0: Affedersin, otobüs trafiğe takıldı. Yeni tişört.
1: Kapa çeneni.
0: Geldiğin için sağ ol. Pekala Richard. Babam mısın, değil misin?
1: Bunu annem buraya gelince anlayacağız.
0: Onu tanıyabilecek misin?
1: Genellikle birlikte olduğum kadınları hatırlarım.
0: Bakalım o seni hatırlayacak mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Sen babam değilsin.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Şuradaki kadını görüyor musun? 3 kez kahve bardağını dolduran garson kadın. Annem o. Ama ikiniz de birbirinizi tanımadınız. Başından beri biliyordum.
1: Hayır, bilmiyordum.
0: Çok rahatladığından eminim.
1: Pek sayılmaz.
0: Şimdi gidecek misin?
1: Evet.
0: Hiç kendini yalnız hissetmiyor musun?
1: Bazen. Bazen.
0: Öyle anlarda beni arayabilirsin.

0: Yani...
1: Senin okula...
0: Gitsem iyi olur. Dersim var. Resim.
1: Evet, ona devam et çünkü... Gerçekten çok iyisin. Çok başarılısın. Her şey iyi olacak.
0: Evet.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Bayan Daigle.
1: Ah, Bay Johnson.
0: Kardeşiniz nasıl?
1: İyi, iyileşiyor. Kirayı bu sabah bıraktım.
0: Tabii. Yarın sabah evde olacaksanız kilidi değiştirmek için uğrayacağım.
1: Niye?
0: Ana anahtarlardan biri kayboldu.
1: Şimdi değiştiremez misiniz?
0: Hayır, hayır. Bütün katın kilitlerini değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Endişelenmeniz gerekmez. Tabii size göz kulak oluruz. Evet, merak ediyordum da teklifimi düşünebildiniz mi?
1: Evet, evet, düşündüm. Çok teşekkür ederim ama şu an daire değiştiremem.
0: Daha az pahalı olur.
1: Evet, biliyorum. Teşekkür ederim. Bir şeyler değişirse size haber veririm.
0: Tamam.
1: Tamam. Hoşça kalın Bay Johnson.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. En ben geldim. En?
0: Erken çıkmak zorunda kaldım. Üzgünüm En.

0: Hey Brett. Brett. Hey, işte buradasın. Günün nasıldı? Benimki iyiydi. Sanırım öğrencilerimden biri hastaydı. Ayakkabılarıma kustu. Çok eğlenceliydi.
1: Hayır.
0: Hayır mı? Bu en sevdiğin. Tamam. Bunu buraya bırakacağım. Belki daha sonra yersin. Not vereceğim bir yığın kağıt var.

Brett?

Ne oldu? Tatlım. Dur bekle, müziği tekrar açayım. Ne oldu bu şeye böyle? İşte oldu. Gördün mü? Her şey yolunda.

0: Brad? Brad, ne oluyor? Hey! Brad, bunları nereden buldun? Brad, bunları nereden buldun? Brad, bana anahtarları ver hemen. Brad, onları bana ver. Lütfen, lütfen yapma.
1: Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı.

0: Merhaba, ben Phil Lodge. Bay Johnson'ı görmeye geldim.
1: Geçen hafta da gelmiştin.
0: Evet, bayım.
1: Evet, tam şurada.
0: Teşekkür ederim.
2: Baba?
0: Evet.
2: Niye içeri gelemiyorum?
0: Biliyorsun, çok kısa sürecek. Burada kız kardeşinle bekle, tamam mı? Hey Violet, Rose'a göz kulak olmanı istiyorum.
3: Bu taraftan. Bay Johnson, bu Bay Locke. Kahve?
0: Hayır, teşekkür ederim.
3: Peki.
4: Pekala, Sylvie bana söylemedi. Pozisyonu nasıl duydun?
0: Kızlarımdan birinin eski öğretmeni burada yaşıyor. Bana daireden söz etti. Daireye bakmaya geldiğimde Sylvie bana bir iş olabileceğini söyledi.
4: Newburgh polisinde 6 sene. Peki niye ayrıldın?
0: Eşim vefat etti.
4: Üzüldüm.
0: Polis olmayı sevdim ama kızlarımın anne babasız büyüme riskini alamadım. Bu yüzden işte buradayım.
4: Bir bakalım.
5: Bernard Shaw. Senin yaşındaki birinin klasiklerden hoşlandığını görmek güzel.

Bina en başta Pete Moore Tasarruf ve Kredi'nin genel müdürlüğüydü. Büyük buhranda batana kadar. Kriz bunları 1933'te batırdı. Kasa odasını oluşturan birden çok bodrum var. Tam bir labirent. Oraya inmiyorum bile. Kiracılara yasak tabii ki. Ev sahiplerinin ve üst düzey kiracıların spor salonuna, konferans odasına ve lobilere erişimleri var. Hayat onlara güzel, varlıklı sakinlerimizi memnun etmek istiyoruz bilirsin de. Çok yüksek aidatlar ödüyorlar. Bazı kiracıların kirasından daha çok. Şimdi bu taraftan.

0: Peki ben ne yapayım?
1: Sadece onun dediğini yap. Yeterli. Tamam mıyız bebeğim?
2: Hayır baba. Daha yeni başlıyoruz.

0: Hani tabii. Böyle sanki Adana'da kebaptan başka, ciğerden başka hiçbir şey yenmiyor, yapılmıyor gibi düşünür insanlar. Değil, ama hayır. Bulgurlu yemekleriniz var.
1: Tabii ki. Analı kızımız var.
0: Tabii. Şeyimiz var. Onlar da çok güzel.
1: Onlar da çok meşhur.
0: Adana'nın kısırları, içli köfteleri, mercimekli köfteleri ve güveç efendim. Güveç de önemli bir gelenek Adana'da. Özellikle böyle ailece hafta sonları bir araya geldiğinizde ya da misafiriniz geldiğinde güveç
1: yapılır,
0: yapar mısınız?
1: Yapılır tabii ki de. Çok sevilir.
0: Nasıl taze? Efendim patlıcanımız, biberimiz, domatesimiz hepsi doğrandı. Aa, Cihangir ellerine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Orduya mı yapıyoruz, ne yapıyoruz?
1: Biraz
0: ne kadar çok doğradık. Kaç kilo sebze var?
1: Ya burada 4 kilo yakın, 5 kilo yakın sebze var.
0: Etimiz kaç kiloydu? 3 kilo muydu?
1: 3'e yakın.
0: 3'e yakın da etimiz var.
1: Baya iyisin.
0: Görüntü çok güzel böyle allı, yeşilli, mükemmel.
1: 5-6 işte Adana böyle yan yana, Adanalı yan yana gelince olacak olan güveç olur.
0: Aslında güvecin de tadı öyle,
1: öyle
0: çıkar.
1: Olur.
0: Böyle kalabalıkta yiyecek. Ne yapıyorsunuz böyle bandıra bandıra mı yiyorsunuz?
1: Öyle üç parmakla
0: çeviriyoruz. Bir de öyle bir yeme usulü vardır. Tamam, üç parmak, evet.
1: Şöyle sarımsaklarımızı ben biraz evet, diri olsun
0: taze,
1: istiyorum.
0: Taze sarımsağımız böyle bütün. Onu da ilave ediyoruz.
1: Şöyle tuzumuz. Yani biraz daha tuzumuz.
0: Baharatsız olmaz.
1: Evet. Şöyle karabibersiz asla olmaz zaten değil mi? Şu bizim meşhur Karayasalı bölgesine ait biber salçamız.
0: Olmadan hiç olmaz. Evet. İnanılmaz lezzetli. Of of of. Görüntü mükemmel. Mis gibi koktu. Karayasalı'nın biber salçası. Suyumuzu da ilave ettik. Aslında yazın yapılacak en güzel yemek değil mi güveç?
1: Kesinlikle. Yaz, kış.
0: Bol sebze. Yazın her şey bol zaten.

0: Şöyle ben
1: ne yapıyor şimdi? Merak ettim. Ne yapacaksın onunla?
0: Şunları da ben hani yanmasın diye.
1: Ha.
0: Şöyle üzerine.
1: Kapatacağız mı ağzına?
0: Üzerine kapak görevi olacak bu.
1: Tamam. Kapak falan kapatmayacağız.
0: Yok, yok, hayır.
1: Herhangi bir folyo falan olmayacak.
0: Yok, hayır.
1: Tamam. Evet, yanmaması için doğradığımız patlıcanların kabuklarını da efendim güvecimizin ağzına kapatıyoruz. Valla Adana burası. Adana gastronomi şehri. Her şey lezzetli. Çünkü her şey doğal.
0: Alman Hanım şimdi şöyle tamamdır.
1: Aa, güzel oldu görüntü. Değişik oldu. Hayatınızda böyle bir güveç kapağı gördünüz mü efendim? Doğal kapak. Tamamen patlıcanların kabuklarıyla yaptık. Görüntü çok güzel. Şimdi, ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi fırına gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Yaklaşık bir buçuk saat kadar.
1: Taş fırında pişecek.
0: Pişecek. Tamam. Ondan sonra servise hazır. Yemeği hazır olacak.
1: O halde haydi taş fırına efendim. Değerli izleyenler, mis gibi Adana güvecimiz taş fırında odun ateşinde 1,5-2 saat ağır ağır pişti. Efendim soğanımız, biberimiz, domatesimiz, etimiz, kuyruk yağımız, patlıcanımız hepsi kaynaştı. Ve ortaya mükemmel bir güveç çıktı. Efendim masamız çok güzel, çeşit çeşit salatalar var, mezeler var ve Adana güvecimiz artık afiyetle yenmeye hazır. Cihangir, ellerine emeğine sağlık.
0: Teşekkür ederim Belma Hanım, çok sağ olun.
1: Evet,
0: dediğiniz
1: şimdi
0: gibi 1,5-2 saatte pişti.
1: Evet, ağır ağır pişti. Zaten ağır özelliği bu, öyle olması
0: öyle
1: lazım.
0: Yani kısık ateşte böyle. Biz böyle fırının koltuğu diyoruz, sol cepte.
1: Evet.
0: Oraya atıp yavaş yavaş böyle
1: fırının pişti. Koltuğu.
0: Koltuk.
1: Orada mı pişmesi
0: orada
1: lazım?
0: Orada pişmesi lazım. Bunları koyduk.
1: Artık vazifesini aynen yaptı.
0: Aynen, kapak görebiliyorsun.
1: Of, mükemmel bir güveç. Adana güveci. Gerçekten çok güzel görünüyor. Malzemeniz bayağı bir inmiş.
0: Evet.
1: Efendim ilk döşediğimizde böyle bayağı bir yüksekti malzememiz. Evet. Evet, mükemmel bir güveç. Efendim Adana usulü güveç kaç kişilikti?
0: Şu an 10 kişilik.
1: 10 kişilik.
0: Evet.
1: 10-12 valla doyar. Bununla 10-12 kişi doyar. Cihangir, ellerine emeğine sağlık. Her şey çok güzel. İnanılmaz lezzetli. Masamızda mükemmel salatalar var, mezeler var. Şöyle onları da biraz sayalım, izleyenlere tanıtalım.
0: Kebap yiyenlere, lahmacun
1: tamam
0: yiyenlere, güveç yiyenlere bile bu servisi açıyoruz.
1: Tamam.
0: Yeşillik tabağımız, cacığımız, işte soğan salatamız, pişmiş soğanımız, mevsim salatamız, fındık lahmacunumuz,
1: evet,
0: biberimiz, şah soğanımız, ezme salatası, cihangir salatası, mantarımız. Bunlar hepsi güvecin yanında ikram.
1: Cihangir şöyle bir karıştır. Evet, kokular gerçekten efsane. Görüntü mükemmel. Gördüğüm en güzel güveçlerden biri. Değerli izleyenler, Adana'ya gelirseniz kebap yiyin tabii ki. Adana'nın olmazsa olmazı. Ciğer yiyin, şırdan yiyin. Ancak Adana güveci yemeden de Adana'dan gitmeyin.
0: Kesinlikle.
1: Cihangir süpersin. Bu nasıl bir güveç? Her zaman söylüyorum efendim, yemek yapmak bir sanat. Ustalarımız, şeflerimiz, sanatçı. Bunlar da sanat eseri. İşte size tablo gibi bir güveç. Yalnız şimdi duyduğuma göre Adana'da güveç yemenin bir usulü varmış.
0: Evet.
1: Gösterir misin?
0: Tabii ki. Şöyle
1: evet
0: pidemizi alıyoruz.
1: Bu nedir?
0: Bu tırnak pidesi.
1: Tırnak pide.
0: Evet. Şunu şöyle ben elimize alayım.
1: Evet, koyalım. Şöyle koyalım.
0: Tamam.
1: Efendim dikkat. İşte Adana'da güveç böyle yeniyor.
0: Şöyle biz.
1: Valla masamız çok güzel.
0: Elimizi alıyoruz.
1: Tamam, aldık.
0: Evet. Şöyle koyuyoruz.
1: Tamam, sen
0: üç
1: ona
0: parmak
1: bir şey diyorsun ama.
0: Üç parmak. Parmak.
1: Evet. Tamam.
0: Şöyle
1: üç
0: biraz
1: parmağını kullanıyorsun. Çatal kullanmayacağız
0: yok, çatal
1: mı? Bunun tadı böyle çıkar efendim. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle.
0: Şöyle alayım.
1: Bandır.
0: Böyle. İşte. Hem yağlı, hem sulu, hem de etli.
1: Valla işte bu tarz biz yemeklerin, güveçlerin tadı böyle çıkıyor.
0: Aynen
1: Cihangir
0: öyle,
1: öyle kibarlığın lüzumu yok,
0: yok
1: efendim. Cihangir, ellerine emeğine sağlık. Seni yorduk. Hakkını helal et. Gerçekten Adana'da böyle daha çok kebapları, ciğerleri görmeye alışkınız. Şırdanları görmeye alışkınız. Güveç değişik oldu.
0: Evet.
1: Ve Adana'da güvecin ne kadar güzel yapıldığını izleyenlere göstermiş olduk. Efendim Cihangir'in dünya tatlısı kızı ve oğlu da burada.
0: Buradalar.
1: Asya ve
0: Atlas.
1: Atlas. Onları da buraya alalım.
0: Gel, gel,
1: ve mükemmel lezzetler eşliğinde sizlere veda edelim. Çocuklar birazdan hep birlikte el sallayacağız. Tamam mı? Cihangir şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Adana'dan bu mükemmel güveç eşliğinde ne söylemek istersin?
0: Herkes Adana'yı bekleriz ya. Bu lezzeti, bu tada tüm misafirlerimizi bekleriz.
1: Adana anlatılmaz yaşanır.

Cihangir şefimizin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Tüm Türkiye'ye Adana'dan sevgiler, selamlar. Hadi çocuklar. Hadi.

0: Değerli izleyenler, Adana'da şu anda Büyük Saat Kulesi'ndeyiz. Efendim, Adana için Saat Kulesi çok önemli bir sembol. Tabii ki Taş Köprü ve Seyhan Nehri ile birlikte. Efendim, 1881 yılında Vali Ziya Paşa döneminde Saat Kulesi'nin yapımına başlanmış. 1882 yılında Vali Abidin Paşa döneminde Saat Kulesi'nin inşaatı tamamlanmış. Değerli izleyenler, kulenin uzunluğu 32 metre. Türkiye'nin en uzun saat kulesi olma özelliğine sahip. Aslında temelinde yerin altında 35 metre daha olduğu söyleniyor. Evet, değerli izleyenler, Osmanlı döneminde çeşitli şehirlerde çok sayıda saat kulesi vardı. Ancak işte efendim, o dönemden kalan Türkiye'deki en büyük, en uzun saat kulesi Adana Büyük Saat Kulesi. Efendim, tamamen kesme taştan inşa edilmiş çok sağlam bir yapı. 1998 depreminde ve geçtiğimiz aylarda yaşadığımız 6 Şubat depreminde kesinlikle ve kesinlikle tarihi Büyük Saat Kulesi zarar görmedi, hasar almadı. Allah bir daha yaşatmasın diyoruz. Efendim, tüm güzelliğiyle işte Adana, işte tarihi Büyük Saat Kulesi. Yusuf'un güzel sesini duyduk. Gitar'ın sesini duyduk ve soluğu onun yanında aldık. Yusuf'cum, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, idare ediyoruz. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Neden idare ediyorsun?
1: Öğrenci olmak zordur. Adana'da bir de.
0: Oo, öğrencisin. Nerede?
1: Çukur Üniversitesi Konservatuvar Bölümü.
0: Konservatuvar bölümünde. Evet, gitarının sesini duyduk. Çok güzel söylüyordun.
1: Evet.
0: Bizim için de söyler misin?
1: Tabii ki de. Buranın özgü bir sanatçısı vardı, Haluk Levent.
0: Evet.
1: Ondan bir şarkı çalmak istiyorum.
0: Haluk Levent, Adanalı. Evet, selam olsun.
1: Evet, selam olsun ona.
0: Ne söylüyoruz?
1: Yollarda bulurum seni.
0: Haydi bakalım. Yusuf, gel şöyle biraz. Haydi bakalım.

0: Yusuf harikasın.
1: Thank you.
0: Süper söyledin.
1: Olmasan bile.
0: Çok güzel söyledin. Şöyle bir gel, şöyle bir gel. Harikasın, harikasın Yusuf. Biraz kilo al yalnız.
1: Burası, ben zayıf olmayı seviyorum.
0: Burası Adana. Ben de seviyorum zayıf olmayı ama çok zayıfsın. Evet. Burası Adana. Adana gastronomi şehri. Yani Adana'da olup da nasıl böyle çöp gibi kalabiliyorsun? Yemiyor musun kebapları falan?
1: Hocam sırrım bu yani, zayıf kalmak.
0: Zayıf kalmak. Efendim zayıf bana, kalmak istiyorum.
1: İnsanlar bana diyor nasıl bu kadar zayıfsın?
0: Evet.
1: Kendi tarifim var benim.
0: Kendi tarifi var. Verir misin?
1: Sır ama.
0: Sırmış vermiyor efendim. Efendim ekran tabii ki olduğumuzdan çok daha kilolu gösteriyor.
1: Evet.
0: Hani izleyenler beni de gördüklerinde Belim Hanım ne kadar zayıfmışsınız diyorlar. İnanın evet, 50'li kilolardayım. Benim boyum uzun, bayağı uzun. Ancak Yusuf'u düşünün. Benim yanımda Yusuf daha da zayıf. Gerçekten çok zayıf. Ama sesi çok güzel, çok başarılı.
1: Önemli her zaman.
0: Yolun açık olsun.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkürler.
1: Siz de öyle. İyi günler diliyorum.

Değerli izleyenler, şu anda Adana Seyhan Denizli mahallesindeyiz. Efendim, caddenin üzerine tam 20 metre uzunluğunda masamızı kurduk.

0: döner yapacağız. Efendim Adana bir rekora imza atacak. Birazdan ekranlarınıza mükemmel görüntüler gelecek. Şu anda caddenin hemen yanı başındayız ve yanımızda Adana'nın ünlü şeflerinden Mehmet şefimiz var. Şefim merhabalar.
1: Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Adana'mıza. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyiz. Koşturuyoruz, devam. Enerji doluyuz bu arada.
0: Enerji doluyuz. Evet. Efendim Adana gerçekten müthiş bir rekora imza atacak. Ben de merak ediyorum. Sakın ha sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın. Şefim, şimdi masamızın uzunluğu 20 metre.
1: Aynen, 20 metrelik bir masamız var.
0: Evet, ne yapıyoruz? Tavuk döner.
1: Tavuk döner yapıyoruz.
0: Tavuk döner yapıyoruz. Şimdi bunlar nedir?
1: Bunlar özel, bize özel çıkan lavaşlarımız.
0: Tamam, üzerinde ne var?
1: Üzerinde tavuğun yağıyla salçamız.
0: Tavuğun yağıyla salça var. Evet. Efendim 20 metre boyunca masamızda lavaşlarımızı serdik. Bakalım buradan neler var? Bunlar nedir?
1: Şöyle
0: Mehmet şefim gösterelim, şöyle kaldıralım. Efendim
1: Adana'mıza
0: hazırlıklar tamam.
1: Has olan tablacı salatası dediğimiz.
0: Adana'nın ünlü tablacı salatası efendim. Kebapların yanında, ciğerlerin yanında mutlaka oluyor. Mis gibi tablacı salatamız hazır. Başka neyimiz var?
1: Gördüğünüz gibi tavuk dönerimiz.
0: Tavuk dönerimiz pişmiş, hazır. Evet efendim, hazırlığımız
1: ondan
0: tamam.
1: Sonra,
0: orada da özel sosumuz
1: da
0: var.
1: Özel sosumuz var.
0: Evet, ne var bunda şefim? Söyler misin sırrını?
1: Bunun içinde kendimize ait baharatlarımız var.
0: Evet, şöyle birkaç tane malzeme söyle.
1: Kekik, nane.
0: Ama mis gibi kokuyor. Domates kokuyor. Nane kokusu var. Bu arada bunlar nedir? Tabla mı?
1: Özel tahtalarımız.
0: Evet, özel tahtalarımız. Dönerlerin ikram edildiği. Altında
1: evet,
0: neler
1: altında
0: var?
1: Altında ikram ettiğimiz çoban salatası, ezme, cips.
0: Evet. Şimdi 20 metre uzunluğunda tavuk dönerimizi yapacağız. Yaptığımız evet, dönerleri ne yapacağız?
1: Caddedeki gençlere, halka mı dağıtacağız? Halka dağıtacağız.
0: Evet, evet değerli izleyenler, burası kalabalık. Bakın çocuklar
1: bekliyorlar
0: izliyor.
1: Bu arada.
0: Çocuklar, el sağlar mısınız? Harikasınız. Harikasınız. O halde başlayalım. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Ne yapıyoruz önce?
1: Şimdi salatamızı diziyoruz.
0: Ben de taktım efendim eldivenlerimi.
1: O
0: nereden başlıyoruz?
1: Şöyle yapalım mı?
0: Nasıl yapalım?
1: Siz böyle gidin, ben böyle gideyim.
0: Tamam, öyle yapalım.
1: Aynen şu şekil, böyle başlayalım.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, Adana'da bir rekor start aldı. Bol mu koyacağız, nasıl koyacağız
1: ince,
0: şefim? İnce.
1: Evet,
0: yetmesi lazım.
1: Tavuk

0: Gördüğünüz gibi lavaşların üzerinde tavuk yağı ve biber var. Mehmet şefimiz inanılmaz lezzetli döner yapıyor. Efendim birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Orada da 3 tane lavaşımız kaldı.
1: Orayı evet, da tamamlayacağız.
0: Bu bir rekor. Efendim caddede 20 metre uzunluğunda tavuk döner yapımı. Evet, bu bir rekor. Evet. Şöyle bir bakayım şimdi, efendim Mehmet şefimiz ne kadar koyu. Tabii gelen
1: başlayalım.
0: Geçen efendim cadde aynen. Üstündeyiz. Selam şöyle. Veriyor.
1: Bak şöyle katacağız tavuğumuzu.
0: Aa, tavuğumuz bol.
1: Evet.
0: Malzemeden çalmıyoruz.
1: Malzeme bol.
0: Malzemeden çalmıyoruz.
1: Çok iyisin ama ilk yapmana rağmen iyisin.
0: Efendim tavuğumuz mis gibi kızarmış. Nar gibi kızarmış.
1: Şöyle tavuğu ellerimize alıyoruz.
0: Ay Mehmet şefim. Yoruldum vallahi. Şunu bir 10 metre falan yapsaydım.
1: Ama ilk defa mı böyle?
0: Zor iş efendim. Herkese nasip olmaz. Adana'da böyle cadde üzerinde 20 metre uzunluğunda döner yapmak işim çok. Müsaadenizle efendim. Çalışmam lazım. Birazdan lavaşlarımızı dürüm yapacağız. Ve halka dağıtacağız. Onlar da afiyetle yiyecek. Evet, gerçekten mükemmel. Aa,
1: domates
0: sosumuz var. Domates sosu.
1: Bir
0: şöyle bir göster. Mis gibi sos. Mis gibi sos.
1: Göstereyim.
0: Tamam. Ne yapıyoruz? Şöyle alttan Sıcak. Alttan alayım.
1: Aynen. İnce ince döküyoruz.
0: Şöyle ince ince.
1: Aynen. Çek kendini.
0: Of. Çocuklar, acıktınız mı?
2: Evet.
0: Biraz daha sabır. Az kaldı.

0: da aa buraları soslamış bile.
1: Tamam, bitirdi.
0: Bitti mi? Ben bitti. Konuşuncaya kadar, birkaç tanesini soslayıncaya kadar Mehmet şefimiz hepsini halletmiş vallahi. Bu kadar hızlı. Takviye kuvvet.
1: Şimdi takviye kuvvet gelsin.
0: Takviye kuvvet gelsin. Tamam. Budur. Aman
1: yavaş,
0: dikkat.
1: Aman,
0: dikkat,
1: aman.
0: Dikkat. Efendim böyle masamız devriliyordu.
1: Evet. Şöyle at, yok yok. Bir şeyini atın. Bekleyin böyle. Atın bunu.
0: Evet.
1: Atın. Atın. Atın. Şimdi 1 2 3 dediğimiz zaman hep beraber saracağız.
0: 1 2
1: 3 Geri çekiyoruz.
0: Süper. Süper. Budur, benimki patladı biraz. Vallahi
1: bak. Bu çok sos attığımız için
0: benimki biraz patladı. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bunun üstüne çok güzel bir cheddar sosu döküyoruz.
0: Dökelim. Nerede tamam, sosumuz?
1: Gelir.
0: Aa, çok mu oldu? İyi mi?
1: İyi, böyle iyi. Çok
0: tamam
1: iyi.
0: Mı?
1: Çok iyi.
0: İyi mi? Çok heyecanlıyım. Çok iyi. Hayatımda ilk defa 20 metre uzunluğunda döner yapıyorum. Herkesin canı istiyor. Vallahi bitse de yesek artık. Canımıza tak etti diyorlar.
1: Aynen. Şöyle havadan döküyoruz.
0: Şöyle dökelim. Oley, bitti.
1: Şöyle kesiyoruz.
0: Ha, öyle minik minik kesiyoruz. Evet. Tamam. Evet, değerli izleyenler. Adana'da dönerin duayen ismi Mehmet şefimizle birlikte bugün Seyhan'da bir rekora imza attık. Tam 20 metre uzunluğunda tavuk döner yaptık. Şöyle, ne diyelim? Ne diyelim?
1: Çocukları şöyle yavaş yavaş davet
0: çocukları
1: edelim.
0: Çocukları alalım.
1: Sıraya girelim arkadaşlar. Şöyle tek tek. Hayır, oradan gelin, böyle gelin. Galiba, ya da şöyle yapalım mı? Bir, İlk, iki,
0: evet.
1: Üç. Alın, hadi herkes alsın şöyle. Can Bey görüyorsun.
0: Ah.
1: İki saatte yapmak istediğimizi bir dakikada tüketeceğiz eminim.

0: izleyenler, Adana'da şu anda Tarihi Kazancılar Çarşısı'ndayız. Efendim, çok eski, çok tarihi bir çarşı ve çok ünlü bir çarşı. Efendim, dünyadan, Türkiye'nin her yerinden ciğer yemek için günübirlik özellikle uçakla Adana'ya, Kazancılar Çarşısı'na gelenler var. Burada çok sayıda ciğerci bulunuyor. Efendim, yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri Tarihi Kazancılar Çarşısı. Ve değerli izleyenler, Tarihi Kazancılar Çarşısı'nda Adana'ya özgü yöresel ürünler var. Özellikle şalvarlar var ve geleneksel zanaat dallarını icra eden çok değerli ustalarımız var. Efendim, işte kalaycılık sanatı günümüzde Kazancılar Çarşısı'nda hala ustalarımız tarafından, bakar mısınız, yaşatılıyor, icra ediliyor. Evet, ustamızla şöyle biraz sohbet edelim. Ustam, kolay gelsin.
1: Sağ olasın.
0: İsim nedir?
1: Hulusi Usta.
0: Hulusi Ustam, ne yapıyorsun şu anda?
1: Şimdi şu an pekmez leğeni karaylıyorum.
0: Pekmez leğeni, kocaman bir leğen.
1: Evet.
0: Kaç yıldır yapıyorsun bu zanaatı?
1: 55 sene bitti.
0: 55, baba mesleği mi?
1: Evet, baba mesleği.
0: Baba mesleği,
1: evet.
0: Geleneksel bir zanaat dalı.
1: Evet.
0: Aslında bunlar unutulmamalı ustam, evet. Unutturulmamalı. Efendim, aslında günümüzde geleneksel zanaat dallarını icra eden çok az sayıda ustamız var ve onların kıymetini bilmek lazım. Ustam, nedir malzemeler? Nasıl yapıyorsun?
1: Kalay, nişatır, tamam. Kömür.
0: Tamam.
1: Eleme, göz nuru. Sanatımız yani.
0: Vallahi pasparlak, ne güzel olmuş. Pekmez leğeni. Efendim, işte turistler fotoğraf alıyor, bol bol video alıyor. Ustamı izlerken izliyor. Bakar mısınız, tamamen geleneksel yöntem.

0: yöntemlerle icra edilen, yapılan bir zanaat dalı. Evet ustam.
1: Şimdi bunda pekmez olacak Allah izin verirse. Bu
0: pekmez yapılacak.
1: Evet,
0: tamam.
1: Kozan tarafında evet. Bağ çok. Üzüm bağı.
0: Evet.
1: Şimdi bunda Allah izin verirse pekmeze hazırlanıyor yani.
0: Kozan'a mı gidiyor leğen?
1: Evet, bu Kozan'a gidecek.
0: Ustam peki Adana'ya Kazancılar Çağrısı'na çok turist geliyor.
1: Evet.
0: Ben gördüm biraz önce, seni izliyorlar, fotoğraf alıyorlar, video alıyorlar.
1: Evet.
0: Hoşuna gidiyor mu?
1: Gitmez olur mu?
0: Efendim işte yabancı turist de çok fazla Adana'da ve bu bölgede. Çok sayıda turist geleneksel zanaat dallarına büyük ilgi duyuyor ve bol bol video çekiyor. Çekime başlamadan önce de gördük efendim, turistler ustamızı böyle ilgiyle, hayranlıkla izliyorlardı. Ustam kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, tarihi bir çarşı, otantik bir çarşı. Yani buranın çok farklı bir ambiyansı var. İşte burada da efendim leğenler, kazanlar, bakar mısınız, ustalarımızın ellerinden çıkan ürünler satılıyor. Evet, Kazancılar Çarşısı, tarihi bir çarşı. Şöyle gezelim bakalım neler var. Efendim ciğerci, ciğerci, ciğerci. Her yerde ciğerci var ve bu ciğerciler salaş ciğerciler ve hepsi çok ünlü. Efendim burası Adana Kazancılar Çarşısı. Kazancılar Çarşısı'nda aynı zamanda hediyelik eşya dükkanları var. Peki hediyelik eşya dükkanlarında neler var? Efendim nazar boncuklu, süs eşyaları, içeride seramikler var. Şöyle gösterelim girmeden. Evet her yerde üzerinde Adana yazan seramikler var. Efendim şimdi magnetleri göstermek istiyorum ama bu magnetler özel magnetler. İşte şalgam, Adana'nın şalgamı. Tarihi yapıları ve Adana'ya özgü şiveler. Şöyle göstermek istiyorum efendim. Adana. Abo! Gardaş Bahele. Efendim Adana halkının yaygın olarak kullandığı yöresel şivede kelimeler. Abo! Gardaş Bahele. Evet magnetlerde. Evet, Adana'nın şalvarı efendim. Bakalım özelliği neymiş? Bu ne şalvarı şimdi? Adana, erkek şalvarı mı?
2: Erkek şalvarı, yöresel
0: evet.
2: Şalvarı mı?
0: Siyah mı oluyor? Aynen, erkek siyah. Şalvarı?
2: Birinci kalite, birinci sınıf alpaka kumaş.
0: Evet, Adana'da giyer mi herkes
2: Adana'da
0: yazan?
2: Adana'da herkes giyer bu şalvarı.
0: Neden? Serin mi tutuyor?
2: Aynen, serin tuttuğu için her zaman giyilir.
0: Ustam, Adana çok sıcak.
2: Adana sıcak.
0: Valla Adana çok sıcak efendim. Anca Adana halkı işte böyle şalvarla seriniyor. Peki şimdi kadınların giydiği şalvar hangisi? Bunlar mı? Getiriyor ustam içeriden. Şöyle bir kayboluyor şalvarla dönüyor. Onlar çiçekli basma kumaştan yapılıyor. Ustam gel, ustam gel. Viskon mu?
2: Evet.
0: Bu da tiril tiril.
2: Aynen.
0: Serin tutuyor sıcak anlatılır. Yaz aylarında.
2: Viskondur aynen doğru.
0: Yazın efendim özellikle Temmuz, Ağustos aylarında aslında Eylül ve Ekim'e kadar çok sıcak Adana. Şu anda da çok sıcak. Vallahi ben kalın giyinmişim bugün ustam. Gaziantep'ten geldik. Orası biraz serindi, yağmurluydu ama Adana'da bambaşka bir hava var. Peki şimdi Adana halkı seviyor şalvarı. Buraya Adana gelen seviyor. Turistler giyiyor mu?
2: Giyiyor efendim, giyiyor efendim.
0: Erkekler mi, kadınlar mı alıyor?
2: Bayanlar giyiyor.
0: Evet.
2: Bu şekilde bayanlar Adana şalvarını giyerler. Bir de bunun modellisi var, aynı kumaştan.
0: Modellisi var, görelim onu da efendim. Erkeklerin şöyle, giydiği siyah.
2: Aynı kumaş, yine bir kumaş.
0: Yani bu biraz modernize edilmiş Adana şalvarı. Aslında evet öz hakiki Adana şalvarı bunlar. Ustam gel, bir şey soracağım ustam gel. Yazın şimdi Adana çok sıcak oluyor. Böyle 50'leri falan görüyor efendim hava sıcaklığı. Ne yapıyorsunuz?
2: Şalvar giyiyoruz.
0: Şalvar giyiyoruz bu evet. Kadar. Basit efendim şalvarcıya Adana sorulur mu? Mıdır? Ne yapıyorsunuz? Şalvar giyiyoruz. Maalesef soğuk şalvar. Soğuk şalgam içiyorsunuz.
2: Aynen. Kebabını yiyoruz.
0: Evet. Ustam bir söyle bakayım şöyle nasıldı o türkü?
2: Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi?
0: Kebabından yiyek mi?
2: Maalesef.
0: Hadi kardeş gel gidek. Helal şalvarından kardeş. Da giyek. Kebabından da yiyek. Allah Adana'ya Allah. Da gidek.
2: Maalesef,
0: evet önemli bir sembol, önemli bir gelenek, Adana'mızın önemli bir kültür.
2: Şalvarları. Adana'mızın yöresel şalvarları.
0: Şöyle bir aç ustam, Adana'nın yöresel şalvarı. Şimdi benim anlamadığım bunların belinde neden lastik yok?
2: Şimdi bunlar hazır olduğu için biz şu anda şunlara lastik takmıyoruz.
0: Şöyle bir gel ustam şöyle birazdan.
2: İstedikleri zaman lastiğini takıyoruz.
0: Ha böyle evet. Turistler geldiğinde aynen. Ya da Adana halkı gelip ona, aldığında takıyorsun.
2: Aynen takıldı ama büyüdü böyle bu şekilde büyüdü.
0: Niye öyle yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Baştan takın.
2: Yok taktığımız zaman müşteri almıyor. Neden almıyor? Aa, giyilmiş
0: neden?
2: Diyor.
0: Ha giyildiğini düşünüyor. Evet. Mantıklı. Düşünüyor. Evet. Mantıklı gerçekten.

0: Şimdi biz diyoruz buna, kendine söylüyoruz. Diyor ki lastik takarsanız takın diyor. Biz
1: hemen
0: takıyoruz.
1: Burada hop 5 dakikada takıyorsunuz.
0: Kendi hükerden kendi hemen giydiriyoruz. Aynada kendine bir bakıyoruz.

0: Değerli izleyenler, burası Adana Kazancılar Çarşısı. Efendim, Türkiye'de ciğerin en güzel ama en güzel yapıldığı yerlerden birindeyiz. İbrahim ustamızla birlikteyiz. Efendim, Kazancılar Çarşısı'nda son derece alışkın olduğumuz görüntüler, son derece alışkın olduğumuz lezzetler ve enfes kokular. İbrahim ustam, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hoş geldiniz, teşekkür ederim.
0: Vallahi Kazancılar Çarşısı'nda görüntü hiç değişmemiş, lezzeti evet. Hiç değişmemiş. Efendim, Adana'ya sürekli geliyoruz, program yaparız. Kazancılar Çarşısı olmadan da zaten Adana bölümü olmaz.
1: Yani kebap, ciğer olunca.
0: Değerli izleyenler, İbrahim ustamız inanılmaz hızlı. Efendim, kebap yaparken, ciğer yaparken inanın hızına yetişemedik. Şimdi tablacı salatası yapıyoruz.
1: Evet.
0: Efendim, aslında ben susayım, görüntüler konuşsun
1: tamam,
0: diyeceğim ama
1: olur.
0: Ben konuşmadan duramayacağım.
1: He?
0: Tablacı salatası yapıyoruz.
1: Yaparım.
0: İnanılmaz bir ustalık, inanılmaz bir hız, inanılmaz bir yetenek. Çok yapalım. Soğanlarımız da ne güzel. Taze taze, beyaz beyaz.
1: Beyaz soğan. Beyaz soğan kullanıyoruz. Acı olmasın diye.
0: Evet.
1: Tabii istisnalar değişebilir.

0: bir şey yok. Yo, ben bunu hayatta yapamam. Efendim, tavlacı salatası yapıyoruz. Adana'da Kazancılar Çarşısı'ndayız. Tarihi çarşıdayız. Turistlerin olmazsa olmaz uğrak çarşısındayız. İnanılır gibi değil efendim. Kocaman soğanı hiç bakmadan doğradı. Evet, soğanımızı doğradı. Kalk kalka domatesimizi doğradık. Esas maddemiz soğan, domates, maydanoz.
1: Maydanoz, tablacı da odur.
0: Yani orijinal tablacı bu.
1: Tabii.
0: En çok sevilen salata bu mu?
1: Yani en çok tutulan salata bu. Tabii insanların tercihine göre değişiyor.
0: Bu nedir? Ne yaptın?
1: Bu toz biberle pul biber karışımı.
0: Tamam, süpersin.
1: Bu da sumağımız.
0: Süper.
1: Ve bu da tuzumuz. Kaya tuzu.
0: Harikasın ustam. Tamam.
1: Ve maydanozunu gireceğiz.
0: Gel beni ye diyor. Gel beni ye diyor. Of.
1: Bunu böyle harmanladığımız zaman.
0: Efendim, gerçekten mükemmel görüntüler.
1: Limon alabilirim arkadaşlar.
0: Kazancılarda. Bakar mısınız, böyle estetik hareketler, reklam kokan hareketler.
1: Buyurun.
0: İşte tablacı salatası.
1: Bu salatayı sadece Adana'da yersin.
0: Yağ yok mu?
1: Ya isteyene.
0: İsteyene.
1: İsteyene, evet, isteyene.
0: İsteyene yağ döküyoruz, isteyene dökmüyoruz.
1: Evet.
0: Efendim, mis gibi tablacı salatamız, ezmemiz, soğan salatamız, Adana kebabımız ve ciğerimiz hazır.
1: Evet.
0: Tabii ki ustam, yanında da şalgam.
1: Şalgam olmazsa olmaz, şalgam olmaz.
0: Evet efendim, masamız şahane. Burası Kazancılar Çarşısı. Şimdi Adana'da ciğer yemenin bir usulü var.
1: Tabii.
0: Gösterir misin
1: şimdi
0: ustam?
1: Şimdi ciğeri yapmak bir sanat. Ama ciğeri yemek başka bir sanat.
0: O ayrı bir sanat.
1: Tabii.
0: Oo.
1: Şimdi ciğer ekmeğimizi alırız.
0: Ekmeğimiz yağlı pul biberli.
1: Yağlı pul biberi ciğerimizi çekeriz.
0: Of.
1: Bir yetmez. Bir yetmez.
0: Yetmiyor.
1: İki şiş vereceğiz.
0: Tamam.
1: Evet, kimyonumuzu atıyoruz.
0: Süper.
1: Olmazsa olmazı.
0: Mutlaka olacak kimyon ciğerde.
1: Soğan. Soğanımızı. Ama çatala değil, soğan.
0: Ve elle böyle.
1: Elle olacak.
0: Her şeyi elle.
1: Evet, böyle.
0: Et,
1: buyurun.
0: Balık, kelle. Bunlar
1: ben
0: yenir.
1: Ben bunu
0: elle.
1: Buyurun.
0: Efendim, işte Adana'da Kazancılar'da ciğer yemenin usulü budur. Gerçekten enfes görünüyor.
1: Afiyet
0: olsun. Gerçekten enfes görünüyor.

Değerli izleyenler, Adana bölümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, malum Adana gastronomi şehri, gastronomi cenneti. Adana halkı yemeği seviyor, yedirmeyi seviyor. Ancak Adana halkı alışveriş yapmayı da çok seviyor. Efendim, şu anda ışıl ışıl, çok renkli, çok güzel bir mağazadayız. Yanımızda işletmenin sahibi Eyüp Bey var. Aslında ben kendisine Eyüp demek istiyorum. Efendim, çok genç bir iş adamı ancak çok

0: başarılı bir iş adamı. Bu yolculuğa 2020 yılında çıkmış ve inanabiliyor musunuz? Yıl 2023 ve tam 3 şube açmış Adana'da. Ve değerli izleyenler, özel bir mağaza neden mi? Bir evin ihtiyacı olan her şey A'dan Z'ye şu anda içinde bulunduğumuz mağazadan mevcut. Efendim, perde derseniz perde, tekstil derseniz tekstil, züccaciye, hediyelik eşya, aksesuar, her şey ama her şey burada. Evet Eyüp, merhabalar.
1: Merhabalar Berman, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Gerçekten çok gençsin, çok başarılısın.
1: Teşekkür ederim.
0: 3 yıl içerisinde 27 yaşında 3 tane mağaza, herkese nasip olmaz. Burası herhalde yeni.
1: Evet, burası yeni.
0: Çok güzel olmuş, ellerine, emeğine
1: sağ olun,
0: sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Adana halkı düşkün evine barkına, böyle alışveriş yapmayı seviyor.
1: Evet.
0: Evet, şimdi neler var mağazada?
1: Berman Hanım,
0: hediyelik eşyalar
1: var.
0: Çok güzel bir kere,
1: evet.
0: Bayıldım.
1: Hediyelik eşyalarımız var, perde hizmetimiz A'dan Z'ye, züccaciyemiz mevcut, ev
0: evet.
1: Tekstilinde yine
0: şey
1: A'dan
0: var.
1: Z'ye.
0: Efendim, girince inanın nereye bakacağımı şaşırdım. Bir evin ihtiyacı olan her şey ama her şey var ve en güzel modeller, efendim trend, aksesuarlar, hepsi çok güzel. Aksesuarlara bayıldım,
1: evet.
0: Gerçekten çok şık. Efendim, bakar mısınız?
1: Aksesuarlarımızın hepsi polyester, kendi.
0: Evet.
1: Hani çok çok yeni trendler.
0: Çok güzel, çok şık.
1: Biz şöyle söyleyeyim size, bir evin ihtiyacını komple bir çatı evet. altında topladık. Hani A'dan Z'ye ev tekstili, züccaciye, evet. perde, aksesuar hepsi mağazamızda mevcut.
0: Yani efendim, yeni ev açanın, yeni evlenenin bu mağazaya geldiğinde arayıp da bulamayacağı hiçbir şey yok. Başka
1: Aynen.
0: hiçbir yere gitmesine gerek yok. Çünkü Aynen. burada her şey var. Özellikle efendim, tekstil konusunda Adana çok başarılı ve sen de tekstil konusunda, perde konusunda gerçekten başarılı bir isimsin.
1: Evet, perde de
0: çok modern tasarımların var efendim, mağazada da birkaç model var ama efendim perdeye yeni bir boyut katlayıp Adana'da
1: evet.
0: onun yaptığı, diktiği perdelere Türkiye'den değil yurt dışından bile talep var.
1: Evet.
0: Değerli izleyenler, Adana turizm şehri, gastronomi şehri, ancak Adana'da tekstil sektörü de son derece gelişmiş durumda. Peki bir evin çok ama çok şık olması için perdenin önemi nedir?
1: %100.
0: Evet. Direkt ya da böyle %100. Bir evi görünce, o eve girince, mobilyaları görünce oraya hangi perdenin daha uyumlu olacağını anlıyor musun hemen?
1: Tabii ki. Bizim sektörde...
0: Herkesin uzmanlık alanı işte.
1: Aynen öyle. Bahman Hanım, bizim sektörde zaten önde gelmemizin sebepleri gerçekten perdede çok başarılı ve donanımlı
0: evet.
1: olmamız. Bizler mesela hani perde, öncelikle şunu söyleyeyim. Perde bir evin elbisesi.
0: Evet.
1: Bir kıyafeti.
0: Evet. Çok önemli.
1: Bir mesela,
0: değiştiriyor. Bambaşka yapıyor efendim perde, tül.
1: Bizim perde sektöründe gerçekten çok tercih edilmemizin sebebi, biz müşterilerimizin istediğini yapmıyoruz. Biz bir eve girdiğimiz zaman
0: ne uygunsa onu yapıyoruz.
1: Tabii mobilyasına bakıyoruz, evin metrekaresine bakıyoruz, pencerelere bakıyoruz. Emin olun, evin açısından, metrekaresine, güneşin ne taraftan aldığına bile bakıyoruz.
0: Bu kadar
1: o
0: profesyonel
1: şekilde,
0: bir şekilde yapıyor
1: evet,
0: bu işi.
1: Mimari bir
0: Tebrik
1: şekilde
0: ediyorum.
1: Ölçülerini alıp mimari bir şekilde sunum gerçekleştiriyoruz. Renkler konusunda, model konusunda.
0: Yönlendiriyorsunuz.
1: Tabii, spor, modern, klasik.
0: Mobilyaya yani,
1: klasik
0: göre yapmak
1: mobilyaya
0: lazım.
1: Klasik bir modern perde tasarlamıyoruz veya klasik mobilyaya spor perde tasarlamıyoruz.
0: Müşteri istiyorsa, yani müşteri farklı bir şey istiyor ama sen tamamen farklı bir şey öneriyorsun.
1: Aynen.
0: Ne yapayım, ikna ediyor musun?
1: İnanın ikna ediyorum.
0: Yani tutturmuyor mu müşteri? Yok, ben illa bunu istiyorum demiyor mu?
1: Var, tutturanlar var ama inanın yapmıyorum. Ya evet. Direkt ben şu şekilde
0: yoğunluyorum.
1: Profesyonellik
0: bu işte, evet, doğru yönlendirmek
1: ki, hani,
0: lazım.
1: Müşteriye direkt ben şöyle yaklaşıyoruz. Diyoruz ki hani, sizin eviniz bizim teşhirimiz.
0: Tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, siz bunu istiyorsunuz ama
0: evet.
1: bu model sizin evinize uymaz.
0: Evet.
1: Teşhirimiz de beğeniyor mesela. Koltukları bordo, siyah perdeyi beğeniyor. Diyoruz ki bu ürün burada çok güzel. Ama sizin salonunuzda uygun değil.
0: Evinize bambaşka bir perde lazım. Şu
1: Aynen.
0: anda trend ne?
1: Şu an trend renkler konusunda.
0: Kadife perde mi, saten perde mi, renkler konusunda trend ne?
1: Renk konusunda son bir yıldır gri antrasit çok revanşta.
0: Ama hatta mobilyasına göre tabii ki.
1: Mobilyasına göre, yani şu an bizim ayda mesela 45 müşterimizin 44'ü gri ve antrasit koltuk
0: Oo.
1: Alıyor. Ve bizde gri antresite göre...
0: Şu anda trend gri ve antresit. Evet.
1: Bir iki yılda böyle gideceğini tahmin ediyorum yani. Bir iki yıl daha gider.
0: Evet, bir evin şıklığı için perde çok önemli. Gerçekten çok, çok önemli. Efendim, Adana'da, Eyüp'te bu işi yıllardır başarıyla yapan bir isim. Emeğine sağlık. Çok
1: Sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: Ediyorum. Yolun açık olsun.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Efendim, Adana bölümümüz tüm hızıyla devam ediyor.

0: Değerli izleyenler, Adana lezzet şehri, Adana gastronomi şehri, Adana turizm şehri. Efendim kebaplar, şırdanlar, ciğerler, katmerler, künefeler, Adana'da lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Yanımızda yılların ustası Ergün ustamız var. Künefe yapacağız ancak özel bir künefe.
1: Dondurmalı nedir? Hasır yapacağız.
0: Dondurmalı hasır künefe. Aslında ustam çeşit çeşit künefe yapıyor. Ancak biz sizlere bugün dondurmalı hasır künefenin yapılışını göstereceğiz efendim. Çok lezzetli, inanılmaz güzel. Bakalım nasıl yapılıyor. Hemen Ergün yapalım. Ustam kolay
1: hoş
0: gelsin.
1: Geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Hemen. Malzememiz nedir?
1: Malzememiz sade ya.
0: Tamam.
1: Fıstık, kalayıf.
0: Zaten künefenin
1: dondurma
0: olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Evet ustam sade ya. Tepsimize döktü, geliyor. Evet, ustalarımız o kadar pratik ki. Kadayıfımız var. Efendim tabii ki Antep fıstığımız var. Künefenin olmazsa olmazı. Yalnız bu künefeyle, katmerle böyle dondurma buluşunca çok güzel oluyor.
1: Çok
0: Ergün
1: oluyor.
0: Ustam.
1: Evet.
0: Çeşit çok künefede.
1: Çeşit çok.
0: Neler
1: bu
0: var?
1: Özel bir çeşidimiz.
0: Klasik künefe var.
1: Klasik künefe var.
0: Başka?
1: Yani bir 10-15 çeşit yakın künefemiz var.
0: 10-15 çeşit. Evet. Evet, az bir sayı değil.
1: Bir saniye.
0: Peki buraya gelen misafirler daha çok hangisini istiyor?
1: Genellikle klasik künefemizi çok beğeniyorlar.
0: Ben de severim böyle peynirli,
1: evet,
0: künefeyi,
1: peynirli
0: klasiği.
1: O özel bir künefemizdir.
0: Ama dondurmalı hasır künefe de çok güzel.
1: Evet.
0: Ona da çok talep var.
1: Aynen.
0: Fazlasını attık. Ben çekimden önce o makası aldım, sakladım. Unutuldu,
1: evet,
0: zannettim ama efendim meğerse o makasın önemli bir görevi varmış. İşte ben bilmeden aldım, o makası yok ettim güya.
1: Evet,
0: süper. Tepsimize göre kadayıfımızı kestik. Evet. Mükemmel. Fıstığımız mis gibi koktu. Yemyeşil Antep fıstığı.
1: Antep'in Barak yöresinin fıstığıdır bu.
0: Evet. İşte ustalığın en önemli göstergesi, efendim kadayıfı tepsiye döşemenin bile bir estetiği var, bir usulü var. Ve ben çok seviyorum böyle izlemeyi. Ocağa gidelim, künefemizi pişirelim. Bakalım sunum nasıl olacak? Künefenin ocağı da son derece özel.
1: Evet. Künefe için yapılmış bir ocak.
0: Normal ocakta olmuyor değil
1: yok,
0: mi künefe?
1: Olmaz,
0: neden?
1: Çok ısık ateşte.
0: Özelliği ne ocağın?
1: Eşit bir ateş olması gerekiyor.
0: Ha, her tarafına eşit.
1: Tabii,
0: bir şekilde
1: eşit
0: pişiriyor.
1: Bir ısı vermesi gerekiyor.
0: Evet. Of of of, künefemiz hazır. Of ustam, ellerine sağlık. Değerli izleyenler, dondurmalı hasır künefemiz hazır. Henüz dondurmamızı görmedik künefemizin,
1: evet,
0: üzerinde. Evet, sevmeyen herhalde yoktur. Ustam ellerine emeğine sağlık. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi dondurmasını ekleyeceğiz.
0: Arasına mı koyacağız?
1: Evet.
0: Ustam mis gibi koktu.
1: Evet.
0: Ellerine sağlık. Nar gibi kızarmış künefemiz efendim. Antep fıstığımız yeşil yeşil.
1: Geldik.
0: Gerçekten bu görüntü mükemmel. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Dondurmasını ekleyeceğiz.
0: Evet, dondurmamız geldi. Of of of. Künefe burger.
1: Evet.
0: Çok güzel. Görüntü çok güzel. Lezzet mükemmel. Burası Adana. Evet, burada her şey çok lezzetli. Ustam mükemmel oldu. Ellerine emeğine sağlık ve artık son dokunuş efendim, Antep fıstığımızla künefemizi süsledik. İşte damak çatlatan mükemmel bir künefe artık hazır. Afiyetle yenmeye, tepsimiz de çok güzelmiş.
1: Evet, bakır.
0: Evet, evet, böyle bakır tepsilerde çok daha otantik, çok daha güzel. Efendim, Adana gastronomi şehri olunca lezzetler bitmiyordu. Efendim tanıta tanıta bitiremiyoruz. Adana'nın kebabı, ciğeri, şırdanı, şalgamı, tatlıları. Gerçekten çok özel lezzetler var değerli izleyenler, gastronomi şehri Adana'da. Efendim bu nefis tatlıları Kasım Bey'le konuşacağız. Kasım Bey merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz Adana'mıza.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Misafirperverliğiniz için teşekkür etmek istiyorum.
2: Biz çok teşekkür ediyoruz ki bizim şehrimize değer katıyorsunuz. Bize, Türkiye'ye, dünyaya gösteriyorsunuz.
0: Şimdi Adana tanıtılmaya değer.
2: Evet.
0: Adana anlatılmaz, yaşanır. Adana çok güzel. Adana'da olmak çok güzel. Nereden aklınıza geldi böyle tamamen tatlı üzerine bir mekan açmak? Çok güzel olmuş. Ellerinize,
2: evet,
0: emeğinize sağlık. Kalite 10 numara, lezzet 10.

0: damara bayıldım. Ve burada sadece bildiğim kadarıyla künefe, katmer ve kadayıf yapılıyor.
1: Kadayıf çeşitleri.
0: Çeşit çok fazla. Evet. Efendim hepsini buraya sığdırmanın imkanı yok. Burada katmer, künefe ve kadayıf yapılıyor. Bunlar kadayıf mı? Çeşit kadayıf. Çeşit kadayıfımız var. Bunu da böyle alayım efendim, görün. Bakın kaç çeşit kadayıf var. Bu da mı kadayıf?
1: Bu da kadayıf.
0: Bu da kadayıf. Fıstıkzade. Künefe mi? Kadayıf mı?
1: Kadayıf.
0: Kadayıf. Bunların hepsi kadayıf. Evet. Çeşit çeşit. Efendim seçin, beğenin, yiyin. Efendim gastronomi cennetini görmek için buraya davet ediyoruz. Adana anlatılmaz yaşanır. Aslında ölmeden önce görülmesi gereken yerler vardır. Onlardan biri de Adana. Efendim Adana'dan sevgiler, selamlar. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.

0: Efendim, Adana'da lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Şu anda Cihangir şefimizle birlikte Büryan Kuyusu'nun başındayız. Efendim, Cihangir şefimiz çok başarılı bir şef. Adana'nın en ünlü şeflerinden biri. Cihangir merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, ben hoş geldiniz. Sizler nasılsınız?
0: Hoş bulduk, iyiyiz. Şimdi Büryan, izleyenler şimdi Adana'nın kebabı var, şırdanı var, ciğeri var diyecekler. Efendim, Cihangir şefimiz aslen Siirtli, Manisa'da yaşamış ama uzun yıllardır Adana'da, kendi mekanlarında Adana'nın kebabını, ciğerini yapıyor ve aynı zamanda Adana'nın ilk ve tek büryancısı olma özelliğine sahip. Efendim, Siirt'in büryanını aldı Cihangir şefimiz, Adana'ya getirdi. Şu anda Büryan Kuyusu'nun başındayız. Cihangir, burası çok sıcak.
1: Ya, evet, çok sıcak çünkü tandır var 3 metre derinliğinde.
0: 3 metre derinliğinde, evet.
1: Odunlarımızı attık biz. Odunlar harlandı. Şu an köz haline geldi.
0: Şimdi bulunduğumuz oda özel bir oda. Evet. Anlatır mısın biraz?
1: Burası kapalı. Evet. 3 metrekare, 9 metrekare alanda Büryan Kuyusu var. Biz şimdi bakır kazanlar, kemikli ve kaburga tarafından etlerimizi koyduk.
0: Evet.
1: Birazdan bunu kuyunun dibine bırakacağız.
0: Evet, İçinde çok sıcak. Olur. Şöyle yaklaşıyorum,
1: ondan sonra
0: geri çekiliyorum.
1: Bırakalım ustam istersen yavaş yavaş.
0: Evet, kazanımız bakır, içinde kaburga var. Evet. Ve efendim 3 metrelik kuyumuza indiriyoruz.
1: En dibe indiriyoruz yavaş yavaş.
0: İnanılmaz güzel görüntüler. Efendim, büryan önemli bir gelenek. Siirt özgü bir lezzet. Ama şimdi nasıl Adana'nın kebabı Türkiye'nin her yerinde yapılıyor, çok seviliyor. Siirt'in büryanı da Adana'da yapılıyor ve efendim inanılmaz seviliyor.
1: Şimdi kemiksizleri indireceğiz.
0: Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi kemiksiz.
0: Tamam, kemikli kaburga etimizi efendim bakır kazanımızda kuyumuzun dibine indirdik.
1: Ustam, alalım beraber.
0: Evet, inanılmaz güzel görüntüler. Burada da çengelde kemiksiz etlerimiz var. Of of of. Efendim, Şaban ustamız Siirtli, o da bize yardım ediyor. Zaten tek başına bu etleri kuyuya indirmek imkansız. Evet, şöyle çengeli asıyoruz. Tek başına çok zor tabii ki. Şöyle bir görelim, indirmeyelim hemen. Şöyle bir görelim. Efendim, Adana'da Büryan Kuyusu'nda inanılmaz güzel görüntüler. Çok önemli bir gelenek ve inanılmaz lezzetli. Evet, indiriyoruz.
1: Bu yaklaşık 3 saat olarak.
0: 3 saat, evet. Ağır ağır kuyuda pişecek Siirt'in büryanı.

0: biz şimdi bu hava almasın diye bunu iyice kapatıyoruz.
1: Evet. Efendim bakır kazanımızda kemikli etimizi yani kaburga etimizi kuyumuza indirdik. Ondan sonra böyle çengeli asılmış olan kemiksiz etlerimizi de kuyumuza indirdik. Ağzını kapattık. Cihangir 3 saat pişecek şimdi. Ağır ağır.
2: Evet.
1: Çok güzel görüntüler ama çok şimdi, önemli bir gelenek
2: tabii şimdi
1: gerçekten.
2: Şimdi harç yapacağız. Ustam şey alalım. Alsanız.
1: Aa harç yapacağız. Tabii, harç yapacağız. Asla hava almaması lazım.
2: Hava almaması için evet. Kendi buharında, buharında pişsin.
1: Cihangir'i sever misin büryana?
2: Çok güzel.
1: Seversin, evet.
2: Çünkü hani sadece tuz atıldığı için.
1: Kebap mı, ciğer mi, büryan mı? Hepsi.
2: Ya hepsi de
1: hepsi.
2: Tabii.
1: Hepsi çok güzel. Hepsi çok özel lezzetler.
2: Bu bizim kül.
1: Kül.
2: Evet, odun küllerinden tamam. Yaptığımız özel bir karışım bu.
1: Ağzının sıkı sıkı.

0: Kapatılması lazım.
1: Evet.
0: Taşımızı da koydu.
1: Taş da üzerine ağırlık
0: olsun. Hava alırsa ne oluyor?
1: Hava almaması lazım.
0: Hava almaması lazım. Siirtli Cihangir şefimiz de büryanı çok güzel yapıyor. Cihangir her şeyi çok güzel yapıyoruz. Yani ne diyeyim? Emeğine sağlık. Yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. Allah daha çok versin. Kebabın ünlü, ciğerin ünlü, büryanın ünlü. Daha ne olsun? Daha sırada ne var?
1: Yani şimdi büryan üzerinde yoğunlaştık.
0: Bence yeter. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Efendim 3 tane mekanı var Adana'da. Cihangir şefimizin çok genç, çok başarılı ve çok sevilen dünya efendisi bir şefimiz. Evet, mekanlarında hem kebap var hem ciğer var ve Adana'ya özgü diğer yöresel lezzetler var. Ve aynı zamanda bir mekanda tamamen büryana ayrılmış evet. durumda. Büryan severleri buraya bekliyoruz.
1: Kesinlikle. Şimdi güzelce biz yaptık. 3 saat sonra biz kuyumuzu açacağız Melma Hanım.
0: 3 saat. Evet. Bekliyoruz. Efendim, beklediğim an geldi. 3 saat kuyumuzda büryanımız ağır ağır nar gibi kızardı. Yağları suları aktı.
1: Evet.
0: Ve artık çıkarmaya hazır. Hazır mı?
1: Hazır.
0: Cihangir.
1: Hazır.
0: Evet efendim, Adana'da Siirt'in büryanını yapıyoruz.
1: Haydi bismillah.
0: Açıyoruz, açıyoruz. Evet efendim, mükemmel bir görüntü. Burası bayağı buhar oldu.
1: Evet.
0: Cihangir bu ne?
1: Huzurun ta kendisi.
0: Bu ne, bu ne? Değerli izleyenler, bakar mısınız? Büryanımız nar gibi kızarmış. Şefimiz, Cihangir şefimiz, harikasın.
1: Şimdi bunlar kemiksizler.
0: Ay tablo gibi. Bunlar kemiksiz etimiz.
1: Evet. Altta da kaburgalarımız.
0: Bakır kazanımız da. Kemikli etimiz var.
1: Aynen.
0: Kaburgamız var. Yalnız görüntü çok güzel. Vallahi fotoğrafını çek. Az. Ne yapacağız şimdi?
1: Bunlar artık sunuma geçeceğiz. Sadece üzerine tuz serpip servise hazır hale.
0: Tadından yenmez. Odun ateşinde pişiriliyor. 3 saat dile kolay. Öyle hemen pişmiyor efendim. Ağır ağır pişmesi lazım. Ağzını sıkıca kapatmıştık kuyumuzun. Lokum gibi olmuş. Lokum
1: şöyle
0: gibi.
1: Bakar mısınız?
0: 3 saatin sonunda. Efendim et bu işte. Et bu, lezzet bu. Boşuna ünlenmemiş Siirt'in büryanı. Geliyor, gelmekte olan. Geliyor, geliyor, geliyor. Bakır kazanda. Kaburgamız geldi. Efendim etimizin yağları, suları akmış.

0: Evet, Çengil'imiz artık görevini tamamladı. Of, of, of. Cihangir ne yaptın sen?
1: Ben şöyle göstereyim lan.
0: Can dayanmaz. Vallahi can dayanmaz. Evet. Tam bir lezzet şöleni. Şöyle Adana'da suyundan da dök, dök, dök. Of, of, of. Artık efendim afiyetle yenmeye ve sunuma hazır büryanımız. O halde diğer tarafa geçiyoruz. Efendim mükemmel bir büryan masası, mükemmel bir görsel şölen, yemek şöleni bizi bekliyor. O halde geçelim. Buyurun.
1: Buyurun.

0: Efendim şu anda sağımda ve solumda iki tane Siirtli var. Cihangir şefimiz Adana'ya mal olmuş bir isim ama aslen Siirtli. Beydir ustamız da Siirtli ve büryan Siirt'e özgü, evet efendim, yöresel bir lezzet. Hoş ustam geldiniz. Ellerine emeğine sağlık.
1: Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Size Siirt büryanını ikram edeceğiz.
0: Tamam, aldık gördüğünüz geldik. Burada da çengele taktık.
1: Çengelde asılı olanlar kemiksiz, tepside olan da kemikli. Size bir ekmek kemikli, bir ekmek kemiksiz hazırlayalım.
0: Haydi efendim, bakalım yapalım.
1: Hadi ya Allah, bismillah.
0: Cihangir, ellerinize sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Görüntüler
2: abi.
0: Görüntüler mükemmel.
2: Görüyor musunuz, lokum gibi. Hani pamuk gibi et ya.
0: Evet, lokum gibi gerçekten.
2: Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir şey, hiçbir katkı maddesi yok.
0: Kesinlikle.
2: Sadece tuz.
0: Baharat lazım. Bile yok. Baharat yok. Bile yok.
2: Kapatacak hiçbir şey yok ete.
0: Değerli izleyenler, bakar mısınız? Kuyuda 3 saat efendim ağır ağır pişti. Nar gibi kızarmış kısımları. Evet, bu şimdi kemiksiz büryan.
2: Kemiksiz büryan.
0: Ve
2: evet,

0: Kemikli bir yanımızı yapıyoruz. Hazırlayalım. Evet. Bedri Usta. Efendim gerçekten çok güzel. Tabağımız da çok güzel. Aslında efendim Doğu Anadolu'ya özgü, Siirt'e özgü bir lezzet ve böyle bakır tabaklarda, bakır sunumlarda da görüntü son derece kesinlikle güzel oluyor. Gayet otantik. Of of of, bu tarafa dönüyorum ve Bedri Usta ne yapıyor efendim sizlere göstermek istiyorum.
1: Büryanın kemiklisi efendim.
0: Evet, kaburga kısmı.
1: Sırt kemiği ve bir parça da kaburga bırakacağım efendim.
0: Hepsi çok güzel, hepsi çok özel.

0: Evet Cihangir, bu nedir? Bu nasıl bir sunum? Ellerine emeğine sağlık.
1: Teşekkür
0: harikasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Alevli bir sunum masasındayız. Tabaklar çok
1: tabaklar
0: güzel.
1: Tabaklar güzel. Evet, bakır sunumlu.
0: Evet. Onlar nereden?
1: Bunlar Antep'ten.
0: Antep'ten Antep'e yakınız. 2 saat mesafemiz var. Efendim işte bu sunumla, bu özel sunumla masaya geliyor Adana'da büryan ve kesinlikle soğumuyor.
1: Kesinlikle
0: sıcak, sıcak
1: sıcak
0: afiyetle evet. yeniyor. Ve yanında da tabii ki Adana'nın olmazsa olmazı şalgam.
1: Tabii.
0: Sofraların baş tacı.
1: Bizim kırmızı çizgimiz.
0: Evet. Neler var masamızda?
1: Neler var? Öncelikle mesela büryan olmazsa olmazı şah soğan. Ve acı
0: mutlaka
1: biberimiz.
0: Olmalı mı soğan?
1: Her et sofrasında olmalı.
0: Kuru soğan.
1: Soğan. Kuru
0: evet,
1: soğan olmalı.
0: Mutlaka olacak.
1: Bizim tava yoğurdumuz var burada.
0: Evet.
1: Cihangir salatamız, yeşili kebabımız, ezme salatamız, mevsim salatamız, mantarımız, pişmiş soğanımız.
0: Salata adına inanın yok yok. Her şey o kadar güzel ki. Evet, ellerine emeğine
1: çok
0: sağlık.
1: Çok işim var ben.
0: Efendim Adana'dan bu mükemmel lezzet şöleni eşliğinde hepinize sonsuz sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Afiyet olsun. Evet.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: istersiniz? İzninizle. İzin verir misiniz? Yüce Tanrım. Biz lokantası. Burada 4 yaralı adam var. 2 ambulans istiyorum. Ne oldu burada? Araba falan mı ezdi?
1: Hayır ahbap. Kavga çıktı. Adamın biri birkaç saniyede hepsini yere serdi.
2: Hala içeride. İşte şu.
0: Buraya dönün bayım. Ellerinizi göreyim. Yavaşça.
3: Askeri kimliği var. Süresi geçmiş. 38 kağıt. Bir de diş fırçası. Ama ev adresi yok. Başka bir deyişle evsiz. Müessir fiil bu eyalette 2. derece ağır suçtur Bay Richard. İlk adı Jack. 2. adı yok. Dövdüğünüz o gençler biraz iyileşip ifade verdiğinde 10 ila 20 yıl arası bir ceza yersiniz. İşlemini yap. Cezaevine götür.
4: Önümüzdeki 90 saniye içinde 2 önemli şey olacak.
3: Anlamadım.
4: Önce şuradaki telefon çalacak. Sonra hapishaneye giderken bu kelepçeyi takan kişi sen olacaksın.
3: Evet, bu gerçekten muhteşem bir kehanet Bay Richard.
4: Arayan binbaşı Turner, Alexandria, Virginia'daki 110. Askeri Suçlar Araştırma Komutanlığı'nda. Sen ve o çocuklar Birleşik Devletler Ordusu'nun arazisini özel işleriniz için kullanmakla hata ettiniz.
3: Sen neden bahsediyorsun?
4: Göçmenleri kaçırmaktan, onları satmaktan. Askeri polis buraya geliyor. Bana kalsaydı hepinizi öldürürdüm. Telefon çalmaya devam edecek.

0: Tehditler Ordusu 110 Çavuş Leach.
1: Binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye lütfen.
2: Buyurun Turner.
1: Binbaşı S. Turner mı?
0: Evet ta kendisi. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Jack Reacher.
2: Ciddi misiniz? Sonunda sizinle konuşabildiğime sevindim.
0: Şerif konusunu uyardığınız için teşekkür ederim.
1: Hayır asıl. Zor durumdan kurtardığınız için ben size teşekkür etmek istiyorum.
2: Ordu mensupları birbirleri için bunu hep yapar binbaşı.
1: Eski binbaşı.
0: Bir kez binbaşı olan hep binbaşı kalır. Nereden arıyorsunuz?
1: Sanırım Independence civarındayım.
2: Emin değil misiniz?
1: Pek de önemli değil. Ben çok gezen biriyim.
0: Evet duydum.
1: Başka ne duydunuz?
2: Yapmayın. Siz burada bir efsanesiniz binbaşı. Bazıları neden gittiğinizi hala merak ediyor.
1: Şöyle diyeyim. Bir sabah uyandığımda üniforma üzerime olmadı.
0: Birleşik Devletler Ordusu 110 Çavuş Leach.
1: Jack Reacher, binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye binbaşı. Reacher.
1: Odam nasıl?
2: Şu an o odada oturuyorum. Masanın üstünde büyük bir geçik var. Dediklerine göre bunu birinin kafasıyla yapmışsınız. Doğru mu?
1: Aklım başında değildi.
0: Başın yine dertte değil, değil mi? Duyduğuma göre bela hep seni bulurmuş. Ya da onu ararmışsın.
1: Düşündüğümde yaptıkların için sana yemek borcum olabilir.
2: Yemek. Bu noktaya gelebilmem bayağı uzun sürdü.
0: Başkente ne zaman geliyorsun?
1: Bir süre sonra geleceğim.
2: O zaman nefesimi tutup beklemeyeyim.
1: Bir şey söylemiyorsun.
2: İnsan olarak senden hoşlanıyor muyum diye düşünüyorum.
1: Hangi tarafa ağır basıyor?
0: Karar veremedim.
2: Benimle baş edemeyebilirsin.
1: Öyle bir kaygım yok.
0: Bence olmalı. Bir parça. Kendine iyi bak Richard.

0: Jack Reacher, Binbaşı Turnell.
1: Binbaşı Reacher, Çavuş Leach. Telefonda konuşmuştuk. Hoş geldiniz.
0: Sadece Reacher. Ben artık sivilim.
1: Evet efendim. Sizi götüreyim.
0: Affedersiniz, ben şeyi arıyorum.
2: Buyurun Binbaşı. Sen Morgan. Lütfen girin. Buyurun. Oturun hadi. Sizin için ne yapabilirim?
0: Binbaşı Turner'la görüşecektim.
2: O biraz zor işte. Binbaşı Turner'ın görevine son verildi.
0: Daha birkaç gün önce onunla konuştum.
2: Kendisi tutuklandı. Askeri mahkeme kararı.
0: Neyle suçlanıyor?
2: Casusluk. Yeni biri atanana kadar yerine ben bakıyorum. Bir sorun mu vardı?
0: Hayır. Kişisel bir ziyaretti.
2: Burada görev yaparken mi tanışmıştınız?
0: Hiç tanışmadık.
2: Kötü haber vermek istemezdim binbaşı.
0: Eski binbaşı.
1: Sizi uyarmak isterdim efendim.
0: Ama?
1: Albay Morgan, bana konuşmama emri verdi.
0: Belki şimdi uyarabilirsin. Rahat konuşun çavuş.
1: Binbaşı Turner mükemmel bir subaydır efendim.
0: Kendisine bir avukat verildi mi?
1: Aldığım emir uyarınca bu konuda bilgi veremem.
0: Anlaşıldı. Her zaman emirlere uyun çavuş.
1: Efendim.
0: Acemi Birliği'nde talim eğitmeniniz kimdi?
1: Çavuş Green efendim.
0: Peki çavuş Green'in yasal sorunları olsaydı ona bir savunma avukatı tavsiye etmeyi düşünür müydünüz?

0: Evet. Kesinlikle Fort Lauderdale'deki Albay Moorcroft'u tavsiye ederdim. Yüksek güvenlikli mahkumlar da orada kalıyor.
1: Albay, binbaşı Susan Turner için avukat olarak atandığınızı duydum. Ben Jack Reacher, 110. birimin eski komutanıyım.
2: Ne zaman geleceğinizi merak ediyordum. Binbaşı Turner, kendini ziyaret etme talebinizin hiçbir koşulda kabul edilmemesini rica etti.
1: Neden öyle bir şey istedi?
2: Dosyanızı okumuştur. Otorite karşıtı, antisosyal...
1: Avukat karşıtı.
2: Hayırsız baba.
1: Anlamadım.
2: Çocuğunuza hiç nafaka ödememişsiniz.
1: Ben baba değilim.
2: Ama şu kadın, Candace Dutton, aynı fikirde değil. Ordu yetkililerine başvurarak kızı için kendine yardım edilmesini istedi. Samantha Dutton, şu an 15 yaşında.
1: Bu yanlış.
2: Genellikle öyledir. Annenin iki sabıkası var. Ve madde bulundurmak. Çocuk bugüne dek defalarca koruma altına alınmış. Buna ne diyorsunuz?
1: Koruma konusuna mı? Hayat çok kötü.
2: Çocuğu kastettim.
1: Benim çocuğum yok. Candace Dutton adında birini hiç tanımadım. Buraya binbaşı Turner için geldim. Ellerinde nasıl bir kanıt var?
2: Sabit sürücü. Çok gizli bilgiler içeriyor. Binbaşı Turner'ın evinde ele geçirilmiş. Gizli bilgileri sattığı sonucuna varılmış.
1: Bu kadar mı?
2: Burkalı haliyle Taliban'la kafa çektiğini gösteren bir fotoğraf mı istiyorsun?
1: Size ne söyledim?
2: Hı? Yarına kadar onunla konuşamam. Kamu güvenliği kuralı.
1: Siz de bunu kabul mü ettiniz?
2: Hukuk diplomanızı nereden aldınız?
1: Bakın, muhtemelen siz bir zamanlar iyi bir avukattınız. Ama şimdi karşımda emekli maaşını riske atmamak için her şeyi yapabilecek yorgun biri var. O üniformanın anlamını hatırladığınızda bana haber verin.

0: gece karnım acıktı. Sabırlı ol. Sence ne yiyor?
1: Kapa çeneni.
0: Yeni mi?
1: Evet.
0: Aa, güzelmiş. Ellerini büyük gösteriyor.
1: Büyük el mi seviyorsun? Öyle devam edersen sıkı bir yumruk yersin.
0: Bir dakika. Nereye gittin?
1: Belki tuvalete gitmiştir.
0: Sen adamı görmedin mi?
1: Nasıl göreyim? Başımın arkasında göz mü var?
2: Nasıl gidiyorsun?
1: Sakın. Göreyim. Arkaya at. Parasource şirketi. İzlemekten hoşlanmam.

0: Önce kaldırımda gördüm. Sonra markette.
1: Seni küçük hırsız.
0: Polis misin?
1: Polise benziyor muyum?
0: Narkotik olabilir.
1: Narkotikten anlıyorsun.
0: Saç modelinden.
1: Sağ ol. Kendim kestim.
0: Şu halde başka bir şeyin peşindesin. Hoşça kal.
1: Sen Candace Dutton'ın kızı mısın?
0: Bu defa ne yaptı?
1: Hiçbir şey. Ben eski bir dostum.
0: Öyle mi? Üzgünüm, artık o tür işlerle ilgilenmiyor.
1: Onu kastetmedim.
0: Annemi arıyorsan onunla yaşamıyorum.
1: Kiminle yaşıyorsun?
2: Haklıydınız binbaşı. Gerçekten yorgunum. Ama aptal değilim. Çavuş Mirkovich ve Sibelli. 2 hafta önce binbaşı Turner onları bir soruşturma için Afganistan'a göndermiş. Ve günlük olarak rapor yazmış. 2 gün önce üssün yakınlarında ikisinin de cesedi bulunmuş. Yakın mesafeden vurulmuşlar.
1: Ertesi günde binbaşı Turner hapse atıldı. Parasource hakkında bilginiz var mı?
2: Parasource mu? O özel bir askerlik şirketi. Neden?
1: Bu işin neresindeler bilmiyorum ama buraya geldiğimden beri beni takip ediyorlar. Mirkovich ile Sibelli'yi kim öldürdüyse Turner'ı da bertaraf etmek istiyor. Sanırım onu da öldürecekler.
2: Siz neden söz ediyorsunuz? Bu olayların birbiriyle ilgisi olduğunu söyleyemeyiz.
1: Turner'ı dışarı çıkarmalıyız.
2: İzninizle tekrar hatırlatayım. Sizin bu işe karışmanızı istemiyorum.
1: Derhal yapın şunu. Akşam sizi arayacağım.

0: İnsanlar gelişmiş sorgulama yöntemlerinin değeri konusunda sorular soruyor. Gelişmiş sorgulama yöntemleri işe yaramıyor. Ama işkence tam tersi çok işe yarıyor. Avukat müvekkil ayrıcalığının temeli Anglo-Sakson hukukunun ilk dönemlerinde atılmıştır. Dolayısıyla binbaşı Turner Afganistan'da yürüttüğü soruşturmayla ilgili bilgilerin büyük kısmını size aktarmakta sakınca görmedi. Jack Reacher'a ne kadarını anlattınız?
1: Onunla bu konuyu konuşmadık.
0: Konuştunuz.
1: Hayır. En fazla 10 dakika konuştuk.
0: 10 dakika oldukça uzun bir süre. Bunu birazdan öğreneceksiniz.
2: Jack Reacher, vaktiniz varsa Albay Morgan sizinle görüşmek istiyor. Beni hatırlamadınız değil mi? Anthony Aspen. Ha, buraya ilk geldiğimde siz komutandınız. Terfimi 6 ay ertelemiştiniz.
3: Neden erteledim?
2: Aceleci kararlar verdiğimi düşünen bir baş belasıydınız.
3: Demek acele kararlar vermişim.
4: Oturun. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz binbaşı.
3: Eski binbaşı.
4: Dün buradan ayrıldıktan sonra Turner'la görüşme girişiminiz oldu mu? Saat 11'de Fort Dyer'da avukat Albay Morcorf'la görüştünüz mü?
3: Bana bir şey söyleme demiştiniz.
4: Bir şey söylemek zorunda olmadığınızı söyledim.
3: Evet.
4: Evet, onunla görüştünüz.
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı anladım.
4: Kayda geçsin. Dün sabah Albay Morcorf'la görüştünüz. Peki gece 01.30 ile 05 arasında nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz?
3: Evet.
4: Evet ne?
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı.

0: olduğumu biliyorum.
1: Kayda geçsin diye söylüyorum. Binbaşının elinde dünkü görüşmemizde olmayan bir yara izi görüyorum.
0: Burada işim bitti.
1: Bu sabah saat 02:30 civarında Albay Archibald Moorcroft dövülerek öldürüldü.
0: Avukatım Sullivan.
2: Teğmen Sullivan. Memnun oldum.
1: Baş askeri adli müşaviri öldürme iddiasıyla tutuklandınız.
0: Nerede öldürülmüş?
1: Kendi dairesinde.
0: Üssün dışında.
1: Evet.
0: O zaman buna sivil polis bakacak. Ordunun sivil bir vatandaşı yargılama yetkisi yok. Beni Washington polisine teslim edin.
1: Ordu İç Hizmet Kanunu 10.75. maddeyi bilmiyor musunuz? Sizin gibi gizli erişim yetkisi olan subaylar acil durumlarda geri çağrılabilir.
2: Çıkış belgenizde kabul etmiştiniz.
1: Orduya hoş geldiniz binbaşı. Tutuklandınız.

0: Açıklama isteyeceğim. Hakkınızdaki delilleri bize vermeliler.
1: Ellerinde delil yok.
0: Ne demek bu?
1: Turner'ın araştırmacılarını ve avukatını öldürdüler.
0: Turner'ın avukatını siz öldürmüşsünüz.
1: Onu da öldürecekler. Sonra sıra bana gelecek. Sen de bunun bir parçasısın.
0: Dinle beni aşağılık herif. Cinayetle suçlanıyorsun. Masum olduğuna dair kanıtın varsa savunurum. Aksi halde canın cehenneme.
1: Özür dilerim. Sanırım kan şekerim düştü.
0: Anlamadım.
1: Sabah bir şey yemedim. Biraz başım dönüyor. Kafeteryadan yiyecek bir şey alabilir misin? Sandviç olabilir.
0: Kapıyı açın.

0: hanımefendi. Bu baylar sizi götürmeye geldi.
1: Kim bunlar? Size bir soru sordum. Kim bunlar? Cevap verecek misiniz? Çekil!
2: Bu adamlar seni öldürecek.
1: Ne?
2: Moorcroft'u öldürdüler.
1: Bir dakika, ne?
2: Dün gece kendi dairesinde, şimdi de seni öldürecekler.
1: Asker, kim olduğumu biliyorsun. Senin bu işe karışmanı istemiyorum.
0: Komutanlıktan alındınız Turner. Hanımefendi.
2: Zaman yok.
1: Burada sebepsiz yere tutuluyorum. Emirleri dinlememe... O asker benim emrimdeydi.
2: Şimdi bunun için zamanımız yok.
1: Kartıyla...

0: belgeleri al. Bu olaya karışmaman için kesin emir vermiştim.
1: Emin mi? Bana emir mi verdin?
0: Evet. Böyle bir şey yapacağını biliyordum.
1: Ha, beni pişman etme lütfen.
0: Espin mi? Ne yaptın ona?
1: Bir şey yok.
0: Bu çok saçma.
1: Yani yemek iptal mi? Öfkeli görün.
0: Öfkeliyim zaten.
1: Tutuklu nakil.
2: Teğmen sandalına içeri gireceğim.
1: DA-211 açın.
3: Bir saniye durun, çabuk.
0: Anahtar, askerin kartını ver.
1: Avukatımın araba hangisi olabilir?
0: Siyah sedan.

Hoşçakalın.

0: şimdi kanun kaçağı oldum değil mi?
1: Bir de ayrıca vatan hainisin, bunu unutma.
0: Neden bundan zevk aldığını düşünüyorum acaba?
1: Çok ilginç bir teşekkür etme yöntemin var.
0: Beni öldürecek miydin? Teşekkür ederim.
2: Aferin size.
3: Onu yakalayacağım.
4: Komutanım, araçlarımızdan biri kaçırılmış. L-67.
3: Tüm birimler, zanlılar kaçıyor. Askeri polis arabası L-67.
5: Birincisi Jack Reacher, beyaz, erkek 40'larında. Muhtemelen silahlı ve tehlikeli. İkincisi binbaşı Susan Turner, kadın. Üstünde askeri kıyafet var, beyaz, yaşı 34.
1: Gerçekten mi?
0: Kapa çeneni. Arabayı bırakıp e-postama bakmalıyız.
3: Pekala çocuklar, çabuk olun, çabuk olun. Ne cehennemde bunlar? Uzmanlar, eyalet polisi size geri döndü mü?
4: Bakıyorum efendim.
3: Tamam, peki Kapitol polisinden haber var mı? Herhangi biri, herhangi bir şey, herhangi...

0: Buralarda bir internet kafe var mı?
1: Nor Caddesi'nin köşesinde var.
0: Tamam, oraya gidelim lütfen. Afganistan'a kendim gitmeliydim. Mirkoviç ile Sibel'le benim sorumluluğumdaydı.
2: Senin görevin emir vermekti.
0: Hiç ekibinden birini kaybettin mi Richard? Adamların Taliban tarafından öldürülmedi. Vuruldular. Kafalarının arkasından 9 milimetrelik ordu yapımı mermilerle. Katil bizden biri. Kimin yaptığını bulacağım.
2: Adamların orada ne yapıyordu? Ne arıyorlardı?
0: Silah. Çekilme sırasında hizmet dışı kalan binlerce silah. Uçak dolusu silah kayıp. Baksana, şapkanı beğendim. Netsli misin?
1: Evet, başından beri.
3: Önce adamlarımı öldürdüler. Ertesi günde beni tutukladılar. Zaman farkını düşünürsek bir rapor daha yazmış olabilirler. Görmeyeyim diye beni hapse attılar.
4: Efendim, binbaşı sisteme girmeye çalışıyor.
5: Yerini tespit et.
4: Hemen efendim. Kuzey Caddesi'nin köşesi.
6: Morgan, göreve hazır mısın asker? Yerlerini bulduk. Kuzey Caddesi'nin köşesindeki internet kafedeler şu anda. İşi hallet.
3: Mirkoviç ile Sibelli'nin bulduğu şey ölmelerine neden oldu. Kim öldürdü? Lanet olsun, beni engellemişler.

0: Aç şunu.
1: IP adresinden biliyorum. Bizi bulabilirler biliyorsun değil mi? Tamam mı? Yerimizi
0: şurada
1: tespit
0: son bir şey
1: edebilirler.
0: Lütfen.
1: Yerimizi tespit edebilirler.
0: Lanet
1: o yüzden...
0: olsun. Parkın karşı tarafında bir otobüs durağı var.

0: Takip ediliyoruz. Adam polis değil. Profesyonel.
1: Nerede?
0: 45 metre. Siyah kaban, kahverengi saç.
1: Şuraya. Bizi buldular.
0: Olabilir. Restoran.
2: Merhaba.
1: Biriyle buluşacağız.
0: Herkes dışarı.
1: Evet, acele edin.
0: Dışarı.
1: Hadi.
0: Hadi hadi.
1: Hadi. Hadi. Hızlı. Bu kapı bende.

dur.

0: Silahınızı yere atın. Siz de silahınızı yere atın dedim.
1: Ben askeri polisim.
2: Hayır, polis değil.
0: Bayım, silahınızı yere atın.
1: Ben askeri polisim.
0: Efendim, silahınızı yere atmanızı istiyorum.
1: Bakın, durumun nasıl göründüğünü biliyorum.
0: Ellerinizle biliyorum. Başınızın üstünde
1: tamam,
0: görmek istiyorum.
1: Tamam, silahımı bırakıyorum. Beni dinleyin. Ben askeri polisim. Bu ikisi de Birleşik Devletler Ordusu'ndan
0: bayım,
1: iki kaçak.
0: Derhal.
1: Anladım.
0: Ellerinizi başınızın üstünde
1: dönüyorum. Dönüyorum.
0: Ellerinizi başınızın üstüne koyun.
1: Bakın. Derhal. Şimdi kartım sağda ön cebimde duruyor. Lütfen biriniz gelip bakın. Bakın şuna.

Orada sinyallerimiz karıştı. Adam iyi. Gelecek sefere aklarız. İtiraf edeyim, konuşmalarımız sırasında seni kıskanıyordum. İstediğin yere gidiyor. İstediğini yiyordun. Kimse sana neyi nasıl yapacağını söylemiyordu. Ordudakinin tam tersi.

0: Evet öyle. Şu araç ruhsatına bakalım.
1: Parasaurus. Sence mutfaktaki adam da onlardan mıydı?
0: Serbest çalışıyor sanırım.

0: Söyle.
1: Duyduğuma göre çuvallamışsın.
0: Richard denen o adam. İlginç biri.
2: Evet, hem de nasıl. Almadığı madalya kalmadı. O yüzden bunu bir yarışmaya çevirme.
0: Çok geç.
2: Onu tek başına halledebileceğinden emin misin?
0: Merak etme, hallederim.
1: Kanıtla öyleyse.

0: Kahve?
1: Kremalı mı?
0: Hayır.
1: Doğru beden. Gözün iyi.
0: Kalan parayı harcadım. Artık kaçmaktan vazgeçip ava başlamalıyız.
2: Morgan.
0: Kötü bir zamanda mı aradım?
2: Teslim olmak için aradığınızı umarım.
0: Bu işteki rolünü henüz bilmiyorum albay. Herhalde para için girdin ama öğreneceğim.
2: Hiç kimse bir şey bulamaz.
0: Binbaşı Turner'ın e-postasına ne diyorsun? Bulamadın mı?
2: Bir şey yok ki.
0: Yeterince dikkatli bakmıyorsun.
1: Sahadan gelen raporlara bakalım.
0: Şimdi kemiğe dokunmadan tendonu koparacağım. İyileşmesi daha uzun sürer.
1: Kilitli, şifre lazım.
2: 12.09 kare.
1: Mirkoviç ile Sibeli'nin saha raporları. Burada başka neler var ha?
2: Güçlü sanıyorsun.
1: Yükleme tamamlanmak üzere.
2: Ama seni de aklamanın yolları var Richard.
1: Tamam.
0: Yardım için teşekkürler.
1: Evet, Mirkoviç ve Sibeli gerçekten son bir rapor göndermişler. Savaş lordları. Tamam işte burada. Konuştukları son adam Daniel Prudhomme adında bir paralı askermiş. Silah nakliyatıyla ilgileniyormuş, kaypak biriymiş. Sonra kaybolmuş. Buyurun Leach.
0: Ben Çavuş Green, eski eğitmenin. Hatırladın mı?
1: Çavuş Green. Aramanıza çok sevindim.
0: Yanımda bir arkadaşın var, bir şey rica edeceğiz.
3: Para sorsadığında özel bir askeri şirket var. Bagram'da nasıl bir rol oynadığını öğrenebilir misin?
1: Sanırım bunu yapabilirim.
3: Bir de Prudhomme adında para sors elemanı var. Nerede olduğunu bilmek istiyoruz.
1: Prudhomme, anlaşıldı.
0: Lütfen Çavuş. Dikkatli ol.
1: Tabii efendim. Rachel.

0: dakika dur. Dur.
1: Sakin ol. Bırak sen... beni. Bırak.
0: Tamam tamam.
1: Tamam.
2: Samantha. Geçti artık. Geçti.
3: Anlamıyorum. Polis değilim demiştin.
2: Değilim.
3: Askeri polis nedir?
0: Farklı bir şey.
3: Ama bu arabayı çaldınız. Karışık bir iş. Beni nereye götürüyorsunuz?
0: Henüz bilmiyoruz.
2: Telefonun var mı?
3: Neden?
2: Bana verir misin?
3: Beni kaçırdığınız için telefonumu yanıma alamadım.
0: Biz seni kaçırmadık, tamam mı?
3: Adam kaçırmak federal bir suçtur.
2: Bana bak evlat. Sana zarar vermek isteyen birileri var.
3: Midem bulanıyor.
2: Camı aç, başını dışarı çıkar.
3: Açılmıyor.
0: En son ne zaman bir şeyler yediğini hatırlıyor musun?
3: Bilmiyorum.
0: Ona yiyecek almalıyız.

0: Ne zamandır çiziyorsun?
1: Bilmiyorum. Neden?
0: Öylesine sordum.
1: Berbatlar.
0: Öyle diyorsan.
1: Beth ve Herb çok sevimli iki yaşlı hippiydi. Kim onları öldürmek ister ki?
0: Bir şok geçirdin. Vücudun adrenalin pompalıyor, kortizol, savaş ya da sıvış hormonu. Sakinleşmen biraz zaman alacak.
1: Hayır, yiyemem. Şu an adrenalin pompalıyorum. Güvende olacağı bir yer biliyorum. Ne demek bu?
2: O aptal okula gitmeyeceğim.
3: Kıyafet kuralları var. Orada herkes bunları giyiyor. Baş öğretmenini tanıyorum.
2: Baş öğretmen mi? Manastıra mı gidiyoruz?
0: Gel. Yaşamak istiyor musun? İstiyor musun?
2: Evet.
0: O zaman söylediğimiz yere gideceksin. Ve tamam diyene kadar orada kalacaksın. Anlıyor musun?
2: Fazla ciddi birisin. Bunu biliyor muydun? Evet, anlıyorum.
4: Burada ne işin var?
5: Richard kızı aldı.
4: O işi çoktan halletmen gerekiyordu. Böylesiniz. Üniformayı çıkarır çıkarmaz disiplini yitiriyorsunuz. Kızı nasıl buldu?
5: Çok doğru. Nasıl bulabildi?
4: Ben nereden bileyim?
5: Bugün sabah buraya uğramıştı.
4: Beni mi izliyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun?
5: Ona ne verdin?
4: Neden bahsediyorsun?
5: Ona ne verdiğini soruyorum.
4: Senin gibi herifler beni sorgulayamaz, tamam mı? Birlikte buraya geldi ve beni tehdit etti. Hiçbir şey vermedim. Komik olan ne? Seni bu pisliği temizlemen için tuttuk.
5: Haklısın. Bu telefona dokundu, değil mi?
4: Ne olmuş?
5: Yani parmak izi var. Ha?
2: Gerçekten başka bir seçeneğim olsa...

0: olsaydı, sadece birkaç gün için.
1: Pembroke'da seni nasıl sevdiğimizi bilirsin.
0: Ah, teşekkür ederim.
1: Ah, seni görmek güzel.
0: Benim için de öyle. Buraya gelmeyi seviyorum. Seninle buluşuyoruz. Uzun zaman oldu biliyorsun.
2: Bana ne hissettiğinizi gösterin. Siz fotoğraf makinesi değilsiniz. Bu eller size ne hissettiriyor? Sizce bunlar anaç eller mi? Çocuklara dokunmuş mudur? Acı çekmişler midir? Neden resim yapıyoruz? Gördüğünüz şeyleri kaydetmek için mi?
3: Pembroke'a hoş geldin.
4: Ben Olivia.
5: Ben de May.
0: Carla.
3: Gel oturalım. Daha önce hangi okuldaydın?
0: Farklı yerlere gittim.
5: Oo, üniversite başvuruları da buna çok faydası oldu.
3: Seviye ölçüm sınavına girdin mi?
5: Hemen başvurmalısın. May, aman tanrım küpelere bak, nereden aldın? Aa, teşekkür ederim, babam yoktan gelirken getirmişti.
3: Aa, evet. Bizimkilerden ailecim Paris'e gittiğimizde bana alışveriş terapisi sözü verdiler.
5: Aa, Paris.
3: Evet.
5: İyi geziyorsunuz.
3: Harika bir yer, 3 kez gittim. Sen hiç gittin mi?
5: Ne yazık ki gitmedim.
3: Noel'de düşünüyor musun?
5: Evet. Sen kuleye çıktın mı?
3: 3 defa falan çıktım.
5: Aa, Eyfel Kulesi. İspanya'ya gitmiyor musun?
3: Gidiyorum.
5: Aa, Madrid'e mi?
3: Barcelona ve Madrid'e.
0: Ne yaptığını sanıyorsun?
6: Yanına almadığını söylemiştin. Bunu kaç kere kullandın?
0: Hayatım boyunca mı?
6: Gidelim, eşyanı topla.
3: Bir şey değildi.
0: Sadece evet, başına
3: bir şey
0: kötü bir şey.
6: Affedersiniz,
3: bir şey
6: gitmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz.
3: Neyse, bir saniye. Bekle. Bekle, ne oluyor?
6: Mesajlaşıyordu.
0: Lanet olsun.
3: Ne var bunda?
0: İzimizi bulabilirler.
3: Tanrım.
0: Hadi gidelim.
6: Atla.

0: Tanrım, burası acayip bir yer. Benim hayatımı değiştirdi. Telefon için özür dilerim.
1: Söyle.
0: Parasource ile ilgili bir araştırma yaptım. Çocuklardan bazıları Afganistan'da belaya bulaşmış. Büyük devlet ihalelerini kaybetmişler. Duyduğuma göre maddi sıkıntıları varmış. O neden telefon kullanabiliyor?
2: Daniel Prudhomme denen...
1: Susar mısın lütfen? Tamam, affedersin. Daniel Prudhomme. Devam et.
0: Adamlarımızın konuştuğu şirket elemanı. New Orleans'da yaşıyor.
2: Araştırıldığını öğrenince ortadan kaybolmuş. İlk uçakta evine karısıyla çocuklarının yanına dönmüş. New Orleans Parasource'un ana üssü.
0: Geri döndüğünü biliyor ve onu arıyorlar.
1: New Orleans'a gidiyoruz.
2: Efendim, bir şey daha var.
1: Evet.
0: Albay Morgan öldürüldü.
2: Cinayette kullanılan aletin üstünde parmak izi var.
1: Yardımın için teşekkürler Çavuş. Parasource'un eline düşmeden Prudhomme'u bulmamız gerek.
0: Norfolk'ta bir havaalanı var.
1: Kredi kartı bulmalıyız.
0: Kimlikte. American Express. Visa. Discovery. Babam seviye ölçüm sınavında aldığım puandan ve okul dışı etkinliklerimden o kadar memnun ki. Bizi ailece New Orleans'a götürüyor. Tamam, çenemi kapatıyorum. Seni küçük pislik.

0: Bundan emin misin?
1: Hayır.
0: Ben yapayım.
1: Hayır.
0: Açık renk montlu. Evet.
2: Affedersiniz.
1: Özür dilerim.
2: Önemli değil.
3: İyi uçuşlar.
4: Acil çıkış kapısı yanında oturuyorsanız lütfen önünüzdeki koltuğun arka cebinde bulunan güvenlik broşürünün arka sayfasındaki acil durum sorumlulukları not

0: daha önce uçmadı mı?
1: Şaka mı bu?
0: Üstüme kusmanı istemiyorum.
1: Ben kusmayacağım.
0: İyi.

0: Orduya gireli kaç yıl oldu? 10 yıl. Vay be. Rütben ne?
1: Binbaşı.
0: Yani adamın birine emir verirsen buna uymak zorunda. Hem de hemen.
1: Evet.
0: Ayrıca sana bulaşmaya kalkarsa her türlü hareketi yapabilirsin, değil mi?
1: İşte.
0: Ah, harika. Ben de öğrenebilir miyim?
1: Tabii.
0: Evli değilsin, değil mi?
1: Değilim.
0: Eşcinsel misin? Son derece normal. Tanıdığım bir sürü lezbiyen var.
1: Hayır, değilim.
0: Kadın askerlerin öyle olduğunu sanırdım.
1: Bazıları öyle, bazıları değil. Gerçek hayattaki gibi.
0: Peki, Richard... Sevgilin mi?
1: Hayır.
0: Çıkar arkadaşlığı mı?
1: Hayır.
0: Yani hayır istemiyorum mu diyorsun, yoksa hayır o mu istemiyor, ya da henüz o iş için erken mi diyorsun? Tamam. Ne olduğunu anladım. Babam da ordudaydı.
1: Öyle mi?
0: Onu hiç tanımadım. Ben doğmadan önce çekip gitmiş.
1: Nerede görev yapıyormuş?
0: Sanırım başkent yakınlarında.
1: Adı neydi?
0: Kendi hiç bahsetmedi.
1: Kendi mi?
0: Annem.
1: Aa.
0: Sadece müthiş bir kahraman ve adi pisliğin tekiydi dedi.
2: Birazdan inişe geçeceğiz. Lavaboyu kullanmak isteyenler şimdi kalkabilir.

0: Söyle.
1: İki adamın daha devre dışı kaldı.
0: Onlar B takımıydı.
1: Sen neydin? Özel kuvvet mi? Komando mu?
0: Onun gibi bir şey.
1: Ne zaman ayrıldın?
0: Ayrıldığımdan emin değilim. Sen özlemiyor musun?
1: Hayır, asla.
0: Bence sen de özlüyorsun. Bizim gibi insanlar normal hayata dönemiyor.
2: İnsanlara zarar veriyoruz.
0: Ve çevremizdeki insanlar zarar görüyor.
2: Turner'ı bana bırak.
0: Hemen oradan çekip gidersen küçük kıza zarar vermem.
1: New Orleans'a mı geliyorsun?
0: Evet, düşünüyorum.
1: Gelince ara.
0: Ararım.

Durun, durun, durun.

0: Bu.
1: Şimdi neler olduğunu bana anlatacaksınız. Yoksa bulduğum ilk fırsatta bağırırım ya da gider polise sığınırım. Tamam bak,
0: biz
1: ben...
0: seni koruyoruz.
1: Birilerinin devletten
0: bak,
1: bazı...
0: Bak buna hiç...
1: Susar mısın?
0: Sadece...
1: Birilerinin bir şeyler çaldığını öğrendim. Ne çaldılar?
0: Boşamada. Nasıl bilirsen. İyi.
1: Saçmalık! Kredi kartlarını ben buldum, tamam mı? Kartlar olmasa o uçağa binemeyecektik. Onlar benim de peşimde. Neden? Ona söylemelisin.
0: Kızım olduğunu sanıyorlar. Komik mi?
1: Sen benim babam değilsin.
0: Nereden biliyorsun?
1: Neden babam olduğunu düşünüyorsun ki?
0: Çünkü annen orduya başvurup benim için babalık davası açmış.

0: Şu an tek boş yerimiz iki odalı harika bir suite. Geceliği 35 dolar. Ne diyorsunuz?
1: Evet, nakit ödeyebilir miyim? Şimdi DNA testi mi yaptıracağız?
2: Şu an çok meşgulüm.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Ama çok kızacaksın. Aslında bütün bunlar benim suçum.
2: Nasıl yani?
1: Babalık davası açması için onu zorlayan bendim. Belki bir şeyler koparır diye düşündüm. Para, çocuk nafakası. Daha rahat yaşar dedim. Hapisten sonra bayağı düzeldi. İşe girdi. Belki küçük bir ev alabilirdi. Kızdım. Suratından anlayabiliyorum.
2: Hayır, kızmadım.
1: Evet, kızdın. Kızın olduğumu sanıyorlar, bu yüzden de beni korumak zorundasın.
2: Evet. Yani?
1: Yani burada olmak istemiyorum. Sen de beni istemiyorsun, en iyisi gideyim.
2: Peki. Nereye gideceksin?

0: Evet, saçmalamayın.
1: Çok saçmalamış. Kadın kendi koluna biliyor. Nasıl kaladın diye. Gerçekten komik. Ama bir daha asla, asla yapmak istemiyorum.
0: Oo, son derece.
2: Bir şey aldım. Yiyecek.
1: Ah, teşekkür ederiz. Çok acıktım. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: Uyudu.

0: Yemeğe çıktık işte.
1: Şampanya hala soğuyor.
0: Romantik bir tip olduğunu biliyordum. Söylesene, o telefon konuşmalarından sonra tam olarak ne olmasını bekliyordun?
1: Sadece güzel bir yemek, belki biraz şarap.
0: Peki yemekten sonra?
1: Evine giderdik belki.
0: Senin dandik motele gidemeyeceğimiz için mi?
1: Dandik motellerin cazibesini asla küçümsemem.
0: Bana da cazip geldi.
1: Bruno'mu bulduktan sonra dandik bir motele gitmeye ne dersin?
0: Beraber arayalım.
1: Hayır, birimiz.
0: O zaman ben gideyim.
1: Hayır, birinin onun yanında kalması gerek.
0: Ne yani? Kadın olduğum için bakıcılık mı yapacağım?
1: Ben çocuk bakmayı bilmiyorum.
0: Ben çok mu biliyorum?
1: Evet.
0: Meslek hayatım boyunca hep bu saçmalıkla uğraştım.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Beni yatağa atabileceğini sanan sersemler bir yana, tanıdığım bütün erkek subaylar kendilerini benden daha güçlü ve akıllı görüyor. Burada komutan konumunda olan benim, tamam mı?
1: Askeri hapishaneye kaçaydın.
0: Sen de kaçaksın.
1: İkimiz de suçluyuz. Ben gidiyorum. Bu kötü bir fikir binbaşı.

0: Teşekkür ederim.
1: Bayan Prudhomme.
0: Bakın, nerede olduğunu bilmediğimi size söylemiştim, tamam mı?
1: Bayan Prudhomme, ben askeri polisim.
0: Artık o işleri bıraktı.
1: Bu kendi iyiliği için. Yardımına ihtiyacı var.
0: Evet, doğru. Her türlü yardıma ihtiyacı var. Bu konuda şüphe yok.
1: Arkadaşları var mı? Mekanlar, takıldığı mekanlar.
0: Uyuşturucu bulunan her yer.
1: Fotoğrafı var mı?
0: Evet.

0: Peşimden buraya kadar geldiniz. Bu hataydı.
1: Kadını izlemediğimizi sandın. Asıl hata oydu.
0: Olabilir.
1: Nasıl olsun istersin?
0: Birer birer yapalım. Ben bir beyzbol sopası alayım.
1: Turner nerede?
0: Ciddi misin? Beni öldürecek olsaydın daha önce yapardım.
1: Seni öldürmeyeceğiz. Önce yalvarman gerek. Yalvaracaksın. Sağ mı? Sol mu?
0: 2 dakika sonra Turner beni arayacak. Telefonu açıp cevap vermezsem, sesim kaygılı gelirse anında toz olur.
1: Blöf yapıyorsun.
0: Hadi sık.

0: Şimdi Turner'ı kaçırmadan beni nasıl konuşturacağını düşünüyorsun? İşkence yapamazsın. Öldüremezsin de. Ama kesinlikle beni öldürmen gerekiyor.
1: Telefonu ver. Dur. Fırlat bana.
0: Beyler.

size daha önce söylemiştim. Takip edilmekten hiç hoşlanmam.

0: Çok iyisin Jack. Ama seni öldürmek yeterli olmayacak. O yüzden küçük kıza zarar vermeyeceğime dair verdiğim sözü geri alıyorum.
1: Asla olmayacak.
0: Olacak. Bir gün okuldan eve dönerken ya da biriyle çıktığında ya da arkadaşlarıyla takılırken sen orada olmayacaksın. Onu koruyamayacaksın.

0: Tamam, bir daha deneyelim. Bu defa silah alacaksın. Göğsünün altında tutacaksın, tamam mı? Çok yukarıda tutma.
1: Tamam.
0: Kap bakalım. Tamam, aşağı doğru. Evet, şimdi adım at, dön. Güzel, iyi.
1: Merhaba Richard. Bak şimdi. Şimdi.
0: Evet. Kap. Evet. Güzel,
1: öyle mi?
0: Hı-hı.
1: Ne diyorsun?
2: Şöyle söyleyeyim. Yapabileceğin tek şey o hareketse kendini çoktan ölmüş biri.
0: İyiydi. Bir daha deneyelim. Bu kez toplar atılacak, tekmeyi de ekleyelim.
3: New Orleans'a hoş geldiniz yüzbaşı. Ben Teğmen Dekodro. Elinizdeyim efendim.
4: Yeni bilgiler var mı?
3: Uçaktaki adamlar eski askermiş. Kötü dayak yemişler.
4: Kime çalıştıklarını biliyor muyuz?
3: İşsiz olduklarını söylüyorlar.
4: Evet tabii. Her şeyi araştırın. Banka hesapları, hizmet sicilleri, yurt dışı seyahatleri, silah ruhsatları, araç ruhsatları. Yumurtayı nasıl yiyorlar? En sevdikleri dondurma ne? Tüm bilgileri hemen istiyorum.
3: Emredersiniz efendim.
2: Uyudu mu? Prudhomme'ın eşiyle konuştum. Anlaşılan adam Keş'miş. Kadın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bana bir fotoğraf verdi. Bana kızgın olmanın nedeni sana kadın muamelesi yapmam mı? Yoksa seni erkek gibi görmem mi?
0: Kızgınım. Sana yumruk atmadığım için. Kadınla konuşması gereken kişi bendim. Tek başıma halledebilirim. Daha iyisini yaparım.
2: Olabilir.
0: Özrünü kabul ediyorum.
2: Tüm kararları senin vermen gerçekten o kadar önemli mi?
0: Ah Tanrım, ne kadar gıcıksın.
2: Biliyorsun mu? Tamam, ben... Yalnız çalışmaya alışkınım. Yalnız olmaya alışkınım.
0: Orası kesin.
2: Senden özür dilemeye çalışıyorum.
0: Devam et.
2: Sence ne yapmamız gerekiyor?
0: Bana patronluk taslama.
2: Sadece
0: tamam mı?
2: Sana fikrini soruyorum.
0: Gaziler birimine gidebilirsiniz.
2: Para sorusunun ilk bakacağı yer orası.
0: Yerel askeri polise gitsin.
2: Bizi anında tutuklarlar.
0: Tamam, o zaman senin planın ne Richard? Ne yapacağını bilmiyorsun. Vahşi hayvanlar gibisin. Burnuna kokuyu alıyorsun ve istediğin tek şey kan. Hala anlamıyorsun değil mi? Adamlarımı öldürdüler. İşimi aldılar, hayatımı aldılar. Ben onları senin kadar istemiyorum. Onları senden daha fazla istiyorum.

0: Bak bakalım kalkmış mı? Kahvaltımızı yapalım, sonraki adımımızı düşünelim.
1: Çocuğu ne yapacağız?
0: Çocuğun bir adı var.
1: Evet, biliyorum.
0: Neden ona sert davranıyorsun?
1: Dünya kötü. Bunu şimdiden öğrenmeliyim.
0: Sence hala farkında değil mi? Rachel, ya senin kızınsa?
1: 15 yıl önce onun yanında olmalıydım. Sam. Tanrım. Odada yok.
0: Üstümü değiştireyim.
1: Sonra nereye gideceksin?
0: Sana bir şey söyledi mi?
1: Gitmem gerekiyor demişti.
2: Ne var, ne oldu?
1: Neredeydin?
0: Dışarıda. Deli misin sen? Yardım etmeye çalışıyordum. Nasıl yardım edecektin ha? Prudhomme'un keş olduğunu söylemiştiniz.
1: Biz sana Prudhomme'un ne olduğunu...
0: Siz konuşurken duydum. Sokakta bir adam 9. semtte evsiz muharip gazilerin takıldığı bir yer söyledi.
2: Eski depo gibi bir yer. İnsanlar benimle konuşur. Çekinmezler.
0: Bu ne kadar tehlikeli, farkında
2: söyledim
0: mısın?
2: Söyledim ya, tek başıma idare edebilirim.
0: 15 yaşındasın, insanlar seni arıyor, tamam mı?
2: İşe rengi döndüğüm zaman alfa erkeğini seçiyorum.
0: O ne yapıyor, seni koruyor mu?
2: Hayır, gidip ona bulaşıyorum. Çünkü adamlar sana zarar vermez. O işi zayıflar yapar. Çünkü adamların hep bir kız kardeşi vardır ya da olsun isterler. Neden bilmiyorum ama insanlar böyle işte. Yorgunluktan ölüyorum.
0: Bunu yapamıyorum.

0: Büyük bir aptallıktı.
1: Biliyorum.
0: Lütfen bir daha böyle bir şey yapma.
1: Bir şey değil.

0: Hadi. Gidip Rudam'ı bulalım. Şu fotoğrafa bakar mısınız lütfen?
1: Peki, herkes oraya cehennemin 9. dairesi diyor. Eski askerse
0: teşekkür ederim.
1: Mutlaka oradadır.
2: Teşekkür ederim.

0: Param var. Daniel Prudhomme arıyorum.
1: Kaç paran var?
0: İstemediği kadar.
1: Yani kaç para?
0: Prudhomme'u tanıyor musun?
1: Duruma bağlı.
0: Basit bir soru sordum.
2: Ondan ne istiyorsun?
0: Dedim ya, ona para vereceğim.
3: Sen Daniel Prudhomme'sun değil mi? Uzman Daniel Prudhomme.
4: Evet hanımefendi.
3: Para sorsa çalıştın. İki askeri polisle konuştun. Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Bagram'da seninle görüştüler.
4: Hayır, hayır, o isimleri hiç duymadım.
3: Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Mirkoviç'in 6 yaşında bir kızı var. Sibelli'nin karısı ilk çocuklarına hamile. Şimdi bana neler olduğunu anlatacaksın.
5: Beni öldürürler.
6: O seni öldürecek.
3: Hayır, seni koruyacağız. Ama bize anlatacaksın.
4: Parasource Bagram'ın dışında kamyonlarla mal götürüyordu. Biz üssün güvenliğinden sorumluyduk. Yapmam gereken tek şey silahların sayısı hakkında yalan söylemekti. Ağzımı sıkı tutmam için bana çok iyi para veriyorlardı.

0: Afganistan'da başka bir savaş çıkaracak kadar silah bıraktık. Parasor silahları Birleşik Devletler'e geri getirmek yerine oradakilere satıyordu.
1: Sonra ne oldu?
0: Savaş baronları yeni bir anlaşma istedi. Parasor olmaz dedi. Ertesi gün konvoy halinde afyon tarlalarına girdik. Bütün araçlar top ateşine tutuldu.
2: Hadi kaçın!
0: Korkudan ölmek üzereydim. Ordu arama kurtarma göndermek zorunda kaldı. Arama kurtarmadan 3 adam gelirken yolda öldürüldü. İkisini önceden tanıyordum.
1: Peki ifadeni verdikten sonra ne oldu?
0: Hiçbir şey. Onlara her şeyi anlatmıştım. Bir adam vardı. Para sorsa çalışıyordu. Bana hiç endişelenme dedi. Her şeyi halledeceğini söyledi. Sonra onların öldürüldüğünü duydum. İzinsiz ayrıldım. Otostopla Amerika'ya geldim. Orada kalsaydım kesin ölmüştüm. Kendime iğne yapmaya orada başladım. Eve dönene kadar idare ederim. Sonra da bırakırım diye düşündüm.
3: Ama olmadı.
0: Doğru. New Orleans'ın sokaklarında Afganistan'dakinden daha fazla pislik var.
1: Yanlış bir şey var. Hesap tutmuyor.
3: Bu ne demek?
1: Neden Birleşik Devletler ordusunun silahlarını kara borsada satarak devlet ihalelerini riske atsınlar? Para sorsa o kadar aptal değil.
0: Evet, çok akıllılar.
3: Peki buradan alıyordu? Kasaların içine kimse bakmıyor muydu?
0: Benim gibi aptal bulmuşlardır.
3: Silah taşıyan bir uçağın içine girmeliyiz.
0: Her cuma Bagram'dan buraya sabahları uçak kalkıyor.
1: Frankfurt'a 6 saat. Mola, yakıt ikmali, 11 saatte Amerika. Tanrım, bu gece 10'da burada. Akşam 9'a kadar döneriz.
4: Üstelik acı sosu yoktu. Ama itiraf edin, değdi değil mi efendim?
5: Aa, merhaba.
6: Ciddi
5: misin? Biliyorsun, sen harika bir peynirli sendeviz.
6: Hayır, teşekkür ederim. Ben aldım. Yanımda hiç para yok. Hiç param yok. Sizden bir şey istemiyorum.
5: Tamam.
3: Bugün olmaz.
5: O zaman kaybetti.
3: Evet. Hadi yürü.
5: Tamam.
6: Cüzdanım duruyor mu?
3: Evet, bir sorun yok.
6: Tamam, cüzdanım duruyor.
5: Yaptın mı? Tıpkı konuştuğumuz gibi.
3: Evet.
5: Tamam.
3: Ara o zaman.
6: Senin telefon mu?
3: Hayır, benimki değil.
6: Kimsiniz?
5: Aklanmamı sağlayacak bir tanığım var. Ama yaşaması lazım.
6: Peki neden buraya gelmiyorsun? Gel konuşalım.
5: Güvenliğini sağlayacak mısın?
6: Artık sorumlu mevkide değilsin binbaşı.
5: Belli ki sen de değilsin. Diğerleri başından biri senden öndeydi. Uçaktaki adamlar kimdi? Hücrede beni öldürmeye kalkan kimdi? Sana bir isim vereyim. Parasors. Düşünmen için iki isim daha. Bağdat, Basra. Bu ilk randevumuz değil, değil mi?
6: Bu konumda olmaktan memnun muyum sanıyorsun? Yapmam gereken bir iş var ve mutlaka yapacağım.
5: Olanlarla ilgin yoksa buna en çok ben memnun olurum. Telefonun arkasına bak. Yalnız gel ve takip edilmediğinden emin ol.
7: Dekudro'dan Espin'e. Dekudro'dan Espin'e.
8: Ben Espin, dinliyorum.
7: Uçaktaki adamların kimliğini sapladık. Cayman Adaları'ndaki bir petrol şirketinden maaş alıyorlar. Banka hesaplarının izini sürünce bir özel askerlik şirketine rastlıyoruz.
8: Parasors.
7: Evet. Nereden biliyorsunuz?
8: Boşver ha. Parasors'la ilgili bulabileceğin her şeyi istiyorum. Bütün her şeyi. Şu an bir tanığı almaya gidiyorum.
7: Destek göndeririz.
8: Hayır, 2 dakika mesafede hazır durumda sinyal bekleyin.
7: Bu prosedüre aykırı efendim.
8: Olabilir ama ben böyle emrediyorum. Richard oyunu biliyor. Kokuyu alırsa hemen toz olur.
7: Tamam, biraz uzakta bekleyeceğiz. Adres?

0: Kıpırdama!
1: Ateş etme, ateş etme ahbap! Beni öldürme, beni öldürme, ben yardıma geldim.
2: Tanık sen misin?
1: Evet, evet, evet, evet, ben tanığım.
2: Hangi cehennemdesin?
3: İstediğini aldın mı?
2: Bu yeterli değil.
3: Söyleyeceği şeyi dinlemeni tavsiye ederim.
1: Yardım edebilirim.
2: Tamam. Başla. Hikayeleri severim. Anlat bana.
4: Ve şimdi Cadılar Günü maratonuna geri dönüyoruz. Bu geceki geçit töreni için kostümünüzü hazırladınız mı?

0: Merkeze haber vereceğim.
1: Seni korurum.
0: Yaralı subay. Nichols

0: Hala cinayetten aranıyorsun.
1: Evet öyle. Ben acımasız bir katilim. O yüzden seni kurtardım.
2: Prudhomme olayı anlattı mı?
0: Büyük bölümünü.
2: Sibel'le ve Mirkoviç senin dostlarındı.
0: Doğru.
2: Öldürülmelerinin parası Ors'a emretti. Şimdi de seni öldürmek istediler. Orada isyancılara silah satıyorlardı.
0: Kanıt için ölü bir keşten daha fazlasına ihtiyacım var.
1: Bunun için bize yardım edeceksin.
2: Al, bizi kelepçele nezarete at. Ama önce para sorsun pistine götür bir saat içinde.
1: İşte burada acele karar vermeni istiyorum asker.
0: Evet. Teşekkür ederim. Tamam, son bilgi şu. Para sorsa 6 ay kadar önce $1 milyar değerinde büyük devlet ihalelerini kaybetmiş. Tabii daha sonra gırtlaklarına kadar borca batmışlar ama şimdi birdenbire zenginleşip borçlarını ödemeye başlamışlar.
2: Peki o silahları kara borsada satarak ne kadar para kazanabilirler? Bir M4 kaç paradır? $5000 mı? Roket atar da onun yarısı kadar. Devlet ihalesiyle kıyaslanamaz bile.
0: Parayı nereden buluyorlar?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Merhaba, oda servisiniz var mı acaba?
3: Üzgünüm. Gördüğüm kadarıyla oda ücretini nakit ödemişsiniz. Bu durumda kredi kartı olmadan harcama yapamazsınız.
4: Evet. Bir saniye bekler misiniz?

0: Yalnız biliyorsunuz geçit töreni başlayacağı için servis gecikebilir.
1: Sorun değil. Açlıktan ölüyorum. Vize olur mu?
2: Efendim, çalınan kartlardan birinden sinyal aldık. Duff'ın oteli 10-18 Royal Caddesi.
3: O kız olmalı.
4: Ben uyarmıştım.

0: Kimlikler?
1: 105 Anthony Espin, 110. Askeri Polis Birimi.
0: İçeri haber vermeliyim.
2: Kasaları indiriyorlar. Oraya bakmalıyız.

0: Ne yapacağız binbaşın?
1: Bu durumda yasayı uygulayacağız. Kemerler lütfen.

0: İndirin silahları çocuklar. İndirin silahları. İndirin şunları. Tanrım. Çekil şuradan. Burada neler olduğunu söyler misin?
1: Operasyonun sorumlusu sen misin?
0: Ben General James Harkness. Bu şirketi ben yönetiyorum.
1: Burada bir suç işlendiğine dair geçerli sebeplerimiz var General.
0: Siz kimsiniz?
1: Binbaşı Susan Turner. 110. Askeri Polis Birimi.
0: Yani casusluk suçlamasıyla askeri polis tarafından aranan binbaşı mı?
2: Bizi mi kastediyorsunuz?
1: Bu kasaların Birleşik Devletler Ordusu'na ait silahlarla dolu olması gerekiyordu. Ama siz onları isyancılara sattınız. Kasalar artık boş.
0: Kim olduğumu biliyor musun binbaşı?
1: Evet, general. Biliyorum. Sen adamlarımdan ikisinin ölümünden sorumlu olan kişisin. Şimdi şu kasaları aç. Yoksa seni o ekilmiş saçlarından tutup suratındaki kendini beğenmiş ifadeyi silene kadar tokatlarım.
0: Belgelerde bu kasalarda ne olduğu yazıyor?
3: AT-4 roket atar efendim.
1: Açın hadi.
0: Aç şunu.

0: Şu kasayı açın. Açın şunu.
1: Tamam, açın.
0: Şuradakini açın. Şuradaki kasayı açmanızı istiyorum.
1: Açın. Teğmen, hadi şimdi lanet olası görevini yap ve bu lanet olası kadını hemen tutukla.

Üzgünüm binbaşı. Benimle gelmek.

0: etmeniz gerekiyor. Haklısın. Yanlış olan bir şey var.
1: Efendim, efendim. Durdurun şu adamı.
2: Richard.
1: Durdurun dedim. Durdurun. Vurun onu. Hemen.
3: Derin nefes al evlat.

0: Saf Afyon. İşte şimdi hesap tutuyorum. Hadi götürün onu buradan.
1: Merhaba. İyi akşamlar. Ben şey arıyorum. Bir adam. Bir kadın ve bir de küçük, sarışın ergen bir kız. Bana...
2: Üzgünüm. Size bu konuda bilgi veremem efendim. Kusura bakma.
1: Sana iki yetişkin ve küçük, sarışın bir kız soruyorum. Odan anahtarını bul.
3: Burada tutuklu 4 yıldızlı bir general var. Görünüşe göre mal en az 500 kilo.
0: Sam.
4: Richard. O geldi. O burada.
0: Ne?
4: Otelde. Çabuk.
5: Richard. Ne yapacağım?
0: Sam, dinle beni. Sam.

0: gitmiş.
1: Bir dakika, ne? Bakar mısın? Hey, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya.
2: Bir daha dene.

0: otelde değil. Şu anda sokakta.
1: Nereden biliyorsun?
0: Ben olsam böyle yapardım.
1: Ben bu tarafa gidiyorum.
2: Gördünüz mü?
3: Üç otele daha baktık. Ona ait hiçbir iz yok. Kayıp. Nerede olduğunu bilmiyorum.
2: Olmalı.

0: Richard,
1: şu işi bitirelim. Sadece sen ve ben.
0: Senin küçük güzel kızın. Biraz eğlenmek istiyorum.
1: O benim küçük kızım değil.
0: Sesinde hissettiğim şey korku mu Jack?
1: Bana bak, kollarını kıracağım. Bacaklarını kıracağım. Boynunu kıracağım. Şu an duyduğum şey bunun coşkusu.
2: Hey sen, çabuk çık oradan. Hadi, gel dışarı.
0: İyi denemeydi Jack.
1: Daha önce hiç yaşamadığım bir acıyı sana yaşatmanın yolunu buldum.

0: Onu buldun mu?
1: Charter Caddesi, Lafite Oteli.

0: vursan kızı atarım. Vur beni, vur beni Jack. Hadi, vur beni.
1: Para sorsun işi bitti. Ve Harkins tutuklandı.
0: Seni tebrik ediyorum Jack. Ama inan zerre kadar umurumda değil. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Sana bunun olacağını söylemiştim. Ve sen de bu iş bizim aramızda demiştin. Şimdi silahını indir.
1: Tamam, tamam. Sadece... Tamam. Silahı bırakacağım. Sen de kızı bırak. Kızı bırak, beni öldür.
2: Hayır.
0: Hoşuma gitti. Anlaştık Jack.
1: Sorun değil sen. Bana bak. Tamam, sorun değil. Tek çare bu. Gerçekten. Şimdi silahımı bırakıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Şimdiden öldük demek.
0: Buraya gönder. Ayağını buraya gönder.

0: Rachel. Durum iyi mi?
1: Evet sanırım. Rachel buraya bak.
2: Samantha.
0: Buradayım.
1: Yürüyebilecek misin?
2: Tabii.
1: Öbür yana geç.
0: Vay be, koca binadan aşağı atladın.
2: Biliyorum.
1: Canın yandı mı?
2: Evet.
1: Ne kadar yüksek olduğunu gördün mü?
2: Rica etsem bu konuşmayı daha sonra yapabilir miyiz lütfen?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım?
0: Tak tak konuşuyoruz.
1: Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Damla önce çok eğlendim.
4: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Cildin tahriş mi oluyor?
8: Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
8: basit. Mahsur Yavaş'ın kendisiyle ilgili bildiği ama bizim bilmediğimiz bir durumu var. Ve bu bir yolsuzluk dosyası.
9: Parti'nin İzmirli'nin gönlünü nasıl fethedeceğine ilişkin bir açıklaması olmuş.
8: Cemil Bey, zannedersiniz ki belediye başkanı değil. Altyapıyı sen yapmayacaksan, arıtmayı yapmayacaksan, orada vatandaşa yol yapmayacaksan belediye başkanlığı makamında niye oturuyor?
9: Sayın Özgür Özel'in biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Bu tehdit dilini aslında sıkça da kullandığı gerçekten gözler önüne seriliyor.
8: Bunlar ne yapar biliyor musun? Polis eliyle, jandarma eliyle. Kalkıp yargı eliyle bu ülkenin iş adamlarına çökmeye kalkar. CHP böyle bir zihniyetti.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, Sigortam Net.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Teşekkür ederim. Aslında komik. Buraya bir kız aramaya geldin ama sonunda başka bir kız buldun. Nasıl gittiğin haber ver.
1: Numaran hala duruyor.
0: Hoşça kal Richard.
1: Binbaşı.

0: Affedersin, otobüs trafiğe takıldı. Yeni tişört.
1: Kapa çeneni.
0: Geldiğin için sağ ol. Pekala Richard. Babam mısın, değil misin?
1: Bunu annem buraya gelince anlayacağız.
0: Onu tanıyabilecek misin?
1: Genellikle birlikte olduğum kadınları hatırlarım.
0: Bakalım o seni hatırlayacak mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Sen babam değilsin.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Şuradaki kadını görüyor musun? 3 kez kahve bardağını dolduran garson kadın. Annem o. Ama ikiniz de birbirinizi tanımadınız. Başından beri biliyordum.
1: Hayır, bilmiyordum.
0: Çok rahatladığından eminim.
1: Pek sayılmaz.
0: Şimdi gidecek misin?
1: Evet.
0: Hiç kendini yalnız hissetmiyor musun?
1: Bazen. Bazen.
0: Öyle anlarda beni arayabilirsin.

0: Yani...
1: Senin okula...
0: Gitsem iyi olur. Dersim var. Resim.
1: Evet, ona devam et çünkü... Gerçekten çok iyisin. Çok başarılısın. Her şey iyi olacak.

0: Günaydın efendim, sabah kahveniz başladı. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir program hazırladık sizler için. Selen gidip kahve hazırlamış benim için. Teşekkür ederim. Bir sabah kahvemiz izleyicilerimize. Sizler de lütfen kahvelerinizi hazırlayın ve sabahkahvesi.tv Instagram'dan takip edip bizlerin izlemenin keyfini çıkartın. Başlıyoruz, buyurun. Efendim sabah kahvemiz başladı, tekrar günaydın. Çok kıymetli bir konuğum var, siz artık onu çok iyi biliyorsunuz. Kendisi çok uzaklardan bize günaydın diyecek. Eğitmen ve yazar Gülkibar Alkan Kırılmaz. Günaydın.
1: Günaydın Bircan'cığım. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Benim çok güzel gidiyor, sen de iyisin.
1: İyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Yoğun,
1: İyiyim.
0: hepimiz çalışma temposunda bir şeyler öğrenme ve öğretme telaşındayız. Şimdi ben öğrenen kısımdayım. Bugün yine sana sorularım var. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Rezilyans tam olarak nedir? Yani dayanıklıktan farkı nedir aslında sorum?
1: Şöyle, şimdi rezilyans birkaç kişi soruyor. Rezilyans ne demek? Yani güçlü olmak mı demek oluyor? Bazıları soruyor. Güçlü olmak şöyle bir şey aslında. Dışa doğru değil de içsel olarak. Yani diyelim kötü bir şey yaşadım. Kötü anlar yaşadım. Bu iş hayatımızda olabilir, bu özel hayatımızda olabilir. Bazen tedirgin anlar yaşıyoruz, biliyorsun. Ya da mesela yolda gidiyoruz, işte araba trafiğiydi. Birçok insanlar mesela çok çabuk sinirlenir. Ve sinirlendikten sonra da bu sinir devam eder. Rezilyans da böylesi durumlarda en hızlı şekilde nasıl yine eski halime dönebilirim? Yani
0: Sakinleşirim.
1: nasıl sakinleşebilirim? İkincisi, mesela gerçekten çok büyük bir travma gibi bir şeyse, bir kayıp olabilir ya da bu iş hayatında da olabilir, büyük kavgalar olabilir. Bunu fazla takıntı haline getirmeden,

fazla etkilenmeden ben nasıl bu işin içinden çıkabilirim ve hangi ders bu hangi dersten mesela bu durumla ilgili ne öğrendim ben? Hangi dersi çıkardım? Ona göre daha da güçlenmiş olurum. Mesela bu duruma gelmiş oluyoruz. Rezilyans aslında şey gibi düşünebiliriz. Mesela böylesi anlarda zihin bize diyor ki eyvah burada bir kaos var. İmkansız bir olay var. Çözüm yok. Zaten o an çözüm de bulamıyoruz bu durumlarda. Panik yaptığımız için ya da stres yaptığımız

0: kolay var, çözüm yok. Zaten o an çözüm de bulamıyoruz bu durumlarda. Panik yaptığımız için ya da stres yaptığımız için zihin bize alarm çalıyor. Yani içimizde bir alarm çalıyor. Biz de ona göre panik atak yapıyoruz. Ama bu durumlarda işte ben nasıl sakin olabilirim ya da bu durumda ne gibi çözüm bulabilirim? Rezilyans tam olarak bu demek. Yani içsel olarak bir güçlendirmek demek.
1: Güçlendirme. O zaman şunu sormak isterim. Yani bazı insanlar doğuştan mı rezilyanslıdır yoksa sonradan öğretilebilir bir şey mi? Ya da kendimize kazandıracağımız bir özellik mi?
0: Bazı çocuklarda var bu rezilyans dediğimiz olaylar. Bu ne oluyor mesela? Cesaretli çocuklar olur. Yani yürümeye başlar, düştü. Bazı çocuklar çok korkar, geç yürümeyi tekrar öğrenir. Hani korkar. Anne baba da etrafında çok panik yaparsa, çok stres yaparsa bu çocuk yürümeyi çok geç öğrenir. Çünkü korkuyor. Burada etrafında panik yapan insan da var. Demek ki bu çok tehlikeli bir durum. Ben en iyisi hiç yürümeyeyim der. Ya da yerde sürüne sürüne devam etmeyi tercih eder. Mesela bu durumlarda. Ama cesaretli çocuklar korkmazlar ya da ufak bir şey oldu, kötü bir şey oldu ya da ne bileyim düştü ya da sıcak bir şeye dokundu, ağladı diyelim. Ama rezilyanslı çocuklar bu durumlarda belki gülebilirler de hani bunu bir sorun olarak görmüyorlar.
1: Ha, güzel.
0: Dolayısıyla evet, dolayısıyla hani bu tür çocuklarda bunu görebiliriz, rezilyanslı
1: Peki
0: çocuklarda.
1: değilse?
0: Bu değilse bu yine etrafımızdaki anne baba işte aileden de kaynaklanan bir durum. Biz her ne kadar stresten uzak durursak çocuğumuza bunu ne kadar az hissettirirsek bu çocuk daha da cesaretli olur ve hata yapmaktan da korkmaz. Korkmaz.
1: Böylelikle.
0: Korkmadığı için de okey hata yapmak normaldir. Burada düştüm ya da bir yerim kırılmadı sonuçta. Hani belki yaralandım. Ama bu normal bir şey. Bu da bir hayatın parçasını olarak yani gördüğü için çocuk yavaş yavaş bunu da öğrenebilir.
1: Peki hayattaki büyük hatalar ya da büyük yanlışlar, kırılmalar rezilyansı etkiler mi?
0: Etkiler. Şimdi rezilyans şu anlamına gelmiyor. Hani ben rezilyanslı bir insanım diyelim. Travmalar beni hiç etkilemez. Ne olursa olsun ben gamsızım anlamına gelmez. Tabii ki bizler hepimiz etkileniriz. Negatif olaylardan çok etkileniriz. Üzülmek de gayet normal. Ama önemli olan bu durumda hani bunu uzatmamak. Kendimizi bitirmeden uzatmamak.
1: Takılı
0: Yani
1: kalmadan, takılı kalma,
0: takılı
1: geçmişe sürekli.
0: kalmadan. Evet.
1: Peki, travmalar bazı insanları güçlendirir ama bazılarını daha da kırar. Bu nasıl olacak? Nasıl bu dengeyi kuracağız?
0: Şimdi şöyle bazı insanlar bunu gerçekten yapamıyor. Çünkü eskiye takılıp kalıyor. Ya da işte tekrar bu hayatımda tekrar olabilir. Mesela ilişkilere gelince kadın erkek problemleri falan hani bu bir daha başıma gelebilir. Korkaraktan tekrar bir insanla tanışmaktan
1: Korkuyor.
0: korkabiliriz mesela. Mesela evet ama bunu da hani normal bu olabilir. Hani bazen insanlarımız gerçekten çok takılı kalıyoruz. Bunu ama kendince mesela değiştiremiyor. Ben bunu değiştiremiyorum diyor. Bu durumlarda şimdi ben de rezilyans danışmanlığına başladım Bircancığım. Bu durumlarda insanları yardım etmiş oluyorum ben. Hani bu nasıl bir insan fitness'e gidince işte kas geliştirmek istiyor ya. Biz
1: Spor.
0: de bu durumda evet biz de bu durumda bazı teknikleri işte bu insanlara öğreterek zihnimizi de geliştirebiliriz. Önemli olan gelişmeye açık olmak. Hani şimdi bir insan diyorsa ki ben böyleyim. Bu siyah siyahtır, beyaz beyazdır. Bunun bir karışımı asla olamaz diyorsa biz ne kadar konuşursak konuşalım bu insanı zaten değiştiremeyiz. Yani önemli olan bir insanın gelişimi, değişimi hazır olması.
1: Peki rezilyansı yüksek bir insanın belirgin bir özelliği var mı? Biz anlamamız için soruyorum.
0: Genelde şöyle olurlar, biraz hani pozitif olurlar. İnsanların hani diyelim negatif ya da işte bitkin halde olduğunu görüyorsunuz ama o insan o odanın içine girdiği zaman

0: enerjisiyle bunu hissettirebilir aslında. Bir şey soracağım Bircan. Sen mesela zor durumlarda nasıl davranıyorsun? Ya da hani böyle çok stresli zamanlarda
1: Sen
0: nasıl
1: aslında
0: davranıyorsun?
1: konuşurken Gülkibar, ben dedim ki ben acaba rezilyansı yüksek bir insan mıyım? Sanırım ben yüksek bir insanım. Travmaya, güçsüzlüğe karşı dirençliyim ve orada kalmıyorum, anda kalmıyorum. Bitiriyorum onu kafamda. Enerjimi
0: Doğru söylüyorsun.
1: düşürmemeye çalışıyorum.
0: Bunu ben de böyle görüyorum. Şöyle görüyorum. Genelde rezilyansı yüksek olan insanlar çok başarılı insanlar oluyor. Hani iş hayatında olsun ya da özel hayatında da olsun. Bu tür insanlar mesela aile içerisinde problemler varsa, çok kötü anlar varsa, hastalık varsa, kayıplar varsa bu tür insanlar etrafındaki insanlara işte destek olarak işte güzel sözler söyleyerek etrafındaki insanların çabuk toparlayabilir. Yani öyle bir özellikleri vardır bu insanların. Yani
1: Demek
0: bence
1: ki
0: sen de öyle bir insansın.
1: bence öyle hissettiysen sen bir de hem hazırda bunun eğitimlerini yapıyorken o zaman doğru bir karar verdim. O zaman ben de rezilyansı yüksek bir insanım.
0: Evet, bence
1: Peki.
0: öyledir.
1: Günümüz dünyasında rezilyansı en çok zorlayan ay kim bilir ne faktörler vardır da en çok hangisi zorlar?
0: Bu o insanın şeyine bağlı. Hani şimdi bir insan iş hayatında mutlu değilse orada çok problem yaşayabilir. Onu da büyütebilir. İlişkilere gelince bu çok zor bence. En zor nokta belki budur. Yani belirli ilişkilerden kopmama gibi işte ya da kaybetme korkusu tam tersi de olabilir. Onun için çok stres yaşayabilir bu insan. Ya da çocuklara gelince yani öfke, okullardan işte öfke patlamaları yaşanır mesela. Çok görüyorum ben. Burada da çok büyük sıkıntılar görüyoruz maalesef. Bunu da ama dediğim gibi işte rezilyans danışmanlarla birlikte çalışmak o konuda çok faydalı. Çünkü dediğim gibi belirli tekniklerle, çok basit tekniklerle aslında yavaş yavaş, bu tabii ki bir gün içinde olacak bir
1: Olmaz.
0: iş değil.
1: Doğru.
0: Bu biraz zaman alır. Tabii yine kişiden kişiye değişiyor ama belirli birkaç seans sonra diyebilirim ki bazı insanlara ha burada gerçekten bir fark görüyorum. Ya aslında çok basit şeylerdir ama bunu işte o tür insanlar göremiyor. Çünkü her şeyi çaresiz görüyorlar. Ben çaresizim. Bu problem de asla çözülmez. O gözle baktığı için başka bir alternatif kendince üretemiyor.
1: Üretemiyor. Peki dijital çağ soracağım tabii ki. Sosyal medyada, dijital ortamlarda maruz bırakıldıklarımız bizim rezilyansımızı etkiliyor mu?
0: Etkiliyor tabii ki. Şimdi dijital dünyada her şey çok güzelmiş gibi.
1: Evet.
0: Herkes çok mutluymuş gibi.
1: Filtreli.
0: Yani şimdi unutmayalım ki herkes o an güzel anlarını hani paylaşıyor. Şimdi hiç kimse oturup ağladığı zaman bakın ben şu an üzgünüm demiyor. Onun için burada çok dikkat etmeliyiz. Hani bazı insanlar burada bak herkes mutlu ama ben mutsuzum ya da bunların problemi yokmuş gibi görebiliyor. Onun için daha da kendini daha da bitik hissedebilir. Burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani her şey böyle sandığımız gibi güllük gülistanlık değil tabii
1: Değil.
0: ki. Hayat bu. İnişlerle çıkışlar da dolu. Herkes için geçerli. Hangi durumda olursanız olun bunu herkes yaşayabilir. Bunu normal olarak görmemiz lazım. Ama öte yandan da güzel sayfalara bakarsak eğer, güvenilir sayfalara bakarsak, onları takip edersek oradan bir ders alabiliriz. Çünkü zor anlarını nasıl atlatmış insanlar mesela paylaşıyor. Ben bu zor anımı, işte bu hastalık olabilir, işte kayıp olabilir, nasıl atlattım? Bunu bazen anlatıyorlar ve bu bizim için bence çok kıymetli.
1: Peki, yine çocukluk dönemi, rezilyansın etkilendiği bir dönem mi? Güçlü ya da zayıf
0: Tabii.
1: olması açısından.
0: Etkilenebilir. Biz eğer çocuklarımıza nasıl öğretirsek, onlara nasıl davranırsak bu çocukları tabii ki etkileniyor. Biliyorsunuz bir anne ya da baba olarak rol model alıyoruz. Çocuklar biz ne kadar konuşmasak bizim enerjimizi hissediyorlar. Biz zor anlarda nasıl davranıyoruz, nasıl hareket ediyoruz bunu çocuklar gözlemliyorlar ve hissediyorlar. Onun için ben şimdi bir anne olarak ne kadar sakin olursam çocuğum da bunu görmüş olur. Annem de problemleri mesela

0: Mesela biz bunu bir şekilde hallederiz, korkma. Olabilir ama bu önemli olan şunu bilmek Bircancığım. Her şey geçici, hayatta her şey geçici. Hani şimdi zor an yaşıyor olabiliriz ama yarın belki her şey daha güzel
1: Daha güzel
0: olabilir.
1: olacak.
0: Yani bunu çocuklarımıza öğretirsek eğer bu çocuklar da bunu da ileriki hayatlarında böyle sürdürürler.
1: Peki insanların yaptığı en sık hangi psikolojik hata rezilyansı düşürüyor?
0: Çaresizlik
1: Çaresizlik.
0: diyebilirim. Şimdi ve her şeyi olumsuz görmek. Yani ya da herkesi. Şimdi ben bir
1: Pesimist yani negatif düşünceler.
0: pesimist, negatif düşünce ya da ben bir kişiyle problem yaşadım, herkes böyledir. Hani bunu böyle yaparsak o zaman yalnızlaşabiliriz mesela. Hani böyle düşünmemek lazım. Herkes aynı değil, herkes bir değil. Bir kişiyle belki anlaşmıyor olabilirim. Bu patronum da olabilir, bu annem de olabilir, bu eşim de olabilir ama herkes böyle değil. Yani aslında burada biraz dikkat edersek, buna dikkat edersek kendimizi de bloke etmemiş oluruz.
1: Peki, son sorum olsun Gülkibar. Kırılganlık rezilyansa çelişen bir şey mi? Kırılgan bir yapımız varsa rezilyanslı olamayız anlamına mı gelir bu?
0: Kırılganlık aslında iyi bir şey değil
1: Değil.
0: Bircan'cığım. Şimdi bu kırılganlık biraz suçlama gibi bir durum da oluyor. Hani işte ya ben genelde insanlar hani bende suç yok, başkaları suçludur. Bundan da tabii ki kaçınmalıyız. Şimdi ben kendimi iyileştirmek istiyorsam, kendimi içimden olarak, içsel olarak kendimi güçlendirmek istiyorsam burada kendimi biraz sorgulamak zorundayım. Kendimi geliştirerek. Burada bazı şeyler, negatif şeyler yaşandıysa olabilir ama ben buna neden müsaade ettim? Bunu aslında düşünmemiz lazım. Bunu da nasıl değiştirebiliriz? O zaman belirli kişilerden mesela mesafemi koruyarak ya da belirli yerlere gitmemek ya da genelde şöyle söyleyeyim, mesafe. Yani güçlenmem için gerçekten mesafe gerekiyor. Çünkü ben sürekli aynı yerdeysem oradan sağlam çıkamam. Önce kendimi güçlendirmem lazım ki ondan sonra adımlarımı atabilirim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yine güler yüzünle başladık yayına. Seni uğurluyoruz. Çok
0: Ben teşekkür
1: sevgiler.
0: ederim. Sağ ol.
1: Çok sevgiler ve öpüyoruz seni. Ben Gülkibar'ı
0: Kolay gelsin.
1: uğurlarken şimdi yeni konuklar için sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli konuğum psikolog Gülfidan Aydın'la sohbet edeceğiz. Bugün tatsız günler geçirdik ülkece, özellikle çocuklarda artan bir şiddet eğilimi. O kadar tartışma konusu var ki, dizilerde mi görüyorlar, aile mi böyle yetiştiriyor bilmiyoruz ama bilene soracağız. Son dönemde çocuklardaki şiddet eğilimi ve suça sürüklenme artarken bunu sadece çocuğun davranış olarak mı görmeliyiz yoksa bir sistem mi?
2: Bunu sadece çocuğun davranış, bireysel davranış olarak algılamak aslında buzdağının görünen kısmını ele almak olur. Bu kesinlikle çocuğun tek başına geliştirdiği bir davranış değil. Derinlerde sistematik bir şeyle oluşan, işte çocuğun aile hayatı, sosyal hayatı, kendi ev ortamında yetiştirildiği iklim, hepsiyle birlikte şekillenen bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şiddet eğilimi göstermek bir gelişim değil, direkt bir sonuçtur. Yani bir çocuk şiddet eğilimi gösteriyorsa, farklı öfke, dürtü kontrol bozuklukları vesaire gibi durumlar varsa, biz bunu bu çocuk nasıl bir ortamda yetişiyor, nasıl bir iklimde yetişiyor, öfke kontrolü sağlanabiliyor mu belki yetiştiği ortamda, büyüdüğü evde gibi şeylere bakmak durumunda kalırız. Yani direkt çocuğu problemli çocuk olarak etiketlemek yerine bu çocuk hangi ortamda, ne şekilde büyüyor diye aslında sormak çok daha doğru olur. Çünkü tek başına bir gelişme değil, çocuğun tek başına yaptığı bir şey değil. Direkt olarak bu davranışlar bir şeylerin sonucudur ve böyle
1: Sonucu.
2: bakmak gerekiyor ki biraz daha çözümü de bulabilelim aslında.
1: Hep şey deriz, çocukta biraz şiddete yönelik bir hareket varsa öfkeli. Bu sadece bir öfke mi?
2: Öfke de olabilir. Öfke çok normal bir şeydir. Öfkenin dışarıya çıkması asıl nasıl algılanıyor? Bu çocuk öfkeli olabilir ama bu çocuk neden öfkelidir?
1: Heh.
2: Bu çocuğun öfkesi görülüyor mu? Bu çocuk anlaşılıyor mu? Bu çocuk öfkeyi neden bu kadar içselleştirip de davranışlarına dökmüş mesela? Evet, hep böyle aileler, ebeveynler, benim çocuğum öfkeli, benim çocuğum dürtüsel.

0: Benim çocuğum daha tepkilerini kontrol edemiyor gibi bir yerden bakıyor ama hani biraz daha okları kendilerine çevirip sormak gerekiyor. Ben burada ne yapıyorum veya ne yapmıyorum da çocuğum bu kadar öfke seviyesi yüksek? Hani bunu çocuğa bu kadar çok yansıtılıyor mu veya çocukla o bağ kuruluyor mu, o ilişkisellik sağlanıyor mu? Biraz daha buralara odaklanması gerektiğini düşünüyorum ebeveynlerin.
1: Bir çocuğu etiketlemek ne kadar kolay. Öfkelisin, hiperaktifsin,
0: Evet.
1: yaramazsın, tembelsin. Hepsi bir mamül. Ve
0: Evet.
1: bizim
0: Ve bizim
1: mamülümüz.
0: muamelimiz. Kesinlikle öyle.
1: Yani çok talihsiz günler geçirdik. Bir çocuğumuz başka evlatlarımızın canını yaktı. Biliyor musun, çok işin içinden çıkamaz bir haldeydi. Bir anne olarak düşündüm. Yani herkesin başına gelebilir. Nasıl yetiştireceğiz? Burada sizlere çok kıymetli, söyledikleriniz çok kıymetli. Sizlere çok görev düşüyor. Anne baba olarak tabii ki bizlere de, ama çiçek yetiştirecek kadar özenli olmak lazım. Kopabilirler ve solabilirler. Peki,
0: Evet.
1: bu duyguların oluşmasında en büyük etken çocuk mu, yoksa ev içindeki ilişki modelleri mi? Bazı şeyleri çok normalleştirmek mi?
0: Burada ev içindeki dinamikler, aileyle kurulan bağ, iletişim kesinlikle çok fazla rol oynuyor. Bir çocuk bir ilişkide ne kadar anlaşılabiliyor, ne kadar kendi sesini duyurabiliyor. Örneğin ergen bir çocuk düşündüğümüz zaman, işte genelde çocuk ergenlik çağına geldiğinde direkt olarak bir sorumluluk alması beklenir. Aile der ki artık büyüdün, belli bir yaşa geldin ve sorumluluklarını al. Oysa ki sorumluluk ergenlikte sadece görünür hale gelir. Ergenlikte başlamaz ki. O sorumluluğun filizlenmesi çocuğun 2-3 yaşına tekabül eder.
1: O 2-3.
0: Çocuk 2 veya 3 yaşında, o aralıktayken, 2 yaşından itibaren diyebiliriz biz buna, sorumluluk almaya başlaması gerekir. Yani bu nedir? Çocuğun yapabildiği ölçüde küçük küçük sorumluluklar vermek, kendi eşyalarını toplattırmak, bir şeyi al getir götür gibi şeyler yaptırmak, onun duygularını anlayabilmek, onunla daha sağlıklı bağlar kurabilmek aslında tam olarak o yaşlarda başlar. Ama biz o yaşlarda hiçbir şey yaptırmayıp, çocuğa ya hiç sınır koymayıp ya tamamen katı bir tutum sergileyip sen hiçbir şey yapamazsın, doğru yapma etme gibi biraz daha yetersizlik duygusunu besleyecek şekilde hareket edip sonra ergenliğe geldiğimizde hadi artık sen sorumluluk al şunu yap dediğimiz zaman çocuk orada kalıyor. Öğrenmediği bir şeyle baş başa kalıyor. Hani onu yapabilmesi için gerekli alanı açabildin mi sen o çocuğa mesela? Ne yapabildin de ne yaptın da bu çocuk şu anda ergenliğe geldiğinde bu sorumluluğu alabilsin? Bu sorumluluğu alabilmesi için çocuğun az önce dediğim gibi ergenlikte sadece görünür hale gelir. O zamana kadar zaten içselleştirmiş bir sorumluluğu alması ve içselleştirmesi gerekir çocuğun. O zamana kadar bunları öğrenmiş olması gerekir
1: Çoktan.
0: ki, çoktan öğrenmiş olması gerekir ki ergenlikte bunları artık davranışa dökebilsin. Ama ebeveynlerin
1: Bir
0: beklentisi
1: anda
0: direkt ergen, evet artık sen belli bir yaşa geldin,
1: kocaman adam oldun.
0: sorumluluk al. Kocaman adam oldun, kocaman kız oldun, artık şunu yap. Ama peki kendine dönüp baktığında onu yapabilmesi için ne kadar alan açtın? Ne kadar iletişim kurdun? Ne kadar onun duygusunu anlayabildin? Ne kadar sorumluluk verdin ya da çocuğuna? Hiçbir sorumluluk vermeden. Hani şunu bir düşünmek gerekiyor. Ben çocuğuma kendi başına bir şeyleri ne kadar yaptırdım? Bir çocuğum kendi başına bir şeyleri ne ölçüde başarabildi? Ne ölçüde yapabildi? Yapabildiği ölçüde alan açmaktan bahsediyorum tabii ki. Bir de bir katı tutumlar var her şey. Çocuğun yapabildiğinden fazlasını yüklemek de yetersizlik ve değersizlik duygusunu besler. Burayı da kaçırmayalım. Çok kritik bir noktadır. Çocuğa sorumluluk verin, bir şeyleri yaptırın derken yapabileceği
1: Abartmayın.
0: ölçüde. Tabii ki abartmayın, yoksa o zaman da ben yetersizim, değersizim ve bunu yapamıyorum hissini beslemiş olursunuz. O zaman da o çocuk daha çok içe kapanık bir
1: Onun
0: hal alır.
1: altından kalkabileceği minik sorumluluklarla ergenliğine sanırım hazırlamak lazım.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki, şu ergenlerin çok meşhur bir lafı var. Beni kimse anlamıyor, beni anlamıyorsunuz. Burada çocuk ne demek istiyor? Yani neyi kaçırıyoruz biz anne baba olarak?
0: Buradaki aslında isyan beni kimse anlamıyor'nun altında çok derin bir ihtiyaç yatar. Bu bir
1: İhtiyaç.
0: ihtiyaç kelimesidir. Yani beni sadece davranışlarımla, görüntümle veya yönlendirmelerinizle yargılamayın. Beni görün, duyun ihtiyacıdır. Çünkü biz ergenliğe gelmiş bir çocuğa evet bazı sorumluluklar yüklemeye çalışırız, bir şeyler yapmaya çalışırız ama yüklediğimiz hatta çoğunlukla ebeveynlerin yüklediği sorumluluk akademik görevlerdir.
1: Yani.
0: Bu çerçevede sen akademik alanda başarılı ol, sen çalış, dersini yap. Biz sana olabildiğin imkanı tanırız, biz seni anlarız, biz seninle konuşuruz gibi bir yerden. Ama çocuğun

0: başarısına odaklandığın zaman duygusu kaçıyor. Orada duygusu ne kadar anlaşılabiliyor? Çocuk orada kendi duygusunu anlatabiliyor mu? Ne hissettiğini sen görebiliyor musun? Çocuğunla gerçekten temas edebiliyor musun? Yani özellikle ergenlik döneminde akademik başarıya çok odaklanıldığında duygu çok ihmal ediliyor. Ve çocuk görülmediğini düşündüğü zaman bunu bilinçli olarak yansıtamadığı için de beni kimse anlamıyor olarak
1: Önemli olan
0: çıkıyor.
1: sensini vermek yerine akademik başarın her şeyden önemliyi empoze ediyoruz ya bu tam ergen dönemde. Çocuk diyor ki yani demek ki ben okulda başarı olmasam ailem beni sevmeyecek. Ben onlar için bir başarı ifade ediyorum falan. Konu komşuya rezil olacağız falan. Hep böyle bir algı var. İşte çok temassızlıktan oluyor bence. Yanlış şey istiyoruz.
0: Kesinlikle öyle ve hiçbir ebeveyn de bunu aslında kabul
1: Kabul
0: etmiyor. İşin
1: etmiyor.
0: kötü
1: Onu
0: tarafı o.
1: soracağım. Geri dönüşüm belli. Olumsuz bir geri bildirim var. Bunu niye kabul etmiyoruz?
0: Niye kabul etmiyor? Çünkü ebeveyn orada çocuğun aslında olumsuzluğu değil de kendi ebeveynlik duygusuyla çatışıyor. Eğer çocuğun olumsuz bir problemini kabul ederse ben nasıl bir ebeveyn, ben nasıl bir anneyim, ben nasıl bir babayım, ben yetersiz miyimle yüzleşmemek için
1: Aa,
0: çocuğun problemini gözlerini
1: doğru.
0: kapatıyor. Yani örneğin bir sınıfta öğretmen anne babaya geri dönüt verse bazı problemler yaşıyoruz. Şurada şöyle sıkıntılar var, bunlara bir bakın. Anne baba diyor ki hayır benim çocuğum o problemi yapmaz. Benim çocuğum şöyledir, benim çocuğum böyledir,
1: Sizde
0: kapatıyor.
1: problem var.
0: Evet, dış faktörlere yüklüyor genelde. Başka işte o anda o da dalmıştır vesairedir. Bir sürü şeylere atabiliyor sorumluluğu. Çünkü eğer onu kabul ederse kendi ebeveynliğiyle yüzleşecek. Belki ebeveynler bana kızacaklar ama gerçek bu. Anne babalar o yetersizlik duygusuyla kalmak gibi bir yerden görüyorlar. Halbuki gerçek de bu değil. Olabilir yani çocuğun bir problemi, bir sorunu, herhangi bir ihtiyacı olabilir ve bunu öfkesiyle dışarıya yansıtıyor olabilir. Sağlıklı olan ne? Evet burada bir sorun olabilir. Bir sorun da her zaman olağan akışında normal bir şeydir. Ben bunu kabul ediyorum. Eksiklerim olabilir, yanlışlarım olabilir. Bir bakalım neymiş, konuşalım. Çocuğumuzu bir görelim.
1: Tabii.
0: Gerçekten duygusal yargılamadan, bir şeyleri empoze etmeye çalışmadan, bir şeylerden arındırarak sadece çocuğu görmeye çalışarak, onun duygusunu anlamaya çalışarak, bir bağ kurmaya çalışarak onu anlayacağı ölçüde o probleme odaklanmaktır aslında sağlıklı olan. Ve orada aslında bunu yaptığınız zaman çocuğunuzla iletişim de
1: İster
0: kurarsınız.
1: istemez kuruyorsunuz işte. İstediğimiz şey de bu
0: Kurarsınız.
1: zaten. Peki şu ergenlikteki yasak ya da sınır koymaları konuşalım. Sınır koyulduğunda acaba bu yasaklar daha mı çok çatışma yaratıyor? Yani biz yanlış mı yapıyoruz?
0: Hayır, yanlış anlıyoruz sadece. Kesinlikle ergenlerde sınırlara her zaman ihtiyaç var. Ben bunu hep söylüyorum. Çocuklar sınırlarda kendilerini güvenli hissederler. Sınırla yasağı asla eşleştirmezler. Fakat ya sınırın konulduğu değil de nasıl konulduğu önemlidir. Sınırı bir yasak gibi, kurallar gibi çocuğa empoze etmeye çalışırsak
1: Tatlı
0: o zaman
1: gelir.
0: yasak olarak algılar.
1: Bir de
0: Yani
1: tatlı gelir.
0: hayır çocuk bunu çok şey yapamaz, kabul edemez. Yasak olarak alır. Bir şey örneğin telefonu elinden
1: Onu
0: alınmış.
1: soracağım. Teknoloji. Tamam öyle birleştirelim.
0: Evet.
1: Hem teknoloji ve tablet kullanımından da bahsetmiş olalım.
0: Sınırlar burada zaten çok devreye giriyor. Ebeveynlerin en çok zorlandığı kısımlar biz artık teknolojiyle ne yapacağız? Ya teknoloji bir yasak olmaktan çıkartırsak aslında belki sorunu daha çözebilir hale gelebiliriz. Yani bir çocuğun telefonu sadece bir nesne değil onun için. Bir kere şunu kabul edelim. Çocuk o telefonda sosyalleşiyor. Ait olma ihtiyacını karşılayabiliyor. Keyifli bir alan yaratabiliyor kendine. Bunu bir kabul edelim. Dünyamızda böyle bir gerçek
1: Tamam.
0: var. Biz bu telefonu, teknolojiyi çocuğa yasak olarak vermeyip de yani böyle tepeden inme bir yasak olarak değil de bu çocuğa bunu sadece anlatarak hayır yasak değil telefonla oynayabilirsin. Ama ben senin telefonunla ilişkini şu şekilde sınırlandırmamın sebebi şu şu şu gibi güzel bir açıklama yaparsak onun kendisine faydalı ve zararlı olduğu tarafları anlayabileceği bir ölçüde açıklama yaparsak ve çocuk bunu içselleştirirse zaten sonrasında sizin o yasağa gerek ihtiyaç hissetmeden ben bunu yapıyorum çünkü benim buna
1: Bana
0: ihtiyacım
1: zarar
0: var.
1: veriyor.
0: Evet yani orada da aslında bir bağ
1: Bu
0: kurarak.
1: kaç yaşında olmalı bu konuşma?
0: Ya bunlar da 3-4 yaşından itibaren başlamalı ki zaten o şeylerde çok daha sınırlı olmalı teknoloji. Ama teknoloji sınırlı olurken tabii ki bizim iletişimimiz çok kuvvetli olmalı. Yani biz ya şu bir gerçek Bircan Hanım, ya ebeveyn anne baba çocuğuyla sağlıklı iletişim kurduğunda inanın o çocuk teknoloji ihtiyaç duymuyor. Telefona ihtiyaç duymuyor ve bunu istemiyor da zaten. Yeter ki orada kaliteli zaman dediğimiz, sağlıklı iletişim dediğimiz o bağ kurma gerçekleşsin. Çocuk zaten onu istemiyor. Zaten siz ona
1: Yetiyor.
0: verseniz de evet yetiyor ama o güvenli sınırları da güvenli iletişim.

0: İletişimi de, o sıcaklığı da anne babadan öncelikle alması gerekiyor. Eğer anne baba iletişimi kurarak, güzelce anlatarak çocuğun o sorumluluğunu içselleştirmesini sağlamazsa bu yasak haline geliyor. Zorlandığımız bir sınır alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ve şunu da unutmamak gerekir. Yani sınırlar aslında çocuğa verilmez, yaşatılır. Ve model olarak da yaşatılır. Bu da çok önemli bir problem. Hı hı. Eğer sen de kendin o telefon sınırını kendin koruyamıyorsan, kendin o sınırı ihlal ediyorsan zaten çocuktan bunu beklemek çok da doğru mantıklı
1: ben
0: bir şey değil.
1: Ben kıza diyorum ki öyle yatağa sakın tabletle girmek yok. Hep kitapla gireceğiz. Sen niye bakıyorsun telefona uyurken? Buyur çık işin içinden.
0: Çıkamazsınız çünkü çocuk bunu.
1: Yani... Uyuyana kadar bakmıyorum ya. Ay ben ne kurdeşenler döküyorum. Uyuyana kadar bakmıyorum ama.
0: Evet. Çocuklar çünkü anlattıklarınızdan öğrenmez, yaşadıklarınızdan öğrenir.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli sohbetiniz için. Bir şey eklemek isterim. Danışanlarınıza olan saygınızı ve mahremiyet kavramınızı çok takdir ettim. Bunu özellikle söylemek istedim. Ser verip sır vermemeniz çok ahlaklı bir tutum. Bunu özellikle altını çizmek istedim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sohbetiniz
0: çok
1: için.
0: Sağ olun.
1: Sizleri uğurluyor. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Kendisi uzman klinik psikolog Berin Orhan. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Artık
2: teşekkür
1: sizin
2: ederim.
1: Ünvanlarınız çok kıymetli hale geldi. Klinik psikolog başka bir şey oldu. Psikolog başka bir şey oldu değil mi? Klinik psikolog da çok her bulduğumuzu sorabiliriz demek galiba.
2: Öyle de denilebilir.
1: O zaman ben de sizi bulmuşken sorayım bir şeyler.
2: Tabii ki seve
1: seve. Şimdi eşler ya da partnerler arasında gelişim farkı. Hı-hı. Bu ne demek? Biraz sorunlu bir durum.
2: Hı-hı. Pek çok ilişkide aslında partnerler farklı gelişim süreçlerinde olduklarının farkında olmuyorlar. Tekrardan çatışmalar yaşıyorlar ama bu çatışmanın nereden kaynaklandığına çok fazla dikkat etmiyorlar. Hmm. Partnerlerden birisi eğer kendisine dönüp bakıyorsa, kendiyle çalışıyorsa, kendisi üzerinde çalışıyorsa, diğer partner bu tarz pratikler yapmıyorsa ilişkide çatırtılar meydana geliyor.
1: Gerçekten de kişisel gelişimle ilgili bir şeyden mi bahsettik?
2: Evet.
1: Aa. Gelişime kapalı, birisi yeniliğe çok kapalı falan.
2: Evet.
1: Diğeri de sürekli araştırıyor falan. Tabii biraz tartışılır.
2: Aslında sadece özellikle araştırma yapmak gibi düşünmemek hı-hı lazım bunu. Çünkü hayat hepimizi dönüştürüyor. Zaman içerisinde hepimiz çeşitli deneyimlerle dönüşüyoruz. Hani bunu biraz böyle şey gibi de düşünebilirsiniz. İşte kayalara çarpan deniz dalgaları gibi bir şekilde doğal olaylar nasıl ki doğayı şekillendiriyorsa yaşam da hepimizi şekillendiriyor, kişiliklerimizi dönüştürüyor. Bunlardan etkilenmeyen kişiler daha dirençli kişiler oluyor. Değişmek istemeyen kişiler oluyor. Hı hı. Bu da tabii ki ilişkiyi zorluyor.
1: Peki diyelim ilişkide taraflardan biri aldı yürüdü.
2: Hı hı.
1: Gelişti.
2: Hı hı.
1: Geliştirdi kendini. Diğeri kaldı aynı yerde. Hı hı. Sonuç ne olur?
2: Çok çatışmalar doğabiliyor. Şikayetler ortaya çıkıyor. Hı hı. Sen böyle biri değildin. Benim aşık olduğum insan bu değildi diyor kişi karşısındakine.
1: Kalan mı diyor? O yerinde sayan mı diyor genelde?
2: Yerinde sayan genellikle bunu söylüyor.
1: Aa.
2: Haklı da bir yerde ama bu dönüşüm aslında gelişim olabiliyor.
1: Sanki ama gelişeni suçluyor gibi bir tür.
2: Aynen öyle.
1: Ama gelişmek de lazım.
2: Ama yani onu gelişmek olarak görmek,
1: görmüyor,
2: evet
1: olarak
2: nereden yani bakıldığına göre değişiyor. Çünkü o kendisini aslında yolda bırakılmış gibi hissediyor bir yerde.
1: O yüzden aslında çok oturmamış kişiliklerde ya da çok oturmamış yaşlarda ilişkilerdeki dinamikler daha sert olabiliyor işte.
2: Yani aslında şöyle, ilişkinin bitmesi gerekiyorsa bitmesi gerekiyordur. Bitmesi gereken bir ilişki bitmesin diye kendimizden vazgeçmemeliyiz. Genellikle biz ilişkilere yatırım yaptığımız için maddi manevi, İlişki bitmesin diye kendimizden taviz vermeye başlıyoruz. Aslında dönüşümü hayatımızın merkezine alırsak rahatlıkla uğurlayabiliriz hayatımızdan gitmesi gereken insanları.
1: Peki yani her farklılık ilişkiyi bozar mı?
2: Hayır.
1: Hmm.
2: Aslında farklılık zenginlik, çatışma zenginlik. Hani nasıl ki kutuplarda, ekvator bölgesinde kutuplarda daha az çeşitlilik var ama ekvatorda daha fazla zenginlik varsa bir araya gelen zıtların içerisinde canlılık da daha güçlü oluyor. İlişkilerde de böyle. Aslında birbirimizden farklı olmamızı zenginlik gibi görürsek ilişki beslenir. İlla ki farklıyız ama bunun üzerinde çalışmak gerekiyor. Bu bir kültür.
1: Gerçekten çalışmak lazım çünkü bunu kompleks olarak bile algılayabiliyor bazen ilişkilerde. Kadın erkek fark etmiyor.
2: Evet.
1: Ne kadar para kazandı, eskiden kazandığı paranın biraz daha fazlasını kazanırsa kadın, adam için böyle oluyor. Sen çok değiştin. Evet. Sana bir haller oldu.
2: Evet, evet. Ne bir güç dengesizliği meydana geliyor.
1: Belki.
2: Evet.
1: Ama bunu kaldıramıyor.
2: Evet.
1: Peki en sık görülen gelişim farkı hangi alanlarda oluyor?
2: Çok çeşitli alanlarda, hı, olabilir. Aslında siz az önce bir örnek verdiniz.
1: Evet.
2: iş hayatında olabiliyor. Statüsü değişiyor.

0: gerçekleşebiliyor partnerlerden birinin ve bu değişim de doğal olarak ilişkiye yansıyor. Bunun üzerinde yine çalışmak gerekiyor. Kişilikle ayrışmak gerekiyor. Yani insanlar statüyle fazla özdeşleştikleri zaman, o güçle çok bağ kurdukları zaman partnerlerine bunu yansıtabiliyorlar. Duygusal dinamikler üzerinde ayrıca durmak gerekiyor.
1: Peki, eğitim seviyesi ya da işte kariyer farkı, hı hı. Bunlar böyle daha belirleyici mi yoksa duygusal konular mı daha belirleyici?
0: Tamamen çiftlere göre değişecektir. Yani çiftlerin neyi önce yediklerine göre değişecektir. Ama günümüzde daha statikocu bir dönemdeyiz. Duygusallık biraz daha zafiyet gibi görülüyor. Hı hı. O yüzden öncelenmiyor ama farkına varsak da varmasak da aslında hayatlarımızdaki en temel belirleyici duygularımız. Biz biraz duyguları küçümsüyoruz. Sanki önemsizmiş gibimize hı hı. geliyor ya da kararlarımızı çok etkilemiyormuş gibi geliyor. Ama. İrrasyonel gibi geliyor. Ama pek çok dinamiğin arkasında aslında duygular yatıyor.
1: Aslında o statü farkının da bize hissettirdiği şey duygu.
0: Tam olarak bu. Bundan bahsediyorum evet. Evet.
1: Ne oluyor acaba ya? Evet. Bu değişim olunca mesela taraflardan biri değişti ve diğeri genelde neyle suçlanıyor? Ne diyor ona?
0: Aslında bir güç dengesizliği hı-hı. meydana geliyor. Yani tahterevallinin bir ucunda birisi, hı-hı. diğer ucunda birisi gibi. Çok da kaçınılmaz bir şey bu. Bunun oluşması kaçınılmaz. Bu dengesizliklerin üzerinde durduğumuz zaman, konuşabildiğimiz zaman, biraz da kırılganlıklarımızı, zaaflarımızı doğal kabul edebildiğimiz zaman ilişkiler bu tarz çatışmalardan güçlenerek çıkabiliyor. Ama genelde bu dinamikler ilişkileri yıkıyor, bozuyor.
1: Bir şey örnek vereceğim. Tabii spesifik olmasın, genel bir örnek vereyim. Kadın ve erkek aynı anda işsiz kaldıklarında, aha. evlerinde, evliliklerinde. Kadınlar daha hızlı iş bulmaya başladı günümüz standartlarında. Hı hı. Ve erkekler bu konuda biraz daha zorlanıyorlar. Sonra... Yani çok Berin Hanımcığım çok enteresan bir şey oluyor. Bundan kadının rahatsız olması gerekirken iş bulamayan taraf olan ya da aile gelirine katkısı olmayan taraf olan erkek rahatsız olmaya başlıyor ve ilişkiyi eziyete çeviriyor. Hı hı. Bunun altında yatan sebep ne?
0: Çok derin dinamikler yatıyor. Bir kere şunu ayıralım. Kadınların çözüm bulma kapasitelerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu pek çok araştırma şüphesiz. Gösteriyor evrimsel olarak. Ama bu evrimsel de yani beyin yapımızla da ilgili bir farklılık. Erkeklerin daha avcılığa yatkın bir yapıları olmasıyla ilgili, kadınların daha dikkat dinamiklerinin güçlü olması türün devamını sağlıyor. Bu açıdan bizim bir avantajımız var erkeklere nazaran. Erkeklerin de şöyle bir sıkıntısı var çoğunlukla özellikle de bizim toplumumuzda. Yaşadıkları duygusal çatışmaları genellikle öfke olarak ifade ediyorlar. Yani aslında arka planda hissettikleri duygu başka bir duygu. Çaresizlik, yetersizlik, kırılganlık gibi bir şey. Ama bu yüzeye öfke olarak çıkıyor. Çünkü kendilerini büyürken çok çeşitli duygularla ifade etmeyi öğrenmedikleri için kalkıp da partnerine kendimi çok yetersiz ve güçsüz hissediyorum demiyor da kavga ediyor. Aslında o çatışma esnasında bir şey söylemeye çalışıyor. Yani beni fark et, ne kadar sıkıştığımı görmeni istiyorum, kırılganlığımla baş edemiyorum, bu duygu içerisinde kalamıyorum demeye çalışıyor.
1: Peki, ben büyüdüm ya da o artık geride kaldı. Duygusal ilişkide bu neye yol açar?
0: Yol ayrımına.
1: Yol ayrımına. Eskidendi falan. Hı-hı. Bunlar yol ayrımı.
0: Ya eğer karşı tarafta dönüşmeyi kabul ederse, birlikte yeni bir etaba geçerler. Biraz bunu oyunlar gibi düşünün. Yani çocukluğumuzda oynadığımız Mario'lar vesaire gibi etaplar vardır ya. İlişkiler de böyledir. Oyunlar gibi çeşitli etaplar ve ödüller ve kayıplar barındırır.
1: Kademe kademe.
0: Kademe kademedir. Eğer bu kademelerde ne yapmamız gerektiğini biliyorsak, doğru adımları atıyorsak ilişkiyi kurtararak oradan çıkabiliyoruz. Aksi takdirde birisi uçurumdan aşağı düşebiliyor. Evet.
1: Prensesi de kurtaramayız. Peki, gelişim farkı olan çiftler ilişkiyi kurtaramaz mı hiç?
0: Tabii ki kurtarabilir. Hı. Yani bir kere hep ya da hiç ya da doğru ya da yanlış hiçbir zaman yok. Eğer bir uzman size çok net bir tarif veriyorsa ondan hızlı uzaklaşın. Çünkü gerçek anlamda yetkin hiçbir uzman hiçbir problem için %100 bir tarif veremez, vermemelidir. Her ilişkinin dinamiği çok farklıdır. Her ilişkinin dönemi de farklıdır. Yani sizin ilişkiniz için bir dönemde işe yarayan bir şey

0: hayatınızın başka bir döneminde aynı partnerle işe yaramayabilir. İnsanlar genellikle böyle hap çözümler arıyorlar ve bu tarz kişileri de takip ediyorlar. Ama aslında çok zehirleyici bir yaklaşım bu. Çünkü süreçlere odaklanmak lazım. İlişkiyi kurtarmak, ilişkideki çatışmayı bir kaynak olarak kullanmak da mümkün.
1: Peki taraflardan biri fark etti bunu.
0: Hı hı.
1: Karşı taraftaki partneri bunu nasıl söyleyecek? Dili, üslubu nasıl olacak?
0: Suçlamadan. Kendi duygusunu ve deneyimini paylaşarak. Ben böyle gözlemliyorum, ben böyle hissediyorum, bana böyle görünüyor. İlişkimizle alakalı, yaşadığımız olayla alakalı bendeki yankı bu. Sende olaylar nasıl demek? Yani sen şunu yapıyorsun, sen şöylesin, sen böylesin gibi parmak göstererek karşımızdaki insanı sıkışmış hissettirecek bir üslup
1: yaklaşım
0: benimseyerek
1: değil.
0: ilerleyemeyiz. Evet.
1: Peki hangi noktada bu ilişkinin kurtarılamayacağını anlarız? Yani SOS çağrısı için bize ne söylersin?
0: Evet. Aslında biraz depresif semptomların arttığı, yaşam enerjimizin ciddi anlamda azaldığı, kendimizi çok yorgun ve tükenmiş hissettiğimiz, biraz böyle iş hayatında tükenmiş sendromu dediğimiz tabloyu evde de artık görmeye başladıysak, temas çok azaldıysa, bağlantı kuramıyorsak,
1: Sona mı geldik?
0: Görünürde var olan ama aslında olmayan bir ilişkinin içerisindeyiz diyebiliriz. Pek çok ilişki bu evrelere geliyor ama bitmiyor. İnsanlar kolay kolay yaptıkları yatırımdan vazgeçmiyorlar.
1: Yatırım mı?
0: Yatırım.
1: Neden öyle dediniz?
0: Çünkü duygusal yatırım.
1: Ha tamam, anladım.
0: Ama ekonomik de bir yatırım ilişki aynı
1: öyle
0: zamanda.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Tabii ki öyle. Tabii ki öyle.
1: Bana göre zamanım kayıp oldu.
0: İşte o yatırımdan vazgeçmek istemediği için borsa hissesi gibi düşünün. Oraya bir sürü yatırım yapmış ama hisse artmıyor işte.
1: Bir gün artar umuduyla bak.
0: Evet.
1: Çok acımasız oldu bugün.
0: Evet, evet. Yani çoğu zaman aslında sevgi bitse, kişi mutsuz olsa bile o ilişkiye yaptığı yatırımdan vazgeçemediği için kişiler çıkamayabiliyorlar oradan.
1: Çıkamayabiliyor işin içinde.
0: Bir de sosyal çevre, arkadaş ortamı, açıklamalar, bazen çocuklar. Pek çok neden olabiliyor.
1: Çocuk varsa tam da son onu soracaktım. Bu gelişim farkı daha mı görünür olur?
0: Çok. Zaten çocuk aslında bizim kişiliklerimizi çok daha aşikar kılıyor. Yani çocuklar ebeveynlerinin duygularının ve kişiliklerinin aynasıdırlar. Ebeveynler kendi içlerinde çözemedikleri çatışmaları her zaman çocukları üzerinden yeniden deneyimlerler. Çocuklar oraya ayna tutarlar. Dolayısıyla da ebeveynler arasında eğer böyle büyük bir uçurum varsa çocuklar için bu çok görünürdür. Ama genellikle ebeveynler bunu kabul etmeyip deve kuşu misali yokmuş gibi yapmaya çalışırlar. Evet.
1: Peki. Partnerlerini geliştirmeye çalışmak doğru mu?
0: Hayır.
1: Ya da sonuçsuz mu?
0: Yani şöyle, şimdi kadınların bu anlamda kapasitesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha empatik yaklaşabileceklerini düşünüyorum. Çünkü kadınların duygusal yetenekleri aslında ilişkinin de biraz tutkalı. Ama genellikle gözlemlediğim danışanlarımda da kadınların bunu biraz yanlış yönde kullandıkları ve erkeklere bir tür rehberlik, ruhsal rehberlik yapmaya soyundukları, erkeklerin de bundan çok yıldıkları. O açıdan herkesin terapisti kendine diyorum ben.
1: Sosyal medyada birlikte büyüyen çift diye bir akım var ya da bir imaj. Bu çok romantize edilmiş bir durum mu? Gerçekte tablo nasıl?
0: Var aslında gerçekte böyle bir şey. Birlikte büyümek diye bir şey kesinlikle var.
1: Büyümekten kastımız yaşanmak değil tabii ki, değil
0: ruhsal
1: mi?
0: Büyüme.
1: Ruhsal büyüme.
0: Evet. Ama sosyal medyada gördüklerimizin ne kadarı gerçek, ne kadarı imaj, bunu da ayırmak bence çok kolay değil.
1: Peki sağlıklı ilişkideki ideal tabloyu konuşalım biraz da.
0: Sağlıklı ilişkideki ideal tablo aslında yaralanmayla baş edebilmek demek bana sorarsınız. Çünkü nasıl gündelik hayatta biz sağlıklı insanı, bağışıklığı güçlü insan olarak ele alıyorsak, sağlıklı insanlar hasta olmayan insanlar değildirler. Enfeksiyonlarla ya da hastalıklarla daha iyi baş edebilen bünyeleri, metabolizmaları olan insanlardır. İlişkilerde de sağlıklılık bağışıklığının, yani psikolojik bağışıklığının, ilişkinin güçlü olmasıyla ilgili. Baş edebiliyor olmaları, stresle kalabiliyor olmaları, sevgi ilişkisi, güven ilişkisi ve açıklık içerisinde bağlantıda olmaları diyebiliriz.
1: Bir ilişkide gelişim farkı varsa hemen ayrılmayı tavsiye eder misiniz?
0: Ben pek bir şey tavsiye etmem.
1: Ya.
0: Genelde hiçbir şey tavsiye etmem. Çünkü

0: tavsiye etmek değil bizim işimiz. Bizim işimiz aslında bizimle problemlerini paylaşan kişilerin kendi çözümlerini bulmaları için onların yanında kalmak. Kendi güçlerini fark etmelerini sağlamak. Eğer ayrılmak ya da son vermekle ilgili kaynak bulamıyorsa, kendi güç bulamıyorsa, evet, terapistinden bu gücü, bu desteği bularak
1: Almalı.
0: o adımı atabilir kişi.
1: Peki son sorum olsun. Özetle, tek cümleyle bu konuyu özetlesek burada ne söylerdiniz?
0: Bence ilişkilerde birbirimizi deneyimliyoruz. Kendimizi bir başka insanın aynasında seyrediyoruz. Bu aynada gördüğümüz şey hoşumuza bazen gidebilir, bazen gitmeyebilir. Her türlü ona bakmaya cesaret edersek eğer dönüşürüz.
1: Ay çok güzel. Çok ufuk açan ve sakinleştirici bir sohbet oldu benim için. Çok
0: Benim için
1: teşekkür
0: de ben
1: ediyorum.
0: çok teşekkür ederim.
1: Sizleri uğurluyorum. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Ve efendim çok kıymetli konuğumla programı birlikte kapatacağımız bölüme geldi. Kendisi argeoloji uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Süslü. Ya hocam bu şaka olma. Bu kadar güzel isim soy ismi olamaz ya.
2: Bilmiyorum yani
1: Hüsnü ismine en yakışan soy ismi Süslü'dür ya.
2: ilkokul öğretmeninin de katkısıyla bir küçük bir değişiklik olmuş sanırım, o yüzden.
1: Öyle
2: Uyum.
1: mi?
2: Evet, uyumlu.
1: Çok güzel olmuş. İlkokul öğretmeninizin de yaşıyorsa kulaklar içindesin.
2: Yaşıyor. Benim
1: Ne
2: kadar
1: güzel.
2: genç hala.
1: Ne güzel, çok güzel. Peki bugün yine konumuz ağrılar. Fibromiyalji. Nedir fibromiyalji?
2: Aslında fibromiyalji yaygın bir kemik ağrısıdır. Tüm bedende olabiliyor. Bunun uluslararası tanı kriterleri sürekli değişiyor ama en son tanı kriterlerinde burada bir yaygınlık, bir de şiddetle beraber bu kriterlerin belli bir sayının üzerinde olması sonucunda işte siz fibromiyaljisiniz ya da değilsiniz tanısı
1: Tanısı
2: konuluyor.
1: konuluyor.
2: Ama oldukça artık son dönemlerde sık karşılaştığımız bir problem.
1: Kimlerde?
2: Daha çok kadınlarda olan bir şey.
1: Ya.
2: Biz aslında seviniyoruz. Erkeklerde olması durumda sıkıntı. Yani fibromiyaljisi olan erkeğin tedavisi çok çok zor.
1: Aa.
2: Cidden. Yani belki duygusal olarak, dünyaları olarak da bedensel olarak biraz daha zorlu bir süreç. Kadınlarda daha çok olur. İçsel dünyasında bir takım problemleri, bir takım travmaları ya da bir takım ruhsal sıkıntıları olan insanlarda, sedatize hayat süren insanlarda, tek tip hayat süren insanlarda çok daha sık görülebilmekte ve de tedavisi bazen çok zor
1: Onu
2: olabilmekte.
1: soracağım, mümkün mü diye tedavi?
2: Tedavisi mümkündür. Özellikle kendi kliniğimizde bu tür hastalar biz karşılaştığımızda hastayla pazarlık yapmıyoruz ama şunu söylüyoruz. Biz size 4 adım atacağız. Sizin bize 1 adım atmanız gerekiyor. Bu da nedir? Kişinin hayatında bir takım şeyleri değiştirmesi gerektiğini bilmeli. Yani başkalarının yaptığı şekliyle ilaç verip yollamak aslında bir tedavi değildir. Kişiyi problemleriyle baş başa bırakmaktır. Kişiye düzenli bir spor, bazı var olan bir takım alışkanlıkları değiştirmek, dijital mecraları çok daha az kullanmak, düzenli uykusunu sağlamak ve bununla beraber egzersizler yaptığınız ilaç bunun çok çok küçük bir oranı ama bir de yetmiyorsa girişimsel ağrı tedavileri burada çok önemli. Muhakkak bunları uygulamak gerekiyor.
1: Nöropatik ağrı kimlerde görülür?
2: Nöropatik ağrı aslında sinir sistemin kendisinden kaynaklanan ağrıdır. İlginç bir ağrıdır. Bu daha çok diyabet, yani toplumda çok yüksek oranda şeker hastalığı, bunlar da olabiliyor. Bundan beraber çok ciddi bazen viral enfeksiyonlar geçiren, ki biz hepimiz Covid geçirdik. Covid'in sonrasında görülen bir takım ağrılardır bunlar. Sinir hücresinin üstünde, o lifin üstündeki koruyucu zarların bozulması. Bir de kemoterapi gören, yani kanser nedeniyle kemoterapi tedavisi gören hastalarda sık görülebilen bir şeydir. Normal sıradan bildiğimiz ağrı kesiciler asla fayda etmez. Dozu ya da ne kadar arttırırsanız arttırır. Bir takım özel ilaçlar vardır. Bunların kullanılması durumunda bu şikayetler azalabiliyor.
1: Kanser hastalarının ağrılarını konuşacaktık. Çok farklı bir ağrı mı?
2: Kanser hastalarının ağrıları hem nedensel olarak farklı hem de sonuç olarak farklı bir yere gidebiliyor. Özellikle kanser ağrısı kişide ya kanserin kendisindeki en büyük sebep budur. Kanserin kendisinden bir ağrı ya da cerrahi bir girişim sonrasında yapılan ameliyatların sonrasında ağrı ya da işte kemoterapi, radyoterapi gördü, bunlardan kaynaklanan ağrılar olabiliyor. Burada siz nedene yönelik bir takım uygulamalar yapmak zorundasınız. Toplumda bilinenin aksine kanser var ise ağrı da olmalıdır.

0: anlayışı terk edilmeli. Çünkü bizim amacımız o insanların bu tedavili olurken çok sağlıklı, toplumla barışık olabileceği, sosyalleşebileceği bir noktaya kadar getirebilmektir. Uykularını düzenlemektir, beslenmeleri düzenlemektir, ağrılarını kontrol altına almaktır ve bunların sosyalleşmesini sağlamaktır. Sosyalleştiği takdirde kanserle mücadele çok daha başarılı
1: tabii
0: bir noktaya gelir.
1: Tabii zaten bir kere moral de evet, çok moral. Etkili bir durum ya.
0: Aynen öyle.
1: Peki kanser ağrıları yalnızca ilaçla mı tedavi edilir? Farklı yöntemleri var mı?
0: Yok, çok çeşitli tedavi yöntemleri var. Bizim örneğin basit basamak tedavisi dediğimiz ya da kombinasyon dediğimiz bir takım ilaç tedavileri eğer fayda etmiyorsa, hı hı, burada bilinenler, yani bazı yanlışlar var. İnsanlar diyor ki işte bu kanser ağrısı bundan olmadı, tamam ben vazgeçtim. Hayır. Bunu basit bir takım enjeksiyonlar, bir takım sinir blokları, olmadı bir takım ilaçların bizim parenteral dediğimiz cilt altına yerleştirilmiş bir takım pompalarla uygulanması ya da sinir sisteminin merkezi sinir sistemine bir takım aletlerin, kateterlerin yerleştirilerek oradan ilaç verilmesi, bunun regülasyonu, bunun zirve olan radyofrekans ablasyon dediğimiz bir takım uygulamalar var. Hepsi bunlar girişimsel tedaviler.
1: Çok var.
0: Tabii ki var. En zirvesi biraz daha travmatik ama ileri derecede ağırlarda hiçbir şey fayda etmediyse bu kişilerde örneğin kordotomi denilen ağrıyı taşıma, yani omurilikten ağrının taşındığı lifleri tomografi eşliğinde bloke etmektir. Orayı radyo frekanstan ortadan
1: etkisiz hale kaldırmaktır.
0: Evet, kişide aynı problem devam ediyordur. Fakat deyim bunu ağrı olarak algılamayacaktır.
1: Ya bu, böyle bir soru yok ama gerçekten merak ettim. Neden ağrıyor? Kanser hastaları neden ağrı yaşıyor?
0: Yani şöyle ki
1: tedaviden mi?
0: Her şeyden. Yani örneğin tümörün kendisi baskı yaptı. Kapalı bir zarı olan sert bir dokuyu geriyor, baskı ağrı olur. Kemikte metastaz, periost inanılmaz ağrılıdır. Ah. Bir sinir lifinin üstüne baskı yaptı, ağrılıdır. Yani hangi doku olursa olsun oranın basınç enflamasyon ilişkisini bozduğu için ağrı ciddi oldu. Ağrılığa sebep olabiliyor.
1: Bu vesileyle tüm kanser hastalarını Rabbimden şifa diliyoruz, evet, inşallah. Bir an önce sağlıklarına kavuşsunlar. Peki, baş ağrıları için.
0: Evet.
1: Yani her baş ağrısı migren mi?
0: Değil, bizim toplumumuzda bilinen aksine aslında her baş ağrısıyla bir hekime giden kişiye migreniniz var deniliyor ve sırtı dönüp gidiyor. Aslında toplumda sık görülen ağrı modeli migren değildir. Gerilim tipi baş ağrısıdır.
1: Hmm.
0: Aslında baş ağrılarının belki 250-300 arasında bir gruplaması yapılabiliyor. Migren çok az görülen bir şeydir. Ama mesela gerilim tipi baş ağrısıyla hep migren karıştırılır.
1: Yeri benziyor mu?
0: Gerilim tipi baş ağrısı başın tamamında olabiliyor. Tek taraflı da olabiliyor. Ama migren de genelde tek taraflıdır.
1: Ön mü?
0: Sağ veya sol fark etmez. Zonklama dediğimiz, yani böyle nabız atar gibidir. Ataklar halinde gelir. Örneğin gürültü, ışık gibi şeyler irite
1: eder.
0: Evet. Soğuk, sessiz ortamda durduğunda geçer. Ama gerilim tipi baş ağrılarında öyle değildir. Başın tamamında. Zonklama gibi değildir, böyle sıkıştırma, mengeneyle kafayı sıkıştırır gibi bir durum vardır. Boyunda sertlik vardır, kaslarda gerginlik vardır. Aslında gerilim tipi baş ağrısında tedavi oranı inanılmaz derece yüksek. Çok basit bir takım tekniklerle, uygulamalarla, girişimsel tedavilerle biz bu hastaları sağlığına kavuşturabiliyoruz.
1: Piriformis sendromu nedir?
0: Piriformis sendromu kalçamızda olan küçük, inanılmaz derece küçük, bacağımızı dışa doğru çevirmeye yarayan bir kas aslında. Bu isimle anılıyor. Ama oradaki önemli olan şey şu. Siyatik sinir dediğimiz bedendeki en kalın sinirin tam üstündedir. Çok oturan insanlarda ya da herhangi bir nedenle bel ağrısı çeken insanlarda, kalçaya çok sık enjeksiyon yapan kişilerde bu kasın olduğu noktada ödem oluyor, enflamasyon. Ya da torakanterik bursit dediğimiz bu femur denen kemiğin tüm kas gruplarının yapıştığı noktada ödem oluşuyor. İşte bunlar piriformis dediğimiz bir hadise, sendroma sebep oluyor. Buradaki en büyük problem siyatik siniri sıkıştırdığı için dört dörtlük fıtık bulgusu vardır. Kişi kendinde bir fıtık olduğunu düşünür. Ve önemli oranda bu tür hastalar belinde de aynı tarafta fıtık vardır. MR'larına bakılır. Muayene bulgusunda o kalçaya bakılmadıysa MR'lar ameliyat edildiği anda MR'a yönelik bir cerrahi girişim yapılır. Sonuç başarısız.
1: Başarısız.
0: Başarısız bel cerrahisi diye bir kavram böyle çıkmış aslında.

0: Cerrah başarısız değildir. Orada tanı yanlıştır. Mesela
1: tanı
0: bu.
1: Yanlıştır. Peki donuk omuz nedir?
0: Donuk omuz dediğimiz şey omuz ekleminin üstündeki kapsüllerin hareketsiz ya da travma ya da ödem gibi bir nedenle, ki omuz eklemi bir kemik yuvada değildir. Etrafı kapsüllerle kaplı bir yapıdadır. Burada kapsüllerin aşırı ödemi, gerilmesi, sertleşmesine bağlı hareketsiz kalması halidir. Herhangi bir müdahale olmaması durumunda yaklaşık 1,5-2 yıl gibi bir sürede bu normalleşebiliyor. Bu döngü devam eder. Ya bizim yaptığımız şey oraya girişimsel, yani görüntüleme altında oraya enjeksiyon yapmak, ardından hareket kabiliyetini sağlamak.
1: Donukluğu gidermek.
0: Tabii ki.
1: Peki pelvik ağrıları konuşalım. Nedir, neden olur?
0: Pelvik ağrı dediğiniz şey özellikle kadınlarda sık gördüğümüz göbek çizgisinin altında kalan karın içi noktalarında olan ağrıdır.
1: Hmm.
0: Bunların genelde işte oradaki bir mesaneden, oradaki bir bağırsaktan, kadınlarda yumurtalıktan ya da rahimden kaynaklanan bir takım problemlerle yaşayabiliyor. Ama bizim için, algoloji için önemli olan kısım şu. Bazı hasta gruplarında tüm tetkikler temiz çıkıyor.
1: Hmm.
0: Hiçbir şekilde bir ağrı nedeni bulunmuyor. İşte pelvik ağrının bizim açımızdan önemli kısmı bu.
1: Burada başlıyor.
0: Burada başlıyor. Biz bu tür hastalara bazı özel ilaçlar ile müdahale ediyoruz. Eğer bu düzelmez ise bu alanı inanılmaz derece sinirsel olarak da zengin bir alandır. Birçok sinir var burada bebeğin. Herkes birbirinin alanına girmiş durumda. Bu sinirlere bir takım uygulamalar, bir takım blokajlar, bir takım tekniklerle girerek buraya müdahale ediyoruz. Ve de fizyoterapi desteğiyle kişiyi ağrısından kurtarıyoruz.
1: O zaman biz de kısa bir araya gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Dönüşte yine çok kıymetli sorularım var efendim.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu,

0: ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Eda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım?
0: Tak Tak konuşuyoruz.
1: Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine

0: araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Kısa bir aranın ardından sohbetimiz devam ediyor kıymetli hocam, algoloji uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Süslü ile. Şimdi hocam, ağrı bir kader mi yoksa bir sinyal mi?
5: Aslında ağrı bir kader değil. Ağrı vücudumuzun bir sinyali. Hmm. İşte burada bir problem var. Buna göre bir tedbirini al, buraya bir çözüm al. Algolojinin asıl uğraş alanı da işte burası. Biz

0: alarmın düğmesini kapatmıyoruz. Bizim amacımız, burada hedeflediğimiz şey, o alarm neden çalıyor, neden kişiyi sürekli rahatsız ediyor. Alarmın sebebini ortaya koyuyoruz. Ve sebebini ortaya koyarken de bir takım teknikler elbette kullanıyoruz. Bir takım görüntülemeler elbette yapıyoruz. Ama bunun sebebini ortaya koymadan bizler kişiye ilaç ya da işlem uygulamıyoruz. Sebebini ortaya koyduk. İlaçsa ilaç, girişimsel tedavi ise tedavi. Yani hangi sebeple olursa olsun kişinin ağrısının bir kader olmadığı, ömrünün bir döneminde yaşadığı bu problemin geri kalan kısmında da yaşamak zorunda olmadığını bilmeleri gereklidir. Ve bu müdahalemiz, mücadelemiz ya da yaptığımız işlemler buna yönelik olmakta.
1: Ya ağrı bütün hayat kalitesini bitiriyor ya.
0: Tabii ki. Yani beslenmeniz...
1: Ne ağrısı ağrısın ama.
0: Hiç tereddüt. Ya bu bir evet. Diş ağrısı da olsa bir kulak alarmdır. Bu bel fıtığı da olsa alarmdır. Ya da herhangi bir şekilde pelvik de olsa, nöropatik de olsa ne derseniz deyin. Alarm. Ya da bir göğüs ağrısı. Örneğin son dönemde çok uğraştığımız bir hastamız var. Hastanın tek problemi şiddetli bir öksürük atağı sonrasında göğüs ön duvarında ağrısı.
1: Allah Allah.
0: Abi buradaki hani halk arası iman tahtası denen yeriyle.
1: Şurada.
0: Evet göğüs buradaki kaburgaların birleşim noktaları kıkırdakta zedelenme.
1: Hay Allah.
0: Ve yaklaşık olarak 6 aydır gitmedi doktor kalmamış. Ultrason eşliğinde yaptığımız bloklarla şu anda oldukça rahat.
1: Aa güzel.
0: Ağrısızlığın bir dakikası bile bir ömre bedel geliyor. Ay,
1: buna eminim. Evet. İyi ki varsınız. Evet. Peki bir yeni bir şey duydum. Evet. Omur ilik pili.
0: Evet.
1: Bu nedir? Kimler
0: aslında bu halk arasındaki deyimle kullanımı cümle. Oraya bir pil yerleştirilmiyor. Mesele şu. Bu bizim ağrının oluş ve de kontrolünü mekanizmasına müdahaleyle ilgili bir teknoloji. Özel bir girişim. Buradaki mantık şudur. Bu omurilik dediğimiz, yani bu sırtımızda, boynumuzda, kalçamıza kadar olan alanda herhangi bir nedenle. Bu bir ağrı olabilir. Bazen de mesanenin ya da tuvaletinizi kontrol ile ilgili problem olabilir. Buradaki noktalarda tüm teknikler, tüm uygulamalar yapılmış olmasına rağmen, ameliyat olmuştur, enjeksiyon yapılmış ne dersiniz? Tüm işlemlere rağmen halen ağrı devam ediyorsa bölgesine bağlı olmak koşuluyla, yani sizin örneğin bacakta, kalçada bir ağrı varsa sırtla belin birleşim noktasından girerek oraya özel bir takım elektrotlar yerleştiriliyor. Sonra bunların uçları cilt altına yerleştirilen özel bir pile, oradan uyarı veriyor. Amacımız şu, bizim ağrıda ana taşıyıcı olan sinirleri bloke etmek için onların bir hani abi rolündeki sinirleri uyarmamız ve böylelikle o sinyalin yukarıya doğru iletilmesini kontrol etmek. Normalde fizyolojik olan omurilikteki bu ağrının kontrol mekanizmasını yalnızca dijital olarak yapıyoruz artık.
1: Daha kolay mı?
0: Karmaşıklığı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz.
1: Çözüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yine birlikte kapatalım mı programı?
0: Tabii ki.
1: Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

0: Değerli izleyenler, Taş Kömürü Zonguldak'ın en önemli simgesi. Bu şehirde binlerce madenci yaşıyor, binlerce emekçi yaşıyor ve hepsinin de geçim kaynağı Zonguldak'ın kara elması Taş Kömürü. Efendim şu anda tüm güzelliğiyle Zonguldak Limanı'nda bulunuyoruz. Burası yıllar önce kömür anlamında, madencilik anlamında son derece önemliydi. Değerli izleyenler, aslında şu anda Zonguldak'ta kömürün kalbindeyiz, kömürün merkezindeyiz. Efendim, içinde bulunduğumuz Zonguldak Limanı gibi tüm madencilik alanları birer birer turizme açılıyor. Aslında Zonguldak'ta sanayi kökenli, endüstri kökenli bir turizm potansiyeli oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Değerli izleyenler, Zonguldak Limanı'nın muhteşem güzelliğinde maden mühendisi, yerel tarih araştırmacısı Ekrem Murat Zaman'la birlikteyiz. Ekrem Bey merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Zonguldak'ta olmak çok güzel. Şimdi Zonguldak taş kömürü madeniyle ünlü ve şu anda bulunduğumuz nokta kömür anlamında çok önemli. Biraz bahseder misiniz?
1: 1900'lü yıllarda yapılıyor liman. Fransızların Zonguldak'a geliş nedeni aslında limanın yapılışı. Evet. 1896 yılından sonra Osmanlı Bankası'nın şirketi olarak havzaya geliyorlar. Demir yollarını yapıyorlar. Amaç tabii ki sahildeki limana ulaşmak. Sahildeki limana ve lavar, yani kömür yıkama tesislerini yapan Fransızlar işletmeciliğe artık başlıyorlar. Burada işletmeciliği yaptıkları için kömürün yıkanması ve yüklenmesi, taşınması o günün koşullarında tek ulaşım aracı deniz yolu ve bütün buharlı makinelerin kömürü Zonguldak'tan karşılandığı için gemilerin bütün kömürleri bu gördüğümüz ve hemen karşıda mendireğin kısmında da kömürler yükleniyor gemilere. Kömürlerin de gemilerin, vapurların yakıtları da, yani tüm vapurhanelerin yakıtları olduğu gibi o günkü buharlı gemilerin yakıtları da işte buradan sağlanıyor ve bu bölgede madencilik yapan diğer madencilik kuruluşlarına da buradaki yapı hizmet veriyor belli bir ücret karşılığı.
0: Evet değerli izleyenler, Zonguldak'a gelirseniz limana gelin, sahilde şöyle bir yürüyüş yapın ve Zonguldak Limanı'nın muhteşem güzelliğini doyasıya yaşayın.

0: hız kesmeden Zonguldak'a gezmeye devam ediyoruz.
1: Değerli izleyenler, Zonguldak'ta şu anda Tarihi Fener Bölgesi ve Zonguldak Merkez'in buluştuğu noktadayız. Efendim, burada muhteşem bir doğa, muhteşem bir manzara var. Değerli izleyenler, hepinizin bildiği gibi Zonguldak madenci şehri, Zonguldak emekçi şehri. Efendim, eskiden Zonguldak'ta 60 bin civarında madenci varmış. Günümüzde bu sayı 7 bine düşmüş. Ancak hala Zonguldak'ta halkın büyük ölçüde geçim kaynağı madencilik. Değerli izleyenler, arkamdaki tüneli görüyorsunuz. Eskiden yerin metrelerce altından çıkarılan kömürün arasına karışan atıklar işte o tünelden arka tarafa, yani denize atılıyormuş. Değerli izleyenler, günümüzde Zonguldak'ta madencilikle ilgili tüm alanlar turizme açılmış durumda ve daha da fazla açılması hedefleniyor. Bu bölgenin çok sayıda ziyaretçisi var. Değerli izleyenler, liman bölgesine gelenler burada bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyorlar. Liman bölgesinin aynı zamanda buram buram tarih koktuğunu söyleyebiliriz.

arasındaki atıkların denize döküldüğü iki tane tünel bulunuyor. Efendim onlardan birinde bulunuyoruz. Burası Varagel Tüneli. Varagel Tüneli tamamen insan gücüyle taşların oyulmasıyla yapılmış. Tünelin içi son derece soğuk. Efendim tünelin uzunluğu 210 metre. Günümüzde de Fener bölgesinde oturan elit kesim çarşıya gidip gelirken bu tüneli kullanıyor. Efendim yukarıdan sular damlıyor başıma. Evet değerli izleyenler, burası aynı zamanda yürüyüş yolu. Liman bölgesini ziyaret etmeye gelenler tünelden geçiyorlar. Efendim burada da bol bol fotoğraf alıyorlar. Son derece etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Liman bölgesinin Zonguldak'ta gezi rotanızda burası mutlaka olmalı.

Değerli izleyenler, şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Efendim, Fener bölgesinde Aşıklar yolunun başındayız. Hemen altımızda falezler var, yani kayalıklar var. Efendim, kayalıklarda da bol bol karabatak yuvalarını görebilirsiniz. Burası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların adeta göz bebeği durumunda. Muhteşem bir güzellikle baş başayız. Huzur dolu, sessiz, sakin bir yerdeyiz. Değerli izleyenler, burası aynı zamanda aşıkların da uğrak noktası. Evet, gençler, aşıklar buraya geliyorlar ve muhteşem manzara eşliğinde keyifli dakikalar geçiriyorlar. Evet, buraya aşık olmamak mümkün mü?

Değerli izleyenler, şu anda Zonguldak Deniz Feneri'nin önündeyiz. Efendim, Fener 1908 yılında 2. Abdülhamit döneminde inşa edilmiş. Günümüzde de hala aktif olarak çalışan nadir deniz fenerlerinden biri. Zonguldak Deniz Feneri'nin etrafı restore edilmiş ve tamamen turizme kazandırılmış. Değerli izleyenler, Deniz Feneri'nin etrafında çok güzel bir kafe var. Ve buraya gelenler eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir şekilde çaylarını, kahvelerini yudumlama imkanına sahipler. Gördüğümüz manzara adeta tabloyu andırıyor. Evet değerli izleyenler, tüm güzelliğiyle işte Zonguldak, işte liman bölgesi.

0: Sizleri Zonguldak'ta çok güzel bir müzeyle tanıştırmak istiyoruz.
1: Değerli izleyenler, emeğin başkenti Zonguldak'ta açılabilecek en güzel müze tabii ki Maden Müzesi olmalıydı. Şu anda 2016 yılında ziyarete açılan Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyimleme Ocağı'ndayız. Efendim müzemiz üst kattan oluşuyor. Peki Zonguldak Maden Müzesi'nde neler var? 1840'lı yıllardan bu yana kömür havzalarında kullanılan araç ve gereçler, kömürden yapılan ürünler, fosiller ve bir takım dökümanlar, materyaller Zonguldak Maden Müzesi'nde sergileniyor. Efendim müzeyi sizler için gezmeye hemen başlayacağız. Daha sonra kömür deneyimleme ocağına ineceğiz. Evet, gerçek bir madene ineceğiz ve maden işçilerinin hangi koşullarda, hangi ortamlarda çalıştığını sizlere göstereceğiz. Evet, müzeyi gezmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.

Değerli izleyenler, Kara Elmas Diyarı Zonguldak'ta Maden Müzesi'ni gezmeye başladık efendim. Şu anda giriş katında teşhir salonundayız. Burada kömürün öyküsü anlatılıyor.

Evet değerli izleyenler, orta bölümdeki maketleri görüyorsunuz. Ocaklardan kömürlerin çıkarılması, işlenmesi, evet hepsi maketlerle o kadar güzel canlandırılmış ki Zonguldak Maden Müzesi'nin giriş bölümünde, teşhir salonunda. Evet değerli izleyenler, emeğin başkentindeyiz. Zonguldak'tayız. Efendim bakar mısınız? Binlerce madenci, binlerce emekçi ocaklarda ter döküyor. Binlerce ailenin geçim kaynağı, ekmek parası. Evet burada da ocakta çalışan bir madencimiz başarılı bir şekilde canlandırılmış. Evet gerçekten büyük emekler veriliyor ocaklarda işçilerimiz tarafından.

Değerli izleyenler, şu anda müzenin ikinci katındayız. Zonguldak Maden Müzesi'nde madenciliğin, kömürün hikayesi o kadar güzel anlatılmış ki. Madencilik adına burada her şey ama her şey var. Evet değerli izleyenler, işte madencilerimizin kullandığı eşyalar müzenin ikinci katında sergileniyor. Fenerler var, yeraltı ölçüm cihazları var. Evet, ocakta madencilerimiz bu cihazları kullanıyorlar. Evet değerli izleyenler, madencilerimizin ocaklarda taktığı baretler, fenerler, mataralar hepsi burada sergileniyor. Gerçekten çok güzel bir müze, çok renkli bir müze. 2016 yılında ziyarete açılmış ve Zonguldak'a gelenler Maden Müzesi'ni mutlaka görüyorlar. Evet değerli izleyenler, iş kazaları ve meslek hastalıklarında risk değerlendirmesi. Evet, burada da ölçüm cihazları var. Evet, müzede sergilenen tüm eşyalar tamamen madencilikle ilgili, taş kömürüyle ilgili. Evet, tüm bu cihazları işte emekçilerimiz, madencilerimiz ocaklarda yerin metrelerce altında kullanıyorlar. Evet. Değerli izleyenler, gerçekten çok detaylı aletler var. Ocaklarda kullanılan hepsi ama hepsi burada Zonguldak Maden Müzesi'nde sergileniyor. Efendim, taş kömürünün, madenciliğin tarihini öğrenmek istiyorsanız Zonguldak'ta bulunan Maden Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Ben çok beğendim.

Efendim hepinizin bildiği gibi kömür ağaç gövdesinin dallarının ve yapraklarının fosilleşmesi sonucu oluşuyor. İşte Zonguldak'taki eğrelti ağaçlar fosilleşmişler ve 300 milyon yıl sonra Zonguldak'ta taş kömürü madenleri oluşmuş. Evet değerli izleyenler, işte burada fosil dallar sergileniyor. Efendim düşünebiliyor musunuz? Ağacın dalları milyonlarca yıl sonra fosilleşerek kömür oluşuyor. Evet, çok enteresan bir müze, çok faydalı bir müze. Değerli izleyenler, burada da fosil yapraklarını görüyoruz. Evet, onlar da fosilleşmişler. Değerli izleyenler, şu anda Zonguldak Maden Müzesi'nin içinde bulunan kömür deneyim ocağındayız. Efendim madenci kıyafetimi giydim, baretimi taktım, yani iş güvenliği önlemlerimi aldım. Şimdi yerin metrelerce altına, maden ocağına ineceğim. Efendim müzeye gelenler kömür deneyim ocağına geliyorlar ve madencinin yaşantısını ve ocaklardan kömür çıkarılmasını deneyimleme imkanına sahip oluyorlar. Evet, çok heyecanlıyım. Hazırım ve maden ocağına, yerin metrelerce altına iniyorum. Buyurun. Değerli izleyenler, gerçekten ilginç bir deneyim. Kafesin içindeyiz ve 300 metre aşağıya iniyoruz. Evet, durduk. Bakalım bundan sonra.

0: neler olacak. Çok heyecanlıyım. Evet değerli izleyenler, kafesten indim. Şu anda ocağın girişindeyim. Gerçekten burada olmak enteresan bir his. İşte işçilerimiz, emekçilerimiz metrelerce yerin altında saatlerce burada çalışıyorlar. Taş kömürü çıkarıyorlar. Efendim her yerde demir kafesten koridorlar oluşturulmuş güvenlik amaçlı. Evet, sabahtan akşama kadar saatlerce burada çalışmak gerçekten çok zor. Maden ocağında ilerlemeye devam ediyoruz. Efendim raylar var yerlerde. Orada bir vagon var. İşçilerimiz, madencilerimiz çıkardıkları taş kömürünü vagonlara yüklüyorlar. Değerli izleyenler, burada ipler var. Allah korusun, bir göçük meydana geldiğinde burası tamamen kararıyor. Şu anda tabii ışıklarla aydınlatılıyor maden ocağının içi. Ancak bir göçük olduğunda tamamen kararıyor. Her yer toz toprak. Allah korusun, düşünebiliyor musunuz? Madenci ölümleri olmasın, madenlerimiz göçmesin. Efendim canlarını tehlikeye atıyorlar. Yerin metrelerce altında çalışıyorlar. İşte herhangi bir göçük oluşması durumunda madencilerimiz bu iplere tutunarak gün yüzüne çıkabiliyorlar. Efendim inanın, hayatımda ilk kez maden ocağına indim. Çok etkilendim, çok duygulandım. Düşünebiliyor musunuz, madencilerimiz saatlerce yerin metrelerce altında burada çalışıyorlar ve şu anda burası çok soğuk.
1: Şimdi de sırada buraya özgü nefis bir yöresel yemek tarifi var.
0: Değerli izleyenler, sizleri Zonguldak'a özgü nefis mi nefis geleneksel bir yemekle tanıştırmak istiyoruz. Yanımızda Kenan ustamız var, zılbıt yapacağız. Bakalım zılbıt neymiş? Ustam merhabalar.
2: Merhaba efendim.
0: İlk defa duyuyorum. Zılbıt evet. Nedir?
2: Zılbıt ormanda yetişen bitki.
0: Zonguldak'ın ormanlarında yetişiyor.
2: Ormanlarında yetişen bitkilerin.
0: Efendim zılbıt bitkisi işte bu.
2: Temizleyip haşladık.
0: Dağlardan topladık, evet. Yıkadık, ondan sonra haşladık.
2: Haşladık, şimdi kavurmasını kavuracağız.
0: Efendim ustamız zamandan kazanmak için zılbıtımızı haşlamış. Bakalım zılbıt nasıl yapılıyor? Daha önce ne denedim ne de adını duydum.
2: Evet efendim.
0: Ama ot sağlıktır. Ben çok severim böyle sebzeyi, otu.
2: Evet.
0: Şimdi Kenan ustam, zılbıt yapmak için ne lazım?
2: Soğan, kapya biber, yeşil biber, tereyağımız, yumurta, tuz ve toz biberimiz.
0: Evet değerli izleyenler, Zonguldak sahilindeyiz. Malzemelerimiz önümüzde ve zılbıt yapıyoruz. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ olun efendim.
0: Ustam şu anda izleyenler pür dikkat senin vereceğin tarifi not ediyorlar.
2: Evet.
0: Şimdi evet, ocağımızı yaktık.
2: Az miktarda tereyağımızı alıyoruz.
0: Yani zılbıt yapmak için mutlaka zılbıt evet. olması lazım.
2: Evet.
0: Efendim zılbıt da Zonguldak'ın ormanlarında yetişiyor, dağlarında yetişiyor.
2: Evet, soğanımızı ince ince kıyıyoruz. Bir de biber atıyoruz, yeşil biber. Biraz yeşil biber, biraz kapya biberi, soğanımızı çekip çok az sötülüyoruz. Tavada sötülüyoruz.
0: Yani mis gibi doğal tereyağımız tavamızda eridi. Kapya biberimizi, kuru soğanımızı, yeşil biberimizi tavamıza attık. Soteliyoruz. Yılların ustası Kenan ustamız zılbıt yapıyor. Zonguldak'a özgü geleneksel bir yemek. Peki ustam, zılbıt anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı bir yemek.
2: Tabii,
0: öyle
2: tabii.
0: değil mi? Kaç yıldır yapılıyor tahminen?
2: Asırlardır.
0: Yani sen küçükken zılbıt yer miydin
2: evet,
0: ustam?
2: Evet, evet, evet.
0: Ha, ne yapardı?
2: Tabii, çocukken evet. yapılan bir çay kahvaltılarında.
0: Evet. Çayın yanında da çok güzel olur. Yani, kahvaltıda da yenebilir
2: evet, verilebilir, aslında. Evet, verilebilir.
0: Evet değerli izleyenler, her zaman söylüyorum, yöresel yemeklerimiz yaşatılmalı. Çünkü yöresel yemeklerimiz bizim kültürümüz, geleneğimiz.
2: Evet efendim. Kavurmaya devam ediyoruz.
0: Günümüzde kadınlarımız hala

0: Yapıyorlar mı zılbıtı?
1: Tabii.
0: Özellikle yani, köylerde yapılıyor. Öyle değil mi Osman?
1: Evet, kış çıkışında olan bir bitkimizdir.
0: Kış yani. Bitiminde bahar aylarında zılbıt dağlarda bol bol yetişiyor. Evet. Efendim şu anda Zonguldak'ta zılbıt yapmanın tam zamanı. Bizim de zamanlamamız çok iyi olmuş.
1: Evet efendim. Şu anda yani şu ana göre yapıyoruz bunu yani. Evet. Tabii. Daha yöresel yemeklerimiz de var. Şu anki yöresel yemeğimiz bu.
0: Ama şimdi ne zamanı? Zılbıt zamanı.
1: Evet, zılbıt zamanı.
0: Evet değerli izleyenler, soğanımız, biberimiz, kapya biberimiz soteleniyor. Ustam zılbıtımızı haşlamış. Ancak orada yumurta var.
1: Yumurtayı
0: onu sanırım üzerine kıracağız.
1: Evet, soteledikten sonra en son üstüne kıracağız.
0: O halde malzememizin kavrulmasını bekliyoruz. Ondan sonra sanırım zılbıtımızı, baharatlarımızı ilave edeceğiz.
1: En son yumurtayı kırıp biraz piştikten sonra tabağımızı servis edelim.
0: Kokular mis. Kokular mis.
1: Soğanlarımız sötelendi. Şimdi zılbıtımızı katıyoruz. Bu biraz fazla. Porsiyon hesabı olarak biraz.
0: Zılbıt son derece enteresan bir bitki.
1: Evet.
0: Neye benziyor ustam? Şöyle bakıyorum ama.
1: Bu pazıgillerden diyelim.
0: Ispanak
1: ama,
0: gibi de, pazı gibi de.
1: Yani pazı gibi de, ıspanak gibi de. Bir miktar toz biber ekliyoruz. Renk vermesi için biraz daha. Bir miktar da tuz.
0: Sanırım malzememiz tamam.
1: Bu kadar efendim, malzememiz bu kadar. Az sonra yumurtamızı kıracağız.
0: Çok güzel koktu.
1: Maalesef aslında bir tatsanız.
0: Yumurtamızı kırma zamanı.
1: Yumurtalarımızı kırıyoruz.
0: Oh, böyle ıspanakla, pazıyla, zılbıtla, diğer otlarla yumurtanın buluşması o kadar güzel olur ki.
1: Yumurtalarımızı
0: i̇şte en sağlıklısından yemek.
1: Fazla karıştırmıyoruz. Çok az bir şey karıştırıyoruz. Yoksa yumurtası şey olur.
0: Evet, maalesef. Zılbıtımız hazır. Şimdi ne zamanı? Zılbıtımızı
1: servis yapıyorum.
0: Servisi hazırlama zamanı. Ustam tabağımızı vereyim ben sana. Görüntü çok güzel. Yeşil, kırmızı biberlerimiz, kuru soğanımız, baharatlarımız. Efendim tereyağlı yaptık. Mis gibi kokuyor.
1: Çok yağ koymadık.
0: Evet, çok yağlı değil.
1: Evet,
0: o çok güzel.
1: Çok yağ koymadık. Yani yağ isteyenler için yağ konulabilir.
0: Çayın yanında, kahvaltıda mükemmel bir lezzet.
1: Evet,
0: mükemmel bir bitki, zılbıt. Şöyle. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Ne kadar sağlıklı. Enfes görünüyor.

0: İş, aşk, para. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için kariyer zamanı? Bu hafta hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Mine Ölmez'i çok dikkatli dinleyin. Boğa burçlarını hangi konuda yeni başlangıçlar bekliyor? İkizler burçlarının hayatı nasıl değişiyor? Başak burçları için aşk mı, para mı daha önemli? Balık burcu için zenginliğin kapıları mı açılıyor? Tüm burçlar için mutluluğun, sağlığın, aşkın ve paranın anahtarı nerede? Astrolog Mine Ölmez'den çok özel burç yorumları. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar. Sevgili seyirciler, hepiniz Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir haftaya adım attık. Bu hafta tabii ki gökyüzüne bakmadan başlanır mı? 12 burç ekran başına diyorum çünkü Mine Ölmez anlattıklarıyla birçok insanın hayatına dokunuyor, bize rehberlik ediyor. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de onu yaşıyoruz. Ve çok sevgili astrolog, bugün de bizlerle birlikte. Hoş geldin Mineciğim.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Morları giymişsin böyle.

0: hemen? Parayı çekmek için mi?
1: Yo, bugün Ay Yay burcunda mor giymek istedim, mavi giyecektim. Böyle ikisinin arasında kaldım, moru giydim. Yani her zaman da öyle dört dörtlük seçmiyorum yani bugün de bu rengi giyeyim diye. Bir aralar çok yapardım bunu.
0: Öyle mi? Bugün
1: ama
0: rengi
1: isteyene
0: neydi?
1: De tavsiye veriyorum. Evet. Yine bu renkler, mor, koyu mavi gibi renklerdi. Aha. Denk de düştü yani ama her zaman da insan seçemez. Her zaman da her rengi o anda bulamaz.
0: Bulamaz.
1: Ne, yani ne renk giyersen giy, enerji yüksek olsun.
0: İnşallah öyle diyelim. Bugün içinde, bu hafta içinde niyetlerimiz yüksek enerjide olmak olsun. Şimdi bugün tabii ki 12 burcu tek tek ve uzun uzun anlatacak Mine Ölmez ama onun öncesinde bir genel etkilere bakalım. Çünkü bir biliyorsunuz Akrep burcunda bir dolunay yaşadık. Onu arkamızda bıraktık ama hala herhalde etkisi devam ediyor.
1: Evet, çok
0: önce
1: yoğun
0: onu
1: devam
0: sorayım.
1: Ediyor.
0: Nasıl bir hafta olacak?
1: Şimdi Akrep burcundaki dolunay son derece sert etkilere sahipti. İnsanların maskelerini düşüren bir dolunaydı aslına bakacak olursak. Yani gerçekleri ortaya çıkaran. Mesela örnek veriyorum, uzun zamandır bir şeyden şüpheleniyordunuz. Belki adını koyamıyordunuz ama yavaş yavaş hafta sonu bu şüpheler iyice oturmuştur. Hani bu bundan oluyormuş demek ki veya şu şunu şuna söylemiş ondan olmuş demek ki gibi. Böyle gizli gizli manipülasyon yapanları, insanları birbirine düşürenleri veya ortalığı karıştıran insanları keşfetmiş olabiliriz. Ama haftaya şimdi Ay Yay burcuna dolunaydan sonra artık ışığı yavaş yavaş azalacak ve yeni aya doğru ilerleyecek. Şimdi bu hafta ayın yayda olması ve ışığının yavaş yavaş azalıyor olması o dehşet verici duyguları, karma karışık ruh halini. Yani mesela bir olay yaşandığında sıcağı sıcağına telaş yaparız, panik yaparız. Geçen haftanın özellikle son 3 günü bir paniğin, bir telaşın, bir tartışmaların içine düştüyseniz şimdi geriden bakıp olayları daha aklı selim değerlendirebilme şansınız olur. Bugün Ay Venüs karşıtlığı var. Ay Yay burcunda, Venüs de İkizler burcunda. İkisi karşıt açı yapıyorlar. Dolayısıyla bugün özellikle geçen haftanın kritiğini yapmak isteyenler olabilir. Ya bak şu da şöyle yapmış diye dedikodu yapmak isteyenler olabilir. Venüs ikizler, Ay Yay. De işte patavatsızca cümleler dedikodulara veya fitneye sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bugün anne kız tartışmaları, işte hala teyze efendim, daha çok böyle aile de benimsediğimiz insanlarla uyum sağlamak ve anlaşmak adına zorlayıcı bir enerji var. Mesela pazartesi günü bu haftanın başında şunu söylemek isterim. Bugün anlamsız tartışmalara girmemeye çalışın. Evet, arkanızdan birileri konuşuyor olabilir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Arkamdan konuşuyorsa yüzüme konuşacak cesareti olmadığı sürece beni bağlamaz.
0: Hep arkada
1: gelsin,
0: kalacaktır.
1: Yüzüme söylesin. Yüzüme söyleyemiyorsa demek ki kendini anlatıyor. Bana bir şey anlattığı yok. Dolayısıyla bugün birazcık böyle gaza gelmememiz lazım. Bugün annemizle, büyüklerimizle, ailemizle anlaşmak, uyum göstermek, aynı noktada buluşmak çok kolay olmayabilir. Yarın da ve öbür günde şöyle bir enteresan enerji var. Jüpiter Mars karesi var ve Güneş Merkür Plüton karesi var. Bu da şunu anlatıyor. Kestirip atmak o Merkür Plüton. Bu hafta mesela özellikle bazı burçlar, boğalar, kovalar, akrepler, aslanlar böyle bir şeyleri böyle kestirip at, tamam bu konu kapanmıştır deyip kestirip atmaya meyilli olabilirler. Yine koçlar, yengeçler, teraziler ve oğlaklar özellikle ikili ilişkilerde veya aile içi meselelerde kavga etmeye ve kavgayı tırmandırmaya çok müsait olacaklar. O yüzden bu hafta bu iki tane zorlu açı varken kavga etmek bazen edebiliriz, hani ifade edebiliriz, kendimizi tartışabiliriz, neden böyle yaptın, haksızlık yaptın ki bu bir insani seviyedir, herkesin tartışma seviyesi farklı. İnsan aşama aşamada, yani ergen gibi tartışıyorsak hala 50'li yaşlarda 60'lı yaşlarda bu bizim problemimiz. Ama bu hafta böyle evet ergen gibi tartışmalar, ergenlik çağındaymış gibi tartışmalar, konuları uzatmak, ateşe benzini dökmek, hırsını alamamak, Jüpiter Mars karesi, başkalarının inançlarına, bakış açılarına, davranışlarına saygısızlık etmek mümkün olabilir.
0: İlişkileri koparabilir mi bu durum?
1: Koparır da, yani daha kötüsünü söyleyeyim, bazı insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Sürekli kavga ediyorlar. Ben görüyorum bunu. Mesela sürekli problem çıkarıyor, ağlıyor, kavga çıkarıyor ama bir sonuca da bağlamıyor. Örnek veriyorum, bana birisi saygısızlık yaptı, ağladım, üzüldüm. Bir kere daha yaptı, ifade ettim, çözemedim. Ben artık o insanla sürekli kavga edip, sürekli tartışıp onunla da ilişkime, arkadaşlığıma, dostluğuma, evliliğime neyse devam ediyorsam karakter problemi bendedir demek.
0: Toksik bir ilişki oluyor.
1: Toksiklik
0: zaten.
1: Oluyor bu. Evet. Yani hem şikayet ediyorsun hem içinde dolanıyorsun. Bu hafta bunlar biraz artabilir. Yani ama özellikle boğa, kova, akrep, aslan daha koparmaya meyilli hareket edecekler. Yani bazı burçlar daha şeydir, keskindir. Hani bazı burçlar baktığınız zaman mesela boğalar, kovalar, aslanlar, akrepler keskindir. Yani bir şeyden rahatsız olduğunda arkasından bir şey döndü. Bu arada bunu ay burcunuza, yükselen burcunuz olarak da düşünebilirsiniz. Özellikle mesela benim ayım aslan. Benim için gurur aşktan da sevgiden de önce gelir.
0: Öyle
1: önce gururum. Önce

0: gururum. Ben gururumun incitildiği bir yerde sırf onu seviyorum diye aşkından ölsem ölürüm ama gitmem ya. Öyle bir şeyim var.
1: Biraz öyle var
0: ve
1: aslında.
0: Ve gurursuz insanı da hiç sevmiyorum. Hı-hı. Ben mesela bir insanın kalitesini gururlu duruşundan anlarım, mağrurluğundan anlarım. Gururdan kastım kibir değil.
1: Evet.
0: Sizin kalbinizin kırıldığı, incitildiğiniz veya işte haysiyetinizi mesele yapacak kadar böyle meselelerde bile bakıyorum. Birbirlerini yemişler sonra normal devam ediyor. Bu bana çok... Ben böyle insanları sevmiyorum ve
1: yani
0: uzak
1: tabii
0: duruyorum.
1: Onun bir dozu var ama bazı insanlarda her şey çok gurur yapınca bu sefer hani aşkta da gurur olmaz. Affedici de olmak
0: Hayır,
1: lazım.
0: Hayır, aşkta gurur olacak yer var, olmayacak. Aşk değil, her şeyde gurur olacak yer var, olmayacak yer var. Dolayısıyla ben gururlu, mağrur, tamah etmeyen insanları acayip seviyorum. Ve hep arkadaşlarımı da onlardan seçmeye çalışıyorum. Hı hı. Ama böyle tamahkar, arsız, işte o kadar şey yaşıyor, tekrar yoluna devam ediyor. Bunu sevmiyorum. İşte bunu sevmeyenler kimler? Aslanlar, kovalar, boğalar ve akrepler. Bunlar böyle bir, iki, hadi çok sevdim filan sonunda kestirip atmaya meyilli burçlar. Bu hafta da bu burçların kestirip atmaya meyili daha da çok artacak. Hı hı. Yani manipüle edeni yakaladığı zaman, ortalığı karıştıranı yakaladığı zaman, arkadan iş çevireni yakaladığı zaman kestirip atmak isteyecekler.
1: Tepesine attırmasınlar bu
0: evet.
1: Burçların o zaman.
0: Diğerlerini saymayacağım. Çünkü şimdi tartışmaya dönecek ama bazı burçlarda vardır ki onunla ayrı konuşur, onunla ayrı konuşur. Sonra döner hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eder. Genellikle yani bunu tabii ki kişisel algılamayın. Her insanın bir haritası var ve o haritadaki baskın şeyin ne olduğuna bakmak lazım. Hı-hı. Karakterini anlamak için. Sadece bir burcunuzdan, güneş burcunuzdan falan bunları anlayamazsınız. Velhasıl bu hafta omurgalı bir duruş. Sonu gelmeyecek tartışmalara girmemek. Benim tavsiyem şu olacak. Ben mesela şunun da çok hata olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Dinlemeden anlatma arzusu böyle içinde patlar ya insanları. Ben anlatacağım, konuşacağım, söyleyeceğim. Bu seni çok basit biri yapıyor. Sen bir dinle. Ondan sonra seçtiğin cümleler 10 cümle söyleyince akılda kalmayacak. 3 cümleyle onu akılda bırak. Bu hafta böyle bir hafta aslında. Hmm. Dinle. Çünkü ay yay burcunda küçülüyor. Daha felsefi bakabilirsin. Olayı daha net, daha güzel yorumlayabilirsin. Bunun sana ne öğrettiğini anlama şansın var. Bu hafta böyle biraz hırsla... İşte sen yanlış biliyorsun, ben doğru biliyorum, o koçun tavrı. Hı hı. İnsanların inançlarına bu din de dahil, mesela senin dinin farklı, benim farklı gibi tartışmalar, senin siyasi görüşün farklı, benim farklı. Herkesin görüşüne, bakış açısına saygılı davranmak, bundan dolayı tartışma yaratmamak. Allah muhafaza dünyada da böyle hani inançlarla alakalı çatışmaların artabileceği bir hafta. Ve bu hafta skandal, gizli, üstü örtülü haberler. Böyle çat diye ortaya çıkabilir.
1: Merkür İnançla Plüton ilgili zaten tartışmanın karesi. Sonu yok. Çünkü öyle bir şey doğru yanlış yok. Yani
0: doğru,
1: herkesin,
0: yani herkesin
1: göre.
0: Kendi doğrusu var. Ama işte oluyor bazen evet. İşte inanç, özellikle mabetlere karşı saygısızlıklar olabiliyor. Böyle açılar Hı-hı. olduğu zaman. Başkalarının inançlarına tahammül edememe gibi şeyler olabiliyor böyle olduğu zaman. Yani birinci dereceden dibinizde, yakınınızda birisi çok yanlış şeyler konuşmadığı sürece, sizi rahatsız etmediği sürece bu hafta benzin gibi böyle ateşe döküp de olayları kabartmamaya çalışın.
1: Özellikle 6 Mayıs dedin.
0: Evet.
1: Kırıcı sözlerden kaçınacağız.
0: Çok kırıcı, çok yıkıcı sözler konuşulabilir. Skandallı ve gizlenmiş bilgiler açığa çıkabilir. Hı hı. Yani böyle üstü örtülü özel bilgiler, gizli bilgiler bu hafta yayılabilir. Ve bir şuna dikkat etsinler. Mesela bazı insanlar vardır. O kadar tatlı, tabii ki anlamadığımı sanıyorlar. Benim anlamadığım bir şey var mı bu hayatta acaba Allah'ın izniyle? Mesela böyle işte sen saf niyetle bir şey yapıyorsun, sana misilleme yapıyor. Ya da ne bileyim alttan laf sokuyor ya da manipüle ediyor. Bunu anlamadığımızı sanabilirler ama anlaşılıyor böyle şeyler. Artık herkes uyandı yani, kusura bakmayın. Böyle böyle alttan yönlendirme yapmak, işte manipüle etmek. Veya işte benim bu başıma eskiden çok geliyordu biliyor musun?
1: Nasıl
0: bir arkadaşımla oturuyorum, empatım ben. Anlatıyor mesela işte ben onunla o kadar çok empati kuruyorum ki aynı enerjiyi üstüme çekiyordum.
1: Çeker insan doğru.
0: Mesela yanınızda sürekli sizi kışkırtan, dur sakin ol diyen insandan korkmayın. Yapma, bunu büyütme, bunu abartma, bunu böyle söyleme diyenden korkmayın. Ama birisi sizi kışkırtıyorsa, sen de çok haklısın canım, işte şöyle böyle bu hafta oyuna gelebilirsiniz işte. Yani aynen. Özellikle ben şunu tavsiye edeceğim. Şimdi Uranüs İkizler Burcu'nda, Venüs de orada ve... Şöyle bir baktığımız zaman çok fazla Neptün Koç'a geçti, Plüton zaten Kova'da. İlişkilerle alakalı aslında hep böyle bir uyanış zamanlarındayız.
1: Yani neye
0: uyanıyor? Kimin bizi sömürdüğünü, kimin bizi oyaladığını, kimin neden korktuğunu. Şu an şöyle bir uyanış var toplumsal olarak. Herkesin kendi bireyselliğine tapındığı bir dönem. Yani işte evlenirim ama çıkarlarım doğrultusunda her şey olursa. Ya da işte birlikte olurum ama her şey bana hizmet ederse. Hiç kimse kendinden taviz vermek istemiyor. Dolayısıyla böyle bir zamanda da benim tavsiyem şu. İyi kötü bir sevgiliniz

0: eşiniz bir güzel giden, güzel derken mükemmel diye bir şey yok zaten ilişkilerde.
1: Öyle mi?
0: Bir ilişkiniz yok tabii ki. Yani mükemmel bir ilişki olabilir mi yani? O zaman ne öğreneceksin ki bu hayatta? Mükemmel ilişki diye bir şey olamaz.
1: Mükemmel insan da yok, ilişki yok. De yok.
0: İlla biraz o taraf biraz sen taviz vereceksin. O biraz seni anlayacak. Biraz o seni, o ilişki mükemmel sayılabilir. Hı-hı. Ama mükemmel bir şey bu hayatta yok ki ilişkide olsun.
1: Bir ilişkileri varsa tutunsunlar mı diyorsun
0: tutunsunlar
1: ona?
0: Tutunsunlar ve şunu özellikle rica edeceğim. Aileleri, kayınvalide, kayınbaba, işte anne, baba, kardeşler, kuzenler. Aileleri ilişkiye karıştırmayın. Ve arkadaşlarınızı da ilişkilerinize bu aralar karıştırmayın. Özellikle sosyal medyada yapılan bu bir, biliyorsun bir sürü saçma sapan şeyler var. Görüyoruz işte sosyal medyadan aldatmalar, ihanetler. Bunlar önümüzdeki günlerde daha da pik yapabilir. İnsanların birbirlerine zerre güvenmediği bir dönemden geçiyor.
1: Maalesef öyle, evet.
0: Kimse kimseye güvenmiyor. Ve bu şimdi Venüs de İkizler Burcu'nda. Mesela şunu bile yapmayın. Çok acı bir şey bu ama. Mesela örnek vereyim. Evlisiniz, eşinizi de çok seviyorsunuz ama birisi de oradan size iltifat ediyor. İçinizi hani onu yönlendirmiyorsunuz ama bu da hoşunuza gidiyor. Bu da aldatmadır.
1: Hoşuna gitmesi mi iltifatın?
0: Öyle hani bak.
1: Yani karşı diyelim cins, karşı cins aynı. Ne güzel olmuşsun ya diyebilir yani insan olarak.
0: O hoşuna gitmekten bahsetmiyorum. Tabii ki hepimiz birbirimize bunu söylüyoruz. O medeniyet seviyesi, evet. Ondan bahsetmiyorum.
1: Kalbin kaymasından mı diyorsun?
0: Kalbi kayıyor hafiften. Hani beğenildiğini böyle bir. Çünkü bunun sonrası adım adım o kişiye yaklaşmak, o ihanet ediyor. Böyle aldatmalar bu hafta çok olabilir. Yani biraz böyle kalbinizi yoklayın. Hani birinin size nezaketle ya ne kadar güzel olmuşsun demesi başka bir şey. Size ilgisi olduğunu bildiğiniz halde yok canım benim ama ilgim yok ki ona deyip böyle hoşunuza gidiyorsa için. Bu hafta bunlar böyle saçma sapan bir şekilde ortaya çıkabilir işte. Bu hafta bunları yapmamak
1: İlişkileri
0: lazım.
1: İlişkileri yakmasınlar.
0: Bir de bu arada Hıdrellez herkes soruyor.
1: Evet 5
0: Mayıs. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece. Bana sen ne yapıyorsun diyorlar. Ben uzun yıllardır böyle bir ritüel yapmıyorum, onu söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Ben dua ediyorum sadece. Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam buluşmasına işte kutluyorum, dua ediyorum. O
1: gül,
0: kadar.
1: Gül fidanı alın
0: şöyle
1: diyorlar.
0: Yaparlar işte akşam vakti gül ağacına dilek asarlar. Sabah namazı olmadan onu ya suya atarlar ya da toprağa gömerler. Sonra geri çıkarırlar topraktan. Artık kimse evine koy diyor. Kimse işte toprakta bırak diyor. O kısımlara çok girmek istemiyorum. Böyle bir ritüel, bu gelenek çok uzun yıllardan beri var. Ben yapmıyorum.
1: Hiç yapmadın mı?
0: Yaptım. Ha, 3 kere falan yaptım.
1: Öyle mi?
0: Sonra bir daha yapmadım. Hayır, ben o konuya hiç girmek istemiyorum. Ben onun yapmamam gerektiğini hissettiğim için ben yapmayı bıraktım.
1: Ha.
0: Ben de tutmadı o. Yani.
1: Anladım.
0: Ben farklı bir frekansta bakmak istiyorum olaya. Herkesin inancı, görüşü farklı. Ben bir iki yaptım böyle. Üç baktım ki benim istediğim gibi bir frekans oluşmayınca ben yapmayı bıraktım. Bazıları diyor ki benim hemen oldu diyor mesela.
1: Olabilir.
0: Bu kişisel bir şey. İçinizden gelir. Bu bir zorunlu bir şey değil. Dini bir şey değil. Bu bir gelenek. İçinizden gelir yaparsınız. İçinizden gelmez yapmazsınız. Ama Hızır İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğuna biz inanıyoruz inanç olarak. Buluşmalarının doğaya bereket getirdiğine, topluma iyilik getirdiğine inanıyoruz. Dua edebilirsiniz kendi inancınızca. Aslında neye inanıyorsanız onu yaparsınız. Çok soruyorsunuz. Ben yapmıyorum.
1: Dua kapıları her duyuyorum. Zaman açık. Dua her zaman kabul olabilir bir şey. Allah'tan zaten diliyoruz, istiyoruz. Ama Hıdrellez'de de böyle bir özel bir ritüel günü yapmak isteyen denesin. Denemekte de bir kayıp olmaz.
0: Hepimiz denemedik mi Allah aşkına? Çocukluktan beri duyduğumuz şeyleri merak ettik, denedik, yaptık.
1: Evet.
0: Ama ben bir şey yaparken hissiyatımla hareket ederim. Kalbime bir şey ağır gelirse veya içimden bir ses... Sen bunu böyle yapma derse onu yapmıyorum ben. Veya mesela daha bir şeye adım atacağım zaman onun hissi bana geçtiği için ben kalbimle hareket etmeyi tercih ediyorum bu noktada. Hani mantık, akıl bir sürü sana seçenek sunar ama kalbinden geçen histir güçlü olan. Ben yapmıyorum. Mesela ben gül ekerim. Ne bileyim ben bahar çok geldi, hoş geldi. Bir de önümüzde bir boğa yeni ayı var. Onun da böyle bir etkisi var.
1: Gül zaten en yüksek frekans.
0: En yüksek frekans.
1: Çok iyi geliyor.
0: Yani dua edebilirsin. Kendi inancına göre bu buluşmanın hani bu konuda bir şeyler okuyabilirsin. Anabilirsin filan. Ya da bunu yapabilirsin. İşte sabah namazında şey yapıyor. Pardon, akşam vakti asıyorlar. Sabah alıyorlar.
1: Dilekleri beyaz kağıda yazıyorsun herhalde değil mi? İster çiz ister
0: öğrenciyken
1: yaz.
0: Yurtta yapmıştık arkadaşlarımızla. Böyle koşa koşa kanala gitmiştik falan. Su akıyordu orada. Suya atmıştık falan. Böyle sabah o saatte kalktık vesaire.
1: Güzel şeyler bunlar.
0: Güzel yani tabii anılar. Canım yani bunlar. Herkesin bir hayali var bu hayatta.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben hani herkesin duasının kendince kabul olduğunu düşündüğü şey farklıdır. Ben daha farklı düşünüyorum. O öbürü yapıyor. Yapanlar yapıyor. Benim hemen oldu mesela, ne dilediysem oldu diyen bir arkadaşım var. Ne yaptıysam diyor, ne çizdiysem
1: maşallah
0: oldu diyor. Ben buna şeye de inanıyorum. Tekrar, sürekli tekrar etmek, bir şeyi yazmak da etkili bir şey. Mesela defterinize yazın her gün.
1: Direkt
0: 3 ay sonra, 5 ay sonra, evet bunu yıllardır yapıyorum ben. 3 ay sonra, 5 ay sonra onun olduğunu görüyorsunuz gerçekten. Bu hep böyledir aslında. İnancınla, frekansınla sana uyan, sana çok yakışan renk bana uymuyor.

0: olmaz.
1: Evet.
0: Sana çok iyi gelen bir şey bana gelmez. Mesela bana öve ve bitiremezler bir insan. Ya bu insanla tanış bak çok iyidir falan giderim. Ben öyle bir frekansa girmem.
1: Evet.
0: Veya tam tersi kötülerler bakarım çok iyi. Yani herkesin enerjisi, bakış açısı, ona iyi gelen şey birbirinden farklı. Ve tam 5 ve 6 Mayıs'ta hem Merkür Plüton karesi var hem Jüpiter Mars karesi var. Madem ki böyle bir enerjiye giriyoruz. Hani
1: Güzel
0: Hıdır
1: yani.
0: Ellez
1: Evet.
0: işte ne bileyim bir sürü her yerde kutlanıyor bu enerji. O zaman bu enerjiye nefret, kin, sen de şöylesin. İşte bak ne diyorum ben bana uymuyor ona uyuyor yapıyor saygı duyacaksın. Başkalarını ötekileştirme yapmayalım. Çünkü ilişkileri çok sert koparabilecek bir görünüm var
1: Aslında
0: gökyüzünde.
1: gerçekten kalpten büyük bir samimiyetle istediğiniz zaman Allah'ın izniyle ben buna inanıyorum. Kalbi ve samimiyetle istediğimizde Allah'ın vermeyeceği şey yok. Kulum sen ne istiyorsun? Ne vereyim sana? Diyor. Dolayısıyla inşallah tüm güzel dilekleriniz de kabul olsun. Yarın Hıdır Ellez dilek dileyecekseniz Allah'tan istiyoruz her zaman. İnşallah en güzel şekilde en yüksek hayrımıza bazen bir şey diliyoruz yine hayrımıza da olmuyor. Yanlış şeyler de isteyebiliyoruz. Orada da mesela diyorsun ki ya keşke ben bunu istemeseydim.
0: Belki de
1: Pişmanlık
0: öyle
1: duyuyorsun.
0: ters tepiyor bilmiyorum. Yani
1: Evet.
0: bir de hani isterken bazıları gerçekten sadece Hızır Aleyhisselam'dan istiyor. Yani Hızır da Allah'ın bir kulu sonuç olarak.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla isterken çok dikkat etmek lazım kimden ne istediğinize. Bu kadar hani Allah'ı bir kenara bırakıp çok tamahkar olmamak lazım kim olursa olsun. O da çok önemli bir detay.
1: Evet. 12 burç hazırsanız başlıyoruz. Bu haftanın etkileri size nasıl gelecek? İnşallah en güzel şekilde gelsin. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, hemen zodyan ilk burcu olduğunuz için şanslısınız. Bazıları diyorlar ki aman kaçırıyorum sabah diye Koçları. Ama kaçırmayın. Biliyorsunuz YouTube Hayatta Her Şey Var'dan da bizi tekrar tekrar açıp izliyorsunuz. Buradan bu arada Hayatta Her Şey Var YouTube ailesine çok sevgilerimi gönderiyorum. Kocaman bir aileyiz. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki sağ olun, var olun. Bu sevgi karşılıklı. Sevgili koçlar, hemen yıldızlarınıza bakalım. Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde mineciğim. Böyle çok fazla 5 yıldız bu hafta yok, onu söyleyeyim ama
0: Evet.
1: 4 yıldızı dağıtmışsın.
0: Evet şimdi koçlar bu hafta genel bir gerilim içinde olabilirler bir kere. Onun çünkü Mars Koç burcunda bu bir savaş, mücadele gezegeni, bir efor gezegeni. Jüpiter'le dik açısından dolayı bu hafta hem aileye karşı hem genel olarak dostluklarda koçlar biraz köşeye sıkışmış gibi hissedebilirler ve koç burçlarını bu hafta durdurmak, tutmak, tırmanan sinirlerini dengelemek, öfkelerini dengelemek çok da kolay olmayabilir. Bu hafta benzine ateş dökmemesi gereken burçlardan birincisi koçlar. Benzine ateş değil, ateşe benzin
1: Hiç
0: dökmemesi
1: fark etmez
0: gereken.
1: canım, her türlü
0: Anlaşıldı
1: kabulümüz.
0: ama olsun yine düzelteyim. Yani bu hafta biraz böyle çok hızlı hissedecekler. Her şeyi bir anda yapmak isteyecekler ama bir yandan da böyle yeter artık deyip bir patlama noktasına gelebilirler. Özellikle koçlar bu hafta ne yapmasınlar? Arkadaşlarla para meselelerine girmemeye çalışsınlar. Birkaç tane önlerinde böyle açı var. Yani hani arkadaşına para vermek, arkadaşından para almak, sosyal çevrede birilerinin bunu konuşması veya işte o verilen sözlerin tutulmamasından kaynaklı maddi meselelerle dostluklar arasında böyle bir sıkışıp kalma olabilir bu bir. Aileyle alakalı konularda da sinirler çok gerilebilir ve tırmanabilir. Özellikle 5-6 Mayıs günleri biraz daha sakin olmak, yıkıcı cümleler söylememek önemli olacak. Bu hafta birilerini hayatlarından onlar da keskin bir şekilde çıkarmak isteyebilirler. Manipüle eden, ortalığı karıştıran birileri varsa bunları hayatlarından elemek ve taca atmak isteyebilirler. Bu noktayı bir hatırlatmak istiyorum koçlar ama haftaya şöyle başlıyorlar. Biraz iletişim çatışmaları olabilir. İşte beklenen telefonlar geç gelebilir, gelmeyebilir. Zamansızlık sorunu olabilir. Ve iletişimde biraz dedikodular, ortada dönen oyunlar falan filan bunlar konuşulabilir ama hafta başından itibaren yine de koçlar, seyahatler, uluslararası ilişkiler, ne bileyim işte pasaport, vize işlemleri, taşınma ile ilgili konularda destekleniyorlar. Hafta ortasında koçların böyle bir yükü de olabilir. Mesela sinirli değilim, stresli de değilim ama paraya ihtiyacım var ve işte evimi taşımam lazım veya ofisimi taşımam lazım. İşimi gücümü yapmam lazım gibi böyle bir stresleri de olabilir. Bu stresteyken de onlara da ateşle yaklaşmamak lazım. Biraz böyle koçların yük taşıma zamanı gibi bir efor sarf etme zamanı gibi gözüküyor. Sağlığa tabii ki biraz dikkat edecekler. Keskin sirke küpüne zarar. Özellikle koçlar bu hafta mide problemleri, göz sağlığı, kulak sağlığı bunlara biraz daha dikkat etsinler. Böyle biraz mide salgıları vesaire artabilir. Mideyi rahatsız edici şekilde beslenmemeye çalışsınlar. İletişim konularında ise şansları devam ediyor. Zekaları parlak, kafaları iyi çalışıyor ama işte bazen insan henüz şu yolda giderken oradan biri bir şey der, buradan biri bir şey der. İnsan yolunu unutur. Koçlar bu hafta bunu yapmasınlar. Koçlara mümkünse bu hafta destek verelim. Çok böyle eleştirmeyelim. Taşınacaksa veya bir işi gücü varsa, bir şeyi varsa sırt vermek, dostluk göstermek, veya işte para meseleleri yüzünden

0: yüzünden kalp kırmamak bu
1: Hı-hı.
0: hafta çok önemli olacak. Hem koçlara söylüyorum hem de koçların işte eşi dostu koç olanlar da
1: Hele
0: buna
1: koçu
0: dikkat
1: bir
0: etmeli.
1: eleştir. Hele bir eleştir. Yani cevabını hemen alırsın zaten koçtan. Hiç eleştiriye
0: O hemen
1: gelemiyor.
0: alırsın ama koçlar şöyledir. Yani koçlara şöyle, bir koçla anlaşmak istiyorsanız cümlenize şöyle başlayın. Ne derse desin. Seni anlıyorum. Bu konuda haklısın. Ben olsam ben de sinirlenirdim. Ama dediğiniz zaman siz dinler.
1: İyi
0: Ama
1: bari.
0: siz mesela ben şey yapardım. Böyle bir koç tanıdıklarım, arkadaşlarım çoktu bir zamanlar. Şimdi biraz toksikler. Azıcık uzak
1: Öyle
0: durmaya
1: mi?
0: çalışıyorum. Koçlarla uğraşmak kolay değil. Çünkü çok fevriler. Durdurmak zor. Şey diyordum. Sen işte yaptığın hata yapma falan diyordum. Bakıyordum bütün öfkesini bana yönlendirmiş.
1: Eyvah eyvah.
0: Sonra ben olayı çözdüm. Haklısın ya, yapılır mı böyle şey falan diyorum. Bakıyorum o beni
1: Değil
0: sakinleştirmeye
1: mi?
0: çalışıyor. Aslında koçtan duymak istediği tek şey şudur. Evet, seni anlıyorum, haklısın. Bunu dediğiniz anda ne size bir ne kötülük düşünür
1: Evet.
0: veya sizin kalbinizi kırdı bir fevrilikle. Koçlar o gün batmadan gönlünüzü almak için elinden geleni yapar. Yani kırgınlık, küslüğü de sevmezler. Kavga etmeyi severler ama onun böyle kırıcı olmasını, birinin kalbini kırmasını da hiç
1: Hemen de
0: istemezler.
1: pişman oluyorlar
0: Pişman
1: gerçekten.
0: oluyorlar. Eğer sen
1: Evet.
0: hele üzülüp de böyle köşene çekil.
1: Ay.
0: Ben ne yaptım? Kalbini kırdım. Çünkü ben bunu defalarca deneyimlemişim koçlarda. Koçların kavgası da siniri de anlıktır. Böyle bebek gibi
1: Kesinlikle.
0: ağlar söner. Dolayısıyla bu hafta biraz koçlara fazla hani üstlerine gitmemek. Zaten maddi bir sıkışıklıkları olabilir. Aynı zamanda ailevi, emlak, arsa, taşınma böyle bir sıkışıklıkları da olabilir. Bu sıkışıklıklarının üzerine koçların üstüne fazla gitmemek lazım. Bir de koçlarda bu hafta yine para meselelerini, iş meselelerini, gelecek meselelerini, arkadaşlarının fikirlerini veya sosyal çevrelerinin müdahalelerini katmamalılar.
1: Bu sıkışıklık ne zaman geçiyor Mine Koç'ta?
0: Bu sıkışıklık bu hafta çok yoğun ama böyle hemen geçmiyor. Aslında para kazanabilecekleri de bir zaman dilimi. Maddi olarak rahatlayabilecekleri de bir zaman dilimi ama özellikle şöyle bir 10 gün kadar çok böyle işte akrep dolunayı da çünkü onların masraf, finans, harcama evindeydi. Mesela bir arkadaşınızdan size bir teklif geldi. Gel hadi beraber şu işi yapalım. Bunu iyi düşünün. Çünkü burada bir Merkür Plüton karesi var. Sonra öyle bir noktaya gider ki işler, siz ikiniz bir noktadan sonra hiç görüşmemeye de başlayabilirsiniz.
1: Oo.
0: Bu hafta verdiğiniz kararlara dikkat edin. Çünkü Akrep Dolunay sizin harcatan bir alanınızda gerçekleşti. Ama bu harcamaların geri dönüşü olur mu? Onu iyi düşünmek lazım. Adımlarını doğru atsınlar. Akrep Dolunay'ın etkisiyle borç ödeme alacak ya da duygusal bir hesap yine de bu haftanın özellikle sonuna doğru kapanabilir. Bakalım neler olacak.
1: Evet, yeni bir sayfa açıyor diyorsun koçlar. Bundan dolayı da
0: Evet.
1: inşallah o sayfa bembeyaz, yazılmamış, sıfırdan sizin için en güzeliyle yazılsın. Sevgili koçlarımız, selamlıyoruz sizleri sevgiyle. Ve geldik şimdi boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların bu hafta neler bekliyor? Hangi potansiyeli yaşama ihtimaliniz var? Aslında onu söylüyorsun değil mi? Bazı şeyler var. Hangisini yaşayacağı kişiye göre değişiyor. Olumlu veya
0: Şimdi bu
1: olumsuz.
0: hafta boğalar birazcık taca atılan burçlardan onu söyleyeyim. Çünkü Akrep Dolunay'ın ardından zaten gerilimli bir haftaydı. Böyle manipülasyonlarla dolu bir haftaydı geçen hafta. Şimdi bu hafta da Merkür Plüton karesi var. Merkür Boğa burcunda. Dolayısıyla boğalar da bu hafta özellikle ailevi meselelerde, kariyer meselelerinde bir şeyleri kopartıp kestirip atmaya çok müsait olacak. Gidiyorum bu işten, gidiyorum bu ilişkiden, bu aileye artık dayanamıyorum falan gibi böyle kestirip atmaya çok
1: Bu
0: müsait
1: doğru
0: olacak.
1: mu bir tutum yoksa?
0: Onu ben bilemem. Şimdi nereden bilebiliriz? Belki bazıları için doğru bir tutumdur, belki değildir. Biz burada genel bir şeyden bahsedebiliriz. Yani Merkür Plüton karesi var. Bunu yapma etme demekten ziyade olayı yönünü
1: Hani
0: göstermek
1: bazen
0: lazım.
1: pişmanlık olur ya dersin ya bu hafta bunu yapmayın.
0: Bilemeyiz. Mesela diyelim ki aile içinde sürekli dedikodusu yapılan bir boğa. Artık buna bir son vermek istiyorsa bu bir son vermek için doğru bir zamandır. Ama her lafı kişisel algılayan bir boğaysa, işte her şeyi üstüne alınan tripli bir boğaysa bu kestirip atma onun zararına olacaktır. Bunu ancak onlar kendi yaşamları içerisinde değerlendirebilir. Kangren olan bir şey varsa kestirip atılması mantıklı. Çünkü bazen kötü açılar bazı kötü şeyleri de sonlandırırlar. Patlar ve sonlanır, biter. Dolayısıyla bu hafta onların kendi bu kadar hani özel detaya giremeyiz. Onlar kendi yaşamlarında bunu deneyimleyecekler. Ama bu hafta kestirip atmaya meyilli olacaklar. Artık ben onlara yapmayın etmeyin falan filan demeyeceğim. Çünkü herkes bilir hani neyi kestirip atması gerektiğini. Boğalar da öyle çabuk karar veren insanlar değiller. Yani mesela bunu bir koç için olsa ben koçlara sık sık yapmayın derim. Ama boğalara demem çünkü boğalar zaten bir şeyi sindire sindire, teşhisini koyarak, onun üzerinde çok düşünerek yavaş yavaş karar verdikleri için onlar bir şeyi kestirip atıyorsa muhtemelen öncesinde çok güçlü bir birikim olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta konuşmalarınıza çok dikkat çekebilirsiniz. Sadece şuna dikkat etmelerini tavsiye ederim.

derim. Özellikle toplum önünde, kalabalıkların olduğu yerlerde, insanların kalabalık toplaştığı yerlerde mümkünse kimsenin işine karışmak ya da kırıcı konuşmak gibi bir hata yapmayın. Örnek veriyorum, mesela zaten sizi çok sinirlendiren birisiydi. Birden kalabalığın içinde ona

0: fazla çok sert konuşmalar yapmamaya bakın. Çünkü haklı bile olsanız siz kötü tarafmış gibi gözükebilirsiniz. Bir ona dikkat etsinler. Toplumdaki imajınızı korumaya, insanlara da tepeden bakıyormuş. Aa ne kadar kibirliymiş, ne kadar da kırıcı konuşuyormuş demesinler sizin için. Ve bu hafta böyle özellikle yakın çevrede bir dedikodu, arkadan dönen bir şey böyle bir ortaya çıkabilir. Bu da sizin sinirlerinizi gerebilir ve tırmandırabilir. Bu noktada da çok dikkatli olmanız lazım. Sinirlerinizi gerebilecek, tırmandırabilecek komşu, akraba, kuzen, efendim yakın çevrede konuşulan bir laf, bir söz, bir şey bu hafta ortaya çıkabilir. Bu da biraz size evet gerebilir. Yakın çevrenizden birinin bir rahatsızlığı veya problemi sebebiyle de koşturmanız, ona destek vermeniz, işte kardeş olur, kuzen olur, komşu olur biraz böyle gerekebilir. Bir de bazı böyle ekstrem yolculuklar ortaya çıkabilir.
1: Nasıl mesela?
0: İşte ne bileyim birisi çağırır, acil bir akraba işi olur, bir şey olur, bir sıkıntı çıkar. Böyle acil yolculuklar yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla böyle biraz hızlı kararlar vermek zorunda kalacaklar. Kendi yapılarının aksine hızlı kararlar vermek zorunda kalacaklar. Yine de onlara tavsiyem, biliyorum bunu yapmayacaklarını ama biraz daha böyle sindirerek, iyice anlayarak, dinleyerek ilerlemeli olacak. Bu hafta yine ilişkilerle ilgili önemli konular olabilir. Akrep dolunayın etkileri geçmedi, geçmeyecek de. Bu ay ilişkiler boğalar için çok önemli. Yani partneriyle bir şey, bir ortak noktada buluşmak, buluşamıyorsa bu ilişkinin artık belki bitmesinin zamanının geldiğini fark etmek. Bazıları için yeni bir ilişkiye, yeni bir hayata adım atmak. Bu ay boğaların ayı zaten. Bir de önümüzde bir boğa yeni ayı var. Dolayısıyla boğa burçlarının hayatlarında biraz daha böyle radikal değişimlerin fiziklerinde, giyimlerinde, kuşamlarında, saçlarında, başlarında biraz böyle değiştiklerini hissedecekler bu aralar.
1: İyi gelecek onlara herhalde.
0: Gitti. Yani iyi, onu bilemem. İyi de gelebilir, kötü de gelebilir. Biraz daha şöyle, çünkü algol etkisi de var. Değişiyorum ben. Buna şaşırabilir. Çünkü hani bu kıyafeti giyiyorum ama mesela belki hamile olduğu için giyiyor. Belki evlendiği için artık eşine uyum sağlamak için değişiyor. Bunu bilemiyorum ama bir değişim sürecinde olduklarını, bir değişimin eşiğinde olduklarını hissedebilirler. Yani ben değişiyorum ya, bedenim değişiyor, bakışım değişiyor. Artık eskisi kadar sıcak olamıyorum diyecek belki.
1: Kendi kendine
0: şaşıracak. Bazıları da belki diyecek ya ben çok hırslanmaya başladım, ben böyle değildim. Bazen de siz hani şeytanınızı kaldırdı derler ya, şeytanınızı kaldırırlar. Siz hırslı biri değilsiniz ama birileri size öyle bir laf sokar eder ki böyle hırslandığınızı hissedersiniz falan. Buna dikkat etsinler. Bu nokta biraz tehlikeli olur. Onun dışında kimin de nasıl olur bilmiyorum. Bazıları hamile olduğu için bedeni değişiyor belki. Bazıları yakın çevresinde olan olaylardan veya arkasında dönenlerden dolayı Nisan boyunca. Ben artık insanlara eskisi kadar sıcak değilim galiba. Kendilerine yeni bir yol, yeni bir tarz benimseme modundalar. Ve boğalar bu ay şunu çok net hissedebilir. Eğer kendimle en çok sevdiğim kişinin bile arasında kalsam ben galiba kendimi seçerim.
1: Bunu daha çok, yeni mi kararını veriyor?
0: Bunu çok net karar verebilirler. Bazen böyle şeyde kalırız ya hani çok seviyorum. Acaba ne yaparsa yapsın bırakamaz mıyım onu gibi. Bu ay boğalar şunun kararını verebilir. Ben galiba kendimi seçeceğim. Bunu ufukta görebilirler ve hırslanabilirler. Ama çok büyük değişimler olacak onlarda. Gerek ilişkisel olarak gerek de duygusal olarak diye düşünüyorum.
1: İnşallah en güzel değişimleri yaşayın ama anladığım kadarıyla biraz böyle bir
0: boğalara bakmış.
1: Sinirli bir hafta. Bu hafta boğaların artık doğum günü haftası ayına girdik. İnşallah en güzel şekilde yaşınızı kutlayın sevgili boğalar ve sinirlenmeyin diyor Mine Ölmez. Kesip atmada bu hafta artık boğalar için bir karar olabilir. Keskin sirke küpüne zarar. O da öyle. O da bir gerçek yani. Şimdi geldik sevgili ikizlere ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizleri bu hafta neler bekliyor? Aşkta, parada, sağlıkta. Aşkta yine 4 yıldız vermişsin. Orada bir nebze iyi gibi.
0: İkizlerin aşk hayatlarında hafta başı biraz sert olsa da Ay-Venüs karşıtlığından dolayı ondan sonra toparlayıcı etkiler çok fazla. Yani mesela bugün eşinizle, sevginizle tartışmaya çok müsaitsiniz sevgili ikizler. Yani orta noktada buluşamamak, mesela anneyseniz kızınızla, anneniz işte siz evlat olarak annenizle, eşinizle, aile içi ilişkilerde bugün anlaşmazlıklar çıkabilir. Ama saatler ilerledikçe ayın Mars'la uyumlu açısı vesaire aman o kadar da önemli değilmiş denip geçilebilecek şekilde. Ve bu hafta ilişkilerde yine özgürlüklerini eline alacakları, daha böyle eğer baskı altında hissettikleri bir ilişki varsa bunu konuşarak çözebilecekleri, daha böyle aman çok da takmamak lazım kafasına ilişkilerle ilgili girebilirler. Ancak şunlar müstesna. Eğer ilişkinizde ihanet varsa bu hafta ortaya çıkabilir. Çok keskin bir şekilde bunu öğrenebilirsiniz. Sizden ya da karşı taraftan gelen bir yalan, bir ihanet, bir durum varsa bu hafta bu çok sert bir biçimde ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Ve bununla beraber bu hafta arkadaş çevresiyle ilgili sorun yaşayabilecek burçlardan birisi de İkizler Burcu. Sosyal çevresi

0: arkadaşlıkları, efendime söyleyeyim para konuları, yine onların da Jüpiter para evlerinde, Mars arkadaşlıklar evlerinde yine para ve arkadaşlıklar konusunda dikkat etmesi gereken burçlardan birisi de ikizler burçları. Bu da önemli. Ve bir eğitim konusu, bir seyahat konusu, bir iletişim, bir haberleşme konusu manipülasyona gelebilir, iptal olabilir veya bir takım pürüzler çıkabilir. Özellikle yurt dışı bağlantılı konularda, efendim eğitimle alakalı konularda, seyahatlerle alakalı konularda ikizler burçları böyle birazcık manipüle edilmeye açık olabilirler veya bazı şeyler, işte evrak sorunları, iletişim ve bilgi sorunları, bunları yaşayabilirler. Dikkatli olmalarında yarar olduğunu düşünüyorum. Ya da çok gerilmesinler, çünkü geçici bir durum bu. Hani böyle birkaç gün üzülseniz de bunun bir telafisinin olacağını düşünüyorum. Ancak eğitim, iletişim, öğrenci ise hocalarıyla olan ilişkileri, sınavlar konusunda bu hafta ikizler dikkat etmeli. Örnek veriyorum, hep sınava giriyor ama bu hafta sınav performansı biraz daha düşük olabilir. Kafasına böyle bir şeyleri taktığı için geleceğini vizyonlarken böyle manipüle edilebilir. Veya işte bir seçim yapacak. İşte bir ülkeye gidecek, bir şehre taşınacak, bir sınava girecek, üniversitede bir tercih yapacak. Aklı selim insanlarla konuşmalı. Konu komşuyla, akrabalarla üniversite sınavı tercihi yapmayın. Maalesef insanlar o kadar Allah'tan korkmuyorlar ki. Kendi kuzenini, yeğenini, kardeşinin çocuğunu kıskanan insanlar var. Allah'tan korkmaz insanlara böyle öğrencileri şey bırakmayın. Ha, bu sana yardım etsin falan demeyin. Çünkü manipüle edilebilirler yakın
1: çevre tarafından. Ne diyor mesela? Ay, bence sen onu okuma bunu mu oku diyor.
0: Tabii istemiyor. Kendi çocuğu tıbbı kazanmamışsa onun da okumasını istemiyor. Böyle kötü insanlar var. Oysa ki yeğen insanın kendi evladı yerindedir yani baktığın zaman. Ama bazı insanlar kötü kalp, yapacak bir şey yok. İkizler burçları manipüle olmasınlar. İkizler çocuğunuz varsa sınav tercihini doğru bir danışmanla yapmasını sağlayın. Veya sınavlarla alakalı konularda kafasında bir tereddüt varsa bu hafta öğrencilere, özellikle ikizler öğrencilere biraz böyle rahatlatıcı davranmak lazım. Manipüle olabilirler, özgüvenlerini alttan zedeleyen biri var mı? Şöyle bir kontrol edin. Veya diyelim ki yetişkin bir insansınız. Bir şey yapmak istiyorsunuz, bir iş yapmak istiyorsunuz, bir eğitime başlamak istiyorsunuz. Ama sakın o eğitimi alma, o insan iyi değil. Böyle birileri tarafından manipüle edilebilirsiniz. İkizlere en büyük tavsiyem şu olacak. Evet, dostlarınızla para meselelerine, finans meselelerine bu hafta girmeyin. Arkadaşlarınızla çok şiddetli tartışmalar çıkabilir. Bir de birilerinin sizi geleceğinizle alakalı, istekleriniz ve hayallerinizle alakalı manipüle etmesine izin vermeyin. Ola ki sınav veya eğitim veya yurt dışı işleri, pasaport, vize veya hukuki bir konuda bu hafta olumsuz bir sonuç aldınız. Bu sonucu çok nihai bir sonuç da zannetmeyin.
1: Öyle mi?
0: Bu çözülecek. Evet, önümüzdeki günler, özellikle ayın 20'li tarihlerinden sonra o kadar güzel 9. evden açılar alacaksınız ki. Çok güzel bir Plüton, işte Venüs'te, Güneş'te, her şey böyle muhteşem. Neptün, Plüton, Satürn arasında, Güneş arasında, Mars arasında böyle harika açılar olmaya başlıyor. Mars biraz orada yine manipüle edecek ama yani sonuç olarak totalde baktığımızda ikizler burçlarının şu hafta üzüldüğü şeyler ayın 20'li tarihlerinden sonra çok daha güzel bir moda gireceği için ikizler burçları bu hafta olabilecek aksaklıklara üzülmesinler. Ama şunu bir fark etsinler: birileri sizin vizyonunuza, bakış açınıza, gelecekle ilgili planlarınıza manipülasyon, aman yapma işte şöyle böyle yapıyor olabilir mi? Veya çocuklarınız, eşiniz, dostunuz, ikizler olanlar, böyle hayal kırıklığı halinde görürseniz onları, ya da böyle korku, özgüven kaybı halinde görürseniz, acaba birileri onları manipüle ediyor mu? Ya da mesela hukuki olarak haklı bir davanız var. Acaba birileri siz kazanmayın diye manipülasyon yapıyor mu? Bu hafta hukuk, eğitim, seyahatler, sınavlar, uluslararası ilişkiler, işte resmi işler bir şekilde sizin vizyonunuza, bundan sonraki hedeflerinize hitap eden konular veya işlerde birileri sizi manipüle etmeye çalışıyor mu? Bunu bir fark edin ve sadece doğru insanlardan tavsiye almaya çalışın. Bu hafta bu önemli olacak. Hafta sonuna doğru zaten her şey aydınlanmış olur. Yine böyle bir gerilimler var. Ay, Merkür arasında vesaire. Bu işte onları yine bu eğitim, sınav, hukuk alanlarından, iletişim alanlarından. Ama bence pazar gününe kadar her şeyi kafanızda netleştirmiş olursunuz. Ve şunu unutmayın. Gerçekten ayın 20'li tarihlerinden sonra özellikle böyle 24, 25, 26 o zamana kadar böyle bir şeyler zikzak çizse de ondan sonra devir sizin devriniz oluyor. Ve burcunuzda seyahat eden tüm gezegenlerin Neptün'le, Satürn'le, Plüton'la o kadar güzel açılar olacak ki bu sizi kanatlandırabilecek bir açı.
1: Ay, ne güzel.
0: Bütünü.
1: Her anlamda değil
0: her
1: mi
0: anlamda.
1: Kanatlandırabilir?
0: Yani özgürleşir, ayıkır, uyanır, cahiller topluluğun içerisinden yukarı çıkar, bir kurtulursunuz yani. Ve evet, doğru olanı Allah bana getirdi temiz kalbimle diyebileceğiniz bir zaman dilimi.

0: boşanma davanız varsa, ne bileyim bir hak hukuk davanız varsa, birilerinin manipülasyonuna gelmeyin. İşi ehline danışmak lazım. Yani eşimiz, dostumuz bizim psikoloğumuz değil. Onların da beynini çok yememek lazım. Sorunun varsa psikoloğa, eğitim sorunun varsa eğitim danışmanına, güvendiğin bir öğretmenine, aklına fikrine güvenmediğiniz insanların fikirleriyle hareket etmeyin. Bunu bir önemli uyarı yapmak istedim ikizlere.
1: Evet, bir de sabırlı mı olsunlar diyorsun?
0: Tabii ki hem sabırlı olsunlar. Özellikle bu hafta patlama noktasına gelebilirler. Arkadaşlıklarla ilgili patlama noktasına gelebilirler. Bu hafta böyle bir ümidiniz kırılır gibi olursa, canınız bir şeye sıkılır gibi olursa sevgili ikizler, bunun geçici olduğunu düşünün. Yani siz normalde hiçbir zaman özgüven problemi yaşamayan insanlarsınız. Öyle bir sorununuz yok. Ama bazen işte manipülasyon zehir gibidir. Çok manipülasyon diyorum ya, o kadar manipülatif bir enerji var ki. Manipülasyon zehir gibidir. Sen fark etmeden yudum yudum onu içersin. Sonra dersin ki ben neden böyle hissediyorum? Birilerinin sana sokma fikirlerle, böyle kafana soka soka soka soka sana bunu yaptırmasına izin verme. Kendini bir tart bakalım. Sen ne kadar cesur bir insansın? Ne kadar özgür ruhlu bir insansın? Ne kadar lafını sakınmayan bir insansın? Tamamen böyle birisin. Ama bir şeylerden korkmaya başladıysan acaba manipüle ediliyor olabilir misin? Ya da sen kendini çok fazla düşünerek, takarak manipüle ediyor olabilir misin? İkizler biraz bunu düşünsün bu hafta.
1: Evet, inşallah düşünsünler, iyi bir sonuca, karara varsınlar. İkizler için de yine aman manipülasyonlara dikkat, arkadan dönen işlere dikkat. Gergin bir hafta, onu anlıyoruz. Peki ya diğer burçlar? Daha aslanlarımız, yengeçlerimiz, başaklar, 12 burcu tek tek uzun uzun anlatacak Mine Ölmez ama kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: yenilikleriyle hayat sana maksimum. 25 yıldır sana maksimum.
1: Her şeyin bir ideali var. Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
2: her işin bir korkması var.
3: Bu sağlı BİM'de Haribo meyve aromalı karışık yumuşak şekerleme 179 lira. Fisko Birlik şeker ilavesiz fındık ezmesi 249 lira.
4: BİM.
5: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck yeah. Hausgeräte.
7: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makinesi Tekno Club'a özel 18.999 lira.
9: Ben müdürüm. Benim iyi uyumam lazım.
10: Ben de çaycıyım. Asıl benim iyi uyumam lazım.
11: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyaz...

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Bir fırtına, bir koçarı yorulduk. Bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
3: Biso?
5: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık hocam.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Ve 12 burcu tek tek ve uzun uzun anlatan astrolog Mini Ölmez bizlerle birlikte. Bakalım bu hafta nasıl bir etki altındayız? İnşallah en güzel şekilde, en hayırlı şekilde gönlünüzdeki güzelliklerin bir gerçek olacağı bir hafta yaşarsınız. En son sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerde kalmıştık. Hemen uzun zamanı size de tabii ki ayırıyoruz sevgili yengeçler. Aşkta, parada, sağlıkta 3'er ve 4'er yıldızı vermişsin Mineciğim. Nasıl yengeçler?

0: Yengeç için bu hafta.
1: Şimdi yengeçler de yine koçlardan sonra biraz böyle manipülasyona gelmemeye, kavgaya hazır olmamaya dikkat etmesi gereken burçlardan diyebiliriz. Özellikle üst pozisyondaki kişiler, otoriteler, aile büyükleri, kaynanadır, kayınvalidedir, anne. Böyle hani hem patron figürler hem de aile büyükleriyle böyle çatışma içerisine girmeye çok müsait görünüyor yengeçler. Biraz böyle yanlış anlaşılmalar veya karşı tarafın saldırgan tavırları, daha böyle asi tavırları yengeçleri de köpürtebilir ve çileden çıkarabilir. Bu hafta yengeçler öfke kontrolüne dikkat etmeli. Aile içi ilişkilerde özellikle dikkat etmeli. Bununla da kalmıyor çünkü iki açı farklı alanlardan. Merkür-Plüton karesi özellikle onların da arkadaşlarının böyle bir yanlışını, ayıbını veya nasıl diyeyim bunu yapmamalıydı diyecekleri bir şeyleriyle karşılaşmalarını ve bazı arkadaşlarını böyle hayatlarından çıkarmalarını gerektirebilir. Çünkü sosyal çevre alanlarıyla 8. evler arasında böyle bir sıkıntı var. Örnek veriyorum, para konusunda arkadaşınız size yalan söylemiş olabilir. Siz ona yardım ettiğiniz halde siz zor durumda kaldığınızda yardım etmediğini öğrenmiş olabilirsiniz. Ne bileyim, siz onun doğumuna gitmişsinizdir, işte nişanına, nikahına, o sizin özel günlerinize gelmeyebilir. Yani bu hafta bir uyanış yaşayıp bazı arkadaşlarının davranışlarına, hani diyor ya, başkası adına utandık diye. Bu da bir utanç verici bir şey olabilir. Yani yengeç etkililer bu hafta ya senin adına utandım diyebilir bazı insanlara ve bazı dostlukları böyle kökünden silip atmak isteyebilirler. Bazı yengeçler de yani sen bunu emin misin suçlamalarıyla ya da yalan mı söylüyorsun acaba suçlamalarıyla karşılaşabilirler. Böyle bir karşılıklı atışmalara bu hafta dikkat etmekte yarar var. Yani bu hafta yengeçler hem aile, kariyer, iş hayatını hem de sosyal çevreyi, finansal konuları dengelemekte sıkışıp kalabilir. Uzun zamandan beri yengeçlerin biraz karışık bir haftası olabilir bu hafta. Nisan da son derece çetrefilliydi ama bu hafta yengeçler biraz daha dikkat etsinler. Kıskanç arkadaşlarını, manipülatif arkadaşlarını. Ya ben bunu dostum zannediyordum, meğer beni ne kadar kıskanıyormuş. Veya işte sizin yapmış olduğunuz kendiniz için güzel bir şeyler, ne bileyim bir seyahattir, eğitimdir, bir şeydir. Bunu kıskanıp çatışma çıkarmaya çalışabilirler. Biraz böyle kıskançları fark edecek ve uzak durmak isteyebilirler. Onu da söyleyeyim. Hafiften sağlık konularına da dikkat etmek gerekebilir. Özellikle mesela ne bileyim boyun boğaz, tiroidler veya işte enfeksiyonel rahatsızlıklara yengeçler bu hafta biraz daha bağışıklıklarını kuvvetli tutsunlar. Ama sosyal çevrede bir gerilim ve yo ben artık senin notunu verdim, tamam ben senin üzerine çizik attım diyecekleri bir şeyler yaşama ihtimalleri var. Veya haksız yere suçlandıklarını düşünebilirler, haksız yere itham edildiklerini düşünebilirler. Yengeçler için bu son derece kritik bir dönüm noktası olacak. Haftaya biraz iş, sağlık, angarya işler. Bu hafta mesela haftaya en böyle koşturarak başlayan burçlardan birisi yengeçler olabilir. Nereye yetişeceğini, ne yapacağını bilemeyebilir. Spora mı gideyim, işte bir yandan diyet yapıyor, belki bir yandan sağlık, güzellik işleri var. Bir yandan evde çok fazla işi var. Bir yandan evcil hayvanlarıyla uğraşıyor. Şu üç gün, haftanın ilk üç günü yengeçler biraz dedikoducularla, biraz dedikodularla, biraz böyle kendi iş yoğunluklarıyla böyle bir savrulabilirler. Özellikle kalça, baldır, basen ağrılarına yengeçler haftanın ilk üç günü biraz dikkat etsinler. Karaciğeri yormayacak şekilde beslensinler. Hafta ortasında ilişkilerle ilgili böyle bir takım anlaşmazlıklar, çetrefilli durumlar ve çatışmalar olabilir. Biraz böyle ne siz ne karşı tarafın taviz vermediği veya eşinizin ailesiyle sizin aileniz arasında bir sıkıntı ya da eşinizle sizin aileniz, onun ailesiyle sizin aranızda bir sıkıntı. Bu haftanın tam ortasında yengeçler aile meseleleriyle ilişki meselelerini çok dikkatli ele almalı.
0: Nasıl davranmalı dikkatli olması açısından?
1: Yani nasıl davranmalı? Sonuçta fevri olmamasında yarar var ama bazen de insanın elinde olmuyor. Mesela haksız bir ithamla karşılaşırsa eşinin ailesi tarafından veya onun ailesi eşine bir şey yaparsa arada sıkışabilir. Aile ve ilişki arasında denge kurarken hırsınızla ve haklıyım ben tavrınızla değil, selameti düşünerek, hani huzuru düşünerek, evinizin huzurunu düşünerek hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Peki sevgili yengeçlere öfke patlamaları yok diyorsun ve kıskanç arkadaşlara da dikkat dikkat
1: Ah ne güzel cımbızladın ve en doğru
0: cımbızladım.
1: cümleleri çektin.
0: Evet, en önemli
1: Aynen
0: böyle
1: öyle.
0: kulağımı tırmalayanları hemen not alıyorum ki en önemli notlarımı söyleyeyim. Sevgili yengeçlerimize sevgiyle uğurluyoruz ve geldik şimdi aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım parıldamayı seven, ışığı sahneyi seven aslanlar bu hafta neler yaşayacaklar? Aşk ve parada yine en çok yıldız herhalde aslana verdin.
1: Aslan bu hafta biraz daha özgüvenli ilerleyecek. Fakat aslanın da dikkat etmesi gereken noktalar var. Özellikle hangi noktalar? Hukuk, eğitim ve seyahatler konusunda, akraba ilişkileri konusunda, eşinin akrabaları, sevgilisinin akrabaları, sevgilisinin veya eşinin ailesi. Aslan

0: insanlar bu hafta sevgilinin, eşin, ailesi, akrabalarıyla bir çatışma veya bir tartışmalı durumlara düşebilir, bu bir. İkincisi, kendi akrabalarıyla, çok yakın olmadığı ama yine de akrabası olan kişilerle çok ciddi tartışmaların içerisine düşebilir. Buna da dikkat etmesi lazım. İletişim sorunları yine bu hafta bir böyle çetrefilli hale geliyor. Arkadan dönen bir şeyi duyabilir, manipüle edildiği bir şeyi çözebilir, bunu tartışabilir aslanlar. Biraz böyle kafanızı kurcalayan dedikodular falan filan varsa, tam da ha kimin yaptığını buldum deme haftası, ama kavgalar da çok alevlenebilir, buna dikkat etsinler. Hukuk, eğitim, seyahatler ve iletişim konularında manipüle olmamaya, heyecana kapılmamaya, hızlı karar vermemeye dikkat etsinler. Sizin eğer geleceğinizle ilgili çok önemli bir şey varsa sevgili aslanlar, bu işi sabırla bekliyorsanız lütfen işin oluş aşamalarını herkesle paylaşmayın. Her zaman söylüyorum, ilgisiz kişilerde sizinle ilgili olaylar her zaman kötü bir şeye sebebiyet verir.
1: Nasıl yani?
0: Kendinle ilgili bir konu.
1: Evet.
0: Özel hayatın, işin filan. Arkadaşın Asuman. Gram senin işinden anlamıyor ama sen işindeki bütün sorunları sanki Asuman bu işin uzmanıymış gibi ona döküp anlatıyorsun. Ha. Demek istediğim, mesela ilgisiz konuları, yani ilgisiz kişiler, o konuyla ilgisi olmayan kişileri anlatmamak lazım. Mesela bana böyle bazen geliyor bu garip sorular. Anlasam neresinden başlayacağımı bilemiyorum mesela. Diyorum ki yani onu bir şimdi şey yapmasak, hani
1: zaten anlamayacaksın.
0: Merak var orada. İşte o merakla size sorular soran veya sizin ne yaptın o işi diye sık sık arayan birileri varsa, lütfen bu hafta işlerinizin oluşunu, gidişini, gidişatını mümkünse en yakınlarınızdan bile gizli tutun.
1: Belki
0: çünkü
1: dedikodu
0: bazen
1: yapacak.
0: Şöyle oluyor. Sen anneni çok, annemiz ya, annemiz yani, anneni çok seviyorsun, annen yani senin, anlatıyorsun. Annen o sevinçle gidiyor teyzene söyle. Teyzenin kızı seni çekemiyorsa yine ortalık karışıyor.
1: Eyvah, eyvah.
0: Demek istediğim,
1: zincire
0: lafı
1: bak.
0: Söyledikten sonra o laf bir şekilde ama iyi niyetle ama kötü niyetle yayılabilir. Dolayısıyla bu hafta önemli işlerinizin gidişatı ve oluşu hakkında herkesle böyle konuşmasanız daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında hukuk, eğitim, iletişim konularında kavga çıkmamasına veya tartışmalı durumlar olmamasına önceden doğru seçimler yaparak, doğru kişilere danışarak hareket etmeye özen gösterin. Akraba ilişkileri biraz karışabilir. Yine evliyseniz eşin ailesi veya bir sevgiliniz varsa onun ailesiyle de bu hafta kırıcı sözler, bir takım böyle iniş çıkışlı durumlar gündeme gelebilir. Buna da dikkat etmeniz lazım. Bu hafta aslanlar kendi anneleriyle özellikle veya aile büyükleriyle de biraz böyle mücadele etmek durumunda kalabilirler. İlişkilerini onlara anlatamayabilirler, bakış açılarını anlatamayabilirler veya aileyle, eşin ailesiyle, kendi ailesiyle, eşi arasında böyle bir türlü dengeyi tutturamayabilir. Veya işte onlara eşini kabul ettiremeyebilir, eşini onlara kabul ettiremeyebilir. Bir de kendi geleceğine gitmek isteyen, yani ben bu işi yapmayı çok istiyorum diyen aslanlar, partnerlerinden gereken desteği göremeyebilirler. Ben bunu istiyorum ama sen işte istemiyorsun, burada tartışmalar kopabilir. Aslanlar bu hafta bir kariyer planını, bir işi, aile içinde bir konuyu sonlandırma kararı alabilir. Mesela bir daha bu konuyu konuşmayacağım.
1: Eşi istemiyor diye mi kariyer planı?
0: Sadece eşi değil canım. Yani kariyer planı, ailesi, eşi, patronu dedim ya, sadece eşiyle alakalı değil. Bu hafta bir kariyer planını sonlandırabilir. Sadece birisinin istememesinden dolayı değil. Ya da mesela bu hafta artık bir daha annene gitmeyeceğim diyebilir. Bir daha bu işe gelmeyeceğim diyebilir. Veya bir daha seninle bu konuyu konuşmayacağım diyebilir. Bu hafta hayatında, özellikle iş hayatında, kariyerinde bir konuyu sonlandırıp noktalama kararı verebilir. Bunu da sert yapabilir ve bunu herkes duyabilir. Mesela bu hafta söylediklerinin herkesin önünde duyulma ihtimali olanlar kimler diye baktım. Boğalar ve aslanlar, akrepler ve kovalar. Yani söyledikleri şeyler sadece 2-3 kişi arasında kalmayabilir. Çok büyük insanlara, böyle toplumsal olarak mahalleye, eşe, dosta veya bir iş yerinde patronla bir şey konuştu, bütün şirkete yayılabilir. Dolayısıyla toplum önünde özellikle bu burçlar, aslanlar da öyle, konuştukları şeylere dikkat etmeli. Eğer bir şeyi, hani üslup doğru sözün düşmanıdır ya, hani katilidir ya. Mesela siz çok haklısınız. Zam yok, terfi yok. Eğer siz üslubunuzu bozarak patronunuzla sert konuşursanız, sanki haklı olan siz olduğunuz halde toplum önünde haksız duruma düşebilirsiniz ya da insanlar sizi eleştirebilirler. O yüzden haklı olduğunuz konulardaki üslubunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Bazıları da şunu yapabilir: hayır, ben biliyordum bunun yanlış olduğunu, bilerek yaptım, bıktım artık diyebilir. Bile bile beni ilgilendirmiyor, ne derlerse desinler, ben artık yoruldum deyip kestirip atma eğiliminde olabilirler. Haftaya biraz böyle tatil planları, işte varsa çocuklarla planlar, aşk ve ilişkiler, dostluklarla ilgili güzel başlıyorlar aslında ama bu haftanın başında sevgilileriyle, eşleriyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla böyle ufak uyumsuzluklar görülebilir. Bunlar telafisi olan şeyler. Haftanın ilk 3 günü aslanlar daha iyimser ve eğlenceli. Hafta ortasından itibaren önce sağlık, diş, kemik sorunları olabilir ufak tefek. Hafta sonunda da ilişkilerle ilgili dananlar.

0: kuyruğu artık kopuyor. Yani
1: ne oluyor?
0: Kim ne istiyor, ne diyor, ne söylüyor ya da neye karar vermiş ortaya çıkıyor ve aslanları da çok tavizkar görmüyorum bu tabloda. Yani birilerinin söylediği şeylere karşı çok tavizkar görmüyorum. Bakayım neler olacak.
1: Evet, bakalım neler olacak.
0: Bu hafta kimler patlayacak bakalım.
1: Yazın bize. Hayatta her şey var. YouTube'a zaten yazıyorsunuz. Ay şunu söyledi Mine çıktı. Aynı içimi yaşadığımı anlatıyorsun Mine ölmez diyenler çok fazla var. Ben de bunu bazen birebir duyuyorum burada yayında. Tabii her zaman söylemiyorum ama evet diyorum, bak bu hafta böyle hissetmiştim. Çok şey de çıkıyor gerçekten. Allah en güzeli, en hayırlısını en yüksek şekilde evet. size versin sevgili aslanlar. Aslanlarımız, bir tanelerimiz. Geldik şimdi sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakları bu hafta neler bekliyor? Onlar da aslında uzun zamandan beri belki de bir sıkışıklık yaşadılar. Aşkta, parada, sağlıkta dörder, üçer yıldızı vermişsin. Çok da fena bir tablo değil aslında.
0: Valla bir başağın başına ne gelir? Bütün başaklar öyle ya da böyle öğretmendir. Arada da konuştuk ya. Hep bir öğretmenlik, bir şifacılık, evet. bir sağlıklı bir şey.
1: Sen de öğretmensin. Bu arada söyle, çizim öğretmenisin.
0: Resim öğretmeni.
1: Resim öğretmeniymiş.
0: Evet, ama yapmadım hiç.
1: Birçok kişi yani, bunu bilmeyebilir bile.
0: Biliyorlar da bilseler ne olur ki yani.
1: Olsun.
0: Değil ki allami olsam
1: canım. Seninle ilgili bir bilgi daha, resim
0: aman,
1: öğretmeni. Güzel.
0: Beni övmeyin arkadaşlar. Hiç övgüyü sevmiyorum ben.
1: Övmedim ki, resim öğretmeni dedim.
0: Öyle de deme. Boş ver. Belki bilmeyen vardır da deme.
1: Güzel bir
0: övülecek
1: şey
0: bir şey de değil ki.
1: Güzel bir şey. Neyse. Sana yakıştı.
0: Öyle mi?
1: Hoş, evet, hoş. Resim böyle öğretmen. Yakıştırdım yani ederim. Seni o tabloya.
0: Şimdi evet. Başaklar bu hafta. Bir kere en büyük başağın derdi nedir başağın? Herkese işte bunu yardım edebiliriz, bunu çözebiliriz, bu yaptığın hata veya bu yaptığın yanlış, bak bunu böyle yapsan daha iyi olur deyip atlaması. En büyük hatası budur hayatta. Onu en büyük zora sokacak olan durum budur. Dolayısıyla bu hafta başaklar şunu kesinlikle yapmamalı. Akraba işlerine karışmasınlar. Kimin ne söylediğiyle ilgili yorum yapmasınlar. Hiç kimsenin işine karışmamaya çalışsınlar. Örnek veriyorum, bir kuzeniniz aradı size, dedi ki ya teyzem bana böyle yaptı, halam bana şöyle yaptı. Arkadaşınız aradı size, dedi ki ya dayım bana bunu söyledi, amcam bana şunu söyledi. Bunlara hiç girmemeleri gerekiyor. İyi niyetle de olsa doğruyu da söyleseler, dedikoduların ortasında veya başka insanların tartışmalarının ortasında kalabilirler. Hafta başında Ay Venüs karşıtlığıyla beraber, pazartesi, salı, çarşamba günleri Ay Venüs karşıtlığıyla beraber şöyle bir durum oluşuyor. Aile içinde, aile ilişkilerinde birileriyle anlaşmak veya sevdiğimiz halde sevgimizi ifade etmek veya yanlış anlaşılmak çok kolay olabilir. Bu arada sadece bu aile için değil, tüm 12 burç için geçerli. Ay Venüs karşıtlığı, ya ben onu seviyordum aslında ama niye böyle dedi? Veya beni yanlış bir şekilde mi eleştirdi? Veya beni şöyle mi yaptı gibi anlaşılabilir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Her duyduklarına inanmamaları, her detayı bir şekilde ortaya atmamaları lazım. Şimdi ben de bir Başak Burcu olarak dedim ya hani, ben şey, tabii ki insanlar doktor olabilir, mühendis olabilir, ilim uzmanı olabilir. Ama ben son zamanlarda hep şuna gayret ediyorum. En iyi bildiğimiz şey hiçbir şey bilmediğimiz olmalı. Yani bizi şu kadar artıya getirecek bir şeyi, bunu da ben göstereyim, bunu da yapayım demeye, haya etmeye çalışıyorum. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Mesela beni bir takım tanımlamalara veya birini, bir takım bunun kimliği şu, aslında vay be ne kadar da şöyleymiş dedirtecek bir şeyden bile uzak durmaya çalışıyorum. İyi ya da kötü, vasat ya da değil. Kendimi bir şeylerle tanımlamak istemiyorum. Kendimi bir şeyin tanımı yapmak istemiyorum. Hep şu seviyede olmak istiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. En iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bir şeyler çalışmışım, öğrenmişim, okuyorum, anlatıyorum, konuşuyorum. Ama ben ne kadar bilebilirim ki? Ne bilirsem bileyim, bunun hiçbir sonu olmayacak. Mesela özellikle ben profilime aldığım hiçbir eğitimi yazmam. Yaptığım hiçbir şeyi yazmam. Ben Mine Ölmez'im. Uykusuz gökyüzü memuru.
1: Evet, onu biliyoruz.
0: Astroloğum bile yazmıyorum. Astrolog bile yazmaz benim profilimde. Ben hiçbir kimlik tanımı, iş tanımı veya bir statü tanımı, bir övgü tanımını kabul etmiyorum hayatımda. Beni kimsenin övmesini de sevmiyorum. Bu seviyeye ulaşmak için de gerçekten çok gayret ediyorum. Çünkü bunun bana her türlü zararı olacağını biliyorum. İnsanın bir şeyi biliyorum demesinde bir iddia vardır. Ve o iddia o insanı her zaman galip gelir.
1: Hani bazıları yazar ya Instagram'ında işte.
0: Ben
1: işte
0: yazmam.
1: Öğretmen, anne, yazmam. Eğitimci, kitap yazarı vesaire böyle sayarlar. O da olabilir. İnsanın tabii
0: doğru,
1: kendi...
0: tabii öyle. Ama evet. O bir şey seviyesi. Yani bazı insanlar bir sürü tanım ister kendiyle ilgili. Ben de diyorum ki ben bir hiçim. Ben bir hiçim. Beni burada lütfettiniz, çağırdınız, konuşuyorum. Ama ben bunun ötesine geçmeyi istemiyorum. İşte başaklar bu seviyeye zor gelirler. Ama gelmek zorundalar. Gelmek zorundalar. Bir şekilde bu hafta, mesela benim de başıma geliyor ara ara. İyi niyetle bir şey söylüyorum. Adaletli olmak istiyorum. Kırıcı olmamak istiyorum. İyi niyetle söylediğim şey diyorum ki ben ama böyle dememiştim ki. Çünkü siz doğru konuşabilirsiniz ama karşınızdaki insan lafı çarpıtabilir, dedikodu yapabilir. Ne bileyim, yalan söyleyebilir.

0: söyleyebilir. Bir şekilde kendi söylediği lafı senin üstüne atabilir. Başına gelmiştir mutlaka.
1: Tabii canım.
0: Benim başıma geldi mesela, bir gün ağzım açık kaldı. Kendi söylediği şeyi benim 5 kişi 6 kişinin içinde benim üzerime attı. Ama dedim bunu sen söylemiştin.
1: Karşı taraf anladığı kadardır zaten. Sen akşama kadar konuş, anladığı kadar alıyor. O yüzden işte, çok takılmamak lazım karşı tarafa.
0: Bu hafta Başaklar akraba ilişkilerinde özellikle buna dikkat etsin. Seyahat, eğitim, yol planlarında ufak tefek aksaklıklar olabilir. Şimdi ben de bak huylandım burada, ben de yola çıkacağım diye huylandım.
1: Öyle mi? Hayırlısı.
0: İnşallah çıkabilir. Evrak, bilgi, belge işlerine dikkat etsinler. Bir de bu hafta normalden çok daha fazla para harcamaları gerekebilir. O da Başaklar için can sıkıcı olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki, güzel bir hafta diliyorum. Başak ve yükselen Başaklara da inşallah güzel planlarınızı hayata geçirebileceğiniz bir hafta olur sizin için. Geldik şimdi sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım bu hafta, tam da bugün 4 Mayıs haftası. Bakalım terazilere nasıl gelecek? Aşkta, parada, sağlıkta yine üçer dörder yıldız vermişsin. Önce ilişkilerle başlayalım mı terazilerin?
0: Evet, başlayalım. Bu hafta bir kere teraziler pazartesi günü çatışma yaşamaya, birilerini kırmaya çok müsait olabilirsiniz. Ya da birileri sizi kırmaya çok müsait olabilir. Teraziler de hem kendi akrabaları hem evlilerse eşlerinin akrabalarıyla hafta başında çatışma yaşamamaya, tartışma yaşamamaya çok dikkat etsinler. Birileriyle böyle dedikodu, sen onu dedin, sen bunu dedin, ben bunu dedim gibi tartışmalar olabilir. Haftanın ilk 3 günü teraziler yakın çevreyle bir sınav verebilirler. Sonradan tatlıya bağlasalar da, yoluna koysalar da bu sınavların sonuçları, bedelleri biraz sıkıntılı olabilir. İlk 3 gün konuşmalarına dikkat etsinler. Hafta ortasından itibaren teraziler biraz ev, hane, emlak, taşınma, ev işleri, aile işlerine odaklanacaklar. Bu süreçte de yine onların da Ay Mars karşıtı, Ay Satürn karşıtı çok fazla sert açı var. Yine mesela annesi başka bir şey söyler, kocası başka bir şey söyler. Babası başka bir şey söyler, sevgilisi başka bir şey söyler. Böyle aile, eş, sevgili bir çatışma olabilir. Mesela diyelim ki tanıştırma yapmayı düşünüyorsunuz. O hafta bu hafta değil sevgili teraziler.
1: Öyle mi?
0: Birilerini birileriyle tanıştırdığınızda bu hafta böyle biraz böyle şey olabilir. Hengame çıkabilir, ortalık karışabilir. Lütfen bunu yapmayın. Bu hafta böyle nasıl olsa hallederim deyip hafta başında ağzınıza çıkanı söylemeyin. Bak bu çok yanlış. Ben haklıyım ama deyip konuştuğunuz her şey sonradan elinizde patlayabilir. Ve bu hafta özellikle 5 ve 6 Mayıs'ta aşk hayatları ve ilişkiler üzerinden çok test geçirebilirler. Çünkü Plüton aşk evlerinde, Mars ilişki evlerinde, ikisinin de sert açıları var. Mesela işte tatile gitmek istiyorsunuz, bedeli fazla olabilir. İşte çocukların bir masrafı çıkabilir. Keyifle yapmak istediğiniz bir şeyi maddi sebeplerden ötürü yapamama riski olabilir. Sizin çok heveslendiğiniz bir şeye sevgiliniz ya da eşiniz ben istemiyorum kafasında olabilir. Bu da sizi kırabilir. Bir bu. İkincisi de ilişkilerde sinirler tırmanabilir. Örnek veriyorum. Sizin aranız, anneniz 10. ev, arada eşinize 7. ev. Jüpiter, Mars, 10 ve 7. Annem veya kayınvalidem veya eşimin işte alanı. Siz arada işte eşinizi eleştirdi. Veya eşinizle kendi ailesi arasında bir çatışma çıktı. Siz burada böyle arada sıkışıp kalabilirsiniz. Dolayısıyla bu hafta aileleri kışkırtmamak lazım. Anne bak görüyor musun, eşim bana ne yaptı? Baba bak görüyor musun, işte karım bana ne söyledi gibi aileleri işin içine katmamak lazım. Ve bu hafta teraziler de kendi istekleri, hayalleri, vizyonları, kariyer planlarıyla eşleri arasında bir sıkışma yaşayabilirler. Yani böyle hani ben ama bunu çok istiyorum. Mesela bu tatili çok istiyorum. Veya işte şu eğitimi alırsam benim için çok iyi olacak konusunda partnerini ikna edemediği için. Ya da bazı teraziler partnerden ziyade ortağı da çalışır bu alan çünkü. Ya bak işimizi böyle yapalım, şuraya bağlayalım veya şuradan şunu alalım dedikleri halde eşleri tarafından anlaşılamadıkları için maalesef bu hafta böyle partnerleri, ortakları tarafından yani bir türlü hayallerimizle örtüşemiyoruz. O başka bir şey istiyor, ben başka bir şey istiyorum. Duygusunu çok net yaşayabilirler. Bu hafta teraziler şu gerçeğe uyanabilir. Ortağım varsa bu ortakla benim vizyonum örtüşmüyor. Eşi varsa, sevgilisi varsa benim bu eşim, benim bu sevgilim benimle hayata aynı pencereden bakmıyormuş.
1: Ay sıkıntı.
0: Mesela örnek veriyorum, benim ilişkimde bakış açım ilişkide işte iki tarafın içinde kalmalıdır her şey. Ama benim eşim veya sevgilim İki tarafın içinde kalsın istemiyor, gidip başkalarına da anlatıyor. Bu vizyonu yaşayabilir. Şöyle bir geleceği görebilir bu hafta terazi. Bu da onun sinirlerini tırmandırabilir. Bu hafta yine sinirlerine hakim olması gereken burçlardan birisi de terazi olacak. Partnerlerinin aşırı öfkeli olması, öfke nöbeti geçirmesi, tartışmacı olması da terazileri bu hafta zorlayabilir. Ama ben şöyle bir baktığımda yine de teraziler direkt yangının ortasında değiller. Öyleymiş gibi davranmazlarsa. Mesela eşiyle annesi tartıştı. Eşinizle babası tartıştı. Siz araya girip salça olmayın hemen. Köşede bekleyin. Dingin yani.

0: ben çok şey yapmak istemiyorum. Aa babacığım, ben hiç bilmiyorum ki, siz baba olsunuz. Daha ben dün geldim, ben sizin aranıza nereye giriyorum, bana ne? Ya siz anne olsunuz, elbet çözersiniz falan deyin. Ama benim de eşim böyle böyle demeyin. Hı-hı. Ya da işte benim karım da haklı falan, böyle şeyler yapmayın sevgili teraziler. Çünkü onlar anne babadır, hani evlattır. Siz sonuçta nihayetinde dışarıdan bir damat ya da gelin olarak veya işte ne bileyim patronunuzla başka bir iş arkadaşınız kavga etti. Terazilere söylüyorum. Ya aslında patron o da haklı veya işte sen de şöylesin deyip araya girmemeye çalışın. Teraziler bu hafta araya girerlerse...
1: Kötü sen olursun.
0: Kötü olurlar. Normalde olaylar hep etraflarında dönüyor. Komşu öyle demiş, Ayşe böyle demiş, eşim babasına kızmış, annesine kızmış, patron şöyle yapmış. Konu etrafınıza dönerken içine düşme riskiniz var. Ve ancak cumartesi gecesi, pazar günü her şeyi daha net göreceksiniz. Diyeceksiniz ki benim iki seçeneğim var. Ya bu deveyi güdeceğim ya bu diyardan gideceğim. Bu deveyi gütmek için de bir yapmam gereken bir şey var. Hı-hı. O da ne? Kafama her şeyi takmamak.
1: Ah canım,
0: her şeyi kişisel algılamamak. Birini çok sevdiğimizi bazen şöyle gösteririz ya, bu bende de vardı. Seni çok severim, seni kollarım. İşte arkanda dururum ve sana bir şey yapıldığında atlarım. Hı-hı. Ne zaman faydasını gördün bunu?
1: Yok.
0: Bir insanı sevmek, onun yanında evet durmak, üzüldüğü zaman destek vermek. Ama bir insanı sevdiniz diye onunla başkalarının arasına girdiğiniz zaman size yemin ediyorum dönüp o insan da sizi suçluyor.
1: Değil mi?
0: Ben bunu defalarca yaşadım. Arkadaşlarıma hep derim sakın kocanla ailesi tartışırken veya karınla ailesi tartışırken araya girme.
1: Bir de bu üzerine alınma çok var terazide.
0: Benim bir arkadaşım yaptı bunu. Evet. Kocası ailesiyle tartışırken kocasını savunmaya kalktı. Kocası da ona kızdı.
1: Eyvah.
0: Yaptılar, yapıyorlar bunu. Yani karışmayın. Onlar etle tırnak, bir gün bir mutlaka bir yerde bir şey olacak. Siz böyle geri durun hanım hatun veya beyefendi bir şekilde. Siz çözersiniz hayatım deyin. Birini sevmenin göstergesi her zaman da cengaver gibi ondan önce kraldan çok kralcı olmak hiçbir zaman iyi bir şey değil.
1: Tutamıyor kendini işte terazi. İlla düzelteyim. Araya gireyim.
0: Bu hafta yapmayın. Bu hafta yapmayın. İletişim, eğitim ilk üç gün bir kötü bir iyi ama bir şekilde çözeceksiniz. Sadece olayların içine düşmeyin bence lütfen.
1: Ve ağzına geleni söyleme dedin sevgili terazilere. Biraz kendini geri tutacak. İnşallah bu haftayı da kolaylıkla atlatırsınız sevgili teraziler. Size mutluluklar diliyorum. En kalbi hislerimle, duygularımla. Ve geldik şimdi sevgili akrep ve yükselen akreplere. Vallahi geçen hafta ne oldu sizin hayatınızda? Sizin burcunuzda bir dolunay vardı.
0: Yazsınlar bize.
1: Yazın yazın, yani duygular mı foraydı?
0: Sen nasıl oldun geçen hafta?
1: Ben geçen hafta biraz duygusaldım.
0: Akrep dolunayın etkilerini hissettin mi?
1: Hissettim.
0: Benim bir arkadaşım yükselen akrep, kendi balık.
1: Evet.
0: Ağladı, beni aradı, dedi ben çok kötüyüm, niye böyleyim falan dedi. Bir akrep burcunda dolunay var dedim. İki gün öncesi.
1: Evet.
0: Ve sen de duygusaldın. Geçen hafta su elementi olan bütün tanıdıklarım, balık, akrep, yengeç etkilerinin hepsi böyle bir duygusallar, bir geçmişe gittiler. Neden? Çünkü akrep burcu su elementi bir burç. Su elementi burçların başında yengeç gelir. En doğurgan, en hisseden, en verimli ama aynı zamanda geçmişe en çok giden odur. Su elementi burçlar genellikle akrep, yengeç, balık zaten geçmişten çok kopamazlar. Dolayısıyla böyle bir gök olayı olduğu zaman en çok da onlar etkileniyor. Ve gerçekten geçmişe götüren şeyler. Ben de şunu gördüm geçen hafta akrep dolunayında. İnanılmaz derecede yalan söyleyen, ortalığı karıştıran, herkesi birbirine katan insanların bir şekilde ortaya çıktığını şahit oldum. Benim arkadaş çevremde ben dedim ki bunu yapma bir daha. Hani lafı çarpıtıyorsun, geliyorsun bana söylüyorsun, gidiyorsun ona bir şey söylüyorsun, bunu yapma dedim. Ve üstelik de bunlardan bir tanesi de erkek.
1: Ha, yüzüne yani karşı dedin yani.
0: Dedim. Hı-hı. Erkek olarak hiç yakıştıramıyorum ben erkek adamlara. Böyle laf konuşmayı, işte birilerinin işine karışmayı hiç yakıştıramıyorum.
1: Bunda cinsiyeti yok vallahi.
0: Cinsiyeti yok ama kadınlar hani biraz daha detaycıdır. Hı-hı. Bir şeye takılabilir. Ama benim mesela erkek arkadaşlarımda, dostlarımda böyle şeyler gördüğümde diyorken bir erkekle ben bunu oturtamıyorum. Erkekler daha düz çalışır kafaları. Bizim kadar böyle çetrefilli düşünemezler.
1: Laf mı taşımış bu?
0: Erkek arkadaşım başka bir kız arkadaşıma, öbürüyle alakalı. Benimle konum, benimle bir alakası yok. Evet. Dedim ki sen erkeksin dedim, yani bu hiç şık durmuyor yani. Sen onun lafını ona söylüyorsun. Onlar dedim 15 yıllık arkadaş, sen bu lafı ona taşıyorsun, ona taşıyor. Yapma dedim. O da tabii ki kendini savundu, müdafaa etti ama benim için böyle insanlar hep dikkat edilmesi gereken insanlardır. Dolayısıyla hele erkekleri hiç yakıştıramıyorum. Akreplerin hayatında geçen hafta Pandora'nın kutusu çat diye açılmış olabilir. Kim ne söylemiş, kim ne yapmış, kim ne her şey patlamış, ortaya dökülmüş olabilir. Bu noktada akreplerin kendilerini müdafaa etmek için olayları o keskin zekalarıyla, iyi gözlemleriyle çok iyi değerlendirmeleri ve süzgeçlerinden şöyle bir geçirmeleri gerekiyor. Hı hı. Mesela akrep olarak, akrep sessiz bir burçtur. Konuşkan bir akrep

0: çok fazla görmezsiniz eğer çok güçlü bir başka etki yoksa. Akrep sessiz ve gözlemci bir burçtur. Ağırbaşlı bir burçtur. Akrebin dostluğu da, gözlemi de, güven veren havası da diğer burçlara nazaran çok daha fazladır. Eğer bir akrep olarak olayların direkt merkezine düştüyseniz bu sizin stratejik hatanız olur. Bu hafta gözlemci olmaya devam etsinler. Geçen hafta yaşanan olayları hafta başında daha iyi algılamaya başlayacaklar. Geçen hafta yaşanan olayları sindiriyorum. Evet, şimdi bu böyle yapmıştı, o öyle demişti. Ben burada hata yaptım galiba. O burada hata yaptı. Kim ne yaptı falan filan. Gelecek hafta bunları çözüme kavuşturacaklarını düşünüyorum ben. Yani geçen hafta o hararetle, duygusal çalkantıyla, iniş çıkışla, panikle olan olayları çözemedilerse bugünden itibaren olan olayları çözmeye başlarlar.
1: İnşallah.
0: Ay çünkü küçülmeye başlayacak, duygular biraz daha felsefi yayda, bir de hani böyle daha keşke bunu yapmasaydım, keşke öyle demeseydim, yanlış görmüşüm, bunları daha iyi algılayacaklar. Bugün özellikle akrepler maddi konularda bir sıkıntı yaşayabilirler. İniş çıkışlar, harcamalar, ödemeler, borçlar hepsi birbirine girebilir. Hafta başına buna bir dikkat etsinler. Para tartışmaları veya işte sen bana değer veriyorsun, sen bana vermiyorsun tartışmaları yüzünden akrep burçları birileriyle böyle çatışma içerisine girebilir bugün. Ama geç saatlerde yine toparlayıcı etkiler olacaktır. Baş ağrılarına bu hafta çok dikkat etsinler. Baş, diş, göz, akrepler bu hafta bu bölgeleri korumalılar. Ve akreplerin şu önümüzdeki süreçte Satürn'ün de Koç'ta olmasından dolayı en çok dikkat etmesi gereken konu kesinlikle sağlık konusu. Biraz böyle dinlenmeye, gözlerini çok yormamaya, başlarını yormamaya, kulaklarını, dişlerini bu bölgelere dikkat etmeleri lazım. Biraz böyle stresi azaltmaları lazım, iş yüklerini hafifletmeleri lazım. Ve sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir yaşam programına geçmeleri lazım. Bu hafta yine bir seyahat planı, bir akraba sorunu. Bu hafta herkeste iki tane sert açı var ya, hepsinin bir yerinden aynı yerlere dokunan
1: Hep
0: şeyler var.
1: aile akraba
0: Akraba,
1: diyorsun.
0: akraba mesela Jüpiter 9. evinde akrebin, Mars 6. evinde. Örnek veriyorum, uzaktaki bir akrabanız rahatsızlanabilir, uzaktaki bir akrabanızdan sizi sinirlendirecek bir haber gelebilir. Uzaktaki bir akrabanızla böyle çatışma içerisine girebilirsiniz ya da akraba ilişkileriyle böyle arada kalmış hissedebilirsiniz. Bu hafta iletişim çatışmalarına, tartışmalı durumlara çok girmemek lazım. Seyahat planları, eğitim planları, hukuki konularda özellikle akrepler bu hafta birazcık daha ayaklarını frende tutsunlar.
1: Hiç olumlu bir şey yok mu Mine?
0: Olumlu bir şey yok mu?
1: Mino. Mino. Bize olumlu bir şey söyle.
0: Vallahi
1: Mino.
0: hafta başlıyor, ay yayda küçülürken. Akrep dolunayın etkisiyle girmişiz. Ay Venüs karşıtlığı var. Sonra 5'inde Mars Jüpiter karesi var. 6'sında Merkür Plüton karesi var.
1: Ay.
0: Sonra ay oğlağa geçiyor. İyi gidiyor diyorsun. Ay Satürn'le, efendim Güneş'le uyumlu ama Merkür'le uyumlu. Satürn'le, Mars'la hepsiyle kare açı yapıyor. Sonra hafta sonu geliyor. Bu defa ay Güneş'le Plüton'la yine bir curcuna yapıyor. Bu hafta çatışma riski yüksek olan bir hafta. Ama ben bir felaket haftası tablosu çizmiyorum. Bu hafta elime bağlı, belime bağlı, dilime bağlı. Haysiyetli, onurlu, ahlaklı olursam, dilime hakim olursam korunurum ama olaylara sazan gibi atlarsam ilk avlanan ben olurum. Bu kadar basit. Yani iletişim sorunları bunlar. Çatışma riski yüksek. Ama bir şekilde tatlıya bağlayabilecek, frene basan insanlar, çok böyle lafı da tartarak konuşan insanlar, dikkatli izah eden insanlar biraz daha bu haftayı kolay atlatabilir. Ama bu hafta bir şeyleri yönetmek çok kolay olmayabilir. Öfke harbi, sinir harbi, yükselen tansiyon veya çok kırıcı lafın yeri geldi söyledim diyecek belki birileri.
1: Çalkantılı bir hafta. Şimdi
0: Evet.
1: bu doğruya doğruysa eğer sevgili akrepler için de inşallah kolaylıkla kontrolü eline alabileceğiniz
0: Bak,
1: bir hafta olsun.
0: artık böyle devam etmem dediğin, ben bundan sonra böyle yapmam, bunu yapmamalıyım dediği keskin bir karar alabilir bu hafta akrep.
1: Hayırlara vesile olsun inşallah o kararınıza sevgili akrepler en doğrusunu siz bilirsiniz içinizden. Doğru adımı, doğru hamleyi yapacaksınızdır. Geldik şimdi sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayları neler bekliyor. Aşkta bir kere 5 yıldız maşallah inşallah gördük.
0: Evet.
1: Bu hafta hele şükür. Ne oluyor?
0: İkizlerde de yayda da haftanın başında bugün sadece bir Ay Venüs karşıtı var. Şu saatlerde başlıyor, biraz akşam saatlerine kadar ufak ufak gidip sonra Mars'a üçgen yapmaya başlıyor. Şimdi yaylar güne Ay Venüs karşıtının etkileriyle başladınız. Gün ortasında da bu etki devam ediyor. Bu birazcık hem ikizlerde hem yaylarda Venüs ikizler Ay yay ilişkileri biraz gerse de sonrasında ayın Mars'ta üçgen açıya doğru gitmesi, aman hani ikizlerde dedim ya benzer bir şey. Ya aman o kadar da önemli değilmiş, büyütmeseydim keşke bunu. İşte biraz yaylar sabah saatlerinde İlişkilerde çatışmalı, tartışmalı durumlar yaşayabilirler ama bu çok uzun sürecek.

0: uzatılacak bir şey olmayabilir. Onun dışında bu hafta ilişkilerle alakalı özgür, çekici veya işte partneriyle daha neşeli hissedebilecek burçlar arasında. Yayların etraflarında da arkalarında da bir takım olaylar dönse de günlük yaşamlarında veya ilişkilerinde onlar bu etkinin direkt ortasında değiller. Arkanızdan birileri konuşmuş olabilir, Akrep Dolunay 12. evlerindeydi. Birileri arkanızdan iş çevirmiş olabilir, size sıkıntı verici durumlar yaşatmış olabilir, canınızı sıkacak şeyler söylenmiş olabilir. Tartışmaların, kavgaların ortasında bulmuş olabilirsiniz kendinizi ya da bir sağlık sorunuyla, bir bağışıklık sorunuyla uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bu hafta yine bu benzeri etkiler var, geriden dedikodular, laflar, sözler. Çünkü Merkür Plüton karesi 3. ev, yakın çevre, kardeşler, akrabalar. Ama yine de siz olayın tam ortasında olmak durumunda değilsiniz. Bu aralar yaylara tavsiyem şu olacak. Kim ne yapıyorsa da, ne diyorsa da, ne yalan söylüyorsa da bırakın kendi elinde patlasın. Ben buna çok inanıyorum. Sen benimle uğraş, ben sana her lafın cevabını veremeyebilirim. Öyle bir yaşam yok ki. Ama bir gün mutlaka sen kendi şeytanından bulursun.
1: Öyle
0: Ben
1: olsun.
0: buna inanırım. Şeytanlık yapanlar kendi şeytanlarından bulurlar ve günün sonunda yalnız kalmak bu onların kaderi. Dolayısıyla yaylar bunu biraz düşünsünler. Her şeye cevap vermeli miyim? İlla da o lafı sokmalı mıyım diye düşünsünler ama bu hafta özellikle 5-6 Mayıs'ta özellikle 6 Mayıs günü Merkür Plüton karesi etkisiyle böyle iş yerlerinde, akrabalarında, yakın çevrelerinde birileriyle görüşme kararını artık böyle askıya alabilirler. Ben seninle artık görüşmeyeceğim diyebilirler. Bunu belirtsinler ya da belirtmesinler. İş yerinden bir arkadaş, birlikte çalıştıkları birisi, büyük akrabalar, halalar, teyzeler, amcalar veya işte aile akrabaları zaman babanın yakınları, annenin yakınları gibi. Veya iş yerinde biriyle ben artık seninle görüşmek istemiyorum. Ben artık seninle konuşmak istemiyorum ya da ben onu söylemese bile bu hafta gönlünden birini koparabilir ve onunla iletişimi kesebilir yaylar. Bu hafta araba bakımı, elektronik ve trafikte biraz dikkat etmeleri lazım. Elektronik şeylere işte alıp satarken araba bakımına, trafikte olabilecek aksaklıklara da lütfen özellikle 5-6 Mayıs'ta biraz dikkat etsinler. Yaylar çoluğu çocuğu alıp ya da işte sevgilisini alıp durumuna göre bir yere gitmek isteyebilir, kafa dağıtmak isteyebilir bu hafta. Herkesten ve her şeyden uzaklaşıp sadece kalbinin ritmine
1: Oh, ne
0: kulak vermek
1: güzel.
0: isteyebilir.
1: En güzeli.
0: Ama bir telefon, bir şey buna müsaade etmeyebilir. Benim
1: Baksan.
0: yaylara tavsiyem şu. Bence çekirdek ailelerine odaklansınlar. Sevgililerine, eşlerine, çocuklarına veya hayatlarında kime en çok değer veriyorlar? Onun hani olmazsa olmazım benim bu hayatımın en büyük önemli parçası dedikleri kimse. Onlarla daha fazla vakit geçirip dış faktörlerle işte kuzenindir, halandır, amcandır, işte bilmem eltindir, görümcendir bunları böyle bir dışarıda bırakmaya çalışsınlar. Çünkü bu hafta şöyle söyleyeyim hani siz çok dara düştüğünüzde yanınızda olmayacak veya o çok dara düştüğünde sizin ona koşacak bir enerjiniz olmayacağınız insanlarla vakit kaybederseniz çocuğunuzla, eşinizle, sevgilinizle ya da en çok kimleri seviyorsanız onlarla aranıza soğukluk girmeye başlayabilir. Bu hafta yaylara tavsiyem şu olacak. Kim sizin için mihenk taşıysa, en önemli kişi ise ya da kişilerse bu hafta deyin ki ya ben eşimle ilgileniyorum, annemle ilgileniyorum, işte kardeşimin yanındayım, ben şu anda konuşamayacağım deyin. Uzun konuşmalar yapmak için doğru bir hafta değil. Uzun konuşmaların sonu özellikle yakın çevreyle telefon trafiğinin sonu bazı şeyleri kestirip atmak olabilir. Bu hafta masrafları çok olabilir. Çocuklardan kaynaklı masraflar, tatilden veya keyifli aktivitelerden, kaçamaklardan kaynaklı masraflar, lüks şeylerin alımından kaynaklı masraflar. Bunlar bu hafta yayların hayatında söz konusu olabilir. Bu hafta çok sevdikleri insanlarla da karşı karşıya gelebilir. İşte bahsettiğim sebeplerden. O yüzden yayların bu hafta en çok hakim olmaları gereken şey kendi sevdikleri çekirdek ailelerini korumak. Buraya hakim olmaları lazım. Onun içindeki konuları dışarıda bırakmalarında fayda var.
1: Evet, güzel bir tavsiye oldu. Çekirdek ailene sahip çık. En yakınların senin yanında kalandır inşallah. En güzel şekilde böyle tatilde, seyahate de çıkmak istiyormuşsunuz. Yaylar için daha keyifli bir hafta var gibi görünüyor. Mutlulukla geçsin inşallah yaylarımız için. Ve geldik şimdi sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Onlar hep ciddi görünür ama şakaları da inanılmaz olur. Şaşırtırlar şakalarıyla.
0: Çok doğru söyledin. Doğru bir
1: Evet.
0: tespit, evet.
1: Evet, öyle hissediyorum yani
0: Mesela Jim
1: Oğlaklarda.
0: Carrey.
1: Jim
0: Oğlak
1: Carrey mi?
0: stelyumu yani. Her şeyi oğlakta. Ve ne kadar komik bir adam.
1: Tam bir komedyen ama
0: Ben sana şöyle
1: oğlak.
0: söyleyeyim. Hayatı gerçekten iyi gözlemleyen, çok ciddi olan insanların esprileri de çok kaliteli oluyor
1: Değil mi?
0: bence. Yani komik de oluyorlar aynı
1: Evet,
0: zamanda.
1: beynin uçuyor yani o anda.
0: Yüzeysel olmuyor hakikaten.
1: Peki oğlaklar bu hafta neler yaşayacak? Aşkta, parada, sağlıkta yine üçer üçer, dörder dörder yıldız vermişsin. Zor mu
0: Şimdi
1: onun içinde?
0: oğlakların Mars 4. evlerinden geçiyor. Evde durmak, aile ilişkilerini kontrol etmek, emlak taşınma bir yandan bunlarla uğraşıyor olabilir.

Şimdi şöyle bir baktığımız zaman 19 Mayıs'a kadar Mars Koç'ta olacak. Burası oğlan aile alanı. İşte evliyse eşiyle ailesi, değilse çekirdek ailesi, annesi, babası. Aile içi ilişkileri yönetmenin kolay olmadığı bir zamandan geçiyor. 19 Mayıs'a kadar oğlakların yaşamında taşınmalar, yer değişiklikleri, ev

0: ki aile işleri koşturmacalarıyla çok yorulabileceğini öngörüyorum. Ve biraz böyle kendi kemik sağlıkları, diş sağlıkları, bedensel olarak iyi hissetmeye de odaklanmaları lazım. Çok yorulduklarını hissedebilirler ve çok koşturacakları şeyin olduğunu fark edebilirler. Oğlaklar böyle aile içi meseleler, emlak meseleleri, ev yuva meselelerine birazcık bu hafta yoğunlaşacaklar. Ama haftanın başına baktığımızda biraz içe dönük, biraz böyle hayalleyerek, şu şöyle demiş, o öyle olmuş, bu nasıl olur acaba? Biraz böyle insanlardan geri çekilmek, çok laf duymamak isteyecekler. Ama zihinleri susmayabilir. Mesela özellikle oğlaklar hafta başında gizli bir bilgiyi öğrenebilirler. Bir kadınla, işte kız kardeş, anne veya sevdiği, benimsediği bir kadınla, özellikle kadınlarla tartışmalı, erkek olsun kadın olsun, oğlaklar bu hafta tartışmalı başlayabilirsiniz haftaya. Veya aldığınız bir haber sizi uyandırabilir bir konuda. İş yerinde çok dikkat etsinler, akraba ilişkilerine dikkat etsinler. Böyle bir takım laflar, aa öyleymiş demek deyip ortaya çıkabilir ve oğlaklar bu noktada kendilerini korumaya almak durumunda olabilirler. Böyle bir hafta var. Onun dışında genel olarak sağlık, tansiyon, işte bunlara biraz dikkat etsinler. Kalça baldırlar. Haftanın ilk 3 gününü evet gerçekten de kimseyle dedikodu yapmadan, duyduklarını da sindirerek geçirmek oğlaklara iyi gelecektir. Geçen hafta eğer dostlarıyla, arkadaşlarıyla, sevdikleri insanlarla, akrep dolunayının etkisiyle kapıştılarsa, bu hafta olayları onlar açısından da sindirmek için çok önemli bir 3 gün var önlerinde. Bu hafta bir taşınma, aile içinde bir meselenin çok abartılması söz konusu olabilir. Gerçekten bu hafta aile içinde bir mesele çok abartılabilir ve bu mesele biraz daha fazla yayılıp başka başka insanları da işin içine sokabilir. Oğlakların bu hafta meseleleri yaymamak, köpürtmemekle ilgili dikkatli olmaları lazım. Ve yine para ve çocuklar konusu. İşte çocuklardan kaynaklı masraflar, mecburi alınacak bazı şeyler var, belki bunlardan kaynaklı masraflar. Pahalı bir hobiye başlamak isteyebilir, emin
1: At
0: olamayabilir.
1: binme,
0: Çocuk için
1: tenis.
0: olabilir, pahalı bir hobiye başlamak isteyebilir. Ya da işte çocuklar için bir şey alması gerekiyordur, bir ihtiyaçları vardır. Orada böyle bir sıkıntı çıkabilir. Bir şekilde oğlaklar bu hafta sorumlulukları ve istekleri arasında kalabilirler. Yani benim canım şunu yapmayı çok istiyor ama çok pahalı. Veya işte ben aslında şunu alacağım kendime ama çocuğun okul taksidi var gibi. Böyle istekleriyle sorumluluklar arasında azıcık sıkışmış hissedebilirler. Çocuklarıyla kırıcı konuşmalar yapmamaya, yıkıcı olmamaya veya para için ya da işte bir şey alınacak, çocuk çok istiyor, direkt böyle kızarak çıkışarak değil de onu düzgün anlatmaya gayret etmek lazım. Çünkü çocuklar sizden ne öğrenirse yokluk bilincine giriyor bu sefer de.
1: Ay, o da ayrı bir şey değil
0: Çok
1: mi?
0: kötü.
1: Bir şey istiyor, hemen almak istemiyorsun. Her şey de alınmaz zaten.
0: Ya da bazıları gerçekten alamıyor, o daha da kötü.
1: Zaten
0: Yani
1: alamıyorsa
0: disipline
1: işte.
0: ediyorsa ne mutlu, da bazıları da alamadığı için, ama yine de çocuklara çok yansıtmamak lazım. Yani hepimizin yokluk zamanları oluyor. İnsanlık hali, bazen bir ödeme geliyor, her şey, bütün ayı kapatıyorsun, öyle beklemek zorundasın. Çocuğa bunu ifade ederken düzgün ifade etmek. Eşle ya da sevgiliyle de maddi konular, harcamalar, kısıtlamalar sebebiyle tartışma olabilir. Eşiniz size, normalde oğlaklar öyle değil ama, çok harcıyorsunuz diyebilir. Siz eşinize çok harcıyorsun
1: Oğlak öyle değil mi?
0: diyebilirsiniz.
1: Çok harcıyorsun der yani
0: Der,
1: bence.
0: hayır, harcama konusunda oğlak çok müsrif değildir normalde. Yani
1: Evet.
0: kendisi çok müsrif değildir ama
1: Aynen.
0: eşinden duyabilir mesela, sen çok para harcıyorsun.
1: Ha.
0: Veya o eşine söyleyebilir, sen çok para harcıyorsun diye. Dolayısıyla oğlaklar bu hafta eşle, çocukla, sevgiliyle para meseleleri veya var olan sorumlulukların, keyfin önüne geç. Örnek mesela tatile gideceklerdi veya bir çocukla bir aktivite yapacaklardı. Ama maddi konular ön plana çıktı, gidilemedi. Bu gibi böyle bir arada kalma durumları olabilir. Haftanın sonuna doğru maddi konularda bir rahatlama. Önce böyle bir sıkıştığınızı hissettiğiniz noktada nasıl yapacağız derken, aslında oluyormuş ya, Allah yardım ediyormuş diyecekleri bir rahatlama yaşayabilirler.
1: İnşallah.
0: Bu haftayı aile meselelerini köpürtmezlerse, biraz böyle sevdikleriyle dikkatli konuşurlarsa oğlaklar gayet güzel atlatabilir. Vallahi şanslı burçlarından bence bu haftada yine
1: Vallahi
0: de.
1: çok güzel
0: Bu
1: dedin.
0: kadar
1: Valla
0: şeye
1: bu
0: rağmen.
1: kadar burç dinledim. Şu an şanslı burçlarından oğlağı dinledim yani. Bir de ikizler
0: Kocasıyla
1: fena
0: kapışmazsa ya
1: değildi.
0: da karısıyla, bir de anne
1: Kapışmasınlar.
0: babasıyla kapışmazsa iyi.
1: Ay, bunlar olmasa zaten herkes iyi maşallah. Kapıştık mı hepimiz kötü.
0: Aynen öyle.
1: Yapacak bir şey yok sevgili oğlaklara. İnşallah bol şans, bereket, huzur, mutluluk diliyorum. Geldik şimdi sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovalara bu hafta neler bekliyor. Sanki kovalarda şu an içimden gelen daha bir kolay geçecekmiş gibi bu hafta. Ama niye öyle hissettim bilmiyorum.
0: Kovalar biraz bu hafta sağlığa dikkat etsin. İş yerinde köpüren kavgalar olmamasına dikkat etsin. Yine üslubuna dikkat etsin. Kovalar bu hafta özellikle 5 Mayıs'ta üstten konuşmaya böyle çok müsait olabilirler. Gel bakayım sen bir buraya diyebilirler. Yine yakın çevrede bir takım tartışmalar olabilir. İş yerinde bir takım tartışmalar olabilir. Bu açı onları böyle bu

0: olanlardan etkiliyor. Köpüren ve bitmek bilmeyen hırslı tartışmalar ve yine aile içinde Merkür-Plüton ton karesi. Birisi bu hafta aile içinde bir konuya noktayı koyuyor. Ama kovalar, ama aileleri, ama bir emlak meselesi, ama bir miras meselesi. Bu hafta kovaların hayatında geri dönüşsüz bir karar verilebilir. Demiştim ya ilk başta dört burç diye. Geri dönüşsüz bir şekilde artık bu aile bireyiyle görüşmek istemiyorum. Artık bu semtte oturmak istemiyorum. Artık bu evi kesinlikle satacağım. Veya ben buradan bir ev alıp gideceğim gibi ev, emlak veya aile içi bir meselede çok radikal bir karar verebilir kovalar. Ve bu kararları da insanlara biraz ters, kırıcı, yıkıcı gelebilir. Böyle de bir ihtimal var. İletişim ve eğitim konularında bu hafta zayıf durumdalar. Çok abartmaya, hırslanmaya, kavga etmeye, konuşurken tartışmaya çok müsaitler. Sınavlara gireceklerse, öğrencilerse falan çok çabuk sıkılabilirler. Duygusal olarak baskı altında hissedebilirler. Bu hafta eğitim ve iletişim konularında kovaları böyle çok başarılı göremedim. Ama para konusunda, aşk konusunda, ilişkiler konusunda, hakkını söke söke alma konusunda iyi görünüyorlar. Mesela ilişkiler açısından baktığınızda dış faktörleri en çok dikkate almayacak olanlar bu hafta kovalar olabilir. Örneğin eşinizi birisi kötüledi, dikkate almazsınız. Veya birileri bir işin içine çomak sokmaya çalıştı, dikkate almazsınız. Bakış açılarının genişliğinden dolayı ilişkilerini koruyabilecek durumdalar. Para konusunda da önleri açık gözüküyor. Maddi olarak da böyle onları zorlayacak bir haftadan geçmiyorlar. Hafta başında biraz arkadaşlıklarda tartışmalar olabilir pazartesi günü falan. Ama yine sosyal başlayacaklar haftaya. Kim ne derse desin işlerine güçlerine bakacaklar. Çok fazla böyle dedikodulara, laflara, insanların birbirini kınamasına girmek istemeyecekler. Birileri birilerini eleştiriyorsa onu dinlemek istemeyecekler. Böyle suya sabuna dokunmadan haftanın ilk üç gününü atlatıyorlar. Hafta ortasında bir sinirleri tırmanabilir. Hafta sonunda tekrar vizyonları, akılları böyle yerine geliyor ve diyorlar ki ben bu değilim. Mesela hafta sonu kova şunu diyebilir. Ben bu değilim. Şimdi ben ona söyledim yaptığı kötülüğü ama anlamadı ki. Ben bu değilim. Söyledim de ne oldu ki? Ya da kızdım da ne oldu ki? Bunun böyle bir aydınlanmasını yaşayabilirler. Ama bu hafta kovalar artık geçen haftadan kalan miras hakları, aile içinde çiğnenen bir hakları varsa, kariyer hayatlarında çiğnenen bir hakları varsa, alamadıkları bir terfi zam, gördükleri bir haksızlık varsa veya işte özellikle eş ailesi tarafında yaşadıkları bir haksızlık varsa, orada tırmandıysa sinirleri, bu haftanın sonuna doğru kovalarda şöyle bir bilinç gelişecek. Çok boş insanlar ve ben bunu tartışmayacağım. Hakkım neyse onu alırım, çekilirim. Bir daha da bu tartışmalara girmem bilincini hafta sonuna doğru yaşayacaklar. Ama kovaların sanki bir hak davası var. Yani ben bunu demedim veya yapmadım gibi. Veya bu ev benim de hakkım gibi. Veya bu işte bana söz vermiştiniz yüksek bir mevkiyi ama yapmadınız gibi. Kovaların bir hak alma, bir maddi olarak da manevi olarak da bir hak alma davası var. Ama hafta sonuna doğru her şeyin anlamını yitirdiğini, bazı insanlara bulaşmanın ne kadar boş olduğunu, özellikle aile içi meselelerde çok fazla uzatmamak, dallandırıp budaklandırmamak gerektiğini, bunları böyle bir idrak edecekler. Ama bu hafta sözlü kavga yapmaya en müsait burç kova olabilir.
1: Yanlış anlaşılmalara da dikkat demişsin.
0: Evet, yanlış anlaşılmalar olabilir. Bir anda ağzından pat diye çıkabilir. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Haklıyken haksız duruma düşmek. Hani üslubumuz yüzünden bazen bu oluyor. Ya da o kadar yorgun oluyoruz. Ya bu kadar yormaya ne gerek var insanları gerçekten? Mesela bazen öyle kötü insanlar var ki seni yoruyor. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Bir şey de yapamıyorsun. Söylediğinde de sen haksız duruma düşüyorsun. Böyle insanları yoranları gerçekten Allah'a havale etmek
1: sürekli
0: lazım.
1: Yoruyorlar bir de. Onlar bir kısır döngüde yani yorarak yaşıyorlar. O daha da
0: kaostan
1: sıkıntı.
0: Besleniyor.
1: Kaostan
0: bomboş
1: besleniyor.
0: Bir hayatı var. İstiyor ki kaos çıksın. Evet. Ben de rahat edeyim. Millet nasıl, birbirine düşsün.
1: Nasıl bir hayat yani hiç bilemiyorum.
0: Böyle şeyler yapmamak lazım.
1: İşte ruhunda var. O da bence bu dünyaya onun için gelmiş. Allah herkese bir misyon nasip ediyor. Bazıları da mikserlik yapmaya gelmiş. Ben artık onu aldım kabul ettim.
0: Patlasın
1: şey
0: o mikseri
1: inşallah. Ancak öyle rahatlıyorum. Patlasın mikser.
0: Patlasın o mikserler.
1: Elektrik fişini
0: çeksinler. Çekil fişini.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Sevgili kovalar inşallah siz de bu haftayı daha sakin tartışmalara girmeden ve o soğukkanlılığınızla atlatacağınızı ümit ediyorum. Bolluk, şans, bereket diliyorum size. Ve geldik şimdi sevgili balık ve yükselen balıklara. Canım balıklar siz neler yaşıyorsunuz bakalım. Bu akrep dolunayın
0: sen
1: ardından.
0: Sen anlat balıklara.
1: Ben anlatayım mı? Balıklar şu an yüzüyor suda.
0: Allah
1: denizde,
0: Allah.
1: Okyanusta yüzüyorlar canlarım benim.
0: Canım balıklara biraz bu hafta. Aşkta 3 yıldız demişiz. Niye? Aşk evlerinde Jüpiter var. Bu normalde şans gezegeni. Ama Mars'a karesi var. Sevgilinizle para meseleleri, değer meseleleri üzerinden tartışmalı bir hafta olabilir. Önce onu uyarayım. Veya işte çocuğunuzun masrafları, eşinizle yapılacak ortak masraflar, sevgilinizin size daha az değer verdiğini, özel günlerinizi hatırlamadığını düşündüğünüz şeyler, Sevgilinizin

0: akrabaları veya eşi dostu en yakın kankasından kaynaklı tartışmalar. Bu hafta balıkların biraz böyle yine aşk ve ilişkilerde, varsa çocukları ile ilgili konularda, yine onların da akraba ilişkilerinde sinirleri fazlasıyla tırmanabilir. O yüzden aşk hayatlarında bu hafta birazcık dikkatli olmaları lazım. Çünkü aşk evlerinde bir sert açı söz
1: Ne kadar
0: konusu.
1: sürecek bu
0: Bu
1: açı?
0: hafta biraz böyle özellikle bak şimdiden başlar etkisi. Böyle haftanın perşembeye kadar falan yoğun sürer. Çünkü Mars hemen öyle ilerlemiyor. 2 günde bir derece ilerliyor. Dolayısıyla böyle birazcık dikkat etmeleri lazım. Haftanın başına geleceğimi düşünmek istiyorum artık. Ben kendi hayatımı düşünmek istiyorum artık duygusuyla başlayacaklar. Kariyerlerini düşünerek, geleceklerini düşünerek böyle hayallerine odaklanmak isteyecekler. Ama hafta başında özellikle iş hayatında veya ailede çatışmalı durumlar, yanlış anlaşılmalar, ikilemler yaşayabilirler. Böyle öyle mi böyle mi? Ama bu hava akşam saatlerinde tamamen dağılıyor. Daha böyle hani kazanmaya yönelik, heveslenmek, özellikle iyi gelir getiren bir iş bulmak, akşam saatleri daha bir verimli ve bereketli balıklar için. Ya da ne bileyim iş yerinde yaşadığı sorunlara daha güzel çözümler bulmak, kariyer hayatında kendini daha güzel parlatmaya yönelik hareket etmek. Bu noktalarda balıkların akşam saatleri, gece saatleri ve bir sonraki güne doğru enerjileri daha iyi hale geliyor. Ama işte bir sert açımız var. O da sevgililerine veya eşlerine, balıklar ve yükselen balıklar. Sen bana değer vermiyorsun. Benim işte şu günlerimi unuttun. Bana şu konuda şöyle yaptın, bu konuda böyle yaptın gibi. Balıkların birazcık böyle değersiz hissettiklerini ifade edecekleri bir hafta olabilir. Veya işte bu parayla alakası yok. Mesela şunu açıklamak zorunda kalabilir. Senin bana aldığın şeyin fiyatı değil önemli olan. Sen benim işte ben sana bunu yaparken sen benim en özel günümde şunu yaptın. Veya bunu yaptın, şunu yapmadın gibi şeyler olabilir balıkların hayatında. Bu
1: Balık parayı
0: çok...
1: düşünmez zaten. Manevi anlamı önemlidir.
0: Tabii ki öyle. Yine de siz düşünün canım balıklar.
1: Düşün
0: Parasız da
1: tabii.
0: olmaz. Mal canın
1: Aynen
0: yongası canım. Parayı
1: Düşünsünler.
0: da
1: Bence daha
0: düşünün
1: çok
0: de.
1: düşünmeliler.
0: Tabii
1: Net.
0: yani balık için ait olmak ve sahip olmak, güvenebileceği birisiyle olmak çok önemli ama özel günlerin unutulması, sürekli değersiz hissettirme. Valla benim baktığım bazı köpek balıkları var. Çok da paracı olanlar da var yani şimdi.
1: Tabii çok
0: Balıklar
1: değişken
0: biliyorsun en
1: balıklar
0: birinci
1: var.
0: favori burcum balıkla yaydır. Beni çok severim. Ama benim de bir var öyle yani hiç paradan
1: Tabii.
0: beri gelmeyen arkadaş balıklarım da var. Parlak şeyleri çok sever böyle üst üste şeyleri çok sever. Dolayısıyla etrafta sevdiğim herkesin balık olduğunu hatırlatırım. Kişisel algılamayın.
1: Beni.
0: Balıklar da sever canım maddi manevi. Balık bir çiçeği de almak ister, pahalı bir hediyeyi de almak ister ama
1: Evet.
0: en önemlisi ne ister? Unutulmamak. Bu hafta balıklar kendi değersizliklerini böyle hissedip bana değer vermiyorsun. İşte benim vizyonumu geliştirmeme veya önümü açmama izin vermiyorsun gibi özellikle ikili ilişkilerde bu tartışmalara girebilirler. Kardeş kavgaları, akraba kavgaları, arkadaş tartışmaları, yakın çevrede bir takım alevli olaylar gündeme gelebilir. Balıklara en önemli tavsiyem şu olacak. Dilinize hakim olun bu hafta.
1: Kırıcı mı olacak?
0: Kırıcı olabilir, patavatsız olabilir. Kardeşiyle, komşusuyla, eşiyle, dostuyla, akrabalarıyla tartışma yaşayabilir. Bakın haklı olmak demek her lafı her yerde söylemek demek değil. İnsana aklı kadar konuşmak lazım. Ben de bilir kişi değilim. Hani ben de size hep tecrübelerimden dolayı söylüyorum. İnsana aklı kadar konuşacaksın. Seni anlamayan biriyle bu hafta yaptığın tartışmanın sonucunda sadece miden bulanacak. Diyeceksin ki keşke bunları hiç konuşmasaydım. Keşke bunları da duymasaydım. Dolayısıyla balıklar bu konuda dikkatli olsunlar.
1: Evet,
0: Evet.
1: farkındalık yaşayabilirsin demişsin ya. Mesela hangi konularda akrep dolunayından etkisiyle farkındalık yaşayabilir balık?
0: Şöyle. Mesela özellikle akrabalar hakkında. Ha, demek ki bu böyle. Demek ki şu şöyle. Demek ki o öyle. Yani demek ki bu insanlar böyleymiş. Veya işte öğretmenlerini anlayabilir nihayet. Ha, benim bu öğretmenim böyle sevmiyor. Bu dersi böyle yapmam lazımmış. Sınavla ilgili, eğitimle ilgili de bir şey keşfedebilir balıklar. Veya alacakları bir eğitimle alakalı da bir keşif yapabilir. Geçen hafta bir seyahat planı yaptılarsa bu hafta o seyahat planının üzerine biraz daha düşünebilirler. İyi ki bunu yapmışım veya öğreneceğim ne kadar çok şey varmış farkındalığını yaşayabilirler. Yine de eğitimler, sınavlar, iletişim, seyahatler ve hukuki konularda balıkların böyle biraz böyle afallaması, akraba ilişkileri özellikle evlilerse eşin akrabaları ile ilgili biraz böyle afallaması durumları söz konusu olabilir. Yani bir gerçeklere uyanıyor. Ya da mesela örnek veriyorum hep partnerini suçluyordu, eşini suçluyordu. Ya da işte sevgilisini suçluyordu. Niye bana işte sevgisini göstermiyor? Veya niye hep bana aynı cümleleri söylüyor? Niye hep aynı noktada kısır döngü yaşıyoruz diye. Bu hafta şeyi fark edebilir. Ama bunun ailesi de böyle. Ama bunun arkadaşları da böyle. Ama bunun çevresinde hep buna bunu söyleyen, telkin eden insanların olduğunu fark edebilir. Ve bu hafta balıklar en önemli şey. Balıklar bu hafta patavatsız olmaya değiller.
1: Normalde çok o
0: Bu
1: değiller.
0: hafta buna çok

0: müsaitler.
1: Arada
0: Kırıcı
1: çıkabilir.
0: olmaya çok müsaitler. Yıkıcı olmaya çok müsaitler. Bunu yapmayın. Sürekli balıktan bu hafta yapmamız gereken şey.
1: Ha.
0: Kendi haklılığınıza tutunarak sürekli mağdur olduğunuzu düşünmemelisiniz. Hele bu hafta bunu hiç yapmamalısınız. Çünkü siz ne kadar mağdur olursanız olun, kendi kendinizi mağdur eden sizsiniz. Bunu fark etmelisiniz.
1: Kendi bakış
0: Yaptığınız
1: açısı öyle.
0: seçimler, sustuğunuz şeyler. Şu gün sizi ağlatan ne varsa sizin kendi seçimlerinizin sonuçları olduğunu hatırlamanız lazım. Şu gün sizi ağlatan her şeyin sizin seçiminizin bir sonucu olduğunu. Bu saatten sonra sizi ağlatan insanlara beni ağlatıyorsun demenin ne anlamı var yani?
1: Kendin ettin,
0: Kendin
1: kendin
0: ettin, kendin buldun.
1: buldun
0: Bu hafta
1: diyor bana.
0: sözlerinize
1: Kendin
0: dikkat
1: ettin,
0: edin.
1: kendin buldun. O yüzden üzülmeyeceksin diyor. Ama dilinize de hakim olun dedi. Özel, önemli bir not oldu. Sevgili balıklarıma sağlık, huzur, mutluluk, her şeyin en güzelini, en iyisini diliyorum. Birazdan haftanın enleri, aşkta, parada, sağlıkta, kariyerde. Enleri konuşacağız. Kaçırmayın ama kısa bir ara şimdi.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
4: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
3: Süper. Zaten 5G kalitesi.
4: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
3: onun özellikleri
4: bu,
3: de.
4: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
3: Ha? O zaman hayırlı olsun diyeyim.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Çok iyi seçim.
6: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
3: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya Sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Her şeyin bir ideali var.
15: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
16: her işin bir korkması var.
17: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
18: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
19: Hem de hiç para vermeden.
18: Herkes gibi. Hakemler.
19: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
18: Kuaförler.
19: Ne kadar borcumuz?
1: Kargo bedava.
18: Taksiciler.
19: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
18: Hatta astronotlar gibi.
19: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
6: Ne istersen Neon 1.
7: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
9: Fuck yeah, Hausgeräte.
19: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Dünya güzellerim benim.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirim.

0: Erenler Atasay'da.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: O anların dondurması Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Trink Sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Girarabam.com'a değerinde Trink Sat.
3: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
8: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda. Topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
13: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimde
14: benim BİM, BİM. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak'ta.
7: Ve bu haftanın enlerinde hangi burçlar var? Aşkta, parada, kariyerde enleri konuşuyoruz. Hemen aşkla başlayalım sevgili Mineciğim. Haftanın aşkta en şanslıları iki burcumuz var. Yay ve ikizler. Maşallah.
21: Sadece bugün inanmayın hani bir iletişim çatışması olabilir, bir tartışma olabilir ama bu uzamayacaktır. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu bir ya seviyorum işte bu kadar takılmamak lazım noktasına gelecektir. Genel burçlara baktığımızda hepsinin aşk hayatları bir yangın yeri misaliyken... Sizin genel olarak hafta başındaki ufak pürüzler hariç bu hafta aşk hayatınız daha iyi gidebilir. Hı hı. Daha özgür hissedebilirsiniz. Bitirseniz bile, bir şeyler değişse bile sizin çok hayrınıza ve çok huzurlu hissettirecek şekilde olabilir. Bugün enerjisine çok kapılmayın. Devamında en avantajların başındasınız.
7: Peki, haftanın parada en şanslıları para bazı burçlar için çok önemli ama özellikle boğa ve akrep için bu hafta bereketiyle mi gelecek para?
21: O kadar da değil ama yine de. Şimdi hani bir şansı seçmemiz lazım ya. Şöyle bir ayıkladığımız zaman hiç bu ikisinin para alanları suya sabuna dokunmadan ilerlediği için. Hani böyle sert açılar altında değil para alanları veya değer alanları. Böyle bir baskı altında değil. Bu hafta para alanlarından bu açılardan birinden nasibini almayan bu iki burç olduğu için kısmetlerin açık olduğunu düşünüyorum. Haftanın ilk günü bugün biraz harcamalar şunlar bunlar olabilir ama sonrası kazanmaya yönelik hamleler daha fazla.

0: Masada damlar diyorsun
1: Evet.
0: bu burçlar için. Peki haftanın eğitimde en şanslı burçları hangileri? İkizler,
1: Evet.
0: Yay, Koç ve Teraziler.
1: Evet, bütün bu olan açılar yine onların eğitim alanı, iletişim alanında çok böyle ciddi bir tepkimelere yol açmıyor. Genel olarak Koçlar ve Teraziler gergin bir haftadalar. İkizler ve Yaylar suya sabuna dokunmadan tereyağından kıl çeker gibi çıkabilecekleri bir haftadalar. Ama yine de iletişimde, eğitimde, kariyer hayatlarında bu burçlar daha avantajlı görünüyor diğerlerine göre.
0: Peki hemen kariyere bakalım. Haftanın kariyerde en şanslı burçları hangileri? Onlarda da 3 burcumuz var. Oğlaklar, Başaklar ve Balıklar. Neden bu 3 burç?
1: Bunların da kariyer alanlarına veya işte iş alanlarına yine bu sert açılardan direkt bir nasiplenme olmadığı için yaşam yolları, vizyonları, işleri, her şeyleri iyi gidiyor. Özellikle balıklar hafta başına itibaren vizyoner, geleceğimi düşünmeliyim, daha iyi nasıl imaj çizebilirim, daha iyi nasıl yapabilirim noktasında olacaklar. Başaklarda daha nasıl yenilikler yapabilirim? Başaklar bu haftadan itibaren, hatta birkaç hafta öncesi başlamış olabilir bu, kariyer hayatlarında ve toplum önündeki duruşlarında farklı bir yol çizmek isteyecekler. Yani ben artık kendimi şöyle lanse etmeliyim veya şu özelliğimi ortaya çıkarmalıyım gibi böyle bir kararlar alacaklar ve bu onların gerçekten de çok sevilmelerine, çok tatlı olmalarına sebebiyet verebilecek. Oğlaklar da aynen çizgilerinde devam ediyorlar. Ben öyleyim. Geçen mesela bir tartışma çıktı. Dersim var. Derse girdim, çıktım. Ay, derse girmeden işte tartışma çıkardım, özür dilerim diyor yanımdaki. Ben de dedim ki umurumda bile değil. Derse girdiğim an seni unuttum. İşimi yaparken kimse beni o çizgiden çıkaramaz. Çıkarmamalı da zaten. İşte bu üç burç çizgilerinden şaşmayacaklar. Özellikle balıklar bu hafta her şeyi bırak, işine bak kafasına girebilirler.
0: Peki 5-6 Mayıs'tan bahsettin. Biraz gergin
1: Evet.
0: 2 gün diyorsun. Açıkçası biraz tartışmaları da açık 2 gün. Ne yapmamız lazım bu 2 günü daha hafif atlatmak için?
1: Yani bazen insanın her anı bir anını tutmaz. Yani mesela bazen o gün çok erken uyanmışsındır, geç algılıyorsundur. Bazen laflar hani anlaşılmıyordur, karşı tarafa geçmiyordur. Her şeyi öncelikle kişisel algılamayalım. Bu bir eğitim bu arada. Hepimizin yapması gereken bir şey. Hepimiz bu konuda eğitmek zorundayız kendimizi. Hemen her şeye cevap vermeyin. Bence en önemlisi ne biliyor musunuz? Birisi size laf getirdi, dedikodu getirdi. Veya dedi ki senin hakkında filanca bunu söyledi. Akrep dolunayından çıktık, ortalık fitne fücür, Cinderella kaynıyor. Bence biliyor musunuz, hiç acımayın. Hiç acımayın o lafı getirene. Ben hemen arayıp kendisine soruyorum deyin.
0: Öyle mi?
1: Evet deyin. Bir daha size getirebiliyor mu bakalım? Bir daha ortalığı karıştırabiliyor mu bakalım? Bence en güzeli şudur. Birisi sizi bir dedikoduyla muhatap ediyorsa ki ben bunu çok yapmışımdır hayatımda. Çok da faydasını gördüm söyleyeyim. Bana bir laf getiriyorsan ben bunu muhatabına mutlaka sorarım. Eğer bunu söylediyse neden söylediğini bana da izah etsin. Yani bu dostluk değil ki. Şimdi sen benim geldim moralimi bozdun. Başkasının bana söylediği lafı bana getirdin. Ortalığı karıştırdın. Ben gidip ona da soramıyorum. Hıncımı da alamıyorum. Niye yaptığını da söyleyemiyorum. Sen de beni savunmadın. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Nasıl hıncımı
0: Muhtemelen
1: alacağım?
0: senin söylediğini de öbür tarafa taşıyacak bir şekilde. Ona da
1: Aynen öyle.
0: güvenebiliyorsun.
1: Bir bunu
0: Güven
1: yapmayın
0: al
1: bu
0: sana.
1: hafta. Muhatabına soruyorum. Kim bunu söyledi? Bana izah etsin neden böyle söyledi. Bu bir. İkincisi şunu yapmıyorsunuz bu hafta. Çok büyük riskli yatırımlara girmiyorsunuz. Çok kayıplar getirebilir. Finans danışmanlarınıza danışmadan aklınızı başınıza alın. Bir de şunu yapmayın bu hafta. Kimsenin inancına, dış görünüşüne, yaşamdaki yoluna, fikirlerine böyle ağır ithamlarda bulunmayın.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tavsiyelerini aldık. İnşallah uygulayacağız. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Biz tabii ki yarın yine buluşuyoruz sevgili seyirciler. Yarına dek sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şeyin en iyisi sizin olsun. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadı.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, musmutlu, harika geçirdiğiniz bir hafta sonundan inşallah çıkmışsınızdır. Yine harika bir haftaya giriş yaparken hem canlı hem de harika tariflerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün günün menüsünü birlikte belirliyoruz. Birbirinden lezzetli, şık sunumlar için akşama ne pişirsem derdini ortadan kaldırıyoruz. Sizlerle keyifli bir sohbet, keyifli tarifler ve tabii ki en önemlisi harika enerjiyle geldik. Bakalım neler yapacağız. Önce menümüzü izleyelim, sonra ben burada sizleri bekliyorum.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Uzak Doğu esintili dumplinglerin kat kat yerleştirilerek lazanya formunda yorumlandığı, soslarla zenginleşen yaratıcı ve trend bir lezzet. Birel Dumpling Lazanya. Tabağın hafif ve doğal lezzetinin yoğurt ve sosla buluşarak İskender yorumuyla sunulduğu hem hafif hem doyurucu modern bir tabak. Kabak İskender. Dışı altın renginde kızarmış, içi yumuşacık patates harcıyla her lokmada keyif veren pratik ve eğlenceli atıştırmalıklar. Patatesli çubuklar. Zarif aromasıyla avokadonun kremamsı dokusunun buluştuğu hafif, besleyici ve modern bir salata. Enginarlı avokadolu salata. Sütlü şerbetli yapısıyla trileçeyi andıran, ancak kendine has dokusu ve lezzetiyle fark yaratan hafif ve ipeksi bir tatlı. Trileçenin yakın akrabası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Harika tabii ki hafta sonuna girerken yine sizlerle birlikte harika bir yayında karşınızdayız. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Efsane bir yemek takımımız var. Dün Nermin Öztürk sayfamda ben de isterim demeniz yeterli olacak demiştim. Bugün ya da yarın story'de açıklayacağım. Sadece ana sayfaya koyduğumuz videoyu gidip firmamı takip etsinler, açıklıyoruz Serpil'ciğim.
2: Daha ne olsun, dünyanın en kolay.
0: 11 bin kişi katılmış. Onların arasından seçmek zor olacak ama bakalım kime gidecek. Bir kıymetli izleyicimize gidecek.
2: Hadi bakalım.
0: Bir de ilerleyen dakikalarda harika bir sürprizim olacak. Yine çok talep gören ve çok çok çok çok sevilen bir hediyemiz olacak. Bahsetmeyeyim şu
2: ondan
0: an.
2: Ondan senin de benim de var.
0: Aynen öyle. İkimizin de evinde olması gereken harika bir hediye. Açıklamayacağım şu an. Ne yapacaksınız? Sadece son fotoğrafımızın altına yorum yapmanız yeterli olacak. Dakikalar sonrasında sizlerle buluşturacağız hediyemizi. Bir de en önemlisi, çok kıymetli arkadaşım Şenay bugün sizlere harika bir hediye paketi yapmış. Genelde Serpil'le bana gönderiyordu. Bugün size içinde parfümü, gözlüğü, çantası, ayakkabısı olan harika bir video bıraktık ana sayfada Nermin'in Enfes Mutfağı'nda. O hediyelerde 4 kişiyi sevindirecek. Yapmanız gereken sadece güzel arkadaşım Şenay'ı takip etmek. Başka da bir şey istemiyoruz efendim.
2: Evet, bence
0: herkese şimdiden bol şans efendim. Hediyeleşmek sünnettir. Biz de bunu çokça yapıyoruz efendim. İnşallah bir nebze de olsa yüzlerinizi güldürebiliyoruzdur. Hafta sonu bir şöyle yorumlara baktım Serpil. Ben küstüm. İşte bana hediye gelmiyor. O kadar yorum yapıyorum. Artık seni izlemeyeceğim. Yani hediye için zaten izlemeyin. Çünkü biz burada gerçekten çok kıymetli tarifler ve emek sarf ediyoruz. Açık ve net konuşacak olursak. Ben kimseye vermiyorum bu hediyeleri. Burada canlı yayında sizin huzurunuzda yapılan yorumlar arasından seçiyorum. Güveni olanlar zaten kazanıyor. Yıllar sonrasında hediyeler gidenler var. Artık Nermin'in Enfes Mutfağı 7 yıldır ekranda. O yüzden sıkıntı yok. Yapmak istemiyorsanız yapmayın. Ama hediyeleri gönderiyoruz efendim. Hem de sahiplerini ulaştırıyoruz. Viral olmuş bir lazanya ile başlayacağım. Şimdi bu viral olmuş lazanya var ya. Ekranı gerçekten şenlendirecek. Hamuruna kadar kendimiz açacağız. Lazanya hamuru kendiniz yapabilir misiniz? Evet, yapabilirsiniz. 4 adet yumurta, yarım su bardağı semolina unumuz var. Semolina ununuz yoksa ne kullanacaksınız onu anlatacağım. 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, hamurları ıslatmak için ise su. İçi için 350 gram kıymamız, 2 diş sarımsak, 1 tutam taze zencefil, 2 dal soğan, 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi, 1 tatlı kaşığı susam yağı, tuz, akbiber, kimyon, 1 tatlı

0: tatlı kaşık köfte baharatı. Sunumunda taze soğan soya sosu ve acı sosumuzla taşlandırdığımız bir sosu olacak. İlk bakıldığında böyle birazcık gerçekten zorlayacak gibi gözükse de yapımı gerçekten çok çok çok pratik bir tarifle geldik. Kıymamızı kavurmayla başlayacağız.
1: Yok yok, çiğdem vereceğiz onları.
0: Ya da çiğdem de yapabilirsiniz.
1: Burada hamurlarımız var.
0: Ve çok farklı bir teknikle pişireceğim. Bu teknikten de tarife geçmeden önce bahset. Ya bir gıcır diyor mikrofonu, anlamadım arkadaşlar. Evet. Şöyle tepsimizin yani şu şekilde olmasını istiyorum. Bunu evde muhakkak ayarlamanızı yapın. Pişirme tekniğimiz çok farklı olacak. O yüzden bizde kalın. Bunu önden gösteriyorum. Çok yaşa.
1: Hep beraber.
0: Şöyle zeminde gördüğünüz üzere suyumuz var. Suyumuzun üstünde bir kap oturtmamız gerekiyor. Pişirme tekniğiyle fark yaratacak bir tarif yapacağım. Ve kapağıyla kapanması lazım. Yani en büyük pilav tencerenizi bu tarifte kullanabilirsiniz kıymetli Beyaz TV izleyenlerimiz.
1: Bu arada Ramin, seni biraz, yani aslında isterlerse çok farklı sunum kaplarında da pişirebilirler izleyicilerimiz, hı hı, ama biz bugün bunu seçtik bugün.
0: Evet.
1: Yoksa şey çok farklı da şimdi kullanılabilir.
0: Şöyle bir göstermek istiyorum size. Çok farklı bir tarif, tamam mı? Üstüne de şöyle birazcık semolina unu yoksa serpil, irmiği normal rondodan geçir, aynı işlevi görüyor. Biz
1: gayet
0: irmiği geçirdik, bilginiz olsun. O yüzden burada böyle sizlere göstereceğim. Bakın, hiç korkmayın, hani ben nasıl yapacağım diye düşünmeyin. Al hayatım.
1: Ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi Nermin? Sen de denediğin için çok rahat konuşabiliyoruz. Hamura çok, yani mantı hamuruna, lazanyaya çok başka bir keyif veriyor. Lütfen deneyin siz de. Hop, havuzumu yaptım diyorsun.
0: Yaptım. Bu makarna türü tariflere geçtiğimde ben nedense
1: bir havuz problemi çözesim geliyor.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerim, bugün yapacağımız hamur aslında makarna vari bir hamur olacak. Bunun içerisine 4 adet yumurtamız,
1: suyumuz yok,
0: çok hafif yağ ve tuzla taşlandırdığımız bir iç harcı var. Fark ettiyseniz bu tarz hamurlarda asla içinde su kullanmıyoruz. Çünkü zaten çok başarılı, sıkı bir hamur elde etmek istiyorum. Ve efendim tuzunu da yine sadece şu yanlarına veriyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Yiyenlere de şifa olsun. Bir yandan da elimi yıkayacağım.
1: Ben de soğanlarımı biraz incecik doğradım. Nermin sen onu yaparken içini hazırlıyorum.
0: Yumurtamız gülmüş Serpil, bak ekrana. Bu kadar olur ha saçları falan. Yani haftaya o da güzel başlıyor Serpil'im.
1: Gülümsüyor diyorsun.
0: Şöyle yavaş yavaş içerisine yağını ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın yemek yaparken en dikkat etmeniz gereken şey aslında sıvıları koyarken ve unu ilave ederken çok kontrollü ilerlemeniz. Onun dışında hamur işini yapmak dünyanın gerçekten en keyifli ve en kolay işi diyebilirim alıştıktan sonra.
1: Senin deyimin ne, terapi?
0: Vallahi terapi gerçekten. Hafta sonu bile kalktım yaptım, sadece biraz tuzlu yapmışım. Evet, tuzunu ayarlayamamışım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve bu hamur birazcık katı bir hamur olacak kıymetli izleyenler. Bu hamuru biz elde açacağız. Lazanya hamurunu da elimde açamam diyorsanız hazır paketleri gider alırsınız. O sizin probleminiz. Ama dünyanın en kolay lazanya hamurunu şu an sizlerle paylaşıyor olacağız. O yüzden gidip almanıza bile gerek yok.
1: Zor değil, bir de keyifli üstüne üstlük.
0: Evet, şimdi önümüzde de bayram tatili olacak. Vallahi çocuklarınızla bile mutfağa girip yapabilirsiniz. Çok hoş bir ambiyans yaratabilirsiniz. Çünkü çocuklar seviyor hamurla oynamayı. Oyun hamuru gibi. Evet, şöyle bakın yavaş yavaş lazanya hamurunu yumurtamla ve çok hafif koyduğum yağımla birleştiriyorum. Fark ettiyseniz gayet iyi ilerliyorum. Çünkü taşırmadan burada çetal yardımıyla hamurumu ne kadar iyi yoğurursam o kadar elime yapışmadan güzel yoğurabileceğim bir hamur elde ederim. Zaten şu an kendisini

0: toparlamaya ve iyice özdeşleşmeye başladı içindeki harcıyla.
1: Ha, döktüm. Şimdi...
0: Sen nasıl oldun Serpilko?
1: İyiyim, daha iyiyim. Ya cumaya göre, ya ben genel olarak aslında iyiyim ama bir işte biliyorsun alerjiden sebep bir öksürük kuru kuru. Ama zara şükür iyiyim ya.
0: Zara geliyoruz.
1: Nermin, ben burada şimdi taze soğanımı doğradım. Taze zencefil ve sarımsağımı rendeledim.
0: Şimdi bu çok lezzetli bir iç harç aslında.
1: Evet.
0: Bu dünya mutfağına ait bir tarif bu arada. O yüzden farklı bir iç harcı var. Taze soğan, zencefil, limon kabuğu.
1: Yok hayır, sarımsak.
0: Sarımsağı rendeledik.
1: Evet, şimdi kıymayı alıyorum.
0: Kıymayı koyuyoruz.
1: Hemen ardından zannediyorum ki kimyon... neydi bu?
0: Köfte baharatı.
1: Baharı, tuz ve toz, sarımsak.
0: Nasıl? Şöyle tuzunu ekledik ve o kadar güzel bir harç oldu ki çok hafif suyunu koyuyoruz. Tuz, akbiber, kimyon ve köfte baharatıyla taşlandırıyoruz.
1: Ve susam yağını da ekledim.
0: O kadar güzel ki bakın çok farklı bir aroma hitap ediyor. Yani dediğim gibi... bizim mantılara göre çok farklı bir iç harcı var ama o kadar muazzam ki o iç harç. Bayılacaksınız yani, gerçekten söylüyorum, bayılacaksınız. Aromatik olarak çok başarılı. Mantı hamurumu da bir tık ben sert tutmaya çalışıyorum, fark ettiyseniz bu çok önemli. Şu unu böyle birazcık kenara almak istedim.
1: Ben de burada kıymamı yumuşatayım ki katlarımıza. Çok güzel yayabilelim istiyorum. Seni beklerken.
0: Evet. Güzel, başarılı bir hamur. Bakın.
1: Ben bunu alayım mı rahat çalışmamız için?
0: Olur hayatım. İçine irmik koyduğum için fark ettiyseniz rengi de bir tık sarı oldu bu hamurun. Çok normal. Kenara ayırdığım undan alıp mantı hamuru şeklinde sıkı bir hamur koyuyorum ve tabii ki 4 yumurtanın da vermiş olduğu bir sarılık var. Önemli olan bu tarz hamurlarda ununu çok iyi yediriyor olmanız, pürüzsüz bir hamur elde ediyor olmanız. Bu kısımlar çok önemli ve bu şekilde sert bir hamur yaptığınızda sadece bir 5 dakika kadar da dinlendirdiğinizde çok rahatlıkla açabilirsiniz. Biz özellikle bu mantı derslerinde, makarna derslerinde neye dikkat ediyorduk biliyor musunuz? Hamurunun sert olup böyle üzerine bir streçle 5 dakika kadar kapanması. Bu benim için önemli.
1: Bir de ne kadar şeyi, proteini yüksek bir hamur oldu Nermin. Fark ettin mi şeyi?
0: Çok tabii canım, içindeki yumurtasıyla
1: sayesinde
0: bambaşka bir şey oldu.
1: Vallahi şifa deposu.
0: Şimdi siz bu hamuru ben ziyan edeceğimi düşünüyorsunuz ama asla unumu ziyan etmem.
1: Senin ya bardağına.
0: Öyle bir lüksüm yok.
1: Eleyeceksin değil mi?
0: Tabii ki. Burada efendim, bak hatta şunları da alayım. Asla ziyana gerek yok.
1: Çok güzel bir iç hamurum, harcım hazır Nermin.
0: Bunu da Serpil'den çok hafif su isteyeceğim. Böyle 2 yemek kaşığı kadar Serpil kon bana.
1: Şey yapmasaydın onu böyle... keşke irmiğinle. Ben onu eklerdim sana.
0: Çok hafif ya sadece.
1: Dur. Dur temiz bir bardak alayım.
0: Sıcak da verebilirsin, sıkıntı yok. Ben ziyan etmemek için izleyicime de göstermek istedim. Kırıntıları, benim annem hep bu tarz yapar. Hamurun içerisine çok minik, şu serçe parmağıyla. O çok fazla zaten.
1: Yok, vermeyeceğim hepsini.
0: Yeter Serpil. Bak gördünüz mü, sakız gibidir hamur, alır. Bak hem onları da yumuşatır hem de hamuru ziyan etmezsiniz. Gördünüz mü? Efsane. Toparladım.
1: Hazırım, seni bekliyorum ben de.
0: Ben de toparlıyorum.
1: Bakar mısın? Çok yumuşak yaptım içine.
0: Ama çok
1: rahat katlarını
0: oldu.
1: Kullanalım diye. Bir de böyle sulandırıyorsun ya Nermin bu tarz kıymaları birazcık. O baharatının şeyi eşit şekilde her yerine yayılıyor. Ben çok çok beğeniyorum. Bak köftede de mutlaka mümkün ise eğer böyle birkaç saat yoğurur bırakırım ki o baharat geçsin, çeksin. Alayım bunları, ister misin senden?
0: Unumun dışında alabilirsin hayatım.
1: Tamam, o kalsın o zaman. Ben hemen merdanemizi çıkarayım.
0: Şu an istediğim hamur birazcık Serpil diğer tarife geçip dinlendirebilirsek bir poşette.
1: Sen nasıl istersen.
0: Çok daha başarılı olur. En azından triliçeyi fırına

0: veririz.
1: Tamam.
0: Yakın akrabasını yapıyoruz ya Trilçe'nin.
1: Çok yakın akrabalar, haberin var mı onlardan?
0: Bir hamuru biraz bana toparlarsan ben elimi yıkayayım. İzleyici de görsün.
1: Hemen toparlarım tabii ki de.
0: Onu biraz daha yoğurmak istiyorum çünkü. Bunları da Özlem kuşlara koyacağım kenara.
1: Şunları ben alayım elime ki.
0: Evet, geliyorum. Serpil onu biraz daha sertleştirsin ama çok başarılı oldu. Sadece biraz onun dinlenmesine izin verirsem çok daha rahat, sakin açabiliriz Serpil'im.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an bile istesen açarsın. Gayet keyifli bir hamur olmuş.
0: Elhamdülillah. Çok güzel bir hamur yaptık. Günün ilk tarifi.
1: Bakar mısın?
0: Lazanyayı evde yapabilir miyim?
1: Bak bu kadar açık.
0: Yaparsam nasıl olur? Tutturabilir miyim? Gerçekten söylüyorum bak. Hamurun ışıldaması gayet keyifli oldu. Biz bunu böyle bir alalım. Şurada beklesin o. Serpiko burada çok güzel bir iç harç yaptı. İşte yeşil soğanını, baharatlarını, zencefiline kadar hepsini koyup karıştırıp birazcık içerisine su ekledi. Ve o kadar başarılı bir hamur oldu ki keşke kokusunu gönderebilsem bu iç harcımızı.
1: Susam yağı falan değil mi?
0: O susam yağı bambaşka bir boyuta taşıdı. Hamurumuzu birazcık dinlendirmek istiyorum. Farklı pişirme tekniğiyle size sunacağız. Önce açtığım hamuru suyun içerisinde bir taşım haşlayacağım, çok değil.
1: Batır çıkar gibi.
0: Çıkaracağım. Sonrasında haşladığım hamuru güzel bir fırın kabının içerisine yerleştirirken iki kat böyle pasta gibi çıkacağım, iç harcı olacak. Sonra o kabı alacağım efendim, suyun içinde yine sağlıklı bir şekilde buharda pişirme tekniğiyle size sunacağız. Yani aslında canlı yayında hiç yapılmayacak bir şeyi yapıyoruz bugün. Çünkü sizlere farklı bir şeyler, yani ben buraya çıkıp bir kuru fasulye pilavı yaparım yani. Çok da kolay yaparım. Artık 1700 bölüm olmuş ama bizim amacımız ekran başındaki izleyiciye en farklı, en doğru tarifi sunabilmek ve bunu pişirme tekniğiyle aslında sunabilmek değil mi? Yoksa sen de kuru fasulye pilavı yaparsın.
1: Kesinlikle öyle. Sen bence o tarafa gidip şöyle bir şey yapsan.
0: Birazdan söyleyeceğim onu. Ben bir üstümü şurada tetikleyeyim hocam. Geliyorum.
1: Ben de malzememi çıkarayım. Bir su bardağı. O, olacak o kadarcık. Biz burada çalışıyoruz. Şimdi aldığı kadar un. Şimdi iki su bardağı inek sütü. Biz dedik ki Trilçe'nin akrabası Nermin. Trilçe'nin akrabası ya. Tabii. Bak. Al sana üç farklı süt.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerim, sizler yorum yapmaya devam edin. Bizden çok istediğiniz bir hediye gelecek dakikalar sonrasında.
1: Bence her kadının olmalı ondan.
0: Değil mi ya? O çok önemli bir şey ya.
1: Bak ben sadece onun için kullanmıyorum onu. Sana
0: çıkınca... O bende yok biliyor musun?
1: Var var. Var var.
0: Yok evde yok ama burada var.
1: Var var, ben sana söylerim.
0: Gördün mü diyorsun? Yakın akrabasını yapıyoruz. Hı. 5 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. Süt şerbetinde efendim 2 su bardağı inek sütümüz, 1 su bardağı keçi sütümüz, 1 su bardağı manda sütümüz, yarım su bardağı krema, 4 yemek kaşığı da şeker. Meyveli sosunda 350 gram çilek, 1 çay bardağı şeker, yarım su bardağı su, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket şantiyi, 1 su bardağı süt sunumunda çilek. Çilek, şeker nerede kaldı?
1: Şimdi şuradaki bir çay bardağı şeker soslu. Ama sen şey okudun, onları göremedim.
0: Doğru.
1: Ha, bunlar hazır zaten. Tamam. Burada bir tane de şey olacak, nişasta. Onu şuraya koydum galiba. Hemen bakayım. Evet. Tamamdır.
0: Bir yemek kaşığı nişasta.
1: Yerleştirme sistemime baktım.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerim, hamuruna bakıldığında sizi şaşırtacak kadar az malzeme. Yine mantı hamurundaki gibi bol yumurtalı fakat süt, su, şeker, yani süt ve suyun olmadığı bir hamur yapacağız size burada.
1: Çırpma teliyle mi yaparsın?
0: Aynen öyle.
1: Şöyle. Şunlar senin canım benim.
0: Serpil sen de ricam şunu karıştırırsan sonra mantıya dönebiliriz.
1: Tamam döneriz, ben şunu pişireyim mi bu arada? Çilek sosu mu?
0: Olur, onu da yapabiliriz.
1: Tamam, bu zaten keki ıslatmak için ya burası. Hı-hı. Hemen halledeceğim. Şimdi onu yapacağız seninle.
0: Bismillahirrahmanirrahim deyip 5 adet yumurtamı Trilçe'nin kankasına

0: yaparken hazırlıyoruz. Biliyorsunuz ki triliçe bir Balkan tatlısıdır aslında. Ve yıllar sonra Balkan'dan mutfağımıza, yani Türk mutfağına giren bir tatlı oldu. Ve çok da tercih edilen, artık kafelerde, restoranlarda olan bir tatlı haline geldi. Sizce neden? Çünkü revani gibi yapısıyla, yumuşacık sütlü kekiğiyle hem çok hafif hem de
1: kesinlikle
0: çok besleyici bir tarif. Çok besleyici derken içerisinde 3 tane süt kullanılıyor. Keçi sütü, manda sütü ve inek sütüyle karıştırılıp hazırlanıyor.
1: Aynen.
0: Ama şunu da söylemek istiyorum. Eğer benim manda sütüm ve keçi sütüm yok diyorsanız kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, sadece normal inek sütüyle de yapabilirsiniz. Ama o aromayı ben sizlere gerçekten vermek istediğim için nacizane tavsiyem,
1: biz orijinalini yapıyoruz.
0: Orijinalini yapmayı özen gösterin. Artık inek sütüyle keçi sütünü bulmak çok çok çok kolay. Ve fark ettiyseniz orijinal kekin içerisinde ekstradan bir süt, su, sıvı yağ gibi bir şey koyulmuyor. Şeker ve yumurtayı güzelce köpürtüyorum. Şöyle şekeri bir tık eriyene kadar çırpmaya devam edersek çok daha başarılı bir sonuç elde ederiz. Bu arada ekranı yeni açanlar, çok güzel bir lazanya ile güne başladık. Siz lazanya hamurunu kaçırdınız ama birazdan hamuru elime aldığımda bahsedeceğim. Yine hamurunda asla süt, su olmayan bir hamur tuttuk 4 yumurtayla. Burada pişirme tekniğine denk geldiniz. Sakın bir yere ayrılmayın. Çok keyifli bir yayın, çok keyifli bir tarif cümbüşünün olduğu, keyifle izleyeceğiniz bir ortam sunuyoruz bugün size. Yine farklı tariflerle. Şöyle unumu bir yandan ekledim. Kabartma tozumu içerisine bırakıyorum ve karıştırıyorum. İçinde hiçbir şekilde yağ, süt yok. Yoğurt yok. Bakın sadece yumurta, un, şeker ve kabartma tozu. Çok enteresan değil mi Serpil'im?
1: Bir de bir şey söyleyeyim mi Nermin? Şeyi birkaç saat dinlendiriyorsun ya böyle kendi kendine bu tatlıyı. Allah'ım tövbe yarabbim, böyle insan üstü yiyorsun yani, bir iki dilim kesmiyor. O yüzden hem yapması keyifli hem kendi keyifli.
0: Bir tarif. Yemek kaşığı koymuştum, bir 5,5, 1,5 daha ekledim.
1: Şimdi ben çileğimi attım. Hemen şu elime bir susayım.
0: Evet.
1: Hafta sonu iyi dinlenmişsin. Çok enerjiksin. Sana yetişemiyordum ben.
0: Çok da dinlenmedim aslında. Biraz Melike'min gönlünü yaptım.
1: O da yapmak lazım. Çocuk ağabey yani.
0: Bitmiyor artık genç kız olduğu için istekleri. İlk başta canım Fatoya gittim. Bir baktım Furkan Ucu da orada. Gitmişken şöyle bir ciltler parlasın dedik işte. Birazcık böyle mezoterapi falan Melike'ye de.
1: Onlar da lazım.
0: Aynen. Pazar günü de yine oradan çık. Bu sefer Melike Hanım'ın saç bakımını yaptırdık. Kız annesi olmak böyle bir şey. Canım arkadaşım Yakup'a gittik. Sağ olsun, o da Melike'nin saçını, benim saçımı birazcık böyle bir şey yaptık. Toparladık. Bir, o da insanı motive ediyor. Bakma Serpil.
1: Bu arada şey diyorsun ki hafta sonu böyle bakımlar makımlar.
0: Bakımlarla evet. Sonra da
1: İyi
0: uyudum
1: yapsın.
0: Onun dışında da.
1: İyi yapsın.
0: Onun dışında da uyudum. Uyumaktan migrenim tuttu.
1: Bu arada ben çileklerimi doğradım. Ay ipek gibi oldu maşallah.
0: Bak.
1: Çileğimi doğradım.
0: Hamur,
1: suyumu verdim. Çok özür dilerim. Bir çay bardağı şekerini de veriyorum. Nişastasını vermeyeceğim hemen.
0: Bakın normal çileğimi aslında yumuşasın. Her gün yaptığımız bir Serpil'le çilek kreması yapıyoruz.
1: Altına şey koyalım. Isıtıyorken çıkaralım değil mi?
0: Koyalım daha pişirme mantıklı. Kağıdını. Ben de şuradan bir spatula alacağım. Burada efendim bakın çok önemliydi. 5,5 yemek kaşığı tepeleme unla bu kıvamı yakaladım. Çünkü içerisinde yağ yok, süt yok, yoğurt yok. Kıvamı dengeleyecek hiçbir şey yok. Siz burada kıvamı unla yakalamanız gerekiyor. Yumurtayla şekeri güzelce erittiğinizde, onu da yavaş yavaş eklediğinizde bu ekrandaki akışkan görüntüyü elde etmeme gibi bir lüksünüz yok. Hanımefendiler ve beyefendiler. Çünkü biliyor musun? Bazen ağzımızdan kaçıyor hanımlar diyoruz ya, beyler küsüyor Serpil bize bu sefer.
1: Küsmeyin
0: sizin
1: ya.
0: Sizin sadece diyor kadın takipçiniz değil, erkek izleyiciniz de var diyorlar.
1: Doğru söylüyorlar da işte bizimkisi tamamen böyle bir ağız
0: Hatta
1: alışkan.
0: Bazıları şey diyor, hanım sayesinde seni izlemeye başladık, küstük size diyor, hediye vermiyorsunuz. Ya
1: Yok
0: kurban
1: ya,
0: olayım
1: küsmeyin,
0: keşke
1: küsmeyin.
0: Elimde bir imkan olsa ben...

0: O hediyeyi hepinize gönderebilsem. Gerçekten onu çok fazlasıyla isterim yani.
1: Ama şöyle,
0: bilinçli yapılan bir şey değil bu.
1: Günün sonunda da Nermin olabildiğince, önce hem derler ya karınca kararınca, olabildiğince zaten
0: mesela fırına giderken
1: ediyoruz.
0: Fırın dönüşte harika bir hediye vereceğiz yani. Biz bunu
1: bayağı dönüşte veriyor muyuz?
0: Ha, fırının dönüşünde çıkartayım, bir izlesinler, yorumlar ona göre bence artsın. Çok güzel bir hediye o, Serpil'in var ya.

0: Yerinden biri.
1: Yani ben ilk gördüğümde yalan söylemeyeceğim şey dedim. Bundan kesinlikle benim olmalı. Çünkü dediğim gibi ben onu çok farklı amaçlarla da kullandığım
2: Evet,
1: için.
2: sadece buharda pişirmek gibi bir şeyle de değil, farklı bir şeylerle pişirebileceksiniz. Ama bilmiyorlar şu an ne oldu.
1: Kısmet, kısmet efendim.
2: Efendim,
1: Şimdi.
2: Trileçe'nin zeminini yani o eşsiz ipeksi dokusuyla hazırlanan kek harcını hazırladık. Çok vurmayacağım. Böyle birazcık pufidik
1: Kabarsın diyorsun.
2: Bakın şöyle her yerine eşit çevirdim. Ben bu pişirme kağıdını açtık ki fırından aldığımda rahatlıkla çevirip
1: Islatabilelim.
2: ıslatabilelim diye. Önceden ısıttığımız şöyle söyleyeyim 180 derecelik fırına vereceğim ama pişirme süresi çok kısa olacak. İnce bir kek olduğu için arkadaşlar Özlem Hanım biz bunu unutabiliriz. Lütfen bunu da gözünüz olsun. 15-20 dakika içerisinde maksimum pişeceğini düşünüyorum. O yüzden lütfen kekimizi unutmayalım canlarım.
1: Şimdi Nermin'im ben seni beklerken ne yaptım biliyor
2: 180
1: musun?
2: dereceye verdim.
1: İyi yaptın emeğine sağlık.
2: Burada şimdi
1: Çileğim benim pişiyor ama sana
2: tamam
1: küçük
2: ben
1: bir
2: onu yapacağım burada.
1: Böyle bir eritelim sadece.
2: Ben bununla direkt koysam bu ısınmıyor ama sıkıntı olur mu? Direkt onun üstünde yapsam risk almış olur muyum?
1: Alırsın. Bence alırsın. Hiç yapma öyle. Şunu da
2: Şey
1: istersen
2: ya
1: bak.
2: bu.
1: Yapma. Yapma.
2: Yapmayayım mı?
1: Yapma. Hadi
2: Yapmayayım.
1: ocağımız kirlenir. Bak olmayacağı tutar 6 yıllık
2: Ama bu
1: ürünümüz.
2: kalın ya.
1: Nermin'im.
2: Bunun ısıya dayanıklı olması lazım. Serpilin.
1: Ama 6 yıllık ürünümüz şey olmasın. Çünkü içine şu an soğuk süt koyduk ya. Morali bozulur falan. Yapma. Bunları
2: Yapma,
1: sen...
2: risk alma diyorsun kurban olayım.
1: Yapma.
2: İnek sütünü koydum.
1: Sadece eriyip şu kremamız çözülene kadar o kadar.
2: Manda sütünü ekliyorum.
1: Lütfen.
2: Keçi sütünü de ekliyorum. Triliçe'nin ismindedir aslında. Triliçe 3 tri 3 demektir. Çe de 3 farklı süt anlamına
1: Yok
2: gelir.
1: şöyle yapacağım. Onu geri alacağım senden.
2: Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Şöyle biliyoruz o kadar Nidacığım. Söylediğim her şeyi anlatıyorsun diyor ben söylemeden.
1: Aa niye biliyorsun sen böyle şeyleri?
2: Ben niye biliyorum böyle şeyleri?
1: Aa. Nermin inşaat mühendisi aslında.
2: tatlıydı
1: Aa, toz
2: bu. Benim
1: pikseyim.
2: bilgim bu kadardı diyor. Efendim. Bazen benim çalışanlarım beni güldürüyor ya. Allah da onları güldürsün. Yıllarımızı vermişiz. 1700, 1500 bölümdür ekranda canlı yayınlanan. Burada yanlış tabii ki
1: Gayet
2: söyleyebiliriz.
1: tabii.
2: Biz kullara mahsustur hata yapmak. Ama bildiğim en iyi işi yapıyorum sonuç itibariyle. Gözüm kapalı mutfağa girdiğimde artık bir tarife bakmadan bir poğaça malzemesi çıkartabilirim yani. Ya da bir makarna malzemesi çıkartabilirim. Çok kral bir yemeği hiç malzemesine bakmadan çıkartabilirim yani.
1: Şöyle, bunu da tabii Nida'nın bilme ihtimali yani o düşük çünkü kızın işi bu değil. Şey var. Hani böyle gidip satın alıyorlar ya böyle
2: Atalar
1: Nidacığım
2: gibi,
1: bu
2: atalar hep eskiden.
1: ceketleri sonra giyiyor diyor ki ben şefim. İşte tam tersi. Nermin dibinden geldiği için biliyor. Şimdi
2: 10 bin küsür tarif.
1: Nermin'im şimdi şöyle
2: Vallahi çok
1: buradan
2: güzel oldu.
1: Suyumuz,
2: Kusum.
1: şekerimiz ve çileğimiz biraz pişti ya.
2: Bakar mısınız? Reçel gibi
1: Şimdi
2: önden bir pişirdik aslında. Serpil de orada nişastamızı açmıştı.
1: Evet, şimdi
2: Gönder
1: nişastamı
2: bakayım Serpil.
1: vereceğim
2: Bak nasıl
1: ki
2: kıvamı bağlayacak, nasıl güzel bir sos haline dönüşecek. Orası Serpilko'da, burası bende. Burayı da hatta bırakıyorum ve ben artık yavaş yavaş lazanyaya
1: zaten
2: geçiyorum.
1: o da şey oldu gibi
2: Eridi gibi. Kaç dakikamız var? O cızır diyor bugün Allah ileride.
1: Şey diyeyim acaba.
2: Tamam. Oo, süreyi yemişiz.
1: Tamam. Sen
2: Ben
1: hemen
2: mantıya geçeyim.
1: her şeyim hazır. Al sen gir. Geliyorum. Hemen geliyorum yanına.
2: Şimdi ama mantıyı da bitiremeyebiliriz.
1: Aa, bir tane büyük açalım. Yetiştiremeyiz mi diyorsun? 5 dakika.
2: Bence açalım. Kesme işlemi dönüşte izleyiciyle bence göstermemiz lazım.
1: Tamam bu orayı sen şey
2: Aa
1: yapmam.
2: ben şeyi çıkaracaktım. Sen şeyi çıkar bence yorum yapmaya başlasınlar.
1: Al sen kes
2: Bizim
1: daha rahat
2: bomba
1: çalışın Armin.
2: hediyemizi Serpikom çıkarsın.
1: Şimdi
2: İkiye
1: orayı da.
2: böleyim. 2 tane büyük hamur yapayım.
1: Evet evet iki lütfen. Ben şimdi burayı kapatıyorum.
2: Bakın.
1: Limon suyu da
2: Mantı
1: ekledim.
2: hamuru dinlendikten sonra bakın sakız gibi bir hamur haline dönüştü. Bak burada

0: Sıcak ya, çok güzel dinlendi. Şöyle iki beze yapacağım. Serpil çıkar gelsin. En çok istenen,
1: Nermin'im,
0: en beğenilen.
1: şimdi.
0: Bir anlat onu Serpil'im.
1: Bu
0: Ana
1: benim...
0: sayfaya koyalım biz
1: Evet,
0: onu.
1: şimdi Nermin'in hep söylediği gibi hanımlar ne olur şey yapalım. Tek isteğimiz sizden bu firmamızı takip edeceğiz. Bakın kaç
0: Ahmet
1: katlı.
0: Bey'in değil mi o? Evet.
1: Evet. Şey, evet
0: Evet.
1: Asya. Dolayısıyla bu harika bir buhar tenceresi. Bakın alta suyu koyuyorsunuz ve 3 tane katı var böyle.
0: Bu çok efsane bir şey hanımlar.
1: Harika mantılar pişirebiliyorsunuz, sebze pişirebiliyorsunuz, balık pişirebiliyorsunuz. Birçok şey buharda sağlıklı pişirmek istiyorum. Ben dediğimiz her şey bebek patates de dahil. Atın pişirin. Nermin'in söylediği gibi tek sizden ricamız firmamızı takip edin. Nermin'in son attığı görselin
0: Evet,
1: altına da
0: evet,
1: yorum yapın, olur
0: evet. Evet, bu
1: mu?
0: kadar. Bu tencereyi Beyaz TV sayfasına da yorum yapanlar arasından seçebilirim. Tamamen bugün keyfime göre yapacağım. O yüzden her yerden yorum yapın. Her yerden şansınızı arttırın.
1: Şimdi abi sütümü ben ısıttık ya. Hop geri kabımın içine
0: Evet,
1: aldım.
0: o sadece şekeri erimesi ve
1: Evet, o
0: kremayla
1: kadar.
0: özdeşleşmesi yeterdi. Bakın 3 farklı süt kullandık. Ekstradan da krema da koyduk. Krema da
1: Hoppa.
0: ona bir ışıltı ve bir parlaklık verecekti ve verdi. Yani bizim bugün yapacağımız bu tatlının görseli çok ön planda, lezzeti çok ön planda. Ama öncesinde şimdi ben size lazanya hamurumu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısın hamuruma? Serpiko.
1: Ben sana söyleyeyim, bundan var ya gözünü kapat dünya kadar şey yap, İtalyan
0: Bak,
1: makarnası çeşitleri
0: yoruyor
1: yap.
0: mu? Yoruyor. Şu an siz çok şanslısınız. Bizim yayın süremiz uzadığı için bu tarifleri yapabiliyorum. Yoksa benim yayın sürem uzamazsa ben bunu size burada yapamam. Gerçekten söylüyorum, yapamam. Bu fırsatı kaçırmayın. Reklam dönüşü de nasıl şekillendireceğiz onu görün. Giderseniz iyi olur. Nefesim kesildi. Biz Serpil'le bunları bir açalım. Her şeyi dönüşte anlatalım Serpil'im.
1: Tamam ama oraya yorum.
0: Tarifen. Oraya bak, yorum. Yorum, yorum, yorum, yorum. Takip efendim. Buhar tenceresi veriyorum. İki katlı hiçbir yerde bulamazsınız. Yapmanız gereken bizi takip etmek. Dakikalar sonrasında sizinleyiz. Bak bir yere ayrılmayın.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Uyanmadı mı daha?
3: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
4: İnanın.
5: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
6: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
7: Golcü benim oğlum, golcü.
8: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.
9: Annem, anneler günü kutlu olsun.
8: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermedi.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: İntens bir konu var, bekliyorum.
7: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
8: Kızlar.
7: Bizi özlemişim.
8: Bizim İntens mi?
7: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan, sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.
9: Ben müdürüm. Benim iyi uyumam lazım.
10: Ben de çaycıyım. Asıl benim iyi uyumam lazım.
11: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
12: Nazarlar değmesin.
13: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
1: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
14: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
1: Uyanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın.
4: Uyanmış benim Samba'cığım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Samba'cığım artist oğlum.
5: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
6: Golcü benim oğlum, golcü.
7: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.
8: Annem, anneler günü kutlu olsun.
7: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
10: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili Koenig küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
11: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Kalıcı koku made in mad.
6: Anne! Bu benim olsun mu?
7: Olsun canım.
8: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bu benim olsun mu ya?
7: Ta buralara kadar gel.
10: Anne ben alayım mı bunu?
6: Anne bunu.
10: Bunu?
6: Bunu.
10: Bu?
8: Bu.
10: Bunu.
6: Anne bunu.
10: Al kızım al.
6: Sana almıştım.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, Haziç'in tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
0: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
8: Böyle ya.
9: Şöyle, şöyle de yapabilirsin. Üstünü de enine. Aa süper.
8: Tabii Efendim girmişiz. Bakın o kadar güzel bir hamur açtık ki bak. İnanılmaz güzel. Tam bir makarna hamuru. Çok da rahat. Her istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi biz bununla şöyle bir kesme yapacağız.
9: Bence vur gel böyle komple. Şöyle gel. İkinciyi de alırız yanından.
8: Tamam.
9: Şey onu indirsen tabağını istersen. Ver gitsin coşkuyu mis.
8: Tamam. Haydi bismillah.
9: Şimdi.
8: Bak. Şöyle aldım izleyicim. Kaldır serpil telimi. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Gönder. Ben şimdi bir tane tepsimi şuraya alayım.
8: Şöyle kabımı iyice bir yağlıyorum. Bence onu alabiliriz artık.
9: Evet evet alacağım hemen şimdi.
8: Bir suyun içine atsa mıydı?
9: Tekrar soğuk suya mı? Hı. Yani çok yumurtalı olduğu için düşünmüyorum ama istiyorsan atarım. Atayım mı?
8: Al bakayım. Yapışmasın da.
9: Şimdi bakacağım.
8: Ben de yerine atıyorum.
9: Çok sıcak.
8: Bence suyun içine atalım.
9: Bence
8: direkt.
9: De. Ama sıcak diye atayım ben onu. Gel tatlım sen benim yanıma.
8: Elini.
9: Alamayacağım.
8: Getir yavrum.
9: Hemen geldim. Suyum. Hoppa. Gönder. Hoppa.
8: Kolay kolay yapışmaz. Zaten şey bir hamur olduğu için korkmayın. Korkarak da hareket etmeyin.
9: Hoppa. Bu arada ay elimden de kayması. Nermin'im bu yırtılsa da.
8: Yok yok sıkıntı yok şu an benim için. Gayet hoş gözüküyor. Suyu da bu tarafa alırsak çok iyi olacak. Hemen.
9: Hoppa.
8: Bunu alıyorum.
9: Yanıma gel istersen ya da ben senin yanına geleyim.
8: Şöyle zemine yerleştiriyorum.
9: Şeye kaşığın var mı Nermin iç ağacına?
8: O kadar lezzetli bir şey olacak ki bu. Serpil alayım hemen sana zahmet.
9: Bunu da geliyorum. Gönder. Dur ben senin yanına sıkışacağım.
8: Evet sen benim yanıma gelirsen çok daha rahat çalışırım.
9: Hoppa. İç ağacını koyayım mı sana?
8: Bir tane daha koyacağım şu kes yarımlardan sonra. Şu kenarına.
9: Onu üstüne de atarsın.
8: Onu da açabilirsin aşkım normal.
9: Hoppa. Şunu da keseyim mi ben bu arada?
8: Onu da bana kesersen.
9: Şeklinin çok önemi var mı?
8: Şeklinin zaten çok önemi yok. Sadece 3 tane daha çıkartırsan 4 kat çıkarız güzel olur. Şimdi bakın buradan bunu da koyuyorum. Tamamen buharda pişirme tekniğiyle yapacağım. Alt zemini birazcık sağlam oluşturmak istedim ki dilimlerken çok rahat çıkartabileyim açıkçası. Şekli çok önemli değil. Şimdi serpe koyabilirsin bana.
9: Kaça böleyim istersin?
8: 3 kat çıkarız. Çok katlı bir pasta gibi düşünebilirsiniz.
9: Ben bunu böyle mis gibi el cüvezlerimle.
8: Ben de tane tane su böreği yapar gibi haşlıyorum. Burada birazcık bizimle olmanızı ve gerçekten buraya konsantre olmanızı istiyorum. Çok güzel, çok farklı bir yöntemle çok lezzetli bir tarif yapıyorum. Hani böyle bakmayın zor.

0: gözüktüğüne. Hiç zor değil. Sadece birazcık aşamaları var. O kadar.
1: Zor, zor değil vallahi Nermin'im. Dolma bile sarıyoruz. Aa, boncuk gibi tek tek tek tek tek tek.
0: Bak sudan. Bak şöyle çıkıyor, gördün mü? Kalıp gibi. Şimdi geldim.
1: Dur canım, hiç geldim.
0: Hemen üstünü koyacağım.
1: Gönder. Bakacağım canım şimdi, bir dakika.
0: Şöyle.
1: Ay çok güzel kokuyor Nermin. Küçük bir parçan var mı? Şunu vereyim sana. Şu benim için küçük mü acaba?
0: O tam gelin. Şu tarafa doğru onu da verelim. Hı-hı.
1: Şöyle diyorsun değil mi? Hı-hı. Geldim.
0: Şimdi öbür katını geçelim. Bir yandan haşlıyoruz, bir yandan iç harcı ile birlikte bütünleştiriyoruz. En son aşamada zaten...
1: Yandım. Dinle mi geldi?
0: Evet. Şöyle buluşturuyoruz.
1: Yani şeyin varsa eğer fırındaki kekimize rica etsem bir bakabilir misin?
0: 2 dakika bir bak. Zaten burada yakında. Şurada yukarıda. Şeyim yukarıda, kürdanım.
1: Yok, kürdana da gerek kalmadı o artık. Sadece altını kızarıp kızarmadığını merak ediyorum ben. Aşağıya indirdim onu.
0: Getiriyorum.
1: Ne diyorsun, iyi mi bu şimdi? Hı-hı. Bence iyi.
0: Bakın, ortaya kenarlarını, o şeklinin tam olmayan kısımlarını koyuyorum. En üstü düz bir zemin bırakacağım. Hatta bu 4-5 kata çıkacak gibi geliyor. Hı-hı. Şöyle bir yandan da trileçemizi çıkarttık çünkü.
1: Oldu mu?
0: Oldu.
1: Ay lütfen ona bakar mısın?
0: Onu yakından bir görebiliriz.
1: Çok güzel oldu.
0: Kabarması çok güzel oldu. Şöyle. Şöyle düşün Serpil. 2 tane daha bırakabilirsin araya.
1: Değil mi?
0: 2 katım daha çıkacak. Onu sadece dakikalar sonrasında da şerbetleyeceğim.
1: Deliklerini açıp.
0: Aynen, kürdanı oraya koyalım Özlemciğim. Kenara, tamam. Bakın burada aşama aşama gidiyoruz. Şimdi bunu getireceğim oraya.
1: Bakın bu bunun arasında pişer mi diye hiç düşünmeyin. Hiç
0: o kadar
1: pişermez.
0: Güzel ki hamur var. Çünkü... ya. Yemin ederim marketten gidip hazır lazanya hamuru ben alayım demeyin.
1: Yani
0: gerçekten o, demeyin bak.
1: Rakamlar olmuş o.
0: Evet, yani bunu yapmak çok bütçesel olarak uygun gelecek size. Çok uyguna
1: şunu
0: gelecek.
1: Şunu bir parça dağıtayım mı, ne dersin?
0: Şunu getireceğim. Bu var.
1: Gönder.
0: O küçüktü. Şunu vereceğim. Ve burada kapattım artık, haşlandı.
1: Baksana şuna ya. Maşallah.
0: Evet, onu koydum. Üzerini kapattım ve şimdi
1: ve
0: 2 kat daha kıymayı bir tane daha ayıracaksın onun dışında, o kadar. Ve sonrasında ben şimdi size anlatacağım püf noktalarıyla. Yok, yaymana gerek yok böyle.
1: Şey, hamurumuzun içi çok yumuşak ya, yayılıyor. Hı-hı. Aslında. Ben sadece acele ediyorum.
0: Hı-hı. Buraya da bana bir tane atsana. Ben de oraya yayayım. Tamamdır.
1: Bence de. Hadi gönder.
0: Şunu da alıyorum. Bakın o kadar güzel. Bak. Bak. Bak. Harika. Şu tarifi bitiriyorum. Şöyle. Şimdi her yerine eşit gelecek şekilde bana atarsan.
1: Şimdi hemen geliyorum canım benim. Hemen.
0: Bu zaten içinde özdeşleşecek. O içindeki o efsane... Zencefilin o eşsiz tadı, biliyor musunuz?
1: Sarımsağı, susam ya.
0: Yani nasıl uyumlu olmuş kıymayla anlatamam size.
1: Koku bomba.
0: Vay, kokusunu keşke böyle ekrana gönderebilsem.
1: Daha da kalmadı Nermin, artık yeter.
0: Su böreği gibi düşünün. Bak, su böreği gibi aşamalarla yaptık. Aynı şekilde hemen yanınızda soğuk su bulundurun. Her şeyi bak canlı yayında sizlerle paylaşarak yapıyorum. Şöyle...
1: Kabım temiz ya, istersen onun kenarlarını bir şey peçetem. Hı-hı. Sileyim mi hemen?
0: Sil. Tencereyi birazdan inşallah açıklayacağız. Yorumları hak edecek yorum alırsa vereceğim efendim.
1: İtibarını bakalım kazandı mı?
0: Gönderimize yorum yapabilirsiniz. Fotoğrafımızın altına yorum yapabilirsiniz. Orayı güzelce toparladık. Onu o şekilde Serpil fırına göndersin. Ben burada...
1: Şey, fırın değil. Şeye koyacaktık.
0: Pardon.
1: Ya.
0: Geliyorum ben ona. Unuttum. Onu anlatacağım. Şunu sadece tersi yapmam gerekiyor. Kekim soğumadan çünkü.
1: Islatmak istiyor, şey, delmek istiyor musun?
0: He?
1: Delmek ister misin hafif?
0: Deleceğim de bir ters çevireyim önce.
1: Aha.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim.

0: Bunun da özelliği bu kıymetli izleyenler. Dikkat edin de yanmayalım.
1: Nermin'im ben burada seni bekliyorum o zaman bununla. Tamam.
0: Sıcak yeni çıktığı için.
1: Tutayım mı? İster misin? Geleyim mi?
0: Azıcık altları da yanıyormuş. Bence öbür tarafını mı bırakalım?
1: Aa ben onun kenarlarını alayım mı? Niye öyle oldu ki o?
0: En alta indirdik ya. Bu cam kaplar pişirmiyor ya zeminde. Sıkıntı yok.
1: Ben o hatayı hep yapıyorum, hı-hı, biliyor musun?
0: Biz unutmadık. Orada kaynıyor. Geliyorum ben onu göstereceğim. Bunu öbür tarafa, hı-hı, çevireceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bizim aslında öyle yapmazdı. Niye öyle oldu anlamadım. Kabımızın.
0: Evet. Hallettik. Problem yok.
1: Ama kokusu çok güzel ya.
0: Şöyle birazcık deliyorum. Bak sünger gibi nasıl güzel deliniyor biliyor musunuz? Of aman ya Rabbim. Sünger gibi. Burada şöyle önden hazırladığımız
1: 3 tane sütü döküyoruz.
0: Çok hepsini dökmeyeceğim. Çektikçe vereceğim. Evet şu an çeksin. Anında çekiyor. Nermin Öztürk.
1: Buraya kadar Terliçe'nin akrabası. Buradan sonra
0: değişiyor.
1: Başlı başına kendi başına bir star.
0: Evet.
1: Tamam mıdır tatlım, evet, burası?
0: Ah, bu çeksin. Üstünde içindeki krema. Evet. Hiçbir sıkıntı yok onda. Bakın zaten çok hızlı bir şekilde çekiyor.
1: Evet.
0: Şu an. Ve bu pişirme tekniğine geldik. Bugün birazcık dediğim gibi tariflerimiz çok atraksiyonlu. Ama çok güzel tarifler. Her yere dönmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Burada ne yaptık? Çok pratik bir makarna hamuru yaptık. İçerisinde semolina unumuz yoktu. İrmik unu kullandık. İrmiği rondodan geçirdik. Beyaz un, yumurta ve tuzdan oluşan bir hamur. Hamuru bir 5-10 dakika keki fırına verene kadar beklettik. Biraz daha süt alacak Serpil Kov.
1: Bana da öyle geldi.
0: Beklettik. Sonra hamurunu beklettikten sonra açtık. İki tane yuvarlak hamur açtık. Böyle bir pilav tenceremizin içerisine oturabilen cinsten fırın kabı bulduk. Fırın kabını haşladığım hamurları soğuk suya koyup her katına kıymalı hazırlamış olduğumuz harç gelecek şekilde güzelce döşedik. Yaklaşık bir 5-6 kat kadar çıktık. Ve şimdi yine kaynayan pilav tenceremizin içerisine oturtup kapakla birlikte kapatıyorum. Yaklaşık olarak bu şekilde bir 20-25 dakika buharda pişirme tekniğiyle hem içindeki kıymamız pişecek. Zaten çok ince bir tabaka sizler de gördünüz. Hem de o hamur iyice sıkılaşacak. Görseli çok iddialı, sunumu çok şık. Yemesi de bir o kadar lezzetli bir tarif efendim. Beyaz TV ekranlarında bugün Nermin'in Enfes Mutfağı'nda sizlerle birlikte. Burada da 3 sütten hazırladığımız trilçemiz var. Biliyorsunuz ki bunun sütünün bir tık fazla olması gerekiyor. O yüzden böyle bol sütlü. Burada çile ile buluşacak, kreması olacak ama onun birazcık soğup iyice sütünü çekmesi gerekiyor. Efendim 2 yemek tamam. Şimdi buraya geliyoruz kıymetli izleyenlerim. Siz bilmiyorum bu şekilde kolay, harika hamurunu kendi yapmış olduğunuz patates çubukları gördünüz mü? Ben size söyleyeyim, görmediniz. Çünkü bu patates çubuklarının hamuru mayalı bir hamur. Ve gerçekten iç harcı da çok lezzetli bir iç harç. Evet. Yani bir poğaça gibi olacak ama biz buna çubuk diyoruz. Çünkü görüntüsü yıkılsın. 2 su bardağılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet, 2 adet yumurta akı, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un yağlamak için. 75 gram tereyağı iç harcında 4 adet haşlanmış patates, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, üzeri için ise 2 adet yumurtanın sarısı.
1: Nermin o onu da
0: hamurunu
1: çekti.
0: Yoğurmayacağım. Klasik bir hamur. Artık çok iyi biliyorum ki Nermin'in Enfes Mutfağı izleyicileri hamur nasıl yoğrulur, maya nasıl aktifleşir çok iyi biliyor. Hatta şöyle bir anket açalım. Bu önemli bence. Ankette şöyle diyelim. Ben hiç anlatmayayım. Bakayım izleyicilerim yazacak mı? Siz evde hamurunuzun mayasını aktifleştirmek için hamur yoğurmaya nasıl başlarsınız efendim?

0: Şu an ankette soruyorum. Soru butonu koyarsın, cevap butonu, oraya izleyicilerim yazsın. Hem belki sizlerden farklı bir teknik öğreniriz bizler de.
1: Doğru söylüyorsun bakalım.
0: Öğrenmeye
1: açığız. Her kadının bir tekniği vardır, evet, mutfağında değil
0: yani
1: mi?
0: Yani ben biliyorsunuz yaptığım tekniği, şeker maya suyla aktifleşiyor önden. Sizler bakalım nasıl yapacaksınız?
1: Belki de bazı izleyicilerimiz sürekli ön maya yapıyordur.
0: Evet, bir de değil o mi? Var. Aha. Aynen öyle. O yüzden hamuru yoğurmayacağım. Size çok rahat bu şekli göstermek istiyorum. Klasik bir hamurumuz var burada. Sizi çok zorlayacak bir hamur değil. Yağdan, mayadan, şekerden oluşmuş klasik bir hamurumuz var. Bunlar tertemiz. Özlem bunları güzelce kaldır.
1: Sadece yarın oradaki yumurtaları kullanacağız.
0: Yumurtaları üstüne kullanacağız.
1: Bence bir tanesini kırarım ben onu komple.
0: Efendim, hamur burada. Gayet güzel. 40-45 dakika dinlenip mayalanan bir hamur. Tilçemiz, yani tilçemizin arkadaşı, kankası,
1: akrabası.
0: Artık ne istiyorsanız oyu. Biz onu güzelce şu an 3 sütle, manda sütü, inek sütü ve keçi sütüyle, çok hafif de kremasıyla harmanladığımız şekeriyle birleştirdiğimiz sosuyla buluşturduk. Dolapta bir şantimiz var. O şantimizin iyice donması için dolaba önceden çırpılıp koyuldu. Sadece süsleme kısmı kaldı. O süsleme kısmı zaten her şeyi ele veren kısım. O yüzden
1: buraya kadar akrabalardı.
0: Buradan sonra ayrılıyoruz, kopuyoruz buradan sonra.
1: Evet.
0: Hamura baksana.
1: Herkes sakin. Kendi yolunda buradan sonra.
0: Hamura baksana.
1: Burada sadece Nermin şu soğanımı ve salçamı kavuracağım. Anacığım, soğanlarımız da bir büyük. Ben alacağım. Soğan ve salçayı kavuracağım, o kadar Nermin.
0: Aynen,
1: çünkü
0: biliyorum, patatesi içine atacaksın.
1: Aha, bu arada kapatacağım.
0: Sana bir şey söyleyeyim, ben bu hamuru ikiye böleceğim. Heh. Merdane ile açacağım bak.
1: İki tane mi yapayım diyorsun?
0: Evet, iki tane çünkü birazcık büyük geldi hamur.
1: Gayet keyifli olacak.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şekli daha önce bu kadar pratik olduğunu kimse düşünemez.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yani bence de çok zekice bir...
0: Çok zekice bir katlama tekniğimiz hareket var bak. Bekleyin. Şöyle.
1: Sence...
0: Ekmek hamuru gibi maşallah, subhanallah. Hamurum elimde dans evet, evet, ediyor.
1: Bak hamurların reçetesi o kadar güzel.
0: Baksana
1: oluyor ki
0: Nermin.
1: İnsan oynadıkça Allah oynayası
0: Allah
1: geliyor değil mi?
0: Maşallah, maşallah, maşallah. Subhanallah. Çok güzel çekti değil mi? Vallahi çok başarılı oldu.
1: Maşallah.
0: Sütü, şerbeti çekmelere doyamayan bir...
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir lokmacık şerbet kaldı.
0: Çok başarılı oldu.
1: Vallahi.
0: Birazdan onun harika sunumunu izleyiciye vereceğiz.
1: Aslında tamamen soğumasını bekliyoruz biz bunun. Yoksa finali hazır gibi. Bunu istersen şey yapabilirsin Ozan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ona
0: şöyle
1: yakın tutsak
0: hamuru inceltelim.
1: Sanki daha güzel olacak. Şimdi bunu kapattım. Bu hazır. Çünkü şey, soğuması lazım. Ya da bunun kabını mı değiştirseydim acaba Nermin ben?
0: Yok yok, gayet yerleme.
1: Ha.
0: Kırılır. Çok sulandı ya. Hı.
1: Çok hızlı ama.
0: Bakar mısınız ya, sakız gibi o gözenekleri nasıl aktif, nasıl yaşıyor şu an, maya kendisini nasıl yaşatmış biliyor musunuz? Anlatamam şu an size.
1: Şimdi biber salçamı ekledim. Domates salçamı da aldım.
0: İzleyicim şu an merakla bekliyor biliyor musun?
1: Neyi?
0: Hem trilçenin sonunu hem poğaçanın sonunu.
1: Biraz beklesin, istirahat etsin, gayet hoş. Çünkü soğuması lazım ya. Şimdi Nermin'im.
0: Bir görsel çıkacak dakikalar sonrasında, inanamayacaksınız. Bak, iddia ediyorum, inanamayacaksınız.
1: Şimdi buraya baharatlarımı da koyuyorum ben Nermin. Karabiber, tuz, kırmızı toz biber ve pul,
0: evet,
1: biberini de koydum. Çünkü böyle bir kırmızı bir iç harcı olacak. Şöyle buraya karıştırayım ve kapatacağım altını.
0: Evet, şöyle büyütebildiğim kadar büyütüyorum.
1: Nasıl onu böyle?

0: Böyle bir oradan bir oradan şey yapacaksın.
1: Şimdi katlama tekniği gelecek. Bomba bir teknik geliyor. Şurayı biraz daha incelteyim ki çok güzel inceldi zaten. Evet, şu an benim için yeterli. Birazcık sabır işi, açma işi.
0: Şimdi ben bunu kapattım bile.
1: Serpil'ciğim. İç harcı koyalım, yağlayalım hamuru ve katlama tekniğine geçelim. Haydi bismillah.
0: Şimdi.
1: Ben bir fırçayla yağlayayım.
0: Ne yapayım? Ocağımın altını kapadım ya. Şimdi buraya haşlayıp ezdiğimiz patatesimi karıştıracağım. Ay ay. Yapma böyle şakalar. Dökecektim az daha seni.
1: Çok iyi.
0: Ben çok takıntılıyım ya. Ruletle oraya uçururdum ben seni.
1: Yok, uçurmayacağım.
0: İşte ben yapardım.
1: Ziyan olmaz.
0: Yok uçurmayacağım.
1: Böyle güzel oluyor. Ziyan olmaz.
0: Hayır,
1: İçeriye
0: doğrusu
1: katlayacağım ya. O yüzden.
0: Hayır, doğrusu seninki. Benim işte böyle.
1: Biliyorum sen o saçma, simetri saçma. Ama simetri burada belli olmayacağı için uçurmuyorum. Yoksa seni de kırmam. Şimdi Serpil Hanım bana getirsin ortaya. Tam böyle iç harcı yerleştirsin.
0: Şimdi şöyle bir karışayım yani.
1: 3 kat çıkacağız efendim. Bak bir böyle koy. Sonra katlayayım 2'yi koy. Sonra üstü atalım. Hepsini de yapabilirsin ama o şekilde de güzel olur.
0: Tamam, sen öyle diyorsan yapalım mı? Ben tek yapacaktım.
1: Hadi yap o zaman. Hadi çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk Serpil.
0: Ama yani
1: güzel
0: senin
1: oldu
0: de
1: rengi.
0: Hızına yetişemiyorum.
1: Hamur deyince biliyorsun bizim işimiz.
0: Şimdi geldim.
1: Sen hadi bakalım hadi. Bana da bir kaşık verirsen ben de bir yandan.
0: Sıcak mıdır?
1: Sıcak.
0: Değil. Çünkü patatesi soğuk attım ya üstüne. Hı. Şeyin sıcağını aldı.
1: Şöyle.
0: Bunu hatta direkt ikiye bölüyorum ben ya. Hı?
1: Olur.
0: Bakayım. Çok da azıcık azıcık olmuş. Ha. Uf.
1: Şöyle bir yayalım. Bunun katlama tekniği haşhaşlı çörekler vardı ya. Bir ara çok popüler olmuştu.
0: Ay,
1: ama onu
0: Funda yapar.
1: Üst üste koyup yaparlar. Biz burada daha da kolay bir teknikle size sunacağız. Siz bunu bir önce yağladıktan sonra böyle güzelce kaşığın tersiyle yayın. Çok kolay yağlanıyor çünkü.
0: Ha, ben çok ileri gitmedim bilerek. Sen genelini mi yaymak istiyorsun?
1: Şöyle. Hı. Şimdi ben her katta gözükecek.
0: Tamam.
1: Tamam mıyız?
0: Sen tamam diyorsan okey.
1: Şöyle bak izle izleyicim. En can alıcı nokta. Hı hı. Gel Serpil şu açılıyor.
0: Şimdi geleceğim canım benim bir dakika.
1: Şöyle bir ortaya gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak burada şöyle bir elini açalım Serpil'im. Burayı ben bir yağlayacağım.
0: Hı hı. Şey olacak ki alta yapışacak diye endişeliyim. Hadi.
1: Gel. Bir de buradan geleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu burada bitireceğiz.
0: Sen şuraya geleceksin canım benim.
1: Elimle birazcık böyle esneteceğim.
0: Sonra da esnetiriz onu şimdi şeyle senle.
1: Alayım bıçak.
0: Bıçakla mı yapacaksın? Al.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gönder hocam.
1: 2 mi 3 mü?
0: 3 olsun. 2 çok şey gelir sanki. Böyle diye hemen.
1: Bak bu teknik çok başarılı bir teknik.
0: Ucunu evet lütfen. Bir anda şimdi şöyle yuvarlar. Poğaça poğaça poğaça gibi yaparım
1: valla. Aldık bunu kıymetli izleyenlerim. Tamam mı? Bak şu. Bak. Şöyle katmer şeklinde. Kendi etrafında hamuru çok esnetmeyin. Bak hamuru çok yumuşak ya. Çok esnetmeye gerek yok. Bak 1, 2 ve 3'te finish.
0: Allah'ım. Bir tık daha mı dar yapsak? Allah'ım. Daha mı güzel olur? Ne dersin?
1: Bence çok güzel oldu.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Kabaracak şimdi var ya. Of ara katları bir ayrılacak. Bizim iç harcımız bol oldu maşallah.
0: Evet çok cömert.
1: Bunları ah sana bir tık ince yaptım. Sana bırakayım sen koy.
0: Şöyle.
1: Bundan 2 tepsi çıkar Serpil.com. Çok yapıştırma bence. Çıkar mı?
0: Yok ben karşılıklı gibi düşündüm ama çıkar koyalım mı diyorsun? Sen

0: istiyorsan. Öyle yap.
1: Sanki incelerdi abi, sevimli geldi gözüme şu an.
0: İki parmakmış demek ki. Bir dahaki iki parmak yaparız. Şimdi ben burayı hemen alıp diğer hamurumu açacağım.
1: Gel.
0: Ekranı yeni açan izleyicime de böyle bir şov olsun. Efendim hamuru iki eşit parçaya böldük. Nida bak bakayım yorumlarda hamuru nasıl mayalarmış benim izleyicim. Birkaç tane oradan alalım. Püf noktası. Herkesin püf noktası, herkesin mutfağı kendine çünkü.
1: Her kadın kendi.
0: Ben de burada ikinci hamurumu. Ha, kimi de onun toz mayayla karıştırıp öyle yapıyor. Tamam. He. Şekerle bizim gibi aktifleştiren var. Evet. Öyle izleyicimi yayına almaya bayılıyorum. Bak böyle sizin mesajlarınızla yayına dahil oluyorsunuz ya. Çok keyifli oluyor. Çok keyifli oluyor bak. Tabii bizim gibi yapan en garanti. Biz o bu aktifleştirme açısından yılların tecrübesi olarak o şekilde yapmayı çok uygun buluyorum. Çok da başarılı oluyor. Yaş maya kullananlar zaten biliyorsunuz pandemiden önce çok fazla kullanıyorduk yaş mayayı. Pandemide hepimiz kuru mayalara döndük çünkü yaş maya bulamadık, Allah vermesin.
1: Evet. Bir de,
0: o yüzden şu an kuru maya çok aktifleşti.
1: Bir de şey, ömrü kısa ya önemli şeyin. Hı hı. Yaş mayanın, yani evde saklama koşulları. Hı hı. O yüzden kuru maya hayatımızı kurtardı hepimizin.
0: Ekstradan su ekledin herhalde.
1: Pisini. Biraz daha ekledim ki rahat şey olsun.
0: Buharda pişirme tekniğiyle pişirdiğimiz için tencerenizin zemininde ara ara su eklemesi muhakkak yapmanız gerekebilir. O yüzden kontrol edin ki hem de ziyan olmasın.
1: Ben bu arada seni beklerken şey yapayım mı? Bunları yumurtalayayım mı?
0: Olur.
1: Ben sana söyleyeyim, o kabarmalara doyamayacak ha.
0: O yüzden dedim.
1: Vallahi.
0: Muazzam bir hamur. Evet, şu an benim için kafi. Hatta şöyle açayım ki yapıştırmamış olayım yeri.
1: Ya bu hamurun şeyine bayılıyorum. Sen de çok iyi yapıyorsun. Funda da çok iyi yapıyor. Hatırlıyor musun bunu, haşhaşlı? Hadi Afyon'dan geliyorken haşhaş alalım.
0: Evet.
1: Haşhaşlı haşhaşlı. Bayılıyorum ya. Öf, ben de hamur yemekten yemin ederim.
0: Yok kız, bu aralar yemiyorsun. Süzüldün. Kıyamam sana.
1: Ben değil mi?
0: Evet. Bu aralar süzüldü benim kankam.
1: Şimdi
0: şöyle kaç dedin? Evet. Bakın nasıl kaynıyor lazanyam. Tencerede bakar mısınız? İnanılmaz bir kaynama.
1: Fokur fokur.
0: Fokur fokur.
1: Kıstım aslında altını, biliyor musun? Şurada rahat çırpayım, dökülmesin ya.
0: Tamamdır. Artık oldu. Burada da yine şöyle ilk etapta bir yağlama yapıyoruz. Bu katlama tekniğiyle içinde peynirli, haşhaşlı, ondan sonra her türlü güzelliği koyabilirsiniz. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. O kadar rahat ve pratik oluyor ki vallahi ekran başındaki izleyicinin işini çok çok kolaylaştıracağını düşünüyorum.
1: Bir de bu hemen bayatlamıyordu değil mi?
0: Söyleyeyim. Bu pamuk gibi ya. Bu var ya 3-4 gün. Buzluğa at, hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. 3-4 gün rahat rahat şey yaparsın. Alayım ben patatesli harcımı.
1: Dur geldim canım, bekle. Şöyle seni bakalım. De bekletmek istemiyorum ben de. Hemen yardım edeceğim ya sana diye.
0: Şöyle güzel oldu. Tamam, ben şu sen gelene kadar yayayım. Haydi bismillah efendim. Şöyle her yerine atalım. İncecik bir tabaka halinde sereceğiz. Ben patates püresinde eskiden böyle yeni gelinken salça çok kullanıyordum. Hı-hı. Sadece sonra buzluğa attığında salçanın tadı bir tık değiştiği için koymadım ama hı-hı, normalde bu içle yapardım.
1: Böreklerini mi?
0: Sarma böreği, aynen. Hiç şey yapmazdım biliyor musun? Salçasız koymazdım. Çok soğan böyle kavurup salça koyup çok lezzetli bulurdum bu iç harcı.
1: Ama öyle de oluyor ya.
0: Karabiberini bir tık fazla kaçırırdım falan. Güzel oluyordu.
1: Yakışır da patatese.

0: çok yakışıyordu. Şu an onu böyle yapınca aklıma geldi. Bayram sabahları falan böyle yeni gelinken çok yaptığım bir iç harcıydı bu. Böyle Arife'den sarardık börekleri. Allah'ım ya ne günlerdi. Harala gürele koştur koştur. Geçirdiğimiz evreler. Sana sıcak bastı herhalde. Şöyle. Bakar mısınız? Of. Başarılı bir iç harcımız var burada.
1: Geldim.
0: Ben de hallettim
1: Hadi gel
0: sayılır.
1: katlayalım.
0: Bence yeterli. Daha
1: Allahu
0: koyayım mı?
1: Ekber doldurdu, yemin ederim doldurdu hepsini.
0: Şöyle.
1: Hadi gönder.
0: Göndereceğim. Sadece patatesi yağlamak istedim bunda.
1: Seni bir tane daha
0: Patates
1: çevireyim
0: yağı
1: de ben.
0: çok seviyor çünkü.
1: Mübarek, evet.
0: Gel.
1: Yakışıyor ve seviyor.
0: Böyle bir git ortaya kadar gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ortada burada bunu bir düzleyelim. Şöyle bir inceltelim. Evet. Sonra gel Serpil. Bunu bir dur pardon. Çok özür dilerim.
1: Hey yavrum hey. Bu hamuru yenmesin de kim yensin?
0: Hakikaten abi. Bu
1: Kabar kabar
0: diyetteyiz
1: kabar.
0: yiyemeyeceğiz. Her yerimiz hamur gibi
1: Ha,
0: kabar
1: zaten
0: kabar oldu
1: Gamze
0: maşallah.
1: arıyor. Gamze'ye dönmüyorum bile. Bence şey yap, bir sündürelim. Kes bıçağı. Hunharca çiz hadi.
0: Bakar mısın? Mermerim rahatsa, çalışma alanım rahatsa her şey rahat. Bakın bunları
1: Konforlu
0: bir
1: ve
0: tık
1: seri
0: daha
1: çalışıyorsun.
0: ince kestim. Neden ince kestim? Bir de incesinin nasıl kabaracağını görmek için. İki hamurumuz var ya siz isterseniz dört parmak isterseniz üç parmak şeklinde çalışabilirsiniz. Bu
1: Onu
0: size
1: kendinden
0: kalmış.
1: uçursana azıcık yine.
0: Size kalmış. Şimdi bak aldım incesini doluyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Öyle mi yapalım? Boyuna sığmaz mı sence? Ben boyuna sığdırız diye düşündüm ama. Hı? Sığmıyorum.
0: Bunlar ince olduğu için daha çabuk estetik oluyor. Ama olsun böyle birbirine yapışarak pişen şeyi de ben çok severim.
1: Birbirlerini kaynasınlar. Hadi gel.
0: Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Dört dört gidersek sığacağız Serpil'kom. Ay çok güzel oldular bunlar. Yerim ben size.
1: Şuraya bir tane daha alabilirim ben, biliyor
0: Evet,
1: musun?
0: oraya bir tane daha vereceğim yavrucuğum.
1: Gel. Madem sen
0: Bir
1: omuz
0: tane
1: omuza
0: daha şunu vereceğim o kadar.
1: seviyorum dedin. E tamam
0: Bu
1: artık.
0: böyle haşhaşlı çörek var ya pişiyor ya.
1: Şimdi şuradakini unutmadan.
0: Evet efendim, Beyaz TV ekranlarının en lezzetli tarifleri ve en güzel görselleriyle bugün harika bir yayın çıkartıyoruz efendim. Bir haşhaşlı çörek olmasa da harika patates çubukları oldu. Ve bu çubuklar birazdan öyle bir kabarıyor, öyle bir şekilleniyor olacak ki bütün ekran başını ben alayım istersen canım.
1: Aha, seni şuraya götüreyim ya. Temiz
0: Bütünleyecekti.
1: alandasa.
0: Ve nasıl oldu?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Şurada bir tane var ya, onu
0: Nasıl
1: unutma.
0: oldu?
1: Bir, nefis olacak, kabarmasın.
0: Görselinin güzelliğine bakar
1: Çok
0: mısınız?
1: bekliyorum. Orayı hallettim. Bir tane en baştaki vardı orada.
0: Görselinin güzelliğine bakar mısınız? Ben gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Yani
1: Söyle.
0: Serpil, vallahi küçümsenecek bir şey değil ya. Vallahi bak. Hani böyle diyorlar ya, ne var ki? Ya işte bu var. Bu emek, bu tel tel ayrılan hamur, bu güzel sunum, bu görsel. Yani bakın gerçekten söylüyorum. Denediğinizde, tariflerimizi yaptığınızda sizler de anlıyorsunuz bence. Çok ciddi bir emek, çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Ama değiyor mu? Bence çok güzel değiyor Serpil'im.
1: Bence de değiyor. Bir de şey var, bak izleyicilerimiz de görüyor. Ve bunların hepsini biz canlı yayında gözlerinin önünde yapıyoruz vallahi. Hiç şey değil.
0: Şunu yemeye doyamayacaksınız iddia ediyorum. Şunu misafirinizin önüne çıkarmaya hiç utanmayacaksınız.
1: Alık
0: Ve
1: alık.
0: çok da kolay farklı bir

0: pişirme tekniği, farklı bir sarma tekniğiyle. Bakın son kalan yağını da Serpil yumurtama koydu. Onları da ben böyle hepsinin üstüne geçirdim, gezdirdim ki hem de o yağ ara katlarına güzelce uyum sağlasın. Kıyır kıyır bir hamur elde edelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Birkaç dakika bekletmek ister misin o son attıklarımızı?
0: Vallahi bu bir şey söyleyeyim mi sana? Bu kabardı.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Pufuduk pufuduk olacak. Bir an önce pişmeye başlasın.
1: Hadi
0: bu
1: gönder.
0: Uçacak.
1: Tamam.
0: Bu uçacak yani.
1: Sana ne getiriyorum?
0: Şöyle 200 dereceye değil de 180-590 gibi yapayım. Ekranda bir göreyim mi nasıl duruyor? Bak var ya o kadar güzel ki izleyicim. Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırına verelim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Rabbim utandırmasın. O güzelce böyle kabarırken bir lazanyaya göz atalım bakalım benim lazanyam ne durumda.
1: Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sen hiç.
0: Beni bütün gün hamurlara soktun. Pastacı şey gibi oldum.
1: Ne yapalım Nermin'im?
0: Nermin Öztürk iyi hamur yapıyor diye dayadın bugün bana hamuru. Görmek ister misiniz? Bence çok istiyorsunuz. Bakar mısınız? Nasıl bir şeydir ya Rabbim?
1: Biraz daha Nermin ona şeylerine, orada soyası falan duruyor, bekliyor. Onları koyacağız, unutturma.
0: Onu koyacağız. Bir de kapaktan su damlamasını istemiyorsunuz bizimki şey olduğu için. Bir peçete bir bez koyabilirsiniz kapağın üstüne. O zaman içine su da temas etmez. Hatta öyle yapayım ben bir suyunu alayım fazla.
1: Tuz.
0: Göstereyim size de hem de. Şöyle.
1: Buraya. Şimdi.
0: Hem de damlamamış olacak. Orada sakin sakin pişerken şimdi biraz keyifli bir tarife geçiyoruz aslında. İlk gördüğümde böyle şey dedim ya dedim olur mu? Neden olmasın? Şimdi kabak İskender yapacağız. Yapımı aslında çok kolay ama yemesi çok keyifli olacak. Bildiğiniz kabağı güzelce kızartacağız. Ondan sonra pidelerini tavada güzelce kızartacağız. Kıyma kavuracağız. Güzel bir iç harcı olacak soğanlı, baharatlı. 4 adet kabak sıvı yağ. Kızartmak için pidesinde 4 adet tırnak pide, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Üzeri için 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, tuz. Kıymalı sosu için 200 gram kıyma, 1 adet soğan, tuz, pul biber, kimyon, karabiber. Sunumunda da yine taze soğan olacak üstünde Serpil kom. Burada yok herhalde.
1: Yok oraya koydum ben onu.
0: Ha kenarda görmüyorum.
1: Şimdi Nermin'im. Ben yağımın altını yaktım fakat...
0: Ben sana soğanı hemen geçireyim rondodan. Fakat diyorsun.
1: Şimdi.
0: Kabaklarımızı...
1: Bu arada...
0: Kabakları sence küp küp mü yapalım parmak parmak?
1: Parmak yapalım. Parmak
0: bence de.
1: Şimdi ben ona geçeyim. Çünkü bunları biz yıkadık. Ben bunu şey yapmayacağım Nermin. Kabuğunu soymayacağım. Hemen ardından da şey... Ben buraya bir şey atayım. Kıymamı. Bunlar da benim. Allah'ım bitmeyen bir şeyim var.
0: Böyle güzelce soğanı minik minik doğruyorum. Tavanın içerisine bir miktar yağ alıp yağımızı güzelce kıymayla kavuruyoruz. Kıymamız iyice kavrulduktan sonra içerisine soğan girecek devreye şöyle.
1: Ona kabakları doğrayacaktım da.
0: Tamam hayatım.
1: Onun için aldım hemen. Tamam,
0: şurada pideleri doğrayayım. Aşama aşama gidiyoruz. Kıymamız soğanıyla kavrulacak. Pideler böyle restoranlarda satılıyor tırnak pide bulabilirsiniz. Hatta fazla kalıyor. Bayatlamış olması hiç önemli değil. Ya da Ramazan'dan bayatlamış pideniz varsa o da kullanabileceğiniz bir pide.
1: Hiç olmadı. Bence ekmek, bayat ekmek bile olur.
0: Kesinlikle.

0: Ben burada böyle tane tane açılıyor.
1: Şimdi ona geleceğim, kıymasını, şey, soğanlı
0: burada
1: vereceğim.
0: Burada lazanya pişiyor. Lazanyanın tadını en az sizler kadar merak ediyorum. En az sizler kadar merak ediyorum.
1: Vallahi beğenmez.

0: diyorum. Çünkü bazı şeyler aramızda kalamaz mı?
1: Biz minik bir aileyiz Nermin.
0: Biz kocaman bir aileyiz Serpiko.
1: Hayır, bu tarafta.
0: Milyonlar bizi izliyor Serpil. Hayır, şöyle. Sokakta yürüyemeyeceğiz. Bu kadar mütevazı olma Serpil'im.
1: Bu tarafında minik bir aileyiz ya. Aramızda kalmalı bazı şeyler.
0: Allah bak. Bir şey söyleyeyim mi? 40 yıl düşünsen kabaktan İskender olur mu diye aklına gelmez değil mi kıymetli izleyicim? Vallahi bak biz getirdik. Girin bugün. Dolabınızda kabak varsa
1: hazır mevsim.
0: Çok azıcık bir avuç kadar da İskender'in şey kıymanız varsa yapın. Vallahi yapın. Sonrasında Hodri Meydan gelin deyin ki Nermin Hanım hiç oldu mu bu tarif? Bak şimdi, vallahi bak eleştiriye bak de açığım.
1: Bak şimdi daha bitti mi bu?
0: Çok güzel bir lezzet cümbüşü. Çok güzel bir yayın oluyor. Ve bugünkü tarifleri anlatırken keyif aldım. Ama şu an fark ettiyseniz.
1: Ben şey bekliyorum Nermin.
0: Yoruldum.
1: Ama
0: ben sen sunucuna bakmıyorsun. Bak, bakmıyorsun. Bugün ben bittim bu düzüm. Şu an yüzüm kızarmaya başladı ağrıdan. Fark ettin mi?
1: Fark ettim de şey yapamıyorum.
0: Diz ağrım geçmedi izleyicim.
1: Geçmiyordu.
0: Geçmiyor.
1: Vallahi.
0: Bir ay oldu. Çok üzülüyorum ona da ayrı. Şöyle özellikle sol ayağıma yükleniyorum. Sağ ayağımın üstüne çok gitmiyorum.
1: İşte o da
0: öbürünü ağrıtacak diye korkuyorum.
1: Bakma ben de sana demiyorum ama şöyle. Beni de bir strese sokuyor yani. Şey.
0: Evet, ben aldım kıymetli izleyenler. Serpiko koymuş soğanımı da buraya.
1: Tatlım.
0: Tamam mı? Bak burada sadece bu güzel İskender için aslında lezzetli bir kıymalı soğanlı harç yapıyoruz. Bak hiçbir yorucu tarafı yok. Bir yandan parmak parmak doğramış olduğumuz şöyle göstereyim kabakları bol yağda böyle nar gibi kızartmaya çalışıyoruz. Sonrasında lazanya burada kendi buharında pişerken üzerindeki soslarla buluşacağı anı bekliyor. Orada soya sosumuz var. Çok hafif karabiber, kimyon, pul biber, tuz.
1: Pastaya.
0: Burada bir şekillendi.
1: Bir bakalım mı o soğumuş mu?
0: Bu arada ben poğaçayı yakmayayım.
1: Aa yok daha yok yanmaz canım. Yanar mı?
0: İyi ki dışarıda hiç bekletmemişiz.
1: Yalan
0: bunlar alay çekmeye başlamış. Efendim burada biz lezzetlerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bakar mısınız ya Rabbil Alemin? Sen nasıl bir şeysin ya Rabbim?
1: Şimdi.
0: Bak.
1: Bu da hazır. Burası da hazır.
0: Bu güzel bir iç harç oldu. İskender'in birazcık daha kavrulmaya ihtiyacı var. Birazdan pastamı alacağım. Artık göz kalmadı. Bir göz lazım bana. Onu böyle buraya çekeyim biraz daha kavursun. Bunu buraya koyayım.
1: Şantiye eritir.
0: Şöyle. Evet iki kafa kafaya. Serpil şuna çok dikkat et de yavrum. Şey olmasın.
1: Ha, şey.
0: Çarpmayalım.
1: Ben lazanya ile yer değiştireyim mi? Ne dersin?
0: Bence öyle yapalım.
1: Dur. Sıcak olabilir.
0: Olabilir. Bence de olabilir. Gel Serpil.
1: Nermin dikkat et ona. Dikkat et ona.
0: Taraflarından oy. Şey buharlar çıktı. Kapak açık ya yarım.
1: Tamam ama dikkat. Ay. Evet. Aa yangın çıkıyor. Yap böyle şeyler.
0: Çıkıyor.
1: Yine mi?
0: Yanıyor.
1: Tamam Nermin'im dur. Alacağım yanıyor. Şimdi alıp gidiyorum onu oradan.
0: Ay yandı.
1: Tamam kaç.
0: Elin yanacak.
1: Dur sakin. Ay. Ah canımın içi bana kıyamıyor da bak.
0: Kıyamıyorum. Allah vermesin.
1: Elin yanacak. Amin Allah'ım yakmasın.
0: Ama bak suyunu güzel çekmiş tamam. Neyse.
1: Şimdi.
0: Bu oldu. Bunu böyle alayım bence.
1: Hı, baharatını da verdik onu zaten.
0: Evet. Şunu buraya açayım. Bu İskender'imin kıymalı kısmı oldu canlarım.
1: Hazır.
0: Bir tereyağını rica edebilir miyim senden?
1: Al canım içi.
0: Sağ ol yavrum.
1: Şimdi bu da senin.
0: Burada ekmeklerimi yani bayat pidelerimi bir harmanlamak istiyorum. Bunu sadece sarımsağın içine attık mı hazır.

0: da koyalım.
1: Bir dişli sarımsağım var. Hemen şimdi rendeleyeceğim. Şöyle karıştırayım. No problem. Ben itibariyeci eri olarak şey yaptım.
2: Nermin'in enfes mutfağında hararetli dakikalar.
1: Allah versin, tövbe.
2: Yangın var diye bağırıyoruz.
1: Tüpüm alır
2: yangın,
1: gelirim.
2: Yangın, yangın. Hararetli, hararetli.
1: Nermin, Allah vermesin. Okullarda biraz soğukkanlıyımdır. Hemen şurada da tüpümüz var. Allah yaşatmasın. Hemen kapat.
2: Elinle tuttun, elin yanacak.
1: Ama kontrol bendeydi ondan.
2: Hep kontrol sendeyken yanıyorsun zaten.
1: Hep bunlar ondan.
2: Ondan bütün ellerimiz bu sene yangın var oldu.
1: Vallahi.
2: Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum.
1: Evet. Ne yapalım Nermin'im? Allah yakmasın be. Onlar oluyor, onlar ufak tefek şeyler, geçici.
2: Gidelerimi alıyorum, Allah vermesin. Yanmayalım da zaten.
1: E tabii canım, da bakma işte tez
2: her
1: canlılık.
2: Yanık elimizde bir ize dönüşüyor. Bak şuram yandı, buram 2 yıl önce yandı. Tertemiz, anam beni doğurmuş, bembeyaz, mis gibi her yerim yanık geziyorum. Gerek var mı?
1: Ne yapalım Nermin'cim? Yani bu da bizim işimiz tatlım.
2: Tatlım da. Dikkat yani. Edelim tatlım.
1: Şimdi.
2: Ateşe yürüyen kadın. Evet, pul biberimi koydum, tereyağımı erittim, pidelerimi hazırladım. Harika bir lezzet iksiri.
1: Gördüm, ne dersin?
2: Bakayım o kabının nasıl gördüğünü.
1: Şöyle altına şey.
2: Bence de tam münasip, tam yöresel, tam böyle.
1: Bunu istemiyor musun artık?
2: Biraz daha alacağım, ben bir harmanlamak istedim sadece.
1: Şöyle yapıp şunları alıyorum ki bize burada bir
2: bakın,
1: alan.
2: Yağını da güzelce pide olunca çekiyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi
2: böyle.
1: Şuradaki
2: çok severim böyle biberli ekmek.
1: O bir de tereyağıyla başka bir boyuta geçti.
2: Geçti vallahi yavrum.
1: Nermin, 30 saniye onu bırakıp bakar mısın rica etsem?
2: Ne?
1: Benim buhar tencerem itibarını kazanmış mı? Şenay evet. Kazanmış mı?
2: Aa, ne hediyeler var
1: çok
2: bugün.
1: Rica ediyorum, bir bakar mısın? 30 saniye. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vay Nermin.
2: Onlar alay çekiyor dedim ya ben sana.
1: Abam.
2: Serpil, o zaman senden ricam, şunları çıkart. Söyle. Orada bakayım 2 dakika. Valla dizim ağrıdı.
1: Niye çıkıyor? Ben hepsini yaparım, sen gel.
2: Ama sen de yanımda ol.
1: Tamam, gel, sen gel gel, ben geliyorum
2: bak,
1: hemen.
2: Bak bunu kapatabilirim artık.
1: Çünkü sen 30 gidersen saniye otur.
2: Şimdi bakacağım. Hadi. Her şeyi şimdi açıklayacağım.
1: Ama ben çünkü öbür türlü moralim bozuluyor. Bakar mısın? Vay.
2: Yemek yemedim ya, boşanamıyor başladım benim.
1: At 2 tane ağzıma. Ay, şeyimiz de yok hiç, bak görüyor musun, kefilimiz de kalmadı. Görüyor musun? Sen bakmazsan kimse bakmıyor Nermin'im. Şimdi son postamı da atıyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hoppa. Vallahi sunucum bakıyor şimdi.
2: İyi geliyormuş kolajenimiz.
1: Geliyor muymuş? Oh çok şükür. Bitirdik ayol. Vallahi bitirdik. Şimdi İskenderim'in tuzu.
2: Valla Serpil.com.
1: Söyle canım.
2: Yani şimdi sen çok.
1: Bozulacak mı? Söyleme.
2: Bozulabilirsin kankam.
1: Ama yani.
2: Yani
1: yok.
2: Hak ettik mi tamam bunu dersin?
1: Ha, derim.
2: Şimdi bakalım.
1: Bakayım.
2: Şimdi Şenay 1400 yorum almış yavrum.
1: Ama olmaz.
2: Tencere, buhar tenceresi. Bakayım. Aa. 129 yorum almış.
1: Emin misin?
2: Eminim.
1: Ben sana bir söyleyeyim mi? Hanımlar başka
2: bir. Tabaklarımızda 1000 yorum almış.
1: Aa, nereye gitti ayol? Beyaz TV izleyicisi neredesiniz?
2: Ay pardon. Başa tutturmuş. Ha, 500 yorum. 500 yorum almış.
1: Yok. Yok, olmaz.
2: Olmaz. Yani bu açıklanır mı?
1: Aşk olarım, canlarım, ciğerlerim
2: yani
1: dedim.
2: Yani bir gideri var ama kalırı yok.
1: Ya ya. Nermin'im şöyle
2: beni
1: bir durum.
2: Beni devirelim. Şenay'ınki zaten hiç açıklanmaz. Kadın o kadar hediye koymuş.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? O tencere çok amaçlı, söyledim.
2: Değil
1: olmaz
2: mi?
1: Olmaz öyle canım.

0: Hiç olmaz.
1: Hey, anam manam anam, sen nasıl bir şeysin ya Rabbi
0: Sen asıl
1: alemin.
0: fırına git, asıl fırın
1: Kuzuya
0: fırına.
1: bak ya. Bugün Beyaz TV izleyicilerine özel.
0: Fırındakine aşık olacaksınız, aşık. Allahu Ekber.
1: Sarı sarı liram var. Bakar mısınız? Türkçe gibi maşallah, Türkçe gibi.
0: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten onun hamur reçetesi çok kaliteli.
1: Değil mi?
0: Bak çok kaliteli.
1: Kızım bizim yaptığımız hangisi kalitesiz?
0: Ben söylüyorum bak
1: Bizim
0: Termin.
1: yaptığımız hangisi kalitesiz Serpilko?
0: O konu tartışmaya kapalı zaten ama.
1: Tartışmaya kapalıyım.
0: Ama bunun da reçetesi efsane.
1: Ay Bismillah.
0: Yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Geliyor orada onun. Azıcık ona tuz vereyim mi? Kabaklarına da şöyle minnacık
1: Ver
0: esenlik.
1: yavrum.
0: Şu kadar bak.
1: Bence de ver.
0: Gel.
1: Bak, ortayı biraz açtım. Ekmek pidelerini kenara
0: Daha ben
1: doğru
0: geleceğim.
1: çektim. Serpil bir posta daha bana getirecek. Ama ben şununla Serpil'i buluşturmak istiyorum artık.
0: Ay evet. Gel. Gel canım. Gel gel gel.
1: Buhara dikkat edelim. Biraz peçeteyle üstünden suyunu alalım Serpil'im.
0: Ama zaten şey. O benim için hiç problem değil. Şöyle ki hemen temiz peçete alacağım. Hemen onu böyle bıçakla
1: Pişmiş.
0: şey
1: Çok güzel
0: yapmam
1: pişmiş.
0: lazım.
1: Ne yapmam lazım?
0: Böyle 4-5.
1: Çizikler mi atacağım?
0: Evet, çünkü içine de şey
1: Hı.
0: girsin istiyorum.
1: Sen suyunu al. Ben onu şimdi yapacağım.
0: Bakın
1: Aklımda.
0: temiz şeyle üzerine hani buhar geldi ya.
1: Şunu da alırsan okeyiz.
0: Gerçekten ponçuk
1: Harikasın.
0: ponçuksun sen.
1: Evet. Şimdi kıymetli izleyenler, lazanyamız buharda, fırında pişirebilir miyiz diye soracak olursanız
0: Kuruyor.
1: pişirebilirsiniz ama ben kuru bir lazanya istemiyorum. Yani
0: Çünkü
1: açık ve
0: beşamel
1: net
0: sos
1: söyleyeyim.
0: yok ya, değil mi
1: Bak,
0: Nermin? Kuruyor.
1: görüyor musun? O
0: Vay.
1: kadar rahat kesiliyor ki kurutmayın. Bir de çok vitaminli böyle daha sağlıklı pişirme tekniği varken neden biz yokuş yapalım kendimize?
0: Tam onun içinde tencere var, değil mi
1: Bak.
0: izleyicilerimiz?
1: Evet,
0: Şu
1: buharda
0: an.
1: pişirme tekniğiyle de pişirebilirsiniz.
0: Tamam.
1: Ve
0: Aralarına da sosunu
1: şu
0: çeksin.
1: an bu güzel sosu karıştırıyorum bak. Of.
0: Mis.
1: Of of of
0: Kaşıkla mı
1: of of
0: gezdireceğim?
1: of. Evet, her
0: Gezdir
1: yerine
0: gezdir.
1: gelsin.
0: Ben onu şimdi taze soğanını da vereceğim ama biraz soğuduktan sonra. Allahu Ekber.
1: Şimdi bunu
0: Bunun...
1: yemelere doyamayacaksınız. Bak kesin söylüyorum. Yaptıktan sonra evde bak çok kolay. Haşlaması kolay, soğuk suya attığında ayrılması kolay. Hiç yormuyor Serpil yani.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bunu hani böyle iki kişiyseniz hiç bölmeyin. Böyle koyun bu tabağa böyle karşılıklı
1: Daha
0: eşinizle.
1: üstünü kapatma. Pişmiş.
0: Şöyle
1: Böyle
0: kaşıkla.
1: seksiz takma. Kesinlikle. Ben ne diyeyim? Ben hiçbir şey söylemiyorum.
0: Biz susuyoruz.
1: Ekran bence konuşuyor. El lezzeti konuşuyor. Yani burada makine yok, övünsün. Bak,
0: Vallahi el
1: şuraya,
0: cihazlarımızla açtık.
1: buralara böyle
0: Geliyorum.
1: Serpiko getirecek kabak daha. Ben şu kısma çok böyle meşakkatli yemekler koymuşsun Serpil'im bugün ya. Yani
0: Nermin.
1: sanki akşama kız istemeye gelecekler yemin ederim ya. Bak,
0: Ya
1: şu
0: kızım
1: birazcık
0: olsa
1: içinde.
0: gelsinler, tamam
1: Bak,
0: da.
1: böyle.
0: Boş ver, yemeğe gelsinler. Hazır yemeğim var.
1: Bak, harika.
0: Dur,
1: Şuraya
0: bitirme
1: Serpil
0: geliyorum.
1: getiriyor. Aşama aşama gideceğiz. Ben gidiyorum dolaptan alıyorum.
0: Ben şimdi ha şeyi gidiyorsun sen.
1: Hı.
0: Tamam, anladım.
1: Bitmek, tükenmek bilmeyen aşamaların var bugün.
0: Bitti ayol, ne var ki?
1: Kareyi keselim mi?
0: Ne canımın içi?
1: Kareyi keselim mi?
0: Kes istersen. İstersen bununla keselim.
1: Önce bir sıvayacağım zaten ince bir tabaka. Tamam mı? Sonra kareleri keseceğim. Tamam mı Serpilkon?
0: Nasıl uygun görüyorsan.
1: Her
0: Patron
1: şeye
0: sensin.
1: uygun görüyorum.
0: Ben
1: Her
0: çok
1: şeye
0: uyum.
1: uygun görüyorum
0: Tamam,
1: artık.
0: ben de çok uyumlu bir insanım. Sen ne dersen o. Büyük patron, gel.
1: Gel canım buraya.
0: Ha, şöyle bir sıra. Sen soğuma parasını aldın mı?
1: Çok harcamayacağım çünkü kullanacağım.
0: Hı.
1: Yok.

0: Almadım hayatım.
1: Aldın mı sen? Yoktu, almadın.
0: Aşağıya mı koydular acaba? Çekmecelerimiz de düzenlidir hanımlar. Yani öyle kaybolup da aranmaz yani bizim
1: İçi
0: çekmecelerde.
1: çok yoğun ondan. Yani
0: Evet.
1: çok ürün var o yüzden. Yoksa öyle dağınıklıktan
0: Canlı
1: değil.
0: yayın olduğu için korkuyoruz. Her şey elimizin altında olsun seviyoruz.
1: Bu arada kabaklarım. O da şey diye aramayalım falan diye. Yoksa. Ay
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: canına.
0: Nasıl uyumlu oluyor bak. Yumuşatıyor üstünü krema hemen. O çilekle de başka bir boyuta
1: Taşır yan
0: götüreceğiz.
1: doğru. Aşağıya doğru gitsin. Zaten şey olmayacak. Parmağımı atsana.
0: Parmağımı sürmeyeyim dedim. İzleyicim şimdi demesin.
1: Ama yani şey izleyicimize de şey söylemek lazım. Bak kurs ol eğitim alıyorken onun böyle fazlasını eline sıyırırsın.
0: Yok, bunu göstermem lazım.

0: hemen göstereyim, gidiyoruz.
1: Önce karelerini yıldız yaparak
0: vakit
1: gitme.
0: Vakit kalmadı. Küçük kareler mi yapayım, büyük, bu iyi midir? Bu iyi bence.
1: Evet, bence de çok da küçük de olmasın, büyük tamam. De olmaya gerek yok.
0: Hemen gideceğim.
1: O karelerin içinde biz dolduracağız daha.
0: Başlıyorum. Gönder şu hocam. Kısmı görsün ki izleyicim. Sen de bana gelirsen Serpil'im.
1: Hemen geliyorum sana müdürüm.
0: Çünkü izleyici burayı kaçırırsa tarifi anlamaz.
1: Doldur. Sen şimdi karelerini bitir ki ben içine dolayım.
0: Ben şimdi iki tane Serpil'e yer vereceğim.
1: Büyüme. Büyüdün. Büyüme.
0: Bitmen lazım. Tamam. Hocam.
1: Gel Serpil. Tamam. Yok, gerek yok ona.
0: Serpil gel. Evet. Bunları yaptıktan sonra ortalarına Serpil'in hazırlamış olduğu bakır reçeli koyuyoruz. Efendim, hediyeler açıklanacak. Çok büyük, çok tatlı bir yayın. Efendim, bütün tarifler şu an masada sizleri bekliyor. İnanılmaz tempolu, inanılmaz lezzetli. Yıkılır bir sofra geliyor. Dakikalar sonrasında sizlerleyiz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Hayırlı

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik.

0: imza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: İşte bu Google Gemini.
6: Evet. Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
5: Ay çok güzel.
6: Açılmış rengini göster.
5: Ay tam benlik.
6: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
5: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Uyanmadı mı daha?
3: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
4: İnanın.
5: Uyanmış benim sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
6: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
7: Golcü benim oğlum, golcü.
8: Annen her halini beğendi. Hediye.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Uyanmadı mı daha?
1: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
2: İnanın.
3: Uyanmış benim Sambacığım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklı.

0: Utanmayacağım. Artist oğlum.
1: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
2: Golcü benim oğlum. Golcü.
3: Annen her halini beğen. Hediyeni de beğenir.
4: Annem, anneler günü kutlu olsun.
3: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi
5: bu. Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Tilasur ile mi evlendirdiler? Çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
3: Eğer gidersen kendimi öldür.
4: Zamanında annem seni neyle suçladıysa aynısını bana yaşatır.
2: Git yanımdan, gelme bir daha, git.
5: Safiye dur. Safiye.
6: Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun?
7: Ya canın acıya acıya adım atacaksın. Ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.
6: O son kahkası hep kulaklarımda.
8: Anne!
9: Ben hiçbir şey atamam. Sen ya da hiç.
1: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
10: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
11: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün trim sat, paran hemen cebine gelsin.

0: 9 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
3: Her şeyin bir ideali var.
4: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
5: Her işin bir korkması var.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
8: Haz dolu bir tasarım, zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 lira.

0: Ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
6: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
7: Efendim, görseli ön planda, inanılmaz lezzetli Trilçe'nin akrabası dedik biz ona. Yanda kabaktan ve yeşil kabaktan İskender olur mu diye soracaklara bal gibi de olur görseli. Patatesli efsane bir çörek hazırladık kat kat iç dokusuyla. En lezzetli sunumuyla. Şöyle bakar mısınız? Şu tarafı göstermek istiyorum ben özellikle. Bakar mısınız? O yanları nar gibi kızarmış.
8: Ve her tarafı.
7: Ve şöyle yumuşacık hemen 2-3 tane böyle lokma attık bile ağzımıza. Ve tamamen hamuruna kadar kendimiz yapmış olduğumuz lazanya hamuru. İç harcı, taze kıymasıyla, içindeki zencefili özel baharatlarıyla buluşmuş. Üstündeki soslarıyla güzelce pişmiş efsane bir lazanya hazırladık. Şunu söylemek istiyorum. Aslında çok zor gibi gelen tarifleri burada canlı yayında 1,5 saat, 2 saat içerisinde ekran başına getirirken şunu da göstermek istedik. Herkesin evinde yapacak imkanlarla biz burada farklı bir şey kullanmıyoruz. Farklı bir aparat da kullanmıyoruz.
8: Evet, gözün önünde.
7: Gözünüzün önünde sürpriz de demiyoruz. Her şey oluyor, olmuyor, kırılıyor, dağılıyor, parçalanıyor ama onları bir şekilde toparlamayı beceriyoruz. Sizler de ekran başında bunu seviyorsunuz. Efendim, bize ayrılan sürenin sonunda birbirinden lezzetli tariflerle pazartesiye giriş yaptık. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
8: Amin.
7: Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine görüşmek dileğiyle. Hediyeleri sabah girer girmez açıklıyor olacağım. Bir yere ayrılmayın. Geliyorum, yorum yapmaya devam. Bay bay.
8: Hoşçakalın.

0: Guca ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: 27 yaşındaki Batuhan şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Annesi Yasemin ve babası Hanifi gelini Türkan'ı suçladı.
1: Hanifi Bey'in evi üzerlerine yapmasını istiyorduk. Hanifi Bey, şimdi açıkça söyleyin, o evin içinde Türkan size nasıl davrandı?
2: İyi davranmıyordu. Son zamanlarda iyi davranmıyordu. Yemek pişirtmiyordu. Kahve koydurmuyordu.
1: Siz yani acıkınca ne yapıyordunuz evde?
2: Efendim?
1: Evde acıkıyorsunuz.
2: Acıktığım mecburum bir şeyler yemeye. Dışarıya çıkıyordum. Evde yaptırmıyordum.
3: Aynayı kırmış, kendini kesmeye başlayınca Batuhan elinden alayım derken hep Batuhan'ın gırtlağına. Hep buralarında Esra Hanım. Benim
1: hep
3: elimde
1: darp... aslında yani boynuna
3: tabii,
1: saldırıyordu.
3: Elimde darp raporları var. Boynunda 9 tane kesik olduğu darp raporunda var.
0: Batuhan'ın çektiği görüntüler ilk kez yayınlandı. Türkan'ın yaptıkları adeta soğuk duş etkisi yarattı.
4: Çekeceğim diye bak. Bende de olsun bir tane. He? Bende de olsun bir tane. Ne olacak? Kaynasını bile bilmiyorum. Ha? Nasıl bilmiyorum? Tamam.

0: Bakın, yerde yatırıyor.
1: Burası mı?
0: Evet.
1: Ay şu yerde battaniye gibi bir şeyin üstünde.
0: Baba orada yatıyor.
2: Üstünde çarşaf, marşaf böyle
1: yatıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Kendi evinde adam battaniyenin üzerinde yatıyor.
0: Batuhan gelince de...
1: Bakın şurada yatıyor, şurada arkadaki battaniye.
0: Batuhan gelince de bunları kaldırıyor sanki hiç yerde yatırmamış gibi.
3: Onları kaldırıyor.
0: Baba kanepede yatıyormuş.
1: Şimdi Hakan Bey, bu bize bir kişilik yapısı göstermez mi? Yani kadın... Kötü kalpli demez misiniz bunu gördüğünüzde?
3: Ya tabii bu psikolojide olan insana hiçbir yani okumasına, görmesine, eğitim almada gerek yok. Herkes anlayabilir bu kadar dağınıklığı, bu caniliği yapanın nasıl bir travma yaşadığı ortada.
4: Türkan'ın evini vermediği için baba Hanifi'yi yerde yatırması stüdyoda şaşkınlık yaratırken ifadesindeki detaylarda şüpheleri çoğalttı.
5: Annesi ve ailesinin beni istemediğine dair konular tekrar açıldı. Batuhan yine bunalım haline girdi. Durup dururken bana "Senin başına bela olacağım, göreceksin." dedi ve yatak odasına girdi. Ben normalde arkasından giderdim ancak tartışmayalım diye salonda kalıp telefonumla ilgilenmeye başladım. Hatırladığım kadarıyla 10 dakika kadar salonda kaldım. Sonra Batuhan'dan ses gelmeyince uyudu sandım. Ne yaptığını görmek için yatak odasına girdiğim anda Batuhan'ın daha öncesinden doğalgaz borusuna astığı bornoz kuşağına kendini astığını, ayağının altında sehpa benzeri bir cisim olduğunu gördüm. Bir ayağı boşlukta, bir ayağı ise sehpaya değmiş vaziyette buldum.
6: Ben onu daha konuşurken geliyordu, rahatsız ediyordu, çocuğu hiç rahat bırakmadı.
1: Türkan'dan bahsediyoruz değil
6: Türkan'dan.
1: Mi?
6: Türkan'dan bahsediyor. Çünkü ben kendi gözlerimle gördüm. Gece 3'e kadar onu rahat bırakmıyordu evinde.
1: Ne yapıyor rahat bırakmayıp?
6: Tartışıyorlardı, çıkıyor, inatlaşıyorlar. Çıkıyor dışarıya giriyor, köşeye kadar gidiyor, geliyor. Kaç kere gördüm.
1: Evleriniz yakın mı?
6: Karşılıklıyız böyle.
1: Bu kadar yakınsınız.
6: Yakın, bir yol.
1: Böyle Türkan'ı nasıl tanırsınız? O kadar yakınsınız. Yani sizce nasıl bir kadın Türkan?
6: Vallahi ben onu çözemedim. Nasıl bir kadın ben de bilmiyorum. Hı hı. Seven bir kadın bunu yapmaz.
1: Neyi yapmaz?
6: Öldürmez.
1: Sizce kesin Türkan mı öldürdü?
6: Kesinlikle öldürdü. Kim ile öldürdü o biliyor.
1: Onu... Biri daha olduğunu düşünüyorsunuz.
6: Yalnız onu yapamaz o. Orada onun yanında birileri vardı. Ama kim vardı o biliyor.
4: Türkan Batuhan'ı tek elimle kaldırıp diğer elimle ipten kurtardım dedi. Stüdyodaki değerlendirme gerçeği gözler önüne serdi.
3: İfadelerde neydi ifadelerde? Kaldırdım.
1: Tek elimle evet.
3: Kaldırdım.
1: Kaldırdım, ipi
3: ve
1: çıkardım.
3: Çıkardım sonra da sürükledim diyor. Şimdi ben sizden bir onun 48 kilo civarında bir arkadaş rica edeceğim.
1: Deli.
3: Siz bir kaldırmayı deneyebilir misiniz lütfen? Şimdi koyun yavaşça yeni. Bravo, tebrik ederim sizi. Çıkıyorsun. Bravo, tebrik ederim. Ha.
1: Evet.
3: Bayağı bir güç sarf ettiniz değil mi? Peki çekmeye çalışın, birazcık sürtmeye çalışın. Evet, çok zorlanıyorsunuz değil mi? Tamam, teşekkür
1: şimdi
3: ederim.
1: 25 kilo hocam, ne yaptık burada?
3: Şimdi burada biz Batuhan'ın kilosun uyguladığı gücü denedi. Yani kaç kiloluk güç gerektiğini gördük. 25 kiloluk bile şeyde zorlanılıyor. Yani burada o hanımefendinin anatomik yapısına baktığımızda kaldırması, bunu alacak yukarıda böyle yukarı kaldıracak tekrar alması şu anki bizim hem kendisini gördüğümüz için hem de kendi hesaplarımıza göre pek mümkün değil gibi gözüküyor şu anda.
4: Anne Yasemin o gece Türkan'ı yabancı biriyle gören tanığı anlattı. Gerçeği bilen görgü şahitlerine seslendi.
0: Esra Hanım buradan şunu söylemek istiyorum. Görgü tanığının 1.85 boyunda, 45 yaşında, kır saçlı, altında eşortmanı olan kapşonlu bir şahsın Türkan'la bakkaldan çıktığını söyledi. Bordo aracı söyledi. Lütfen koca elindekiler, Batuhan'ın evinde, binasında, yanında, köşesindekiler, lütfen komşular, bu evlat sizin de evladınız olabilir. Allah rızası için şahitlik yapın ya. Ne olur konuşun.

0: niye sustunuz bu kadar? Korkmayın. Bir şey yapamaz. Devlet arkamızda.
1: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: Bebek anneler gününüzü kutlar.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Pepsi Proton'un büyük Mayıs indirimleri başladı. Ev yaşam, moda ve kosmetik markalarında tüm indirimlere ilk 250 TL anında indirimi kaçırma. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik

0: ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
3: Oo, mükemmel.
2: Olaysın Gemini.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Anne! Bu benim olsun mu?
1: Olsun canım.
2: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bu benim olsun mu ya?
1: İşte taburalara kadar gel.
4: Anne ben alayım mı bunu?
5: Anne bunu.
0: Bunu?
5: Bunu.
0: Bu?
2: Bu.
0: Bunu? Anne bunu.
1: Al kızım al.
5: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Felix!
8: Yemek getirdim.
7: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödün mamasını dene.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Trink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Arabam.com'a değerinde Trink sat. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giy.

0: Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: İntens bir konu var, bekliyorum.
9: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
10: Kızlar!
9: Bizi özlemişim.
10: Bizim İntens mi?
9: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
11: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.
17: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
18: ...26 yıllık çember daraldı.
19: Bizim adamımız kesinlikle sapkın.
20: Elimizde 3 ayrı DNA var.
18: Tanık Ahmet konuştu. Yer yerinden oynadı.
21: Bunu koruyan bir el var. Bunu öyle kırmak lazım. El, kimin eli?
18: Çağla'nın katili o apartmandan biri mi?
19: O eve başkası girmedi. O kapıyı başkası açmadı.
22: Benim için herkes şüpheli.
18: Neden kimse katili çıkarken görmedi?
19: Gökçe'yi oradan geçerken görüyorlar, görüyorlar. Ama Çağla'yı görmüyorlar.
23: Yani bütün apartman...
18: Cinayete dair bilgisi olan başka tanıklar var mı?
23: Gerçekten o yıllarda
19: ben Çağla cinayetini biliyorum.
18: Türkiye'nin konuştuğu canlı yayın.
24: 3 farklı erkeği gösteren YSTR profili var. Eğer o kan lekesi Çağla'ya aitse direkt o kişinin...
18: Az sonra... Batuhan'ın şüpheli ölümü.
19: Benim oğlum cinayete kurban gitti. Çünkü Türkan...
18: Türkan kendini öldürdü dedi. İfadesiyle gerçekler çelişti.
25: Kaldırdım.
23: İpi
25: ve
23: çıkardım.
25: Çıkardım, sonra da sürükledim diyor. Şimdi koyun yavaşça yine, bravo, bir tebrik ederim sizi. Evet, çok zorlanıyorsunuz değil mi?
23: Evet.
25: Bunu alacak yukarıda, böyle yukarı kaldıracak. Pek mümkün değil gibi gözüküyor.
18: O boruda neden eğilme yok?
23: Bu kadar ağırlıkta bir insan kendini asıyorsa burası kesin bir şekilde deforme olması gerekirdi.
18: Aralarında 50 kilo fark var. Türkan Batuhan'ı tek başına nasıl kaldırdı?
19: Türkan çok iyi biliyor bunu, kiminle yaptığını kendi açıklasın.
18: O gece Türkan'ın yanında üçüncü kişi mi vardı?
19: Eğer benim çocuğum o bornoza asılmadıysa benim çocuğumun tişörtünü ver. Türkan gelmek zorundasın. Bana cevap vermek zorundasın.
18: Az sonra...
23: İyi misiniz? Hanımlar bembeyaz giymiş,
0: yeni başlangıçlara hazırlar. Değil mi? Saflığın, temizliğin aslında simgesidir beyaz. O yüzden gelinliklerimiz de beyazdır. İyi başlangıçlar olsun diye. Hep bak şimdi aklıma evlilik geldikçe konumuzla da bağlantılı şimdi. Biliyorsunuz Batuhan'la ilgili konuşurken o da belki ne niyetlerle evliliğini yaptı. Evliliğinde sadece mutsuz olmadı. Evliliğin sonu onu, Batuhan'ı ölüme götürdü. Ama tabii aynen, kendi kendimi ölüme götürdü. Yoksa eşi mi onun ölümüne sebep oldu? Biz de tam onu konuşuyoruz. Batuhan gencecik, yakışıklı bir delikanlı. Sonrasında Türkan'la tanışıyor. Aslında Yasemin Hanım anne. Anneler hisseder mi bilmiyorum ama ben annelerin hissiyatlarına çok güvenirim. Anne Türkan'ı hiç istemiyor. Hem mutlu olacağına inanmıyorsunuz, hem Türkan'ın kötü niyetli olduğunu da düşünüyorsunuz kendi içinizde.
1: Evet.
0: Niyetinden emin değilsiniz. Sonrasında 30 Haziran 2025'te bir sabah bir uyanıyorlar ki oğlunun ölüm haberiyle gencecik yaşta intihar ettiği söyleniyor. Ama anne hiçbir zaman aslında intihar ettiğine inanmıyor. Sevgili adli mimar Hakan İzgi hocamız da geldiğinde, biliyorsunuz cuma günü çok önemli, hem canlandırma yaptık hem de bu Türkan'ın Batuhan'ı ipten almasını, kendi tek eliyle ipi çıkarmasını, taşımasını konuştuk ve imkansız olduğunu gördük açıkçası.
2: Bugün daha da imkansız olduğunu,
0: göreceğiz galiba. Bununla ilgili konuşmalar var. Dayı Kenan Davutoğlu, o da aslında belki o dönem orada olsaydınız belki de, diyor musunuz Kenan Bey?
5: Benim en büyük iç acım o. Ben onun yanında olsaydım öyle bir şey olmaz diyorum hep. Batuhan da benim hem kardeşim hem oğlum gibi olduğu için bütün özelini, her şeyini bana anlatan bir çocuktu. İlişkileri olsun, ayrılık süreçleri olsun, hepsini biliyordum. Zaten o gün 5 saat önce de konuştuk zaten onlarla biz telefonda. Olay olmadan 5 saat önce. Ve olay olduğunda da ilk aradığı kişi benim. Türkan'ın. Yani o gün bile ben inanmadım. O gün gittiğimde hem savcıyla hem polisle bunun böyle bir şey olamayacağını söyledim. Çünkü Batuhan'ı en iyi tanıyan benim.
0: Şimdi Türkan'ın babasıyla konuştuk. Yasemin Hanım ve Kenan Bey, sizin cevaplarınızı çok merak ediyorum. Çünkü Türkan'ın babası öncelikle Türkan'ın burada olmadığını söyledi. Büyük ihtimalle Türkan yurt dışında. Evet. Birincisi bu. İkincisi ise ben kızımın hiçbir şekilde Batuhan'la evlenmesini istemedim. Batuhan zaten psikolojik problemleri olan bir çocuktu. Annesi onunla hiç ilgilenmezdi. Küçük yaşta terk etmiş, bırakıp gitmiş. O yüzden sürekli kendini öldürmeyi denerdi Batuhan dedi.
1: Esra Hanım, ben de şöyle söylüyorum. İbrahim, madem çocuğumun psikolojik sorunları var diyorsun, o zaman çocuğumun benim raporlarını çıkartmakla mükelleftir Esra Hanım. Çocuğuma bipolar dediler. Benim çocuğumun bipolar olduğuna dair sağlık raporlarını çıkartmakla mükellefler. Ben bunu dile getiriyorum. Bunu da istiyorum. Çıkartsınlar. Artık yeter. Sağken saygı duymadınız. En azından ölüsüne saygı duyulsun. Bu kadar çamur, bu kadar iğrençlik olmaz. Buradan bir cümle daha eklemek istiyorum. Lütfen Esenler'dekiler, Türkiye'nin komşuları, neden sustuğunuzu anlamıyorum. Bugün Batuhan'ın başına gelenler sizin çocuğunuzun da başına gelebilir. Bu ailenin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Susmak kurtuluş değildir. Bu insanlar size yine salça olacak, yine size bulaşacak. Ne diyorsunuz? Aman bana bulaşmasın. Ama bu insanlar size bulaşacak. Neden susuyorsunuz? Benim için değil, oğlum için değil, Allah rızası için şahitlik yapın. Yeterin artık ya. Yeterin. Ben Sayın Adalet Bakanıma da seslenmek istiyorum. Sayın Adalet Bakanım, ben bir anne olarak sizden rica ediyorum. Lütfen benim acizliğimi görün. Benim çocuğum katledildi ve bu şahıs tarafından benim dosyam yalanlar üzerine kapatıldı ve bu şahıs şu anda yurt dışında.
0: Şimdi Türkan yurt dışında. Niye aslında şu anda da yurt dışında? Bu dosyaya takipsizlik verildi arkadaşlar. Bu dosya takipsizlik verilmesi, Hasan hocamıza sorayım, yani intihar mı sayıldı bu?
14: Evet, yani şüpheli bir ölüm, daha doğrusu bir kasten öldürme eyleminin olmadığına kanaat getirdi savcılık.

0: soruşturmanın açılması ile ilgili olarak ve Yargıtay'da kanun yararına bozma dediğimiz mekanizmaları harekete geçirip tekrardan soruşturmayı açabilirler.
1: Şimdi babanın söylediklerinde baba, Türkan'ın babası şöyle devam ediyor. Diyor ki bu çocuk hiç çalışmazdı, hiç para kazanmazdı. Hep Türkan'ın parasıyla geçindiler. Ben asla evlenmesini istemedim ama anne de hiç gelip çocuğuyla ilgilenmedi. Batuhan'ı öyle bıraktılar. Benim kızım baktı.
2: Esra Hanım, bu büyük bir yalan. Çocuk Topçular'da yedik parça arabaları satıyordu. Orada tezgahtarlık yapıyordu. Artı madem benim çocuğum çalışmıyordu, o zaman Hatmiye Koç'la Türkan Koç nasıl oluyor da çocuğumun iş yerine gidip orada baskın yapıp çocuğumu rezil kepaz ediyor de benim çocuğum tezgah altına saklanıyor. Ve patronu geliyor, diyor ki Batuhan bu kadın artık çekilmez oğlum. Ne yapayım abi, çok zordayım. Ben de görüyorum hata yaptım.
1: Evet, baba diyor ki sürekli kısa süreli işte çalışıyordu, bir ay bir yere giriyordu çıkıyordu.
2: Tamam,
1: işte
2: yine yalan söylüyor. Şakır. Kızını korumak amaçlı konuşuyor.
1: Peki daha önce intihar teşebbüsü var mı babanın dediği gibi?
2: Asla yok Esra Hanım. Asla öyle bir şey söz
3: konusu değil. Onunla alakalı ben bir şey diyeyim. Onların tamamen bir uydurması var. Kendi ağızları da söylediler. Daha önce motorla kaza yapmış göya intihar etmek istemiş diye. Daha sonra öğreniyoruz ki bütün mahallesine Batuhan'ın ölümünün motor kazasıyla öldü diye demişler.
2: Evet Esra,
1: evet,
2: Hanım, bu gerçek.
1: Evet, sonra da öyle anlatıyorlar. Bu arada Türkan kendisi bir video çekmiş. Bu videoyu bir kavga esnasında Batuhan'la iken çekmiş. Bir onu izleyelim. Türkan bu videoda aslında evde kavga çıkmış ve Batuhan'ın kendi, yani Türkan'ın kendi parasıyla aldığı tüm eşyaları kırdığını söyleyerek ağlayarak bir video çekiyor.
2: Esra Hanım, bu eşyaların hepsi babaya ait. Türkan bir tane fincanın dahi çizinden açıp kullanmamış. Bu gördüğünüz bütün eşyalar babaya ait. İkincisi, bunları kıran Türkan'dır. Batuhan kırmış olsaydı o çaydanlığın altı şu anda
3: şimdi
2: yanıyor olmazdı. O ekranlarda da belirtiyor.
3: Şimdi ben bu videonun hikayesini size anlatayım mı?
1: Bir saniye, hangisinden, çaydanlıktan bahsediyorsunuz?
2: Bakın burada. Tam aygazın altı.
1: Bakayım, yanıyor mu çay?
2: Evet.
1: Ha, bir ateş var mı? Ben çok
2: evet, ateş var.
1: Ama.
2: Evet, ateş var Esra Hanım.
1: Bu ne dedi yani, bu yanıyorsa ne diye düşündünüz bunu?
2: Esra Hanım, tamamıyla görsellik hazırlıyor. Batuhan'ı tamamıyla karalamak için. Bu çocuk...
1: Yani
2: bu,
1: kendi mi yaptı sizce
2: tabii,
1: bunu?
2: Tabii tabii, çünkü Batuhan kuruşun hesabını yapan, bir çay bardağını bile kırmayan bir çocuk. Çünkü çok zor kazanıyor. Nasıl kazandığını o çocuk çok iyi biliyor. Ama Türkan ondaki bu vurdum duymazlık, önemsemeyiş... Ve babayı evden bir an önce atabilmek için babanın bütün eşyalarını yok ediyor. İç çamaşırına kadar attı. Esra Hanım, bu eşyaların hepsi babaya
1: zaten
2: ait.
1: Zaten burası babanın evi değil mi?
2: Babanın evi.
1: Ama
2: evet,
1: diyor ki ben kendi paramla aldım. Yani o hep böyle videoyu çekerken de benim paramla alındı.
2: Bakın,
1: bunlar
2: diyor. Bakın, çeyizlik eşya olmuş olsa bunlar ayrı ayrı fincanlar. Babanın ayrı ayrı fincanları bu. Takım
3: 15
2: değil.
3: 15 günlük evliler
4: senaryo
3: bu videoda.
4: Senaryo gereği mi yapıyor şimdi?
2: Evet, evet.
3: Anlatayım
2: evet
3: mı o senaryoyu? Şöyle.
2: Kardeşim daha iyi anlatır onu.
3: Batuhan 15 günlük evliyken bu video çekiliyor. Batuhan Türkan'ın telefonunu buluyor. İkinci telefonunu. Türkan da eşyaları parçalıyor ediyor. Batuhan da telefonu kırdığı için eşyaları kırıyor. Daha sonra Batuhan'a telefonu veriyor ve Batuhan bu telefonu kendi tamirci arkadaşına götürüp o bahsettiğim benim her zaman 4 videoyu buluyor.
1: Evet, açık 15 olan günlük, videolardan
3: evet,
1: bahsediyorsun.
3: 15 günlük evliliklerinde olan görüntü
1: bu. Onun için
3: bu.
1: Gerçekten Batuhan kırıyor bunları.
3: Hayır hayır. Batuhan telefonu kırıyor, o da eşyaları kırıyor.
1: Ha, Batuhan...
3: Aslında evdeki kargaşanın sebebi Batuhan'ın telefonu isteyip alıp kırması.
1: Evet, yani Batuhan'ın aslında Türkan'ın açık videolarını

0: bulduğu zaman
1: ikinci telefonunu buluyor. Evli, eşinden ikinci telefonunu saklıyor. Sabah uyandıklarında kahvaltı hazırlanırken Batuhan bir anda o telefonu buluyor. Bu ne diyor, eline alıyor. Batuhan kırıyor o telefonu. O da bütün eşyaları kırıyor. Batuhan kapıya çıkıyor.
0: Bir de Türkan'ın babası özellikle söylediği şeylerde Batuhan'ı alkolik olmakla suçluyor. Çok fazla alkol kullanırdı.
2: Esra Hanım, alkol kullanan bir çocuk olmuş olsaydı, çok fazla alkol kullanan bir çocuk olmuş olsaydı, buradan bilmiyorum tabii ki marka veriliyor mu? Bir
0: kere, yok, vermeyelim alkol marka.
2: Yok yok, alkol için demiyorum. Çalıştığı fabrikanın ismi açısından.
1: Yok, verme. Verme.
0: Yok, gerek
2: yok. O öyle bir fabrikaya giremez. İkincisi, adli tıp ta çocuğun vücudunda işte şeyinde alkol çıkardı.
0: Alkol?
2: Alkol çıkardı yani. Alkolü yok, hiçbir şey yok yani. Esra
0: alkol
2: Hanım.
0: Çıkmadı. Adli tıp raporunda alkol yok mu?
2: Yok.
3: Toksikoloji raporu yok. Tam olarak baktığınızda
1: yok. Baktığım.
0: Alkol yok. Zaten. Şimdi bu daha problem o zaman. O gece hani bir insanın bir şey karar verirken ya da yaptığında alkollü olması daha çok beklenen bir şey ki hani kontrolü kaybedip bu tarz bir durumun içinde olması açısından.
2: Sadece söyleyeyim. Bir de ağrı kesici. Ölümünden 2 saat önce ağrı kesici almış.
0: Şimdi hattımızda Mustafa Bey var. Batuhan'ın arkadaşı. Mustafa Bey.
4: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Batuhan biliyorsunuz vefat etti 30 Haziran'da. Siz evliliği, evet, Türkan'la evliliği hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Bu olayla ilgili ne söylemek istiyorsunuz?
4: Batuhan'la İstanbul'dan ben çalışma arkadaşımdı. Kendisi çalışmıyor gibisinde bir söylemler olmuştu ama kendisiyle beraber 2 yıl aşkın kendisiyle birlikte çalıştım. Şöyle söyleyeyim, eşi zaman zaman dükkana geliyordu, dükkanı basıyordu.
0: Dükkanı basıyordu. Nasıl basıyordu? Evet. Ne yapıyordu dükkanı basıp?
4: Ya, basıyordu derken Batuhan dükkana gelmediğinde, eve gitmediğinde daha doğrusu. Onu bulmaya geliyordu. Annesiyle gelmişti bir seferinde.
0: Peki geldi, bastı, ne yaptı? Yani ne diyor orada gelince?
4: Şöyle söyleyeyim. Batuhan anneannesine gidiyordu galiba. Anneannesine gittiğinde de eşi anneannesiyle görüşmesini istemiyordu. Batuhan'a zarar veriyordu. Batuhan böyle yüzü gözü çizikler halinde geliyordu iş yerine. Sorduğumuzda işte Anneannemle görüşmemi istemiyor. Annemle anneannemle görüştüğümü öğrenince de bana saldırdı etti. Ben de ona zarar vermemek için eve gitmiyorum demişti.
0: Yani Türkan annesi ve anneannesiyle görüşmek istediğinde Batuhan'a saldırıyor ve yüzünde çizikler oluşuyordu.
4: Evet, anneannesini çok seviyordu zaten, anlatırdı hep. Anneannesiyle ve annesiyle görüşmesini istemiyordu dedi, aç Batuhan'ın dediğine göre eşi.
0: Peki Mustafa Bey, siz ne kadar süre çalıştınız birlikte Batuhan'la?
4: Batuhan'la 2 yıl boyunca çalıştım. Zaten Batuhan evlendikten 2 hafta gibi bir durumda problemler yaşamaya başladı. Şöyle şahit olduğum bir telefon görüşmeleri vardı hatta.
0: Neydi o?
4: 2 gün önce maaşı yapmıştı.
0: Evet.
4: Batuhan maaş kartını ve yemek kartını eşine verirdi. Verdiğini biliyorduk yani, daha doğrusu. Bu 2 gün sonra kuaföre gideceğim diye bir aramada, bir görüşmede canlı ses olarak duydum ben. Batuhan demişti, ben bütün maaşımı 2 gün önce sana verdim. O da demişti ki ben saçlarımı yaptıracağım, parayı nereden bulursam bul. Yoksa evde buzdolabını satacağım filan gibisinde bir konuşmalar geçmişti.
0: Şimdi burada anlıyoruz ki 2 yıldır zaten Batuhan çalışıyormuş. Maaş kartını ve her şeyini Türkan'a veriyormuş. Üstelik evet. Türkan 2 gün sonra da para yetmedi. Kuaföre gideceğim, ver de.
4: Sigarasını mesela babası alırdı. Yemek yemezdi iş yerinde, yemek yemezdi.
0: Neden hani yemek yemiyordu? Aç mı kalıyordu Batuhan?
4: Bütün maaşını ve yemek kartını eşine verdiğini söylerdi.
0: Peki siz ne yapıyordunuz? O sırada aç kalıyor Batuhan, hani yemek yiyemiyor.

0: Her
1: Ya
0: şeyin.
1: destek olmaya çalışıyorduk. Ben evden eşim bir şeyler yaptığında getirirdim, beraber yerdik. Ya iş çıkışı evine bile yürüyerek giderdi Batuhan.
0: Yani araç da kullanmazdı, parası olmadığı için mi?
1: Evet, ya son zamanlarda hatta karşıma birileri çıkar diye beraber yürüdük. Kalabalıkla biz de falan yürümek isterdi.
0: Neden karşısına kimin çıkacağını düşünüyor?
1: Yani eşinin tarafından birilerinin hani onu bulunmak istemiyordu, onunla görüşmek istemiyordu son zamanlarda, karşılaşmak istemiyordu.
0: Eşinin ona zarar vereceğini mi düşünüyordu Batuhan?
1: Ya eşinin zarar vereceği değil, o eşinin yaptığı davranışlardan, saldırmalardan dolayı ondan uzaklaşmaya çalışıyordu. Kendinin ona bir şey yapmasından korkuyordu. Hani ben bir şey yaparım yoksa diye eşiyle eşinden kendini uzaklaştırıyordu. Ve bir de son zamanlarda iş yerinden ayrıldığımda, abi ben hani buradan uzaklaşacağım, ben burada yapamayacağım, bana zarar verecekler, başka bir ile taşınıp para biriktirip Almanya'ya gideceğim diye söylerdi.
0: Yani boşandıktan sonra ona zarar vereceklerini düşünüyordu.
1: Boşanma aşamasında değil, boşanmamışlardı henüz daha.
0: Peki siz sordunuz mu neden hani eşin sana zarar versin? Yani sonuçta bir kadın hani bu çok duyulan ve düşünülen bir şey değildir ya. Bununla konuştunuz mu hiç?
1: Ya biz hep görüşüyorduk. Abi evlendikten sonra çok değiştilerdi. Evlendikten sonra farklı olaylar. Parasal konuda hep baskı yapıyor derdi.
0: Yani Mustafa Bey çok önemli bir şey söylediniz. Çünkü Türkan'ın babasının iddiasına göre bütün parayı Türkan veriyordu ve Batuhan hiç çalışmıyordu. Oysa şimdi görüyoruz ki Batuhan hep çalışıyormuş. Üstelik tüm maaş kartını eşine veriyor. Kendi aç kalıyormuş.
1: Evet, doğrudur.
0: Peki Mustafa Bey size açıkça soracağım. Siz Batuhan'ın kendini öldürmüş olabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Batuhan bu kadar sorunun içinde bile çok neşeli kalmaya çalışan bir çocuktu. Ya hayat dolu bir çocuktu. Hani bizde bile işte bazı problemlerimiz olduğunda moral vermeye çalışan bir çocuktu yani. Öyle söyleyeyim, intihar edecek bir çocuk değildir yani kendisi.
0: Peki Mustafa Bey, Batuhan hiç intihar girişiminde bulundu mu?
1: Hiç bulunmadı, evet. Yo, ya iş yerinde neşeli, iş yerine fazla yansıtmazdı bile olaylarını, neşeli olmaya çalışırdı.
0: Yani size der miydi Allah kahretsin bu hayattan bıktım. Hayatıma son vereceğim. Öleyim de kurtulayım. Yani bu tarz söylemleri var mıydı hiç?
1: Yok, öyle söylemleri yoktu. Sadece ayrılıp kurtulmayı düşünüyordu.
0: Sadece ayrılmak
1: Eşinden.
0: ve kurtulma
1: Evet,
0: peşindeydi.
1: kendi hayatını kurmak, yurt dışına çıkıp biraz para biriktirip yurt dışına çıkmayı planlıyordu.
0: Peki Mustafa Bey, bu süreçte siz sürekli çalışmaya devam etti. İşten ne zaman ayrıldı Batuhan?
1: İşten ne zaman ayrıldı? Şöyle annesiyle falan işe gelmeye başladı. Batuhan'ı sıkıştırmaya başladılar. İş yerinden bizim dahililerimiz aranmaya başladı eş tarafından. Batuhan orada mı? Batuhan'ı verin. Ulaşamadığında da biz Batuhan'a vermiyorduk. Görüşmek istemiyordu. Batuhan da görüşmediğinden dolayı işe gelmişti bir gün annesiyle. Hamile olduğunu iletmişti. Batuhan'ı görünce lütfen eve getirin. Eve gelmesini söyleyin. Biz ona bir şey yapmıyoruz gibisinde söylemlerde bulunmuşlardı.
0: Peki Batuhan bu hamilelik meselesine inandı mı?
1: Batuhan bu hamilelik meselesine inandı. Hamilelik meselesini duyduğumda ilk gelip bana abi yeğenin oluyor, hediyemi beklerim diye sevinmişti, hatta böyle sevinçli olmuştu bir
0: Sevindi.
1: anda. Evet.
0: Peki ne oldu sonra bebek durumu?
1: Bebek durumunu tam bilmiyoruz. Biz sonradan öğrendik. Ya aldırma muhabbetleri var ya da hamile değilmiş gibi duyumlar da aldık. Eve
0: Peki,
1: dönsün diye
0: Yasemin
1: yaptığı
0: Hanım
1: bir...
0: bu durumda ne oldu? Bu hamilelik durumu?
2: Esra Hanım annesiyle beraber kürtaja gittiğini öğrendik. Çünkü Türkan Batuhan'a sen katilsin, çocuğumun katilsin diye çocuğa mesaj atıyor. Batuhan'a tam bu mesajları sadece onda değil, dayısına da atıyor. Dayı diyor, bak bana diyor katil diyor. Benim çocuğumun katiliymişim. Ki benden de saklandı bu. Ya birçok şeyi mesela bu arkadaşın anlattıklarını ben birçoğunu şu anda duyuyorum Esra Hanım. Benim çocuğum
0: Hangilerini
2: hep
0: Türkan
2: aç
0: Hanım?
2: kalmış. Hep tek başına yürümüş. Arkadaşların yanına sığınmaya çalışmış. Ben bunları duydum.

0: Ben dehşete kapılıyorum. Ve benim bunlardan hiçbir şeyden haberim yok. Hep çocuğumu soyutlamış. Herkesten koparmaya çalışmış. Çocuk kurtulmaya çalıştı. İnanın Esra Hanım. Gül sayıyordu o çocuk ya. Boşalmak için gül sayıyordu. Ben ama bu kadarını bilmiyordum.
1: Ama çok da
0: Anne
1: fedakar bir yandan da.
0: çok. Anneannesine Esra Hanım çok düşkündü. Ve benim annem meme kanseriydi. İki göğüs alındı. Samatya'da. Ya çocuk anneannesini görmeye geldiği zaman bile duyduğunuz gibi işte.
1: Peki Yasemin Hanım, bu hamilelik meselesinde
0: Evet.
1: emin misiniz yoksa bu da bir yalan mı?
0: İşte
1: Ben
0: onu
1: eminim.
0: bilemiyoruz Kenan.
1: Ben şöyle anlatayım. Hamilelik meselesi onların nişanlıyken olan bir şey. Bunda eminiz. Ben hastanede videolarını da gördüm annesi başında. Batuhan'a beddualar okurken. Ve Batuhan kürtaj olduğu için ondan ayrılıyor nişanlıyken. Yani daha sonra Batuhan'a saldırıyor gene Bu
0: mahallesinde.
1: yani evliyken değil, nişanlıyken oluyor.
0: Nişanlıyken oluyor. Daha sonra Batuhan ondan kaçtığı dönem diyeyim. 10 Haziran 2024'te Batuhan onu bırakıp kaçtığı dönem iş yerine gidiyor. Arayan arkadaşların iş yerine gidiyor. Diyor ki Batuhan'a söyleyin eve dönsün. Ben de hamileyim. Batuhan'ın çocuk hevesini bildiği için. Ama daha sonradan öğreniyoruz öyle bir durum yok. Yani o ama ilk nişanlıyken bir kürtaj olayı gerçek.
1: Şimdi ben tabii şimdi bu konuyu işlerken Yasemin Hanım, yani gerçekten bu dosyanın nasıl takipsizlik verilerek kapatıldığını inanın ben, yani çünkü neden? Şimdi bir profil çiziyoruz. Nasıl Güllü dosyasını da çizdik? Şimdi bir insanın geçmişteki davranışları da geleceğini belirler ya. Bu kadar çocuğa şiddet uygulayan, bu kadar kötü davranan, bu kadar tehditler eden, iş yerlerini basan, etrafı kırıp döken, seni öldüreceğim diyen bir kadın yanında hiç olmayacak bir, şimdi birazdan Hakan hocamızla konuşacağız. Yani hiç olmayacak bir şekilde güya kendini asıyor. Sonra indiriyor, kafası da yarılıyor. Ki Hakan hocamız ne dedi? Kafası öncesinde yarılmış. Ve bu dosya takipsizlik olarak kapatılıp üstüne bir de bu kadın şimdi yurt dışında. Bu kadın ya hiç yurt dışından gelmezse ve bu dosya tekrardan açılsa ve bu bir cinayet çıksa, bu nasıl bir şey?
2: Evet. Yani Einstein dediği gibi yani ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan daha zor. Olayın hemen
1: Bir
2: başında
1: dakika.
2: olay yerine gelen polis memurlarının bir mülakatında olaya intihar yazmış polis. Dolayısıyla bu ön yargıyla başlamış soruşturma. İntihar, canına kıymış bu adam.
1: Ama biz bunu Güllü dosyasında
2: E
1: gördük.
2: gördük, gördük ama bu ön yargıyla Narin dosyasında da çocuğun yukarıya, Narin'in yukarıya çıktığı ön yargısıyla karar
1: Evet.
2: verildi. Bakın
1: Ama
2: hala
1: bu
2: ya
1: şimdi sonuçta Narin'in dışında bu daha çok hani intihar mı cinayet mi durumuna
2: Güllü tabii
1: geldiğimizde
2: Güllü.
1: direkt bunu intihar.
2: Ve hiçbir zaman bana göre soruşturma dosyasında bir cinayet, bir kasten öldürme eylemi araştırılmamış. Ne araştırılmış biliyor musunuz? İntihar değilse bu bir intihara teşvik mi? İntihara yönlendirme mi?
0: Evet.
2: İntihar düşüncesini kuvvetlendirme mi?
0: Evet hocam,
2: Bu
0: aynen öyle.
2: araştırılmış. Bakın kasten öldürme eylemine ilişkin delil toplanmak yerine intihar düşüncesini
1: Destekleyen şeyler
2: kuvvetlendirme,
1: yapın.
2: yönlendirme, yardım var mı? Onu tespit
0: Kesinlikle.
2: edemeyince ne
1: Şu an
2: yapmış?
1: zaten
2: Takipsizlik
1: hocam
2: vermiş.
1: öyle kalsaydık, şu an Güllü dosyasını da sadece intihar
2: Kesinlikle.
1: ya da
2: Kesinlikle.
1: kazayla düşme olarak düşünüyorduk. Yani ilk baştaki doğrultuda aranıyorsa, ama bu kadın bu kadar, yani bu çocuğa davranışları, komşularının duydukları öldüreceğim demeleri. Yani Yasemin Hanım, neden bir anne olarak üzüyorum? Yasemin Hanım hiç gözyaşları durmuyor. Çünkü yani insan kendini düşüyor. Yani çocuğuna böyle bir şey yapılacak. Serbestçe yurt dışlarında gezecek. Takipsizlik verilecek ve bakın Hakan hocamız Adem İler gelmiş diyor ki imkansız. Yani bir kadın gelecek ipten çıkaracak. Yani imkansız şeyler varken, yani biz savcılığımızdan da yani tekrardan ricada bulunan bu dosya kesinlikle tekrardan açılmanı lütfen, aynı Güllü dosyasındaki gibi komşuların dedikleri, Hakan hocamızın dedikleri, tutulan bilirkişi raporları tekrardan keşif yapılması yapılmalı. Yoksa bu çocuğun kanı yerde kalacak. Bak bu kadın hep ağlıyor. Hiç susmuyor. Nasıl keşif yapılmaz? Nasıl oradan tek elle, yani nasıl indirecek? He-Man mi bu? Süpermen mi? Nasıl indirecek tek eliyle canım? Bu çocuğu bu kadar sakin, hiç intihar teşebbüsü olmayan birine nasıl inandık? Nasıl komşularla konuşmadınız bu kadının bu çocuğa yaptıklarını?

0: Esra Hanım, bir şey daha ekleyeyim. Bu kadının hastanede iki tane raporu var. Kendi imkanlarımla ulaştım. Tarih söyleyeyim. Başkalarına ve kendine zarar verebilir raporu var.
1: Türkan'ın mı?
0: Evet evet. Direkt hastaneden tarih de verebilirim burada.
2: Dosyaya girdin mi?
0: Biz söyledik girilmesi gerektiğini. Sonuçta biz bunu alırsak doğru olmuyor biliyorsunuz. Tarih olarak da söyledik. Girilmesini istedik. Avukatlarımız da dilekçeyle beyan ettiler. Girmedi.
1: Niye girmesin
0: bu
1: ya?
0: Bu kadının 3-4 tane de davası var.
1: Bu arada Mustafa Bey hattımızdayken bir hatta kaldı. Mustafa Bey biliyorsunuz Batuhan bir şeyler gördü. Bazı görüntüler gördü. Özellikle hem geçmiş ilişkilerine aynı zamanda sadakatsizlikle de ilgili. Bunları size bahsetti mi?
3: Ya aldatma konusundan bahsetmişti. Başka birinin olduğundan bahsetmişti. Ha. Ama bir de bir video varmış. Ondan da böyle tam çok bahsetmek istemiyordu ama kendini aldattığını öğrendiğini, evlendikten kısa da bir süre içinde bunu öğrendiğini bahsetmişti.
1: Yani aldatma olayını size anlattı.
3: Evet.
1: Görüntüleri nasıl anlattı size?
3: Bir şekilde ona görüntüler mi ulaşmış ya da biri mi izletmiş tam olarak onu ne söylesem yanlış olur ama görüntüler olduğunu da söylüyordu.
1: Peki şunu soracağım, size göre siz yakın 2 yıllık arkadaş belki de daha fazladır arkadaşsınız.
3: Evet.
1: Sizce Batuhan'a ne oldu? Batuhan intihar mı etti yoksa Türkan mı ona bir şey yaptı?
3: Ya şöyle söyleyeyim, dediğim gibi bu dükkana gelmelerden falan sonra kendini uzaklaştırmak istiyordu onunla. Şehir değiştireceğini ve orada para biriktirip gideceğini söylüyordu. Zaten kendisine zarar verileceğini düşündüğünden şehir değiştirip gitmek istiyordu.
1: Yani ne düşünüyorsunuz siz?
3: Yani kendini intihar edecek çocuk değildi yani.
1: Kendine zarar verdiğini düşünmüyorsunuz. Çok teşekkürler Mustafa Bey.
3: Teşekkür
1: verdiğiniz
3: ederim.
1: Bilgiler için. Yani şimdi bir anlatılanlarla hep çevresindekiler, komşular, daha önceki durumlar da önemli olduğu için Yasemin Hanım, nasıl bu doğrultuda bakılmadı? Ben hatta vallahi bir şey söyleyeyim mi? Niye Güllü Hanım'ı örnek verdiğimi? Kızı kişilik yapısı olarak, yani Türkan'ı kişilik yapısı olarak Tuğyan'a da çok benzettim. Hani borderline özelliklerinden bahsediyordu ki kendine, başkalarına zarar vermeye, saldırganlık, şiddet eğilimi, yalancılık anlamında da özellikle kişilik yapısı olarak da benziyor ki bir raporda kendine ve başkalarına zarar verme ihtimali var olarak. Hakan Hocam gelir misiniz? Şimdi tabii Hakan Hocam yaptığınız çalışmalarla birlikte siz de diyorsunuz ki bu o gün konuştuğumuzda bu ipten asmış olsa dahi kendini Türkan'ın onu, yani anladığım cuma günkü yayından şu, Türkan'ın onu tek eliyle kaldırıp bir yandan da ipi çıkarıp o şekilde düşürüp kafasında da o şekilde yarık olma ihtimali neredeyse imkansız mı?
2: Ya bir bayanın anatomisine bakıyoruz, Batuhan'ın fizyolojisi anatomisine bakıyoruz. Bu tür bir fizyolojideki kişinin kalkıp böyle bir sistemde kaldırması, asıdan kurtarması çok zor. Çok zor. Yani sadece hadi o gün mesela gücü sadece denedik. Taşısın, hadi bir şekilde olduğu yerde dursun, kaldırsın. Hadi. Ama böyle bir yerde yukarı kaldıracak, tutacak. Ondan sonra bir kişiyi ipten kurtaracak. Ondan sonra düşecek.
1: Türkan'ın yani bu arada zayıflığını ve inceliğini gösterelim. 48 kilo civarı Türkan.
4: Evet.
1: Çok zayıf. Yani zayıf bir hanım. Batuhan ise cüsseli. Aynı zamanda cüsseli olduğu için ağır, hem kaldıracak hem çıkaracak. Ve şeyi tekrar söyletmek istiyorum Hakan Bey. O kafasında bir yarık görüyoruz ya Batuhan'ın. Evet. Özellikle siz onun sert ve düzgün bir cisimle vurulmuş olabileceğini düşünüyorsunuz. Yere düşme gibi değil dediniz.
2: Hayır. Şimdi her şey fizik, bakın. Biz kesinlikle yorum yapmıyoruz. Biz burada ne olduysa insan anatomisine tuttu da bütün ölçü, mekan ölçümleri yapıp ona göre bir tespit yapıp kanaat getiriyoruz. Şimdi o tür yarıklar, o tür yarığın oluşması için bir kere duruma bir bakmamız lazım. Hangi imkanlarda, hangi hedeflenerek düzeltiyorum o yarın olması için hangi oradaki durumlar var? Neler mevcut? Şimdi 5-10 kiloluk bir kafa olarak kabul ediyoruz. Şimdi hiç indirmiyoruz, ona bir bakın. Sadece uzatıyorum mahzun ama o güçle yere

0: çekimin etkisiyle vursa bile çok büyük bir güçtür. O yarık diyelim 3 santimlik aşağı 200 santim lasarasyon yarığı olmaz. Çünkü o güçle parke, laminat parke gücü absorbe eder. Emer.
1: Getirseniz arkadaşlar.
0: Emer. Şimdi o çok daha güzel canlandıracağız.
1: Şimdi direkt yatak odasında bu ve yatak odasının ucunda, ayak kısmında yani bunu askı şeyini görüyoruz. Yatağı var, ucunda evet. Bu var. Altta bir sehpa var.
0: Yatağı buraya getirelim. Yatağı buraya getirin, buraya getirin yatağı. Sehpayı şuraya koy, kapı niyetine koyalım. Şimdi şöyle rica edeceğim. 1 metre 3 santim bir koridorumuz, yatakla duvar arasında 1 metre 3 santimlik mesafemiz var. Hı hı. Aşağı yukarı bu kadar.
1: Evet.
0: Tamam. Bu yatak, bu duvarın karşısındaki yataktan bahsediyoruz. Hı hı. Evet. Şunu alabilir miyiz sizden bir şey? Şöyle getirelim.
2: Taşırken bile ayırıyor ki eşit dengeyi taşıyacak.
0: Bunu ben canlandırayım isterseniz.
1: Evet.
0: Şimdi ben bir erkek olarak bakın kilosu bu değil, tekrar söylüyorum. Bu gücü biz diyoruz. 25 kiloluk bir gücü biz temsil ediyoruz. Ben buradan bunu çıkartmaya, kaldırmaya kalktığım anda bile bakın doğru tutamıyorum bile.
1: Tutamadım ama
0: bakın hocam, görebiliyor musunuz?
1: Şu yandan çekseniz arkadaşlar. Ya,
0: yandan mı çekeceksiniz?
1: Bakın, aldınız dengesiz bakın, bir ağırlık
0: yukarı
1: olarak.
0: Yukarı kaldırmaya çalışsam bile bakın geriye doğru düşüyorum.
1: Aman hocam.
0: Geriye düşüyorum. Yok giderek yap.
1: Aa tamam.
0: Giderek yap. Geriye doğru düşerim. Bakın. Tamam. Geriye doğru düşerim Esra
1: Hanım. Yani o ağırlıkla arkaya.
0: O ağırlıkla
1: bakın,
0: tabii ki
1: çok
0: bakın
1: 1 şey
0: metre.
1: Bakın, söylüyor.
0: İşte, bir dakika.
1: Ha, düşüş açısını gösteriyorsunuz.
0: Bakın. Evet bakın ben şu an burası kapı.
1: Evet.
0: Yeri canlandırıyoruz mekanı.
1: Tamam.
0: Duvar.
1: Evet.
0: Yatak. Cam. Gardırop.
1: Evet.
0: Geldim. Kaldırmaya çalışıyorum o zayıflıkla. Ne yapacağım? Sağ sola gidemem. Bakın geriye doğru gidiyorum.
1: Yatağın üzerine düşerim.
0: Pivot görevi görüyorum. Evet yatağa doğru geriye doğru düşerim. Zaten beden bunu refleks olarak yapmasa bile insan o anda yumuşak yer ister. Oturmak ister.
1: Hı hı.
0: Kaldırıyor ya. Bakın ben bile şu an nefes nefese kaldım.
1: Evet.
0: Ki bu 80 kilo.
1: Peki hocam yatağa düştüm ya ben Batuhan'la birlikte.
0: Evet,
1: ben yatağa düşsem. Hı. Peki Batuhan ne tarafa doğru düşer? Yani o zaman bir yere çarpar mıydı kafasını?
0: Şimdi şöyle Türkan Hanım'ın sağlak olduğunu kabul ediyorum. Şöyle kaldırdığını düşünüyorum. Kamera çok. Şöyle kaldırdığını düşünüyorum.
1: Mi hocam bir kamera daha net görsün. Sanki hani buradaymış gibi olalım. Şimdi, bu arkamızda yatak tamam. Olsun.
0: Şimdi sağlak gibi düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ası burada. Hı hı. Kaldırdığım zaman ne yapayım? Geri giderim.
1: Evet.
0: Batuhan yine duvara doğru, kapıya doğru, bu tarafa doğru düşer.
1: Hı hı. Ha bu tarafa doğru
0: evet,
1: düşmesi lazım. Ha?
0: Yani yer bir. Bakın sizin olduğunuz yer kapı, yatak. Her halükarda yatağın üzerine düşer diye kanaat getiriyoruz.
1: Çünkü o zaman da kafasındaki öyle. Türkan'ın anlattığına göre o yarık olmazdı.
0: Bakın bu lasarasyon intraviral dediğimiz bir yara. Hocalarımızın da dediği gibi. O yara kalp atışının olduğu andaki yaradır. Ne demek bu? Yarık olduğu zaman kan pompalar. Orada kan birikintisi gözüküyor. Var ya.
1: Yani hocamız diyor ki aslında baktığınızda ölmeden önce Türkan Hanım tabii bunları dinlerken yani bu çok önemli Türkan Hanım şu ölmeden önce kafasına sert bir cisimle vurulmuş yarık haline getirilmiş çünkü o yüzden o kadar kan pompalanmış ve o kadar kan yerde var sonrasında artık nasıl bir işlemle boynuna ip mi geçirdi nasıl yaptı gerisini bilmiyoruz öyle oldu diye ay, hoca nereye gitti? Hocam ne yaptın? Tamam. Peki şimdi biliyoruz ki biz halının üzerine düşmüş. Şimdi bir insan halının üzerine düşmüş. Nereden bunu düşünüyoruz? Halının üzeri kan dolu. Halının üzerine düşen bir insanın öldükten sonra nasıl bu kadar kanı gelsin? Ve nasıl bu kadar düzgün dikey şekilde yarılsın kafası? Şimdi bu da çok önemli ve
3: şimdi ölüm
1: bakın halıdaki kan.
0: Evet. Şimdi bakın bir de şuna gelmek istiyorum. O demin asıyı gösterebilir miyiz? O gün yarım kaldı. Onu asa olan da yer var oraya bir gösterin. Bakın şuradaki pençi göstermiştik değil mi? Bakın klipsi.
1: Evet.
0: Bak, bu 8 milimlik bir vida. Duvara girdiğini düşünün. Şöyle. Bak, hadi burada bir güç verdiği zaman o şey şu.

0: Burada göstereceğim. Şu eğim yapmadı diyelim. Niye? Çünkü şu tarafta yakın. Destek gücü burada.
1: Evet.
0: Bu yapmadığı zaman gücü ne yapar? Bu pençeye verir, pense verir. Ve ne yapar? Böyle deformasyon olur. Dediğiniz gibi. Şu kopma eğilimi gösterir burada. Kopma eğilimi gösterir. Neyse. Kopma eğilimi. Bu, dün de şey cuma günü söylediğiniz gibi de burada herhangi bir şey, bunda herhangi bir deformasyon yok. Ne zaman kopar? Hemen ilk asıldığında çok önemli bir şeye geleceğim. Burası beni de çok etkiliyor. İlk asıldığında tutar mı? Tutar. Hocam tutuyor. İlk asıldığında.
1: İlk asıldığında şey.
0: Ama kısmi süspansiyon dediğimiz ayaklar.
1: Ayak uçları geliyor. Duruyor. Ayakları gösterin arkadaşlar.
0: Duruyor. Duruyor belli bir süre sonra tak diye kopuyor.
1: Parmak evet. Ucu.
0: Peki size evet. Ve sevgili izleyenlerime sormak istiyorum. Çok acı bir şey. Kim yavaş yavaş ölmek ister?
2: Kimse.
0: Kim yavaş yavaş boğulmak ister Esra Hanım?
1: Bir de kendini refleks yapmaz mısın? Kurtarmaya çalışır.
0: Ya ölmek
1: çalışır.
0: İsteyen insan burayı mı seçer Allah aşkına? böyle bir ölüm mü seçer? Bunun üzerinde bir araştırma yapıldı mı? Lifler.
2: Yapılmadı. Kenan.
1: Yapılmadı. Bakın.
2: Yapılmadı.
3: Hayır.
0: Şu bölgede şu ip asıldığında buna bağlandığında bakın genelde hanımlarımdan özür diliyorum hanımlarımıza. Bu borunun üst tarafları genelde tozlu olur. Tozlu olduğu zaman illa bir şekilde bizim çok istediğimiz bir şey. Parmak izi de bırakabilir. Bakıldı mı herhangi bir şey?
2: Bakılmadı.
0: Yok. Burada da bir şey yok. Hocam. Ve üzerinde Batuhan'ın...
1: Peki ipi kimin bağladığını getirirdi buradaki parmak izi?
0: Tabii ki.
1: Buradan parmak izi alınsaydı burnun üzerinden orada parmak izi çıkardı.
0: Burada, evet.
2: Evin hiçbir yerinden parmak izi alınmamış
0: peki,
2: hocam.
0: Peki buranın
1: evin
0: daha
1: hiçbir
0: önceden
1: yerinden.
2: Hiçbir yerinden. Esrarlı. Kapıdan, olacak camdan... Demirden, banyodan el izleri var. Hiçbir yerden
1: alınmadı. Yani başka biri girdi mi o gün eve? Onunla ilgili de hiç parmak izi
4: bakın,
1: yok.
4: Bakın bir başka birinin girdiğine ilişkin olarak bir komşu beyanı da var. Evet. Bordo bir arabadan da bahsediliyor. Yani evin içerisinde Batuhan'ın bu şekilde asılıp öldüğüne ilişkin hiçbir delili yok. Türkan'ın beyanından başka.
1: Biz yok, de Türkan'a inanacağız. Yok.
0: Fizik olarak.
4: Yok hocam. Türkan'ın beyanından başka olarak. Bu şekilde öldüğüne
0: adli,
4: ilişkin bir beyan
0: mimarlık
4: yok.
0: Olarak.
4: Delil yok.
0: İşte adli bilimlerin tüm disiplinleri adına zaten bir şekilde arz etmeye çalışıyorum dilimiz döndüğü kadar. Hiçbir tanesi bize pragmatik sonucu vermiyor.
4: Evet.
0: Nedir pragmatik? Bunun bana şurada izlenmemesini, parmak izi olmamasını bana maddi bir şeyini söyleyin. Neden alınmadı oradaki bir şey?
4: Evet.
1: Neden olur hocam? Neden?
0: Bu ası hep buradaymış ya. Neden hep buradaydı? Bana ispat edilsin.
2: Hakan
0: bana ispat
2: hocam.
0: Edilmediği için şu anda... Ben diyorum ki hayır bu yeni oldu. Burada neden dursun? Hani cuma günü öyle bir konuşmamız oldu ya. Hep buradaymış dendi herhalde.
1: Hep buradaymış. Türkan'ın ifadesine göre.
0: Evet. Tamam bana o zaman.
1: Ne işe yarıyorsa bu ip hep burada.
2: Hakan hocam size bir şey daha eklemek istiyorum. Bizim Kiyok kararında şunu diyor. Yarım asılarda hızlı bir şekilde bilinç kapanması oluyor ve çırpınma emareleri çok gözükmüyor. Ama bizim aldığımız mütalada doktorlarımız boyun bulgularında çok ciddi bir çırpınma ve tırnak izleri var.
1: İşte yani. Türkan Hanım size sormak istiyorum. Kardeşi de hani Batuhan'ın kardeşi falan da geliyordur bu eve. Hiç görmüşler mi böyle bir ip?
3: Yok Esra Hanım. Yok.
2: Kendisi de görmemiş.
1: Siz diğer dayı görmüş mü?
3: Hiç gitmemiş ki ondan sonra.
1: O hayır öncesinde. Öncesinde varmış ya ipliymiş hep.
3: Evi tutmaya gittiklerinde... evi göstermeye gittiğinde öyle bir ip yok. Hı-hı. Zaten bu kuşak benim gönderdiğim bornoz kuşak.
1: Siz ne zaman gönderdiniz?
3: 18'i 19'una bağlı.
1: Haziran.
3: Tabii.
1: Vefatından 10 gün önce.
3: Tabii. Erzak hazırladım, 10 kilo biber kızarttım. Abisi cebine para koydu. Evi yeni çarşaflar aldım, yeni yastıklar. Bakın o yastıkların hepsini ben sıfır
1: yani
3: poşette gönderdim.
1: Yani bu kuşak. Bu kuşak
3: benim
1: eve
3: gönderdim bornoz.
1: Vefatından 10 gün önce geliyor. Ve demek hep burada yani. Olurdu dediği şey aslında 10 gün önce eve gelmiş. Ve zaten şu kuşağın hep orada olmasının hiçbir mantığı yok.
3: Yok Esra Hanım yalan söylüyor. Yok öyle bir şey.
0: Yani
3: yok.
0: Hadi hepsini geçtik. Hiç bir bilim konuşmuyoruz. Tekrar o cümleyi sormak istiyorum. Kilit cümleme. Kim bu şekilde yavaş yavaş ister? Niyeti olan insan ya. Şimdi tabii söylemiyorum farklı türlü kendine şey yapar. Niye böyle yavaş yavaş pozisyonda çırpınıyor?
1: Bir de hocam yani? Şimdi hikaye şimdi bir olay örgüsü anlatıyorum şimdi. Geldik biz içeride oturuyoruz fıstıklarımızı fındıklarımızı aldık. Keyif yapıyoruz güya eski eşimle barışma yolları. Sonra ben diyorum ki ya annemler seni hiç istemiyor. Ben diyorum yani istenmeyen değilim. seni istiyorum.

0: istemeyen benim aile. Sonra da annem seni istemiyor. İyi, ben gideyim o zaman. Benim annem seni istemiyor. Gideyim, kendimi bir içeri geçiyorum. Hadi bakalım deyip kendimi ayağımın yere değdiği yere bir güzel tövbe ya Rabbim şey yapayım. Yani bu çok mantıksız. Şimdi anne zaten hiç istemedi. Aşikar bir şey. Yeni istemiyor değil ki, bu kadın hiç istemiyor. Bu çocuk istenmeyen değil, istemeyen taraf. Bundan şikayetçi olacak Türkan. İstenmeyen kişi şikayetçi olur ya. Türkan'ın şikayetçi olduğu şeyde neden gidip Batuhan kendi canına, bir de içeri gidip gayet de ne alkol var ne bir şey, keyfimiz iyi. Esra, ben gideyim kendimi bir canıma
1: kıyayım. Esra Hanım, ben size yarın iki ses kaydı atacağım. Hı hı. Neden istemediğim her şey yarın net bir şekilde size göndereceğim. Kendi kulaklarınıza duyacaksınız.
2: Bir de Türkan Koç şunu da söylemiş. Yani seni öldüreceğim ve herkes bunu senin yaptığını bilecek.
3: Senden bilecek.
2: Birden fazla böyle söylemi de var. Seni öldüreceğim ama herkes bunu senden bilecek.
0: Şimdi ilk başta Türkan'ın hani bir şekilde Türkan'ın ifadeleriyle başvurulduğu için aslında detaylıca belki de bir araştırma yapılmadı. Bence tekrardan yapılması için bir başvuruda mutlaka bulunup mutlaka buradaki konuşmaların CD'lerinde götürülmesi ve mutlaka keşif yapılması lazım. Tabii bu doğrultuda inşallah Türkan da yurt dışından döner.
4: Bakın. Elin zincirinde bir kopukluk var burada. Yani ben Sayın Mahkemenin kararına tabii ki saygı duyuyorum ama burada sanırım önünde bir delil bütünlüğünü bozacak bazı bir eksikliklerle öyle bir şey de
2: bulundu. Hocam 3:26 geçe tutanaklara intihar kelimesi girmişse ben bu ön yargının yıkılmadığını düşünüyorum. Bakın daha olayın üzerinden saatler geçmemiş değil mi? Birkaç saat geçmiş.
3: Evet.
2: O tutanakta intihar kelimesi var.
0: Daha direkt baştan
2: bakın,
0: intihar
2: daha,
0: olarak.
2: Bakın daha geçiyor. Adam yerde, orada bir bornoz askısı görünüyor. Yere bakıyorlar, intihar yazılıyor ve öyle devam ediyor. Öyle de sonuçlanıyor. Bakın böyle başlamış ve böyle gitmiş.
0: İnşallah Sayın Savcımız programdaki bütün konuşmaları da delil olarak değerlendirip alacaktır. Çünkü geçmişte de yapılan ve konuşmalar önemli.
2: Bakın burada yani biz en önemli yaptığımız şey, sizin en önemli yaptığınız şey, şurada bir keşif ortamı yaratıyorsunuz. Uygulamalı olarak seyircilere bu olay nasıl olabilir, nasıl olmayabilir bilim insanlarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Güllü dosyasının çözülmesinin en önemli sebeplerinden biri de başsavcı hanımefendinin iki defa olay yerine tarafları götürüp keşif yapması oldu. Bakın bu dosyada da sen Türkan'ı alacaksın, o odaya sokacaksın, bu kadar. Oraya 97 kiloluk bir adamı tutturacaksın, hadi bunu indir diyeceksin. İndiremezse o zaten patlayacak orada.
0: Şu an çünkü bu olayda keşif çok önemli. Çünkü keşif yaptığınızda Hakan Hocam, baktığınızda o yerdeki olması gerekenler ve de durumlarla ilgili bayağı çok sesli konuşuyorsunuz arkadaşlar. Dikkatim dağılıyor. Ve o durumlarla ilgili baktığınızda uymuyor noktalar var.
2: Bakın ölüm sebebi olarak mekanik asfiksi olarak geçmiş hocam. Bilirsiniz dıştan bir etki nedeniyle oksijensiz kalmak suretiyle ölümdür.
0: Evet.
2: Bu boğaz burnun kapatılabilir, boyun kapatılabilir vesaire. Mekanik asfiksiyle ölen birinin kafasından bu kadar kan çıkamaz. Hayatın olağan akışına değil, fiziğe aykırı, biyolojiye aykırı. Yani, bakın şey asıl yani. Suretiyle ölmüş diyor otopsi raporu. Ölmüş birinden bu kadar kan çıkması, bakın buna bizim inanmamızı beklemesin kimse. Ben fiziğe, bilime inanırım. Bilim der ki bu yaradan bu kan ancak kalp atarken çıkar. Evet, bak doğru. Biraz önce hocam söyledi.
0: Yani bu kadar kan ancak kalp atarken canlıyken çıkar.
4: Kan pompalarken.
2: Ölüm sebebi ne yazmış Esra Hanım? Mekanik asfiksi. Ne demek? Oksijensiz kalmaktır. Oksijensiz kalınca ne olur? Kalp durur. Kalbin durması suretiyle halıda bu kadar kan akışına neden olacak bir yaralanma söz konusu olamaz. Bu
0: Yasemin
2: kadar.
0: Yasemin Hanım, gözyaşlarınız inşallah dinsin. Elimizden geleni yapacağız. Esra dosyanın Allah. Peşini bırakmayacağız. Sayın savcımız da mutlaka burada gördüğü, buradaki yayındaki CD'leri alacaktır. İnşallah. Aynı Güllü dosyasındaki gibi. Çünkü İnşallah. Bunlara baktığımızda hocalarımızın da dediği gibi bunların olması. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mıydı hocam?
4: Başka söyleyeceğim bir şey yok. İşte delil zincirini maalesef kırmışlar. Her şey ortada halbuki. Her şey ortada.
0: Çok sağ olun Hakan Hocam. Güzel. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyasına geçelim.
5: ...26 yıllık çember daraldı.
6: Bizim adamımız ki

0: kesinlikle sapkın.
1: Elimizde 3 ayrı DNA var.
2: Tanık Ahmet konuştu. Yer yerinden oynadı.
3: Bunu koruyan bir el var. Bunu öyle kırmak lazım. El kimin eli?
2: Çağla'nın katili o apartmandan biri mi?
4: O eve başkası girmedi. O kapıyı başkası açmadı.
5: Benim için herkes şüpheli.
2: Neden kimse katili çıkarken görmedi?
6: Gökçe'yi oradan geçerken görüyorlar. Görüyorlar. Ama Çağla'yı görmüyorlar.
7: Yani bütün apartman...
2: Cinayete dair bilgisi olan başka tanıklar var mı?
8: Gerçekten o yıllarda
9: ben Çağla cinayetini biliyorum.
2: Türkiye'nin konuştuğu canlı yayın.
10: 3 farklı erkeği gösteren YSTR profili var. Eğer o kan lekesi Çağla'ya aitse direkt o kişinin...
2: Az sonra...
11: 26 yıl önce vahşice katledilen 15 yaşındayken daha Çağla Tuğaltay dosyasını en ince detayına kadar inceliyoruz. Hoş geldiniz Gülnur Hanım.
6: Hoş bulduk.
11: Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
11: Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor şimdi? Hani bu süreçte burada da programımızda bayağı şeyler konuşuyoruz. Yeni yeni olaylar da çıktı. Yeni yeni aslında DNA karşılaştırması istenen hem yaşayan hem de feti kabir istenen kişiler var. Siz evet. Nasıl hissediyorsunuz bu konuda?
6: Ya tabii umutluyum yani. Bir an önce hani 3,5 senemiz kaldı ya. Bir an önce harekete geçirip de bunların alınırsa çok daha rahat edeceğiz yani.
11: Ahmet Bey, hoş geldiniz.
12: Hoş buldum, merhaba.
11: Cuma günü yayında siz oldukça sinirlendiniz. Yani Çağla'ya bunu yapanlar bir an önce yakalansın diye.
12: Yapan ve yapanlar, evet.
11: Peki bununla ilgili sanki hani bazen bazı kişiler acaba şüphelendiğiniz birileri var mı diye de düşündüler.
12: Yani şüphelendiğim birisi yok açıkçası.
11: Hı hı.
12: Dediğim gibi yani apartman halkından biri diye söylenti bir ara oldu ama nedir ne değildir bilmiyorum.
11: Şimdi tam da bunu konuşmuşken aynı zamanda hem Fethi Kabir istenenleri, çünkü biliyorsunuz avukatları, Gülnur Hanım avukatlarının savcılığa dilekçelerini verdiler. İnşallah bu arada Çağla Tuğaltay dosyası içinde özel birim kurulacak. Tüm bu DNA karşılaştırmaları daha hızlı bir şekilde yapılacak. Şimdi Fethi Kabir istenenler İsmail Hakkı, aslında Nilgün Ç'nin akrabaları oluyor,
6: evet,
11: bunlar.
6: Evet.
11: Bunu da neden? Çünkü aslında koridorda bulunan kan örneğinin yanında bir YSTR DNA analizi yapıldığında YSTR aslında uyumlu çıktı. Yasin'in akrabalarından biri olabileceğine dair. O yüzden de aile bu DNA örneği uyumlu çıktığı için ailenin erkek akrabaları olan İsmail Hakkı Ç, Fehmi S, Bülent S ve Lütfi Ş'den DNA alınmasını istiyor.
6: Evet.
11: Evet. Bunlar Fethi Kabir yapılacak kişiler. Yani vefat etmiş. Bir de bizim programımızda çıkan, diğerine verin arkadaşlar, diğer kişiler var. Bunlar da aslında oraya gelen mahallenin gençleri ama bunun bir madde etkisi altında da yapılmış olabileceği düşünüldüğü için İlkay, Gürol Bey buraya gelmişti. Bülent, Özcan, Ahmet Bey burada, kendi de zaten DNA vermek istedi. Ender, bu isimler de kendileri DNA verecek karşılaştır. Bu arada Ender'i de bulduk. Onu da birazdan konuşacağız. Bu kişiler de DNA verecek. Ender'i tanıyor musunuz Ahmet Bey?
12: Ender Tombul mu?
11: Söyle. Ender Tombul mu? Belki.
12: Bir tane Ender tanıyorum, o yani, evet.
11: Evet. Onu duyurur muydunuz oralarda?
12: Pek iş olmaz onun aşağıda. Oralarda iş olmaz.
11: Nerede oturuyordu Ender?
12: Ender yukarıda, çok yukarıda oturuyor.
11: Yanınıza gelir miydi hiç?
12: Tabii ki, arkadaşımız sonuçta. Yani tabii ki gelirdi giderdi ama.
11: Olay
12: günü yoktu mesela ama orada iş olmaz zaten.
11: Şimdi aslında saydığımız bütün isimler herkes neredeyse birbirini tanıyor. Yani mahallenin delikanlıları, evet, bunlar. Evet. Gençleri, toplanan, evet, gençleri. Bunlar tanıyor. Ama siz o günde orada olmanıza rağmen, yani çok daha Çağla'nın başına bu olay gelmeden, önceden beri orada olmalarına rağmen kimseyi görmüyorlar. Ne çıkarken ne girerken.
13: Şimdi Ahmet Bey o kadar önemli bir karakter ki tam olay anında yaklaşık olarak bir 50 metrelik mesafeden Çiğdem Apartmanı'nın kapısını gözleyen, bakan bir adam. Orada duran bir adam. Kendisi geçen programlarda dedi ki ben, yani Ahmet oradayken yukarıda cinayet işleniyor aslında.
11: Evet.
13: Bakın Ahmet dışarıdayken.
11: Evet Ahmet Bey, maalesef, siz oradayken.
13: Siz oradayken, Ahmet kapıdayken, yani Çiğdem Apartmanı'nın

0: apartmanın
1: bakkalın
0: önündeyken yukarıda cinayet işleniyor. Ahmet önemli bir karakter.
2: Atladığımız bir şey var. Çok özür dilerim. Buyurun. Şimdi binanın kapısından ben bir kere girmişliğim yok. Binanın kapısına çıkmışım. Ben bir şey söyleyeceğim.
0: Baba, girmişliği arkada merdivenler yok. Gördüğünü var. Söylüyorum.
2: Merdivenler varmış işte. Yani evet, yukarı çıkan merdivenler var.
0: Ahmet Bey tam cinayet sırasında orada. Yukarıda evet. Cinayet işlenirken orada duran bir arkadaşımız. Ve Ahmet Bey diyor ki ben enteresan, hayatın olağan akışına aykırı ne gireni gördüm ne çıkanı gördüm. Evet. Bakın yukarı bir cinayet dışarıdan gelen biri de vesaire işlenecekse o apartman kapısından birinin girmesi gerekir. Enteresan tipli birinin veya dışarıdan işlenen.
2: Evet. Kesinlikle.
1: O çıkış kapısında ve, kimseyi görmüyor.
0: Ve çıkarken de kimseyi görmediğini
2: söylüyor. Aynen öyle.
0: Dolayısıyla bakın burada neyi yakaladınız siz? Arka bahçeden çıkış kapısını yakaladınız.
1: Demek, Hakan Hocam bir şey diyecek
3: yalnız,
1: galiba.
3: Hocama ilave etmek istiyorum. Tekil konuşmadı Cuma günü. Dedi ki görürüz dedi. Mutlaka Ahmet Bey ve arkadaşları da mutlaka birileri görürdü.
1: Onlar da kesinlikle.
3: Bakın tek kişi herhalde. Olarak bahsettim. Kesinlikle. Demek ki bu çevrede bu konulara dikkat eden çok güzel
0: yanında
3: bir akil insanlar
0: var. Baki de varmış herhalde. Yanınızda Baki de var.
1: Bayağı kalabalık erkek
3: kalabalık
1: grubu.
3: Yani bahçeden de çıksa görmüyor. Oradan da çıksa görülebilecek bir pozisyon demiş. Ahmet Bey bunu arz etti.
4: Girdiğinde görmediniz
2: ben
4: mi?
2: Ben görmedim yok.
1: Çağla ama yukarıdan geliyor dediniz.
2: Ama ne diyorum ama, bakın.
4: Kapıya dolanıyor ya.
1: Ama o kapının dolandığı yerde değiller. Onlar daha ön kısmı.
2: Ben merdivenleri yukarı çıkan merdivenleri binanın kapısından ilk defa bugün gördüm. Ben hani evet. Orada merdiven olduğunu da bilmiyorum ve yukarıda bağlantısı nereden onu da bilmiyorum. Yani merdiveni görünce şaşırdım yani. Gelen oradan gelir oradan gider bence. Aptal değil yani orada insanların evet. Arasından orası yani.
1: Yani yukarıdan için, bahsediyorsunuz değil mi?
2: Yürümek için güzel bir yol yani.
1: Yani aslında katilin muhtemelen ya apartmanın içinden bir şekilde yukarı çıktı ya da yukarı çıktı. Yani aşağı taraftan gelmesi olsa mutlaka Ahmet Beyler ve orada duran gençler görürdü.
4: Ama işte o yukarı çıkan merdivenlerde de bir sürü binalar var yanlarda. Aynen.
1: Evet o zaman şu da olabilir. Ya kişi binanın içine girdi, üstünü değiştirdi bir şekilde ya da işte aşağı kata girdi. Oradan arkadaki depodan arka taraftan çıktı gitti.
4: Evet.
1: Çünkü görmemiş. Bu arada Mustafa Kılıç'la Savaş Kurt Baba'nın bir röportajı var. Bir yayını vardı. Orada bir enteresan bilgiler veriyor. Çünkü o dönem Savaş Bey'in arkadaşları Reyhan Hanım'la konuşmuş biliyor musunuz? Hı. Bir izleyelim.

0: Şimdi bir kadıncağız çıkmış 26 sene sonra ifade veriyor. Ben izledim, Esra'nın programında izledim geçen gün. Kadını ben hatırladım. Ona da bizim Hakan abi gitmiş. İki kere ben konuştum. Hakan abi diyor ki iki kere gittim ben konuştum onunla diyor. İkisinde de dedi ki diyor ben bir şey görmedim. Biz o dönem bütün evlere B bölgesi ekipler bütün evleri gezdi orada. Görgü tanı yani evi görebilecek alanda. Kendisi de itiraf etti sonra işte Hakan bilmem ne geldi benim evime 2-3 kere dedi. Sonra ben sordum evet dedi Hakan abi gittim dedi. Şimdi 26 yıl sonra bir aydınlanma gelmiş kadına. Elinde adamı bıçakla görmüş. Üstü başı kan içindeymiş. Mustafa bak çok
1: Ellerden kan
0: net.
1: damlıyor.
0: Ha, bak şimdi kardeş biz olay yerindeyiz. Baba olay yerine sonradan geldi. Baba olay yerine geldikten sonra içeri girdikten sonra kızını o halde görünce adam üzerine sarıldı. Çocuğuna sarıldı. Bir babanın yapması gereken bir oradaki polis arkadaşların onu bırakmaması ama baba yardı geçti. Çok da polis yok. Bir ekip var zaten içeride resmi ekip. Yardı geçti ve ondan sonra adamı balkona çıkarıyorlar. Tabii ki üzerinde biraz kan olmuş olabilir bilemem. Elinde bıçak varmış da bilmem ne varmış da. Ya bu kadar yalan söylenir mi arkadaş? Diyorlar ki peki sen bunu gördüğünde evde başka biri var mıydı? Dört arkadaşım daha vardı diyor. Kimdi onlar diye hepsi öldü diyor. Hepsinin ölmesini beklemiş bunu anlatmak için.
1: Ama şey diyor bu
0: Yani
1: arada hanımefendi diyor ki ben diyor aslında ilk günde ilk zamanlarda da gittim ifade verdim polis yazmamış diyor.
0: yalan atıyor. Ya böyle bir ifade verecek polis hangi polis onu yazmayacak ya? Vallahi yalan söylüyor ya.
2: Şimdi Savaş Bey o dönem kendisi de orada ekiplerle konuştuğu için Hakan Bey aslında soruşturma içerisinde olan polisler

0: Beri zaten Reyhan Hanım bize söylemişti, yani polisler geldi bize de sordu diye söylemişti. Ben o zaman da söyledim demişti. Ama Savaş Bey burada diyor ki evet geldim gittim ben konuştum demiş Hakan Bey polis arkadaşı, ama bize hiçbir şey, ben hiçbir şey görmedim olarak söyledi o zaman diyor. Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi söylemesi bir şey ifade etmiyor. Yazılı bir beyan var mı? İfadesinde ne yazıyor? Devletin
0: i̇fade
1: eli belgedir.
0: Hiç.
1: İşte ifade vermediyse o zaman burada bir çelişkili söz konusu
2: şöyle
1: olabilir ama
2: ben...
1: şimdi buyurun hocam siz devam edin.
2: Yani
1: ben
2: ifade
1: devam
2: var
1: edeceğim.
2: Mı derken ona ekleyeyim hocam. Yani ben 2004 yılında mesleğe başladım. O dönemlerde bile polisin ifade alması o kadar kolay değildi.
0: Konuşuyor ya, muydu yani? Diyorsun.
2: Konuşurdu, not alırdı, mülakat yapardı. Önemliyse alırdı, savcıya götür ifadesini alırdı. Bakın
1: ama
2: önemliyse.
1: Görgü tanığı
2: görgü tanığı ise. Yani. Bakın kadın öyle bir şey söylemiş olsaydı alırlardı, savcının önüne götürürlerdi. Yapmayın etmeyin. Bakın sizde gelirdi bir not alırdı. Esra İzmeci ile görüşüldü. Olayla ilgili işte bir şey görmemiş.
0: Yani ben
2: geldi.
0: Önemli bir şey
2: Ahmet,
0: gördüğümü söyleseydim bak, ifadeye götürürdüm.
2: Ahmet Bey ile görüşüldü. Bu arada savcıya da gider rapor ederdi. Derdi ki savcım böyle ve amirine. Biz Hakan Hoca ile görüştük. Hakan Hoca dedi ki ben elinde bıçakla eli kanlı bir şekilde adamı gördüm. Ha gelsen.
1: Peki görülmez
2: i̇şte bunun
1: ifadesini
2: alınmış
1: için,
2: bir ifade yok.
1: Görülmez evet. ifadesini kim yazdı o zaman? İfadelerde görülmez o daireden o gözürülmez diye bir ifade var. Nedir o?
2: O
1: açıklaması nedir?
2: İfade değil hocam ya.
1: Nedir o?
2: O bir değerlendirme, tutanaktır. Yani
1: i̇şte
2: o daireden,
1: tutanaksa bunun arka planı da olmak zorunda.
0: O
1: yani değerlendirmesi
0: ama,
1: lazım.
0: İlk zaman yok.
2: İlk zaman yok hocam.
0: Yani. Bu sonra savcıya gittikten sonra, yani bir geçen yıl bu. O da
1: geçen yıl
0: şey. Geçen yıl.
2: Yeni tamam. gelişmeler onlar. Yani
0: geçen
2: 2024
0: yıl.
2: Yılında
0: bu,
2: olan
0: Savaş
2: şeyler.
0: Savaş Hoca'nın bahsettiği, biz o dönem gittik ve Reyhan Hanım'la da konuştu. Hatırlıyor Hakan Bey diyor. Hiçbir şekilde ben bir şey görmedim. Eğer gördüğünü söylese zaten savcıya götürüp ifade alınırdı olarak söyle. Bir devamını izleyelim.

0: O gün ve arkasından 5-6 tane daha cinayet oldu. Hepsi alındı. Hatırlayan var mı o cinayetleri Mustafa? Yok. Çünkü çözüldü. Bunun önemi ne? Çözülememiş olması. Değil mi? Belki bu da çözülseydi bu cinayeti kim hatırlayacaktı şimdi? Kimse hatırlamayacaktı. Dedim ki Aydın abi ne yaptın? Dedi ki iki tane ordudan polis yolladım üniversiteye. Ve o gün bizim abinin orada olduğunu bu şekilde anlıyoruz. O gün dersine girdiği görevliyle hocasıyla görüştürdüm ve tutanak tutturdum ben buna dedi. Belki bu da dosyada. İşte bunlar görünecek dosyada. O yüzden Sayın Adalet Bakanımıza onu dedim. Yani dosyada artık gizli kararını kaldırın ki herkes görsün dosyanın içinde ne var. Herkes dedikodu yapıyor. Her gün kamuoyunda tartışılan bir konu bu.
1: Şimdi Savaş Kurt Baba diyor ki İlker içinde aslında polis memurları o gün dersine girdiği hocalar hatta bizim bildiğimiz dosyanın içeriği tamam bilinmese de 15-16 kişiye yakın kişiyle okuldaki öğretmenler, rektörlük o gün gören arkadaşları ki iki tanesi de bizim programımıza bağlandı. Savcı hemen onun da ifadesini aldı. Zaten hemen o gün görüşme yapılıyor ve İlker'in okulda olduğu teyit ediliyor ve bu ifade olarak alınmış ve dosyada olan şeyler hatta polis arkadaşı da Savaş Bey'e söylemiş bunu. Yani hani aslında ilk günde olmuş. Şimdi Savaş Kurt Baba şurada doğruyu söylüyor. Belki herkes hatırlamaz ama o dönem şimdi ben kendi tam biz aynı yaşıtız Çağla'yla. O dönem çok sapıklar vardı. Şimdi şimdiki gibi değil. Yani laf atmaktan bahsetmiyorum. Yani böyle peşinde dolanan böyle değişik değişik tipler bizim de başlarımıza geldi. Ve o dönem sapıklık amacıyla evden arkasından girip bazı cinayetler oldu ve çözümlendi. Bundan bahsediyoruz.
2: Tecavüz amaçlı giriyorlardı.
1: Evet, istismar amaçlı girilip peşine gidiyordu. Ama o dönemi ben hatırlıyorum. Böyle bizim de ben de lisedeyim. Peşimize takılan, böyle teşhircilik yapan, bir anda ceketini açan, arabadan cinsel organını gösteren kişiler vardı ve biz tedirgindik. Biz de lise öğrencisi olduğumuz için. Yani bir böyle bir şey vardı o dönem. Niye bilmiyorum ama gerçekten vardı ki ben de Ataköy'de oturuyorduk o zaman. Ya benim genç kızlık dönemim. Ama vardı böyle o kadar hani dersin ki modern yer sokak aralarında bir anda sapık çıkıyordu.
2: Evet.
1: Yani enteresan bir dönem ve o dönem çok cinayet var.
2: Polis de öyle yorumladı o dönem. Bu cinayetin sebebini, motivasyonunu bu olaylardan örneğin böyle olmuş olabilir denilerek.

0: ederek hareket ettim. Bu arada İlker'le ilgili söylediğiniz aynı çalışma Baba Nedim için de yapıldı. Nedim'in de o ara iş yerinde olduğu, cinayet saatinde evde olmadığı da İlker'le yapılan çalışmanın aynısı Nedim'e de yapıldı bu arada.
1: Peki Ahmet Bey, şimdi siz hani arkadaşlıklarınızda mutlaka tanımlarsınız. İlkay'ı tanımlarsınız. Evet. Birlikte görüştüklerinizi tanımlarsınız. Yani mutlaka kadınlar da, yani şimdi genç çocuk da olsanız kızlar da kadınlar da aranızda konuşuluyordur. Normal. Kesinlikle. Futbolla kadın konuşur erkekler. Peki bu daha böyle kadınları konuşan, daha böyle sapkın ruhlu olabilecek. Yani kadınları konuşur ama daha bir tuhaf konuşur. Daha fazla bir ilgisi vardır cinselliğe. Böyle biri var mıydı?
2: Ya öyle bir model aramızda olmadı bence. Ya yok yani.
1: Acaba hani hatırladığınız...
2: Zaten yani çok özür dilerim yani o şekilde konuşup davranıp yani zaten bizim aramızda işi olamaz zaten.
1: Yani bize rahatça anlatamaz, yani böyle bir şey olsa söyleyemezler.
2: Yani kendi özel yaşantısı özelidir yani sonuçta. Veyahut da dediğiniz gibi sapıktır, farklı düşüncelere sahiptir. Yani bizim yanımızdan konuşamaz, yani konuşturmayız yani, dinlemeyiz çünkü. Herkesin bir duruşu vardır sonuçta yani.
1: Peki İlkay'la ilgili bazen yani bizi arayıp söyleyen bazı iddia diyeceğiz tabii. İddialar oluyor. Bu tarz içeriklere düşkün olduğu, içerikleri arkadaşlarına gösteren, Eskişehir'den arayıp söyleyen bir hanımefendi vardı. Bununla ilgili bir bilginiz var mı?
2: Onunla ilgili bilgim yok. Yani öyle bir şeyini ben duymadım ama tabii Eskişehir bizden alakasız bir yer. Belki olmuştur, olmamıştır. O da bir iddia. Ne diyeyim?
1: Tabii ölmüş, bu gitmiş şimdi yani. Genç çocuklar, bunları böyle bir ilgilerinin oluyor olması illaki onlar hakkında negatif bir şey ya da bu tarz çok agresif bir şey yapacağı anlamına da gelmez. Bunu da söylemek lazım. Şimdi şurada insanların kafasında olan soru işareti. Hakan Hocam, size de soracağım. Sizin farklı fikirleriniz de var çünkü. Siz aileyi şüpheli görüyor musunuz?
3: Şimdi aileyi şüpheli görüyoruz demek değil, herkesi şüpheli görüyoruz. Bu tür cinayetlerde herkes şüphelidir. Yani septik bir yaklaşım yapılır. Bu bütün polis akademilerinde de öğretilir. Evet. Bir de adli bilimlerde de öğretilir. Bu tür cinayetlerde herkes şüphelidir. Lakin şöyle bir durum var. Mekan içerisinde yapıldığı için, ev için, bu bir çekirdek gibi büyür. Yani de ilk başta aile bireyleri başlar. Yakın çevreyle başlar. Akraba, komşu ve mahalle bu şekilde büyür. Ve herkes o şekilde bir şüpheli yaklaşım çalışması yapılır. Tabii ben burada çok çelişkiler görüyorum. Eğer olayı biraz örgüsünü anlatmamı isterseniz birazcık ben fikirlerimi biraz anlatayım.
1: Bilimsel olarak. Nasıl, kimle ilgili en çok çelişki görüyorsunuz?
3: Bakın, siz bence şöyle yapıyoruz. Bence nasıl öldüğüyle bir başlamak lazım bunu. Bakın ilk başta bu kız nasıl öldü? O postmodern bir çalışmamız lazım. O morfolojiyi bulmamız lazım. Yani alıp orada Çağlan'ı, o görüntümünü alıp her zaman söylediğim gibi kamerayı geriye almamız lazım. Ama bizler ilk başta bir büyük bir hikaye oluşturuyoruz. İşte odur budur yorumlar oluşturuyoruz. İlk başta diyelim ki bu kız nerede öldü, nasıl öldü, nasıl öldürüldü? Oradan geriye doğru gitmemiz lazım.
1: Evet.
3: Şimdi bakın, ben şunu görüyorum. Bu kızın ayak seslerini girerken duyulmuş. Neden arkadan birisi gelmiş deniyor? Neden onun sesi duyulmamış? Bu kız kapıyı açmış kendisi. Giriyor, mutfağa gidiyor. Beyanlara göre konuşuyoruz. Ayakkabısı mutfakta.
1: Evet.
3: Demek ki alışana gelmiş bir davranış biçimi var. O dakikaya kadar yaklaşık 5-10 dakika bir sürü hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Demek ki o anda tehdit yok. Demek ki o anda kimse arkasına gelmedi. Ondan sonra mutfakta bu dediğim gibi farklı bir yorum, ondan sonra kanaat bir şey getirecek.
1: Peki o sırada boğazına şimdi dayamış olabilir mi? Onu, sessiz ona
3: geliyorum,
1: ol diye.
3: Ona geliyorum. Sonra oradan çıktıktan sonra demek ki görmek istemediği, duymak istemediği, o anda şahit olunmaması gereken bir durumda koridordayken bir şekilde bu onun arkadan yaklaşıldı. Bakın iki türlü hipotez anlatacağım ben.
0: Yani arkadan, içeride birinin olduğundan bahsediyorsun.
1: İçeride biri vardı.
3: Çünkü duysa bağırır. A sesi zaten, bu anahtar sesini düzeltiyorum. İçeri girdikten sonra belli bir süre sonra A sesi duyuluyor. O aradaki zaman dilimi çok çok önemli. O zaman dilimi içerisinde görmemesi gereken şeyi koridorda görüyor. Sol arka tarafından belki birisi yaklaşıyor.
1: Ağzını
3: kapatıyor. Ağzını kapatıyor ilk başta. Çünkü çok ilginç bir fotoğrafta bir lezyonlar gördüm burada. Tabii onu bir tekrar bakmak lazım. Ağzı kapatılıyor. Bakın kesi çok önemli. Kesi çok temiz. Bir kere çok güçlü
1: temiz
3: bir insan
1: olmak.

0: demek hocam?
1: Düz, tek vurumluk bir kesi.
0: Evet. Ve çok derin.
1: Derin. Yani güçlü birisi. Çok özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum herkesten. Bu konuşulmaması gereken bir şey ama. Bakın ağız kapatılmış ve

0: Yani
1: çünkü bağırır da ilk başta bağırır. Evet. O TRK kesilmeden önce soluk borusu kesilirse zaten sesi çıkartamaz. Aa kelimesini söyledikten sonra bu bir şaşkınlık ifadesi olduğu zaten kesin beyanlarda. Laktis kaslarından zaten duyulur. Anlaşılır korku mu şaşkınlık mı olduğu. Kesildikten sonra bir şekilde o kan o kadar güçlüdür. Ne kadar fışkırır. Çok özür diliyorum. 1,5-2 metreye kadar gider. Etraf kan olur. Onu kimse tutamaz. O kanı engel, o sıvıyı engelleyemez.
0: Yani mutlaka sonra, katilin de üzerine gelmiştir.
1: Katilin üzerine gelmiş olması lazım. Koridora gelmiş olması lazım. Bakın 1,5-2 metre. Hocam 0,16 bar. Çok önemli bir bar. O yaştaki bir insanın kalp atıyor. Sonra bir şekilde en yakın herhalde koridor gereği abinin odasına getiriliyor. Abi odasına getiriliyor ve taşındığı belli. Bakın burada bir cinsel istismar yok.
0: Ne?
1: Esra Hanım ben kabul etmiyorum cinsel istismar olduğunu.
0: Niye?
1: Çünkü bir sahneleme var orada. Bakın cinsel istismar olmuş olsaydı bir kere otopsi raporunun spesifik bir rapordur bu. Bir sperm örneği ya da bir bulgu çıkar da orada.
0: Peki hocam bunu neye dayanarak söylüyoruz? Şunu sormak istiyorum.
1: Hem bir raporlara
0: yani
1: göre
0: mesela
1: söylüyorum.
0: Şunu sormak istiyorum. Bir cinsel istismar bakın, sadece birleşme olması
1: bakın,
0: mıdır?
1: Hayır bakın ona geliyorum şimdi evet. İzin verirseniz. Yataktaki bulunma şeklini görüyoruz biliyoruz değil mi hocam?
0: Evet.
1: Yatakta bulunma şekli gayet şey hiçbir şekilde düz bir şekilde olmamış. Bir rahat pozisyon yok. Eğer bir o cinsel istismar durumun devamlılığı sürekli olmuş olsaydı o pozisyonda değil yatağa uzanmış şekilde olurdu. Bu bir. İkincisi o pozisyonda zaten kalça kısmı zaten yatağın biraz dibinde. Ayaklar iyice aşağıya doğru sarkmış.
0: Evet.
1: Sarkmış. Ve ne olmuş? Bir yüzünde o kırmızı sıvı yok. Tamam. Bir yüzünde o kırmızı sıvı yok. Bir tarafında var. Şimdi kesik solda. Yer çekimine göre böyle durduğu zaman ne yapar? Demek ki böyleydi. Sağa doğru akar. Yatakta kan yatakta sağ taraftaydı. Sağ tarafta. Ve sağ yanağı kanlıydı. Sol yanağı değil. Ama biz resimlere baktığımızda gördüğümüzde kızımız böyleydi.
0: Peki hocam. Buket Hanım bir şey söyleyecekmiş. Merhabalar Buket Hanım. Buyurun.
2: Merhabalar Esra Hanım. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Buyurun bir şey söyleyecek misiniz?
2: Evet. Şimdi otopsi raporunda kızımızın sesim yankılı mı?
0: Yok duyuyoruz. Buyurun.
2: Tamam. Otopsi raporunda kızımızda bir tecavüz bulgusu
1: anlamayın 2'de 1 yani anatomi bakir kelime 15 yaşındaki kız için tekrarlamayalım bunları. Bunları daha böyle üstü kapalı üstüruklu söyleyelim.
2: Nasıl söyleyeyim mesela bir terimi?
1: Siz daha iyi bilirsiniz de ona göre daha uygun bir cümleyle
0: yani
1: söylüyorum. Milyonlar seyrediyor bizi çünkü 15 yaşında bir kız bu.
0: Bu kız birliktelik yaşamamış evet.
2: Evet ve tecavüz bulgusu üzerinde sperm vesaire
0: yok.
2: Gibi bir bulgu yok. Fakat
0: evet.
2: Çocuğa baktığımızda istismar edilmek için bunun yapıldığı net olarak görüyoruz. Ayrıca bir savcılık yazısı ve polisten gelen bilgiler üzerine savcının imzaladığı bir tutanağımız var. Orada da ırza geçme maksatıyla olabileceği değerlendiriliyor.
1: Olabileceği.
0: Evet yani
1: evet,
0: tam, olabileceği tam, bir, yani, tam bir istismar olmasa da o niyetli
2: evet.
0: Gibi gözüküyor. Onu
2: kesinlikle
0: anlıyoruz.
2: Kesinlikle bir sapkınlık neticesinde bu kızımız direndiği için hayatına son verilmiş ve yatakta tutulma pozisyonunun yan olarak olduğu değerlendiriliyor. Biz bunu adli tıpçılarla görüştüğümüzde yan olarak tutulduğu, yüzü duvara bakar şekilde tutulduğu ve bu şekilde kesinin yapıldığı değerlendiriliyor. Dolayısıyla kanın sıçrama patenlerinden de bu anlaşılıyor. Şimdi Hakan Bey ne kadar gördü bunu bilmiyoruz ama süs verilmiş derken ne demek istiyor? Yani kimi şüpheli görüyor ve ne maksatla bunu söyledi? Bir izah ederse iyi olur.
0: Hakan Bey nasıl, neden istismar süsü verilmiş sizce?
1: Ya şimdi bakın pozisyonu, yataktaki pozisyonu bir kere o istismarla yapılabilecek bir duruma hazır değil. O zeminde öyle bir şey yok. Ya uçta, kız uçta.
2: Toplayarak öyle gitmişler.

0: kişi olduğu,
1: bunları konuşmayalım
0: iki
1: ama.
0: Kişi kanaatin, evet. iki kişi olduğunu kanaat getiriyoruz. İki kişi
2: evet,
0: olduğunu.
2: DNA. Çünkü DNA. Üç tane DNA evet. var.
0: Sağ, yatağın sağ tarafı biraz daha buruşuk. Hı-hı. Yatağın sağ.
1: Evet.
0: O ayaktaki izler de, ayaktaki temas izleri de bunlar. O ikinci kişinin de herhalde bir şekilde o can şekeri ya da bir şekilde nasıl
2: bacak
0: olduysa.
2: Bacak içlerine dokunma evet. var kanla ile.
0: Evet var. Bu sefer solak diyebilecektik de ona. Hı-hı. Demin işte ona konu geldi, onu açıyoruz.
2: Peki Buket Hanım, siz de şöyle düşünüyor musunuz? Yani aslında Çağla'ya bunu yapan birden fazla kişi mi vardı?
1: İki kişi olma ihtimali çocuğun yan tutulması değerlendirilirse çok kuvvetli. Hı-hı. Ve kesi gerçekleştirdikten sonra çamaşırlarının çıkarılması gündemde. Bunu yayında konuşmuştuk detaylı olarak evet. Esra Hanım. Tekrar girmeyelim isterseniz.
2: Hı-hı. Kesin yani bu...
1: Evet, tek kişi olma durumunda da çocuğun arkası dönük bir şekilde yüzü duvara dönük olduğu değerlendiriliyor. Her iki ihtimalde de ön otopsi tutanağında gördüğümüz üzere aslında kesinin sağlak biri tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.
2: Sağ elini kullanan evet. biri aslında.
0: Evet, peki evet bir, doğru düşünüyorsun.
2: Haluk Bey sanırım bir söylemişti, solak biri olarak düşünen bu otopsiyi yapan bir hoca var.
1: Halis Hoca
2: pardon. Evet.
3: Halit Bey.
1: Halis Hoca solak olduğunu, %70 oranında solak olabileceğini söylüyor.
0: Buket Hanım size katılıyorum. İkinci evet. hipotez olarak dediğinize katılıyorum. İkinci hipotez olarak solak olma ihtimali var. Yatakta olma, bu işlemin yatakta gerçekleştirilirse eğer solak olma ihtimali var. Eğer hı-hı. koridorda olduğu tespit edilirse bu sefer de sağlak olduğu, sizin dediğiniz gibi sağlak
1: koridorda,
0: olduğu kesinleşecek.
1: Koridorda olamaz Hakan Hocam. Çünkü kan patenlerine baktığımızda evet, kesi evet. yoğunluğu, yataktaki göllenmeye baktığımızda, bunu da uzmanlarına sorduğumuzda evet, evet. Olay yerini yatak olarak değerlendiriyorlar.
0: İşte yatakta da şöyle bir şüphe içerisindeyiz. Demin de arz ettiğim gibi o kan şeyi basıncı 1,5-2 metreye gidecek şekilde çok yoğun bir basınç, bir fışkırma olması evet. gerekiyordu. Hı hı. Yani orada resimlere göre şu anda arz ediyorum. Tabii
1: yatak
0: ki siz şu anda
1: başlığında var hocam.
2: Ama tutulduysa iki kişi olma ihtimali,
0: iki kişi olma ihtimali
2: daha yüksek,
0: yüksek
2: oluyor.
0: Çok yüksek. Yüksek. Çok
1: evet,
0: yüksek.
1: Evet hocam.
0: Evet, evet teşekkür
1: hocam.
0: Ederim Buket Hanım.
1: Sağ olun
2: Buket Hanım.
1: Ederim.
2: Şimdi
1: sağ olun.
2: Profesör
1: Görüşmek
2: Doktor
1: üzere.
2: Halis Dokgöz aslında otopsiyi yapan kişi ve %70 ihtimalle solak olma ihtimalinden bahsetmiş. Evet tam bir istismar yok ama istismar niyeti savcılık dosyasında da niyet olarak girmiş. Çünkü tam bir birleşme olmamış. Ama hep şunu da neden yanlış bir fikir olmasın diyerekten söylemek istiyorum. Çünkü çocuklarımıza da ileride de anlatacağımız şey. Biri sizin eteğinizi kaldırırsa, iç çamaşırınıza değerse, iç çamaşırınızı çıkarmaya çalışırsa, özel bölgelerinize bakarsa bunun da adı istismardır. Yani bir istismarın olması için illa tamamen bir birleşme olması ya da sperm bulunmasına gerek yoktur. O yüzden de tüm bunları bilmek neden önemli? Bir tacizle ya da bir durumla karşılaştığımızda illa tamamen bir birleşme durumu aranmaz. Zaten o çocuğun o şekilde getirilmesi bile bir sapkınlık, bir istismardır. Onu da söyleyeyim.
3: Yani aynı zamanda evet. özür diliyorum hocam. Aynı zamanda yani bir istismara teşebbüsten vazgeçme. İstismar neden vazgeçme? Çünkü kızımızın özel gününde olduğu anlaşılıyor o ara. Öyle bir teşebbüs içerisindeyse fail evet. büyük bir ihtimalle özel günde olduğunu anlayınca ve telefonlar da susmayınca evet. yakalanacağını anlama korkusuyla bu cinayeti işlemiş evet. olabilir.
0: Ama burada
3: birinci ihtimalden evet. yani dışarıdan birinin
2: yani
3: gelme ihtimalinden
2: çok...
3: bahsediyoruz.
0: Hocam, hayır, bir dakika orada evet. lavabo olayını unutuyorsunuz. Katil o kadar rahat ki gidiyor elini yıkıyor. Elini yıkıyor, o zamanı buluyor, o rahatlığı buluyor kendisi ve sessizce ne hacetse kapıyı da çarpmadan gayet sakin bir şekilde apartmanda da kimse duymadan hı-hı. ve iniyor aşağıya. Bakın evet. bunlar önemli patern bizimle.
2: Ve bizim çıkışta da
0: Ahmet Bey'in dediği çıkışta, ben çok önemsiyorum onun dediğini.
3: Çıkışta yok. Kemal ile Faysal'ın kimse evlerinin görmüyor. Arka kapısından
2: çıkıyor.
3: Çünkü Ahmet görmemiş çıkanı.
2: Tabii İslam. Rahat olması beklenen bir şey. Biz aradan sonra rahat olması beklenir. Gelmiş kızın boğazını kesmiş. Belli ki hocam. Psikopat bir ruh hastası. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Hemen söz vereceğim Günür Hanım.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
2: Süper. Zaten 5G kalitesi.
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
2: Onun özellikleri
3: budur
2: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
5: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.

0: Bebek Anneler Gününüzü kutlar.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Her şeyin bir ideali var.
4: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hepsi Burada'nın büyük Mayıs indirimleri başladı. Ev yaşam, moda ve kosmetik markalarında tüm indirimlere ek 250 TL anında indirimi kaçırma. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın.

0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım. Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.
6: Mahsun Yavaş'ın kendisiyle ilgili bildiği ama bizim bilmediğimiz bir durumu var. Ve bu bir yolsuzluk dosyası.
7: AK Parti'nin İzmirli'nin gönlünü nasıl fethedeceğine ilişkin bir açıklaması olmuş.
6: Cemil Bey, zannedersiniz ki belediye başkanı değil. Altyapıyı sen yapmayacaksan, arıtmayı yapmayacaksan, orada vatandaşa yol yapmayacaksan belediye başkanlığı makamında niye oturuyor?
7: Sayın Özgür Özel'in biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Bu tehdit dilini aslında sıkça da kullandığı gerçekten gözler önüne seriliyor.
6: Bunlar ne yapar biliyor musun? Polis eliyle, jandarma eliyle, kalkıp yargı eliyle bu ülkenin iş adamlarına çökmeye kalkar. CHP böyle bir zihniyetti.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Her şeyin bir ideali var.
10: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
11: her işin bir korkması var.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
11: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: vadede Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi... İki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Siemens IQ 700 fırın, 100 farklı yemeği tanır, en ince ayarları yapar. Mutfaktaki deneyimini bir üst seviyeye taşır. Siemens ev aletleri.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
13: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
14: Gülnur Hanım, bir şey söyleyecektiniz siz.
15: Evet, Esra Hanım, olay olduğu zaman biz devamlı emniyete gidiyorduk ya. O zaman dedim ki ben oradaki polis arkadaşlara, hani Çağla'nın özel durumu var. Acaba o zaman, çünkü DNA da yoktu. Hani acaba dedim bir sperm örneği falan, öyle bir şey olabilir mi? Veyahut da o mu caydırıcı oldu dedim yoksa eğer. Dediler ki bana, öyle sapkın birinin o durum bile umurunda olmaz dediler.
14: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Siz hani özel döneminde aman yapmayın. O durumda değil, evet. Ki artık kızın boğazını kesecek kadar psikopat, evet, manyak birinden bahsediyoruz. Yani lütfen bu durumu bahsettiğimizde bunun yani ne kadar iğrenç bir insan olabileceğini, ne kadar psikopat olabileceğini tekrar tekrar düşünelim. Çünkü bu hareketlerin de hani istismar denmemesi bile benim zoruma gidiyor. İstismarın en büyüğü, sapkınlığın en büyüğü. Yani şunu şu boyuta geçirmek çok tehlikeli. Aa, birleşme yok, istismar değil. Daha ne yapsın? Kızın her yerini açtın, evine girdin, iç çamaşırını çıkarttın, boğazını kestin. Daha ne olsun istismar? Biz niye istismar konuşuyoruz? Zaten istismarın en büyüğünü, en pisliğini yapmış birinden bahsediyoruz. Bu arada Ahmet Bey, sizi arayan biri oldu mu hiç?
16: Yok.
14: Bu olayları çıktığınızda arayan olmadı. Yani bir böyle size ulaşmaya, yok, çalışan, bir şey yapmaya, yok, çalışan.
16: Olmadı henüz.
14: Hakan Hocam, siz bir şey söyleyeceğim demiştiniz.
17: Şimdi gerçekleri konuşuluyor, konuşulması gerekiyor. Ama gerçek nedir? Şu anda herkes bir hikaye, herkesin kendine göre gerçeği. Gerçek bilimdir. Gerçek işte o olay yeri incelemesinin verdiği delillerdir. Şunu demek istiyorum. Geçenlerde de öyle bir yanlış bilgi aksedirildi burada. Yani bir biyolog diyen bir arkadaş şöyle dedi. İşte YSTR 2013'ten sonra alındı falan gibi bir cümle kurdu. Şöyle bakın, 2000 ile 2002 senesi arasında Türkiye'mizde YSTR'nin pilot çalışması vardı. 2003 ve 2004'ten sonra bu olay çok çok daha gelişti. Yani YSTR'miz bizim 2003'ten itibaren Türkiye şartlarında kullanılmaya başladı.
14: Evet.
17: Bu çok önemli bir bilgiydi. Çünkü yanlış şey olmasın. İşte neden 2013'te olduk? İşte bu sistemden dolayı gibi bir cümle geçti. Ona istinaden bu cevabı verme gereğini hissettim.
14: Hocam yarın da bekliyoruz. Mutlaka devam edeceğiz. Bu arada bir ihbar gelmiş önemli. Onunla da ilgili özel bir bilgi vereceğim yarın. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.
5: Kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
14: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karnını bırak olmaz.
5: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
14: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
5: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın, sesiniz olalım.
14: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
13: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
16: Nasıl mı?
18: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
9: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Neden bu kadar yıkıldığını biliyorum. Endişelenmekte de haklısın. Yani o adam kızı üzecek. Bakma öyle dışarıdan afili falan duruyor ama... onun kafa normal değil. Hasta ruhlu belli.
1: Baba sen de yangına körükle gitme istersen ha.
2: Ya sen nereden bileceksin ki? Hayatında ikinci kez gördün adamı. Ne? Öyle değil mi?
1: Öyle öyle. Kız babası işte paranoya yapıyor.
0: İçime doğdu diyelim.
2: İnci'yi istemeye geldi buraya. Kovdum evden. Demek o ara evlendi bunlar. Bana inat. Sözümü hiçe sayarak.
1: Yok dedi, onlar evliydi zaten.
2: Nasıl? Buraya geldiklerinde evli miydiler?
1: Evet.
2: Ve sen bunu biliyordun.
1: İnan başının etini yedim dedeme söylediği ama dinlemedi beni.
2: Demek sen de ha?
1: Kaç kere ucundan döndüm ama bana düşmezdi söylemek.
0: Sen doğru olanı yaptın. Yakışmazdı sana ablanı ispiyonlamak.
1: Ama şantaj yapmak yakışırdı değil mi? Bence sen yorum yapma baba.

0: Afiyet olsun canım.
1: Peki, sen ondan
2: çıkar. Çikolatanın içinden ne çıkacak?
0: Çok iyi bir avukat buldum Ela. Rahatça hallolur dedi. Bu kadar sabıkası varken mahkeme hiç zorluk çıkartmazmış.
3: Baba konuşmasak şimdi. Çocukların yanında.
1: Ben konuşurum dede. Her şeyi anlatırım hakim amcaya.
3: Ev sahibidir yine.
0: Söyle ona bugün kirayı hallederim ben.
4: Sürpriz.
3: Neredesin sen?
4: Buradayım işte.
3: Nerede kaldın? Allah'ın cezası. Döndün mü artık?
4: Bakacağız. Ha? Bana bak, ben çok açım. Yemek var değil mi? Çocuklar nerede? Çocuklar!
3: Şş, sessiz ol.
4: Niye?
3: Babam içeride.
4: Yapma ya. Tam da üstüne be. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kızım. Prenses. Hop. Bak baban geldi. Hadi koş. Koş, özledim seni. Bir öpücük ver hadi. Ege koçum.
0: Hemen çık git bu evden.
4: Ya sen kimin evinden kimi kovuyorsun, ha? Öyle iki kira ödedim diye havalanma hemen.
0: Defol git. Yakında boşanacaksınız. Davayı açmak üzereyiz.
4: Pardon, üzereyiz derken ben tam olarak kimden boşanıyorum acaba? Yani sen ve Ela'dan mı? Hayır, çünkü ben Ela'nın böyle bir şey isteyeceğini hiç sanmıyorum da.
0: İyi, kendisi söylesin o zaman.
4: Peki. Buyur karıcığım, dinliyorum. Ne diyecek misin bana?
0: Söylesene kızım.
1: Annem senden boşanmak istiyor.
3: Hayır, istemiyorum. Bu benim kararım. Kimseye düşmez. Baba, ben bu yuvayı yıkmak istemiyorum. Ne olur anla. Çocuklarımın babaya ihtiyacı var.
0: Bu babaya mı? Böyle bir adama mı? Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Ne halim varsa gör.
1: Dede!
4: Koçum, gel buraya.
1: Ne olur gitme, kurtar bizi. Sen de gidersen kim koruyacak bizi ondan?

0: Bu ne be? Pislik içinde şuna bak, toz toprak olmuş hep. Allah'ım ya Rabbim ya. Cık, hayret bir şey ya. Her şey yolundaymış gibi bir de bu pislikle.
1: Abla.
0: Ha.
1: Sen hana git dedin ama bizi geçtin, babanın ona ihtiyacı var. Vallahi Allah korusun, başına bir iş gelse bizim yapabileceklerimiz belli. Geçen defa gördük. Neriman'la o fasül olmasa belki de babayı kaybetmiştik ya.
0: Hı. Öyle mi Gülben? Seni bu yaşına kadar kim getirdi? Ha? Sen kimin sayesinde hayatta kaldın? De bakayım bana bir. Han mı yardımcı oldu sana? Han mı yaptı bunu? Söyle bakayım.
1: Hayır, senin sayende tabii ki abla. Ama o zaman başkaydı.
0: Ne başkaydı? Başka olan ne? Söylesene.
1: Sen abla, sen... Kızma lütfen. Ama değiştim biliyorsun. Ben de değiştim. Yani biz artık eskisi gibi şey değiliz yani. Mesela şimdi yani şu an olsa annemi yıkayabilir miydik? Altını bezleyebilir miydik? Saçlarını bile tarayamazdık. Dokunamazdık bile.
0: Ben şimdi olsa yine bakarım ona. Tamam mı? Her şeyini yaparım ben onun. Anladın mı beni? Ben öyle diğerleri gibi bırakıp gitmem yüzüstü. Tamam mı?
1: Elinde olsa yapardın tabii de. Elinde mi ki artık?
0: Ne diyorsun sen? Felç geçirmeyi falan mı düşünüyorsun?
1: Ay abla, Allah korusun ya.
0: E ne demek o? Bana mı geçirtmeye çalışıyorsun? Ne diyorsun? Yeter be. Aa, teker teker gelin üstüme, yeter. Derdim başımdan aşkın zaten. Ben bunu nasıl yıkayacağım? Şuna bak, toprağın içinde kalmış. Tarladan getirmişler daha buraya.
1: Dur ben yıkayayım.
0: Çekil git.
2: Kendi araban olsa neyse de... insan bir başkasının arabasında daha çok stres oluyor.
0: Gidin.
3: Ya hayır hayır, tamam. Panikleme ya, panikleme. Ya sakin ol. Uzakta zaten kedi, hem geçti bile karşıya.
0: Abi beceremeyeceksin, araba kullanmayacaksın. Yani ödleyim işte, bu kadar.
3: Ama ödlek değilsin sen, acemisin sadece. Hadi çalıştır.
0: Ay yok abi, benlik değil bu iş gerçekten.
3: Hadi, hadi tak kemerini, hadi. Hadi, hadi bir daha. Kendine yüklenmeyi ne kadar çok seviyorsun ya. Sen kendine böyle yaparsan başkaları kim bilir neler yapar tabii. Dışarıdan da çok özgüvenli görünüyorsun ama kendine garezin var gibi.
0: Ay tamam, alt tarafa araba kullanmayı öğreneceğim yani. Freud kesilme başıma. Tamam, tamam, tamam, anladık. Özgüvenli ol, kendine inan ve denemekten korkma. Şimdi çalıştır.
3: Hı hı, kontrol et. Hadi bakalım.
0: Tamam, bak.
3: Güzel. Çok güzel, kızlara da bilirsin. Yola bak ama.
0: Köpek!
3: Tamam. Dur!
0: Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ben
3: ya
0: dedim...
3: sakin olsana.
0: Ya of, vurdum işte arabayı, gördün mü? Ben sana dedim yapamayacağım diye, dedim ben sana ya.
3: Hadi in, in bakalım. Gel.
0: Ay, çok mu kötü? Kaportaya falan gitmiş mi kaporta, bitmiş mi?
3: Çok kötü ya, uf. Mahvolmuş, berbat durumda. Ben şey yapayım, sana faturayı göndereyim.
0: Tamam, olur tabii ki. Of ya, yazık oldu ya.
3: Ya deli misin sen ya? Ne olacak, canın sağ olsun. Bak ne güzel, adrenalin dolu bir anımız oldu böylece.
0: Ya sen var ya, gerçekten şaşırtıcı derecede...
3: Ne, neyim? Neyim, saf mıyım?
0: Hayır, tatlısın. Hatta annemin deyimiyle pırlanta gibi bir çocuksun sen.
3: Sağ ol. Ama bazıları çakıl taşı seviyor. Yapacak bir şey yok.
0: Belki yapacak bir şey vardır yani. Esat. Yani belki de pes etmezsin. Bana rağmen. Şey diyorum. Şeyi yani, araba kullanmayı diyorum, öğretirsin, değil mi?
3: Yok yok, vazgeçmem. Kafaya koydum bir kere.
0: Alo? Efendim İnce? Ne,
2: Ne diyorsun sen ya? Tamam tamam geliyoruz.
3: Ne oldu?
2: Tamam. Çabuk bin arabaya. Bizimkilerin başı dertte.
3: Ne olmuş ya?
2: Anlatacağım, bin. Hay Allah'ım ya. Kızım iyi tarafından bak, en azından hayattasın. Ablası dokuz yerinden bıçaklamadı seni. Esra. Ya niye kızmaz bana yunan heykeli? Kızar mısın enişten? Kızmadın.
3: Ya neyse, er ya da geç olacaktı bu. İlk şoku atlatınca onlar da düzelir yani bence.
2: Hı hı. Sen daha Memdu amcanın inadıyla tanışmadın.
3: Bunları konuşmasak mı artık? Ben acıktım ya. Hani yiyecek bir şeyler alıp geleyim. Han açken hiç çekilmez zaten.
2: Bize de şey, cipsle...
4: Gofret.
2: Gofret, gofret alsana. Eniştem sen bir şey yer misin?
5: Jelibon.
2: Ne libon? Jelibon.
4: Şaka yapıyor.
5: Yani. Neyse hadi, ben de seninle geleyim de... Bunlar rahat rahat konuşsunlar.
2: Kaçak göçek görüşmenize, ayrı evlerde kalmanıza gerek kalmadı. Aa, ya normal bir evlilik hayatı yaşayacaksınız artık. Bunu karı kocalar gibi düşünsene. Ha? Kendi evin olacak, kendi düzenin olacak. O dekorasyon içinde Yunan heykelini bırakma, evi Drakulon'un şatosuna çevirir. Mahzende kuru kafalar falan saklar o.
4: Oy. Ay Esra, ama sen de eşimi gömüp durma bana ya.
2: Ya. Ay sen evlisin ya, şu an kafama dank ediyor. Böyle senin porselen takımların, halı flex yerlerin falan var yani.
4: Ne diyorsunuz ya sen, ben öyle bir insan mıyım sence?
2: Göreceğiz artık Rock'n'Roll İnci'nin evli versiyonunu hep birlikte.
4: Ha, çok beklersin. Ne olacak acaba?
1: Kaç oldu? İki mi oldu? Üç mü oldu? Kaç? Yok dört oldu abla bu.
4: Ne dördü be? Ne dördü Gülben? Sen saymayı da bilmiyorsun ya. Şu otelde kaç tane erkek var desem maşallah hepsini sıralarsın bana. Abla kızma ama bak ben de saydım. Dört oldu bu.
2: Senin matematiğin çok iyi çünkü. Ha? Çok iyi değil mi? Anca edebiyat. Bir de o kıvırcıkla konuş. Başka bir şey bilme zaten. Matematik de sıfır. Oh, hayret. Bu da çıkmıyor Allah'ın cezası. Ben bunu yapmam etmem be. Allah kahretmesin. Tövbe estağfurullah. Yapmayacağım bunu. Söyle bayramı gitsin, iyi bir yerden alsın çabuk.
1: Abla akşam oldu, baba aç. En başa dönmeyelim şimdi.
2: Ne yapayım Gülben? Ne yapayım ben ha? Ben ne yapayım, bu çürük patatesi mi yedireyim adama? Zehirlensin gitsin sonra. Allah korusun.
4: Tamam abla, ben söylerim Bayram abiye ama siz de orada basit bir şeyler hazırlayın. İlacını öyle alsın baba.
2: Gülben gitsene. Git de şuradan dolaptan bir yoğurt çıkar, bir kepek ekmeği çıkar, bir şey yap, her şeyi ben mi söyleyeyim ya?
1: Tamam abla, tamam.
4: Abla bu her akşam böyle gitmeyecek herhalde değil mi? Yoksa baba sağlığından olacak çünkü.
2: Ha bana gelince mi bu sitemler ya? Bana gelince mi? Ulan bir kere bir şey demediniz de bana vır vır vır papuç gibi diliniz. Ona bir kere sitem etmediniz. Allah'tan korkun be. Ona da sorsaydın hanefendiye, sen gidince baba ne olacak, sağlığın olacak bir kere dedin mi?
4: Abla, abim evlendi de gitti mi evden? Babayı bizi bıraktı mı? Ben kime neyin hesabını soracağım ya?
2: Siz aptalsınız da sen de ikiniz de aptalsınız. Ne olacak, evlenince gelip burada mı kalacak? He? Gelip karısıyla mı yaşayacak? Hadi varsay ki geleyim dedi. Ben o sarı kantaron, o zengin amcasını alır mıyım bu eve? Defolup gidecekler işte. Anasının dinginle gidecekler. Yok olacaklar. Uzak durmak istiyor. Gitsin zaten. Madem yanımızda olmak istemiyor, görmek istemiyor, defolsun gitsin. Hatta dur sen, ben onun işini kolaylaştırayım.
4: Ne yapacaksın?
2: Kes sesini. Zaten silerim burnumda. Bir de sen konuşma. Görür o gününü. Görür gününü. Defolsun gitsin.
1: Ya ne güzel düzelmişti sevmeyi hatırlayınca ya Allah.
4: Neyi hatırlayınca?
1: Ay Neriman, yok bir şey. Yok. Hayret bir şey.
4: Ay.

0: Niye korktun? Kayboldun mu sandın?
1: Hayır. Oradaki deli kadından çok korktum.
0: Hangi kadından bahsediyorsun? Kim o kadın?
1: Bağırdı bana. Çok kızdı. Dağıttı her yeri.

Hadi git. Git şimdi o yıkasın, ütülesin bir güzel çamaşırlarını. Sanki Eli'den çok iş gelirmiş gibi. Parmağını bile kıpırdatamaz o be. El kızı değil mi?

0: Bunu niye saklıyorum biliyor musun? Bu gazozu aldığım o genç kızı hiç unutmayayım diye. Onunla tek bir ortak yanınız kaldı. İkiniz de hala bu gazozun tadına bakamadınız. O zaman çocuktum. O kız için hiçbir şey yapamadım. Ama şimdi yapabilirim. Eğer istersen gene abla kardeş oluruz. Artık bize kızacak, sokakta oynadık diye dayak atacak kimse yok bu evde. İstediğimizi yapabiliriz.
1: Sen de ben mi?
0: Evet.
2: Tamam artık üzülme bak. Başka zaman getirirsin. O zaman içeriz. Acelesi yok ki.
3: Ama sana söz vermiştim.

0: İstediğimizi yapacaktık bu evde. Gene abla kardeş olacaktık değil mi? Yalancı. İki günlük kadın için sattın beni be. Vallahi benden geleceğimi çaldın. Hiçbir şey yaşayamadım senin yüzünden. Hayatımı çaldın benden. Zormuş değil mi hanımefendi? Ha? Bak sen de yapamadın yalnız başına. O da gidecek aynı öğretmenin gibi. Terk edecek seni, kalacaksın yine bana. Sonra gelip bana ağlayacaksın, ben biliyorum. O da gidecek.
1: Ne yapıyorsun abla?
0: Ne yapacağım? Eşyalarını topluyorum.
1: Yapmasam mı acaba? Onun kendi eşyaları ya sonuçta.
0: Madem gelmeyecek artık onunla kalacak. O pisliğiyle bulaşmasın bu evde. Bu evde durmasının alemi yok o eşyaların.
1: Ham bırakmaz bizi abla, döner. Döndüğü zaman bu eşyalarını göremezse de çok kızar.
0: Gül, ben dönmeyecek diyorum, dönmeyecek. Anlamıyor musun sen beni? Dönmeyecek. Alış artık buna. Bir daha gelmeyecek buraya. Almayacağım onu bu eve. Tamam mı? Tükürdüğümü yalamam ben. Biz bizeyiz artık. Lanet olsun hepsine be. Hepsi aynı. İhanetten başka bir şey görmedik onlardan.
1: Kimlerden?
0: Kimlerden olacak? Erkeklerden. Baba, Han, Esat, hatırla Esat'ı. Hepsi aynı. Böyle bir gülüşe bir boyayı aldınıp duruyorlar, pis. Esat da öyleydi, Han da öyle.

0: O fingirdeğin o haline, tavrına aldandı gitti işte.
1: Naci? Peki abla? Naci de onlar gibi mi?
0: Beni ilgilendirmez o. Nasılsa öyle, beni ilgilendirmez. Bana ne? Topla hadi şuraları. Gel şu dolabı boşalt.

0: Alo Gülben. Nedir durumlar?
1: Vallahi hiç iyi değil. Ablam senin bütün eşyalarını topladı, kapıya bırakacakmış. Çünkü İnci'nin o mikropları hep bulaşırmış bize. Öyle diyor yani. Seni de bir daha eve sokmayacakmış han. Ne yapacağız? Ne yapayım ben? Ben hiçbir şey anlamadım. Bilmiyorum.
0: Merak etme güzelim. Elbet geçeceksin.
1: Bana hiç öyle gelmiyor. Naci'den bile soğudu sırf erkek diye ya. Sen neredesin? Ha? Ne yapıyorsun? Kimde kalacaksın? Esat'ta mı kalacağım?
0: Bilmiyorum. Babam nasıl? Bir şeyler yedi mi?
1: Valla daha akşam yemeğini koyamadık önüne.
2: Yok patatesler çürük, yok kabuğu pis.
1: Bu saat oldu bir yoğurt ekmek koyabildik adamın önüne ya.
2: Vallahi bilmiyorum ne olur.
3: Ne yapıyorsun sen?
1: Ay abla.
0: Alo Gülben. Gülben.
3: Casusluk mu yapıyorsun? Beni mi çekiştiriyordun?
1: Ne alakası var abla ya? Babayı sordu yemek yedi mi diye. Ayrıca soracak tabii onun da babası.
3: Bu evdeki hiçbir şey onun değil artık, tamam mı? Hiçbir şey. Bunu o kurak aklına sok. Bir daha da ararsa gayet iyiyiz de. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yardıma ihtiyacımız yok bizim de.
1: Yani.
0: Of ya of.
4: Abi. Bu sefer vicdan yaptırmasın sana. Ne olursa olsun izin verme.
0: Neden bahsediyorsun sen? Anlamadım.
4: Geçen sefer de sırf ablan yüzünden attın o nişanı. İzin vermedi mutlu olmanı. Bu kez öyle olmasın diyorum.
0: Yok öyle bir şey Esat. Ben istediğim için attım nişanı. Ablamla ilgisi yok yani. Sen bilmediğin konularda yorum yapma bence.
4: Öyle olsun.
0: Öyle zaten Esat.

Bak bak. Doyamadım bakmaya Naci'ne. Sen daha dur. Gülben de Neriman da gidecek senin yüzünden.

Gitmeyecek. Olmayacak öyle bir şey. Bakmayacağım. Bakmayacağım ona. Hiç kimse gitmeyecek. Dur. Sana yaptım. Hediyen. Al. (Gülüyor)

0: Biliyor. Biliyor.
1: Patatesle yetiştirmeye çalışıyoruz baba. Bu şimdilik aç kalma diye.
2: Üzülme Neriman. Alışkınım ben. Geç otur kızım.
1: Baba. Annem yemek yapardı ama değil mi? Ablam gibi değildi o.
2: Ablanın ne kadar kötü huyu varsa hepsi ana yadigarın Neriman.
1: O da çok mutsuzdu yani. Neden ama?
2: Hanın yaptığını yapamadı onun için.

0: Nasıl yani?
1: Onu seven biriyle evlenemedi.
0: Sen annemi hiç sevmedin mi? O zaman neden onunla evlendin baba? Biz neden olduk?
1: Perihan çok neşeliydi. Herkesi mutlu ederdi. Onu tanısan çok severdin. Keşke anneniz olsaydı. O zaman Han yanında ailesi olmadan gizlice evlenmek zorunda kalmazdı. Hepimiz mutlu olurduk onun için. Yanında olurduk. Biliyor musun? Çocukken abin için hiçbir şey yapamadım. Ne maça gidebildik beraber, ne balık tutabildik, ne baba oğul top oynayabildik. Sünnet düğününü bile yapamadım. Ama kendi kendime Han sevdiği kızla evlenmeye karar verdiği zaman nişanını, düğününü, her şeyini ben yapacağım dedim. Özenerek, en ince detayına kadar emek vereceğim oğlum için. Bugüne kadar yapamadığım şeylerin acısını çıkartacağım. Ama nasip değilmiş. Ne yapalım? Umarım seninkini beceririm.
0: Oho! Bana daha çok var baba.
1: O zamana kadar yaşarsam eğer...
0: Öyle deme baba.
1: Sana söz... Peri masalı gibi bir düğün yapacağım ben kızıma. Ablalarına kısmet olmadı. Olacağı da hiç benzemiyor. Ama senden umutluyum. Sen de inşallah Han gibi sevdiğin biriyle evlenirsin. Bu da benim tek tesellim olur.

0: Heh. Buyurun bakalım. Çok teşekkürler.
1: Ne demek, ne demek? Avusturya dükünü evimde ağırlamaktan ben şeref duydum ya.
2: Yalnız o yastıklar kas suyu mu? Han yoksa uyuyamaz.
3: Neden Esat? Bizim yurttakiler kas suyu muydu?
2: Şaka yapıyorum ya.
3: Kızı sevimli görüneceksin diye bize harcıyorsun. Olmaz.
2: İki dakika ya.
1: Evet. O zaman size iyi geceler. Güzel güzel uyuyun. İstediğiniz kadar da gönül rahatlığıyla bende kalabilirsiniz. Tamam?
0: Çok teşekkürler.
1: Ne demek?
2: Bu teklif benim için de geçerli mi?
1: Yani sen de kolunu bacağını kırarsan falan neden olmasın? Değil mi? Hadi gel.
2: Hadi iyi geceler. Hadi, hadi görüşürüz. İyi
3: görüşürüz. Görüşürüz.
0: Sağ olasın Esat'cığım. Demek ablan her şeyi atacak ha?
3: Ne yapsın? O da öyle rahatlıyor işte.
0: Benim sana aldığım, hediye ettiğim kurşun asker anahtarlığını atmamıştır değil mi?
3: Yok, o bende. Ha. Neden?
0: İhtiyacımız olacak. Yeni evimiz için. Biliyor musun? Bence en güzel tarafı da bu bizim için. Sen ve ben bir ev kuracağız. Birlikte yaşayacağız. Düşünsene, sadece sen ve ben. Hemen yarın bakmaya başlayalım. Sonsuza kadar esrarda kalamayız. Ev anca ona yetiyor zaten. Hadi şurayı daha düzgün sıkıştır. Ah. Orayı düzgün sıkıştır. Üşür müsün, battaniye falan ister misin? Ben üşümem. Üşürsem sana sarılırım. İyice sıkıştırır mısın orayı? Gülben!
4: Efendim abla.
0: Ne bu? Kapıya koy demedim mi ben sana bunu?
4: Belki kendi gelince alır dedim.
0: Gülben, sen laftan anlamıyor musun? Bir daha bu eve girmeyecek o. Adımını atmayacak, tamam mı?

0: şunu o kafaya. Ya ama israf değil mi abla? Yepyeni kıyafetler var bunun içinde. Bayram giyer. Ona daha çok yakışır. Daha çok hak ediyor.
1: Ya abla tamam 12 şimdi bu saatte uyandıramam. Yarın sabah veririm.
0: Ama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi? Alır sabah. Hadi lafa tutma beni. Hadi git Zibar. Yat. Babaya yemek koyacağım daha.
1: Allah Allah. Ne? Abla bu saatte mi yiyecek adam? Olmaz.
0: Ne yapayım Gülben? Yeni pişti ne yapayım?

0: Al baba. Bugün biraz geç oldu. Kusura bakma artık.
1: Sağ ol kızım. Ben pek aç değilim zaten.
0: Ama şimdi o kadar uğraştım. Yiyiver yani. Ne olacak?
1: Peki. Eline sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Ne zaman gideriz istemeye?
0: Kimi?
1: Kimi olacak anne? Perihan'ı tabii. Biz hemen evlenmeye karar verdik. Okul da bitmek üzere zaten. Babamla konuşun da gidelim lütfen.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz?
0: O kızla evlenmene müsaade etmiyorum. Tamam mı? O kız başka birini seviyormuş. Onunla evlenecekmiş. Seni sevmiyormuş. Annesi söyledi.
1: Yalandır. Perihan beni seviyor.
0: Seni paran için seviyor gibi yapmış. Sonra da sindirememiş içine. Ona gitmiş. Onunla evlenecekmiş.
1: Kimle?
0: Han'la.
1: Gösteririm ben ona.
0: Gösterirsin. Yarın geliyor. Gösterirsin artık. Hadi. Al bak su da burada. İç. Hadi.

Geldin mi? Ne olur elini eteğini çekme evden lütfen. Mahvoluruz. Sen onun dediğine bakma. Ne olur.

0: Allah kahretmesin. Beceriksiz. Seni terk edip gitmezlerse burada açlıktan ölecek hepsi.
1: Ölmez. Ben bakarım onlara daha önce baktığım gibi. Hiçbir şey olmaz.
0: Hansız hiçbir şey yapamazsın sen. Gördün mü? Erkeklere güvenince ne olduğunu anladın mı şimdi?
1: Sus artık, sus.
0: Naci de gidecek yeniden. Zaten bir yumurta bile kıramayan kadını ne yapsın? Sen de kalacaksın burada tek başına. Bana kalacaksın yine.
1: Hiçbiri gitmeyecek kardeşlerimin, tamam mı? Bakacağım ben kardeşlerime. Bakarım onlara. En iyi şekilde bakarım ben onlara.
2: Ay.
3: Abla.
1: Niye geldin? Yürü git, eve pisliğini bulaştıracaksın hadi.
3: İnci benim karım. Bunun artık geri dönüşü yok. Ama siz de benim ailemsiniz. Konuşmaya geldim.
1: Değiliz. Biz senin ailen falan değiliz artık, tamam mı? Sen aileni seçtin. Hadi git. Git onun yanına git hadi.
3: Gitmiyorum, konuşacağız.
1: Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Bizim fikrimiz...

buluşacağız. Git hadi git mutluluğa yelken aç sen. Git. Buna kadar aldığın zaman ablanı hatırlarsın. Bana demişti dersin o zaman, tamam mı? O gazoz şişesini de at gitsin. O çocukla bu çocuk aynı değil çünkü. O çocuk ablasını severdi.

0: Ege, sen kendini sakın arada kalmış hissetme, tamam mı?
1: O değildi abla, dedem hiç iyi değil. Yemek bile yemiyor.
0: Burada diye yemiyordur. Merak etme, mutfakta yiyordur o. Küsken öyle yapar biliyorsun.
2: Kızım sen dedeni düşünme. O eskiden de inatçıydı ya.
3: Ya annene de neler neler yapmıştı ama. Yani annen hiç geri adım atmadı. E sen de atma. Dilediğin gibi yaşa hayatını valla. Yalnız kocana karşı böyle azıcık dikkatli ol. Çünkü biliyorsun o biraz arızalı.
4: Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Ne diyorsun? Senin ne benim evliliğimle ilgili ne de dedemle ilgili tek bir söz söylemeye bile hakkın yok. Ay inanamıyorum ya. Sen o arızalı dediğin adamdan gittin, para istedin. Şantaj yaptın be. Eğer vermezsen giderim dedesine söylerim dedin. Şantaj yaptın kızını kullanıp.
1: Abla tamam bak, adam hasta, bir şey olacak şimdi.
4: Sen de dikkat et, seni de kullanmasın. Çünkü yapar. Gözünün içine baka baka yapar.
3: İnsan aynı kalabiliyor mu sanıyorsun ölümle burun buruna geldiğinde? Ha? Bak hiç. Ben yediğim bütün haltların hesabını tek tek vermeye hazırım. Bitti artık. Kimseye atacak kazığım kalmadı.
0: Gider ayak, sen bir şey bulursun. Hiç merak etme. Dede. Dede.
5: Sen o adamdan para mı aldın? Beni, öz kızını alet edip şantaj mı yaptın?
1: Dede pişman oldu sonra, hatta benden özür bile diledi.
5: Senden mi? Sen de biliyordun yani. Bile bile bu herife arka çıktın öyle mi? Senin kocan olacak o adam da benim karşıma geçip aslanlar gibi ben torununla evlendim demek yerine bu zavallının şantajına boyun eğdi öyle mi? Sen de o adama kocam diyorsun öyle mi?
4: Dede o ben üzülmeyeyim diye yaptı, yoksa korktuğu için falan değil.
5: Ben nasıl insanlar yetiştirmişim böyle? Yazık.
0: Dede.
1: Abla dur ben gideyim.
3: İnci kızım.
4: Varlığın bile herkesi, her şeyi yıkıyor. Ege'yi birazcık seviyorsan ona zarar vermeden git buradan.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Hepsi Burada'nın büyük Mayıs indirimleri başladı. Ev yaşam, moda ve kosmetik markalarında tüm indirimlere ek 250 TL anında indirimi kaçırma. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
6: Bu benim olsun mu?
7: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
8: Bunu.
7: Bu.
8: Bunu.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Felix.
11: Yemek getirdim.
10: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödül mamasını dene.
12: Her şeyin bir ideali var.
13: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediye

0: Yoğun esans. Made in med.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Eda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak Tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur, bir vişne iç.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
13: Masada yer açın, büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesini...
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: de... Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Drink Sat, paran hemen cebine gelsin. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
3: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toptan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
4: Nazarlar değmesin.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
7: 5 Mayıs 30 Haziran arasında BİM'de Ülker Çoko Prens atıştırmalık 19 lira 75 kuruş yerine 10 lira.
8: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
8: Herkes gibi. Hakemler.
9: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
8: Kuaförler.
9: Ne kadar borcumuz?
10: Kargo bedava.
8: Taksiciler.
9: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
8: Hatta astronotlar gibi.
9: Puanları mı? Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
11: Ne istersen ne 11.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
16: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
17: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Abla, keşke yumurtayı en son yapsaydık ya. Çabuk pişer, soğur şimdi o.
1: Ne var Gülben, bir kere de soğuk soğuk ye yumurtayı. Ölür müsün yani, tek derdimiz bu mu şimdi? O gelmeseydi hiçbir şey böyle olmazdı, yumurtanı da sıcak yerdin.
0: Ay abla öyle deme ama, Han ne kadar üzülmüş, görmedin mi çocuğun halini? Bir gecede çökmüş çocuk ya. Vallahi benim içim acıdı, çok üzüldüm ben.
1: Kes tamam, kes. Tamam bu da. Bu da tamam.
0: Aa abla, yandı! Yumurta yandı ya! Aa! Şuna bak, bak ben mi yakmışım bunu bak.
1: Ne yapacağım ben, bu da gitti, yumurta da gitti, israf oldu hepsi. Allah'ım sen yardım et bana.
0: Tamam abla, tamam sen hiç merak etme, ben bunu şimdi halledeceğim. Kuşlara veririm, hiç üzülme.
1: Kuş deme bana, kuşmuş duymak istemiyorum, sus.
0: Hayret bir şey, niye? Sen kuşları severdin, ne oldu?
1: Sevmiyorum artık kuşmuş. Nankör onların hepsi. İğrenç şeyler, pislikler, güvenmiyorum ben onlara. Geliyor, mama veriyorsun, ekmek veriyorsun. Yemeği verdiğin yerin oraya pisleyip gidiyorlar. Allah bilir onlar da erkektir, hepsi aynı. Dişi kuş yapmaz, doğada da öyle.
0: Tamam abla, ne yapayım ben şimdi, alayım mı bunu, toplayayım mı, ne yapayım?
1: Ne yapıyorsan yap, tamam al götür, dişi kuşa ver o zaman.
0: Abla, ben kuşun dişi mi erkek mi olduğunu nereden bileceğim?
1: Bak gözlerini anlarsın Gülben.
0: Allah Allah, yahu iyi erkek kuşlar da var dedim ya sana. Mesela kumrular, onlar yuvalarına hep sadık kalıyorlarmış dedim ya.
1: Değil Gülbenciğim, onların hepsi aynılar, hepsi aynı. O da gidiyordur dişinin yanından erkeği de, işini görüyordur dışarıda, hop geliyordur akşam yemeğine. Hepsi aynıdır onların.
0: Abla.
1: Tamam mı? Hadi git ne yapıyorsan yap, lafa tutma beni be. Hadi yürü git. Neye veriyorsan ver götür, götür şunu.
0: Şuraya bak, yazık.

0: Onunla görüşünce ne kadar tatlı oluyordu ya. Pamuk gibi oluyordu. Hani bir şekilde hatırlatmak lazım ama... Nasıl? Nasıl yapacağız? Tabii ya. Abla, ben yukarı çıkacağım. Kapı kilitli mi diye bakacağım bir.
1: Bak, bak Gülben, bak.
2: Beynine de bak, orada mıymış diye. Unuttun çünkü yine. Gitti kafa yine.
0: Bekle sen, bekle. Pamuk gibi edeceğim ben seni. Göğe bakacaksın yeniden. Sen dur sen. Sen dur. Ben sana bir göğe baktırayım da bir.
1: Gülben!
2: Şu Bayram'ı çağır da gelsin alsın sarı bıyık. Kedilere versin bari yumurtayı, ziyan olmasın.
0: Tamam abla, dönünce çağırırım.
2: Şimdi dedim.
0: Hayret bir şey. Hayret bir şey. Bayram, bir gel. Kedilere yumurta verecekmişsin.
3: Kedilere mi?
0: Ne uzatıyorsun? Gelsene.
3: Bu da uzatıyor.
4: Safiye. Dün kızımla tanışmışsın. Sana söyleyecektim. Güdürüyle benim...

Ben deniz kenarındayım. Şey diyecektim. Mümkünse... Yani senin için zor olmayacaksa... Yanıma gelebilir misin?

0: Ege?
1: Benim yüzümden bir de okula asmak zorunda kaldın. Sözlü vardı bir de.
0: Boş ver sen şimdi. Telefonda sesin çok kötü geliyordu. İyi misin? Ne oldu?
1: Ne olmadı ki? Babam ölüyor. Ablam evden gitti. Şimdi de dedem benimle konuşmuyor.
0: O niye konuşmuyor?
1: Çünkü babamın abine...
0: Abinin ne?
1: Babam da biliyordu evlendiklerini. Ondan sakladığımız için kızdı.
0: Üzülme. Sinir geçince yatışır. Barışırsınız siz.

0: Sana bir şey söyleyeceğim ama gülme.
1: Söyle.
0: Hiçbir şey yapmasan, sadece sussan otursan bile... Sen yanımdayken hep her şey iyiye gidecekmiş gibi geliyor. Durup dururken umutlanıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de kar yağınca öyle hissediyorum.
0: İkiniz de bembeyazsınız, ondan demek ki.

0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Gel. Esra pansiyonuna hoş geldin. Açık büfe, bir tek kuşsuz eksik. Hadi gel.
2: Ya sana da zahmet oldu ya böyle.
1: Şişt, biz burada lüzumsuz konuşan müşteri istemiyoruz. Hemen ellerini yıkıyorsun, geçiyorsun içeri.
2: Uf, mis gibi kokmuş.
1: Sıcıklı yaptım. Sen seversin.
2: Ellerine sağlık.
1: Evet. İnci.

0: artık bir kendine gelir misin? Lütfen bak içim şişti ya. Ya şu cici mayı modumuzu aktive edebilir miyiz lütfen? Ha? Kızım bir düşünsene. Bak sadece ikinize ait bir ev. İstediğin şekilde, istediğin yerde yaşayacaksın. Kimle geldin, kimle gittin, kime baktın, kaçta girdin. Bu tip sorgulamalar asla olmayacak. Öyle düşün. Ne? Niye öyle bakıyorsun? Ne? Han herhalde sana hesap sormaz değil mi? Yani o kafada bir insan değil, eğitimli biri sonuçta.
1: Yok, hesap sormaz.
0: Ne o zaman?
1: Ya, ay şeyi düşünüyorum. Nerede yaşayacağız diye düşünüyorum. Sonuçta Ege'den uzak olmak istemem.
0: Sana bir şey diyeceğim. Ama moralini bozmak da istemiyorum. Şimdi bunlar zenginler ama hepsi birden eski püskü bir apartman dairesine tıkılmış oturuyorlar ya. Ay seni de oraya almaya kalkmasınlar sakın.
1: Yok daha neler.
0: Ne bileyim kız manedan gibi takılıyorlar yani. Dört kardeş bir baba aynı evde üstelik kazık kadarlar.
1: Canım benim takılsın onlar bundan bana ne?
0: Ne bileyim sen de artık o ailedensin.
1: Esra'cığım benim o evde o aileyle yaşamam için kafayı falan yemiş olmam lazım. Ya ona da sen izin vermezsin diye düşünüyorum.
0: Hayır asla izin vermem. Zaten sen o ablasından değil küçüğünden kork. Gülben o var ya senin geceleri yatarken yatağına ölü tavşan falan koyar.
1: Ulan diye sus kapat konuyu ya ben ev bakacağım. Bakayım.
0: Evet. Arnavutköy'den bakıyoruz değil mi? Bak şöyle bir şey hayal ediyorum. Şöyle geniş bir manzarası olsun ferah feza. Hatta sen bana göster ben sana bulacağım öyle bir ev tamam mı? Ve masa ve sandalye işleri koltuklar bende. Eğer o hana kalırsa o evi simsiyah dekore eder çünkü.
1: Ay yok artık abartma. He tabutta yatacağız.
0: Kızım uyumuyordur ki o avlanıyordur geceleri öyle.
1: Kapat konuyu.
0: Hadi ye şu sucuktan bak yoksa hepsini ben yiyeceğim yine.
1: Ay tamam ver ekmek ver biraz.
2: Oğlum ben gidiyorum. Daha fazla huzurunuz kaçmasın. Beni merak etme. Her şey için teşekkürler.

0: ne? Ayak mı o? Adam mı o? Ne olmuş, adam mı bayılmış? Aa! Ay eyvah! Amca! Yaşıyor musun sen? Eyvah! Ne olmuş buna? Ne yapacağım? Abla! Eyvah! Abla! Ölmüş abla adam! Adam ölmüş, yetiş çabuk! 2.80 yerde yatıyor!
1: Kız, kimi diyorsun? Eyvahlar olsun, fosil mi yoksa? Ay benim yüzümden!
0: Yok, fosil değil!
1: Kim kız, kim?
0: Şey, parmaksız.
1: O ne be, ne saçmalıyorsun Gülben?
0: Ya abla Allah aşkına bir aşağı gel ya, ben inemem, çok korkuyorum. Yatıyor.
1: İyi tamam, iyi geliyorum. Tövbeler olsun ya, ne diyorsun acaba? Saçma sapan yine.
0: Yatıyor yerde boylu.
1: Tamam dur, dur. Ne olmuş?
0: Eyvah.
1: Ne? Aa! Aa! Ay ay ay! Sarı Kantaron'un babası bu. Evden kovduydu. Bak adamcağız yığılmış kalmış, yazık. Babayı da öldürdü. İblis hep kötü tohum ya.
0: Yazık.
1: Ay. Ah, parmakları da gitmiş bunun. Kesilmiş hep galiba. Ne oluyor bu adam? Öteki tarafa taksit taksit mi gidiyor?
0: Yok abla. Öyle deme. Ölünün arkasına öyle deme. Ölmüş mü bu?
1: Kız yok, nefes alıyor. Parmaksız.
0: Tövbe.
1: Beyefendi. Duyuyor musun?
0: Yok abla.
1: Nefes alıyor be.
0: Alıyor da hiç kendinde değil. Taşta yatıyor, buz gibi, hasta olacak. Burada bırakmayalım. Hayır, dokunamayız da.
1: Koş git sarı bıyığı çağır. Çabuk çabuk.
0: Tamam.
1: Çağır, seslen şuradan.
0: Bayram! Bayram koş, neredesin ya?
2: Ne oldu?
0: Hah, sarı kan durdun, babası bayılmış, bir şey olmuş.
1: Gel. Gel.
2: Aa. Haluk Bey, iyi misiniz?

0: Beni duyabiliyor musunuz?
1: Bak, görüyorsun işte, babaya sırtını dönersen, öyle bit bit bit konuşursan böyle olur işte. Adam yığılır kalır orada. Şu hayatta bir babam var bakacak, babacığım var be. Yazıktır, günahtır, o fosile dua etsin. Yoksa bu adam zavallı dışarıda kalır da.
2: Ay, insafsızlık ama abla, bu kadarı da artık. İnsan babasını göz göre göre ölüme atar mı ya? Sağ eli mi o adamın şey? Yani hiç olacak şey mi? Adam bu halde nasıl yemeğini yapsın, nasıl temizliğini yapsın? Parmakları yok abla adamın, tencereyi nasıl tutacak?
1: Gülben umurunda mı Gülben? Zengini yakalamış, avuçlamış, hop gitmiş o. Onun derdi o mu? Umurunda değil. Kantaron.
0: Haluk Bey.
3: Başım.
2: Hah, adam konuştu. Amcam. İyi misin? Biz seni kurtardık. Hiç korkma sen, tamam mı? Buradayız.
1: Kaldır Bayram, kaldır. Uşak halısı gibi yatıyor yerde 2.80. Bu yerlerin pisliğine hiç mi silmiyorsun be adam?
0: Kalkabilecek misiniz?
3: Yardım edersen kalkarım.
0: Tabii.
3: Yavaş.
1: Şunu da al, kenara koy. Oh.
0: Şöyle böyle.
3: Tamam.
0: Şunu götür.
1: Ay.
3: Bana ne oldu, ben hiç anlamadım. Çok teşekkür ederim. Siz şeysiniz, o ağzı bozuk kadın. Hani kızımı sayıp söven.
1: Benim ne olmuş?
3: Yani bir şey olduğu yok da. İnci öyle para göz biri değildir. O konuda fena halde yanılıyorsunuz.
1: Sen tabii daha damadını tanımadın. Biz böyle eski bir binada oturuyoruz ama bizim holdinglerimiz falan var yani. Hanın altında yüzlerce insan çalışıyor sonuçta. Ha? Öyle bizim tercihimiz bu. Biz mütevazı bir hayatı seçtik.
4: Ne oluyor gene? Niye toplandınız kapımızın önünde?
0: Baba?
1: Kapımız derken?
2: Hiç haberin yok. Senin baban hayatını kurtardık burada.
4: Baba ne oldu? Neyin var?
3: Biraz başım döndü oğlum. İyiyim şimdi.
1: Siz de böyle yapışık ikiz gibi geziyorsunuz bir arada. Ayrılmıyorsunuz.
4: Aynı yerde oturduğumuz için olabilir mi? Ya da çok yakın arkadaş olduğumuz için. Neriman'ın arkadaşı olabiliyor çünkü. Sana çekmemiş o.
1: Hep terbiyesiz.
3: Yengecim, yavrum, yani biraz ayıp olmuyor mu? Böyle bir hanımefendiye.
4: Hanımefendi mi? Baba onun içinde ejderha var. Ağzını açtığı anda yakıyor her yeri. Görmedin mi?
3: Yakıyor, görüyorum.
1: Aa! Şuna bak! Terbiyesize bak! Sen de konuşup durma bununla. Ahtapot gibi dört koldan sarıyor aileyi. Çekil kenara geç. Çekil. Terbiyesiz, sırtıp durma. Parmaksız. Aa! Hadsiz.
2: Amca, ben bir şey soracağım ya. Sizin parmaklarınız acaba nasıl koptu? Hayır, yani acaba makasla böyle keserken yanlışlıkla...
4: Baba hadi gel. Çok merak ediyorsanız babamız hasta. Huzura ihtiyacımız var yani bizim.
5: Hadi abla, çıkalım biz.
2: Ay çok geçmiş olsun. Yalnız sana helal olsun, biliyor musun? Vazgeçmemişsin, vefalı çocuksun. Ablan gibi değilsin sen, babanı bırakmamışsın. Bravo, tebrik ediyorum sizi.
5: Bravo.
2: Aferin. Hadi git ablana bak sen kız.
4: Ya sabır ya. Hadi geç içeri baba, asabımız bozulmadan.
2: Çok geçmiş olsun ya. Hadi. Çok. Ama bakın ne olur dikkat edin. Diğer parmaklarınıza sahip çıkın. Önemli uzunlar. Yazık. Gitmiş. Var mı bir şeye ihtiyaç?
4: Teşekkürler. Hadi baba. Teşekkürler.
2: Ha, yazık. Ne demek ya? Tamam parmak. Bayram. Hı. Ay çok sağ ol ya. Ben seni bundan sonra Hızır Bey diye çağıracağım. Vallahi bak. Nerede acil bir şey var? Hemen yetişiyorsun vup diye.
0: Nerede olursam olayım, ben sizin sesinizi duyar, yetişirim Gülben Hanım.
2: Niye? Benim sesim çok mu çıtlak Bayram? Bayram!
0: Yok, aksine. Yani görevim icabı diyorum, yetişirim.
2: Tamam, görevin zaten değil mi? Ödümü kopardın be, çıtlak sandım sesim. Neyse sağ ol, hadi git işine bak sen. Ama sesim çıtlak sandım bir an ya.
6: Hocam?
2: Hocam? Vallahi ben de sana gelecektim. Çok iyi oldu bu.
6: Bana mı? Neden?
2: Bırak şimdi onu da hemen üst kata çabuk çık. Çabuk üst kata çık, tamam? Ben ne yapayım, onu yollayacağım sana. Hadi. Neriman'ın ödeviyle ilgili konuşacaklar Bayram. Ne bakıyorsun öyle? Hadi her yere bakma öyle, hadi. Allah'a.

0: Abla!
1: Ne var, ne var gene? Kim öldü gene?
0: Şey, bir gelmen lazım.
1: Niye?
0: Bayram, Kantoron'la ilgili sana çok önemli bir bilgi verecekmiş.
1: Aa, Bayram mı?
0: Evet.
1: Ne diyecekmiş?
0: Ya bilmiyorum, gizliymiş işte.
1: Gelsin burada söylesin.
0: Yok işte, gizliymiş. Kimsenin duymaması gerekiyormuş. Hani Neriman falan gidip kardeşini yetiştirir ya o. Cadı. Olabilir.
1: Tamam, neredeymiş?
0: Bir üstte.
1: Bana bak Gülben. Ha. Sen gene bir işler çeviriyorsan vallahi o kuşu senin üstüne çizerim ha.
0: Ya yok abla, ne çevireceğim? Hadi adam bekliyor seni, hadi.
1: Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Gir çık, gir çık, başın döndü artık, yeter, çekil şuradan. Allah'ım, parmaksız gibi yığılıp kalacağım bir yerlere.
0: Tövbe de abla, ay.
1: Tamam çekil.
0: Ha, hadi çık. Ha. Bak bakalım, bilgileri getir bakalım, ne diyorlar?
1: Bayram. Bayram. Bayram. Siz bana yine tuzak mı kurdunuz artık, pes ya?
2: Bana kızgınsın biliyorum ama dinlemen lazım.
3: Dinle. Dinle de yeni bir felaket daha gelsin başınıza. Belki bu sefer baban ölür.
1: Dinlemeyeceğim.
2: Safiye. Safiye. Bunca zaman konuşmadık, ne oldu? Uzak durduk birbirimizden, ne oldu, mutlu mu olduk?
1: Ben mutluluğun peşinde falan değilim. Başıma bir felaket gelmesin yeter. Uzak durmazsak gelecek, anlamıyor musun?
3: Anlar mı hiç? Anlamaz. Hedefi belli. Keyfinin derdinde o.
2: Safiye. Ben hiçbir felaketten korkmuyorum Safiye. En büyüğünü yaşadım çünkü.
1: Yaşadım.
2: Sensiz değil Safiye. 22 yıl 9 ay 14 gün.
1: Bu hangi şiirden Arak? Ha? Sen beni bu şekilde etkileyebileceğini mi sanıyorsun?
2: Tamam Safiye. Konuşmayalım ama oku. Mektubumu oku, bak burada. Başka ne yapabilirim bilmiyorum Safiye.
3: Yazdıklarıyla ayartacak şimdi de seni. Kanma Safiye, kanma. Zehir hepsi.
1: Şiirini de okumayacağım, seni de görmek istemiyorum. Git yanımdan, gelme bir daha, git.
2: Safiye dur. Safiye. Dur Safiye. Dur Safiye.

0: Abla? Abla? Gülben, bir daha böyle bir şey yaparsan öldürürüm seni. Anladın mı? Gerçekten öldürürüm.
1: Mutlu ol istiyorum abla ya.
0: Ben senin gibi değilim. Tamam mı? Benim mutlu olmak için bir erkeğe ihtiyacım yok, anladın mı? Benim ailem iyi olsun, güvende olsun bana yeter. Erkeklerden anca felaket gelir, kötülük gelir. Tamam mı? Sen uslanmayacaksın değil mi? Karakollara düştün. Rezil oldun, uslanmayacaksın sen değil mi? He? Aptalsın çünkü. Aptalsın.
1: Evet abla, uslanmayacaksın.

0: Canım. Uslanmak ölmek demek çünkü. Kalbinin buz tutması demek. Ben uslanmayacağım.
1: Aptalsın. Uslanma sen.

0: Vazgeçme sakın. Kızgınlığı sana değil, Hana. Evlendiğini öğrendiği için öfkelendi. Bütün erkekler yalan söyler deyip duruyor. Ama geçecek. Sen eğer vazgeçmezsen yine inanır. Konuşur seninle. Biraz daha sabret ne olur.
1: Bana kızgın değil yani, öyle mi?
0: Değil. Dünyaya kızgınım. Sen yine gitmeye kalkma ama. Son umudumuz sensin çünkü.
1: Ne için?
0: Annemden kurtulması için.

0: 44. Konuştum, vazgeçmeyecek. Sen ne yapıyorsun be? Sana ne ya? Sana ne? Sana mı kaldı Gülben? Ha? Üzerine vazife mi senin? Ne bekliyorsun sen? Ne yapacağım? Ben gelinlik giyip buradan çıkacağım falan mı zannediyorsun? Ha? Ben hangi bir size kazık atıp gideceğim mi sanıyorsun?
1: Niye kazık atmış olsun ablaya? Neden? Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun? Bak sevenin var. Yıllardır unutmamış seni. Kalbinde taşımış hep. Bundan masum ne olabilir abla? Bunda nasıl bir kir görebiliyorsun? Çok seviyor seni.
0: Ben sevemem Gülben.
1: Neden?
0: Sevemem ben. Uğursuzun tekiyim çünkü. Anladın mı? Uğursuzun tekiyim. Ben kime değsem, kime bulaşsam pislik bulaştırıyorum. Mikrop bulaştırıyorum. Görmüyor musun? Felaketler eksilmiyor. Şu olanları görmüyor musun?
1: Ne oluyor abla? Ne olan ne mesela? Han'ın şu hayatta ilk defa yüzü güldü. Bu mu felaket? Neriman'ın şu hayatta ilk defa bir tane arkadaşı oldu. Bu mu felaket? Ya ben senin kalp atışını ta sokağın başında duydum. Sokağın başından duydum ilk defa ya. İlk defa. Bu mu felaket?
0: Bilmiyorsun sen. Annem benim yüzümden...
1: Senin yüzünden anneme hiçbir şey olmadı abla. O senin kemiklerini kırarken geçirdi o felci. Tekme tokat döverken kesildi soluğu. Sen ne yaptın? Bebekler gibi baktın ona. Canına kastetmemişçesine baktın. Kimse yapmazdı bunu abla.
0: Benim suçum. Ben Naci ile buluşmasaydım hiçbiri olmayacaktı bunların Gülmen. Vallahi Han sırtını çevirip de gitmeyecekti o kıza. Ben biliyorum. Ben Naci ile buluştum, konuştum diye oldu. Gitti, evlendi. Hep onun yüzünden oldu bunlar.
1: Ya zaten evlenmişti o kızla abla.
0: Ne?
1: Naci'den çok önce diyorum. Evlenmişti yani onlar. Senin suçun yok. Bana inanmıyorsan git Neriman'a sor.
0: Ha siz bunu biliyordunuz da benden mi gizlediniz? Ha Gülben? Sana yazıklar olsun be. Sana yazıklar olsun ben.

0: Ben size de güvenemeyeceksem ben kime güveneyim artık ya? Beni sırtımdan vurdunuz, sana yazıklar olsun vallahi billah. Yazıklar olsun.
1: Abla ne oldu?
0: Kes sesini, sana da yazıklar olsun. Sana da.
2: Bizim için sürpriz olmadı bu. Sürecin bu şekilde ilerleyeceğini biliyorduk. Ancak tahminimizden biraz hızlı oldu. Bundan sonra dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Dilerseniz bunları konuşalım. Bu arada işi bırakmanıza sevindim. İçinizde kalanları ertelemeyin. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin ve ailenizde bol bol zaman geçirin. Bu size çok iyi gelir.
3: İşte günlerden bir gün Ela Gözlüm. Yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz. Amenna ve saddakna. Hala hoşça geçse günümüz. Hangisine tasa edeceğiz şaştık. Ölüm derdi, kalım derdi derken... Dimyat'a pirince giden misali yolun ortasına ulaştık.

Ölüm bir hatıra gibidir insanlığı. Kâh hatırlanır, kâh unutulur. Fakat bir gün nihayet gözle görülür, elle tutulur.

Şimdi taştan çıkardığım ekmekle çorba içmediği sıcak sıcak. Fakat yarın kim diyebilir ki Turgut hatıra olmayacak? Unutmak istiyorum zaman zaman. Ne yapsam ne etsem olmuyor. Kabulleniyorum da. Gel gelelim, içim içimi yiyor.

Nasıl ki unutamaz insan bir kez gerçekten sevdi mi? Senin anlayacağın Ela Gözlüm. Şimdiden alıştırıyorum kendimi.

0: Neredeydi bu otel?
1: Öyle çok lüks bir yer değil. Seveceğim bir yer, merak etme.
0: Aman zaten az kalacağız. Ay şöyle güzel bir ev bulsak da yerleşsek bir an önce. Bugün bütün gün Esra'yla internetten ev baktık.
1: Acele etmeseydiniz.
0: Niye? Otelde hayat mı geçer?

0: Şöyle bulsak da hemen kurtulsak şu göçebelikten. Esra. Ev göndermiş. Aa, çok güzel. Yeri de uygun. İnince gösteririm şimdi. Bunu da işaretledim. Ya sen neden heyecanlanmıyorsun ya? Ben bütün gün uğraşıyorum, didiniyorum, araştırıyorum beraber yaşayacağımız ev için. Sen ne bileyim bir destek olsan ya, hani bir fikir beyan etsen, bir şey söylesen, ne bileyim kavga etsek, ortak noktada buluşmaya çalışsak, didişsek, hani evli çiftler gibi.
1: İnci, acaba ben önce bir ortalığı yatıştırsaydım da ondan sonra mı girseydik bu işlere? Yani sanki hala biraz erken gibi.
0: Tamam, senin tabii aklın evde. Tamam, anlıyorum, ısrar etmeyeceğim. Hadi yine iyisin. Çok anlayışlı bir insanım.
1: Göreceğiz.

0: Hani biz abimsiz idare edebilirdik? Bak iki gün oldu, ne yemek yiyebildi ne de vaktinde ilacını alabildi baba. Yani biz böyle giderse yandık, söyleyeyim ben.
1: Geçecek elbet canım. Daha çok yeni Neriman. O da çok üzgün, baksana odasından çıkmıyor.
0: İyi de biz şimdi babaya ne yedireceğiz?
1: Dünden kalan patates yemeğini versek.
0: Kalmadı, o zaten bir avuç yapmış.
1: Neriman, mutfağa gidelim, bir şeyler yapalım hadi.
0: Beni orada görürse bu sefer kıyameti koparacak.
1: Hiçbir şey görecek durumda değilim. Naci'den çok önce diyorum. Evlenmişti yani onlar. Senin suçun yok.

0: Telefonu açmadığın için mecbur kaldım. Müsaitsen girebilir miyim? Bütün gün ağladı. Bu kadar yakınken seni neden göremediğini anlayamıyor çocuk. Çünkü sevgilisiyle görüştüğü için sana zaman ayıramıyor diyemiyorum çocuğa. Aslında desem daha kolay olur biliyor musun? Nefret eder senden, çekip gidebiliriz Ankara'ya.
1: Sana son kez söylüyorum. Onunla görüşmememin Safiye'yle hiçbir ilgisi yok.
0: O yüzden mi İstanbul'a taşındın?

0: O yüzden mi tam karşısına yerleştin?
1: Aa. Kim o ya? Gürcü mü o? Ay. Yok canım.
0: Cevap vermeyecek misin? İnanamıyorum.

0: Sayende nefret ettim bu kitaptan. Gördüğüm yerde kan beynime sıçrıyor. Kızın sırf sen onunla gurur duy diye her gün şiir ezberliyor bu yaşta. Anlamını bile bilemeyeceği dizeleri sokuyor tazicik beynine. Sırf babası onu daha çok sevsin diye. Nasıl bu kadar zalim olabiliyorsun?
1: Oluyorum, görüyorum. En kolayı bu çünkü. Kolay çünkü. Kabullen ve git.
0: Ben yıllardır yuttuğum, kabullendiğim şeylerle doldum. Safiye, Safiye, Safiye. Ama kızıma bunu yapmana izin vermeyeceğim.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Anne! Anne!
10: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
11: Fuck yeah, Hausgeräte.
12: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. O nefis dondurulmuş etli ekmek 285 lira. Nimet dondurulmuş ince çıtır patates 85 lira.
13: Her şeyin bir ideali var.
14: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
15: Her işin bir korkması var.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
18: Hem de hiç para vermeden.
17: Herkes gibi. Hakemler.
18: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
17: Kuaförler.
18: Ne kadar borcumuz?
19: Kargo bedava.
17: Taksiciler.
18: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
17: Hatta astronotlar gibi.
18: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
1: Ne istersen Neon 1.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ay.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyn Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
3: Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Kestik.
1: Ben oyuncuyum. Setlerim yoğun. Benim iyi uyumam lazım.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması lezzetini fıstıktan

0: Alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sütaş hayran, sütaş hayran.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an
3: Sütaş hayran?
2: Gelsin sütaş hayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: varsa ister Migros gelsin sana. Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Bir fırtına, bir koçarı yorulduk. Bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
3: Biso?
5: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
6: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık kocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
7: Her şeyin bir ideali var.
8: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
9: her işin bir korkması var.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
15: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
16: Sen misin? Sen Gülür'ü musun?
17: Gülru'yum. Bir zamanlar en yakın arkadaşın olan Gülru. Safiye kapına geldim. Eski günlerin

0: Hatırına sana yalvarmaya geldim. Kendim için değil, kızım için.
1: Ne?
0: Naci'nin gözü senden başka hiçbir şey görmüyor. Kızını bile bıraktı, çekip gitti, böyle karşına gelip yerleşti.
1: Siz... Nasıl? Sen miydin karısı? Kızınız mı var sizin?
0: Evet. Evliydik. Boşandık. Bunun da sebebi sensin ama seni suçlamıyorum tabii ki. Haberin bile yoktu sonuçta. O kendi kendine kafasında seni yaşayıp durdu. Hastalık gibi. Ama bu hastalık şimdi çocuğumun sağlığını tehdit ediyor. Onu babasız bırakıyor.
2: Safiye.
1: Sakın.
2: Anlatacaktım sana.
1: Sakın.
0: Safiye. Sen hep iyi bir insandın, vicdanlıydın. Ne olur bana yardım et.
2: Onun yapacağı hiçbir şey yok. O kadar anlattım sana, niye anlamıyorsun? Onunla hiçbir ilgisi yok. Safiye, bak ben işin doğrusunu sana anlatacağım. Tamam mı? Anlatacağım ben sana işin doğrusunu.
1: Evlendiniz demek. Ne zaman? Biz ayrıldıktan hemen sonra mı? Sen hep benim yanıma gelirdin, beni teselli ederdin. Sakın üzülme, o seni hala seviyor, unutamadı derdin. Vay be. Büyük hareket. Bununla ilgili bir şiir var mıdır kitapta? İhanetle ilgili. Ha? Bir bakayım ben. Bir daha sakın benim kapıma gelmeyin. Ailevi meselelerinizi de kendi içinizde halledin, bir zahmet.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

tane adamını öldürdüm. Sana neler yaptım hatırlamıyor musun? Koşuna diz beni. Sakın ipe çekme. Öldüreceksen asker gibi öldür.

babasına götürün. Ne olur kızımı babasına götürün, ne olur. Ne olur babasına götürün, yalvarırım babasına götürün.

Romina Patris. Et Filii, et Spiritus Sanctus.

0: Tansiyonunuz düşmemiş. Bugün de ameliyatınızı erteleyeceğiz.
1: Bugün ameliyat olacağım. Bana doktoru çağır.
2: Adamın tansiyonu düşmüyorsa beklesin, yarın düşer. Usta niye inat ediyor Cahit?
3: Ediyor abi. Bir de sen konuş istersen.
2: Oğlum ne konuşacağım? Sen söylediğimi söyle. Zaten o ameliyata girmesini hiç istemiyorum.
3: Tamam abi, söylerim.
2: İyi, haber ver bana. Nerede bu Zaza? Kaçta gelecek bu adamlar?
4: Yoldalarmış.
2: Ustanın ameliyatı bugün de yatar Abdüley.
4: Tansiyon mu?
2: Şitres, şitres. O da istemiyor aslında ameliyat olmayı da. İnadından yapıyor işte.
5: Tansiyonunuz düşmeden operasyon yapamam.
1: Ya acilden içeri girsem tansiyon mu bekleyeceksiniz doktor bey?
5: Siz bu ameliyatın ne güç olduğunu benim kadar biliyorsunuz. Daha önce oldunuz. Neden birkaç gün daha beklemek istemediğinizi anlamıyorum.
1: Beklemek istemiyorum. Bugün ameliyat olacağım.
5: Masada kalırsınız.
1: Çok da umurumdaydı.
5: Biz bu sorumluluğu alamayız.
1: Alacaksınız doktor bey. Siz almazsanız alacak birilerini bulurum. Karar verin.
5: O zaman sorumluluğun size ait olduğuna dair bir kağıt imzalayın.
1: Boş kağıt getir Cahit. Üstünü istediğiniz gibi doldurun.

0: Ev cevap vermiyor abi.
1: Dükkandan ara, babamın yanındadır.
0: Ömer baba, ben Cahit. Abi görüşecek.
2: Oğlum konuşacakmış hanım.
1: Baba?
3: Oğlum, çıktın mı?
1: Yok anne, birazdan gireceğim. Girmeden sesinizi duymak istedim.
3: Oğlum, içim hiç rahat değil. Niye bu kadar inat ediyorsun?
1: Anneciğim, ben kararımı verdim.
3: Madem kararının doğru olduğunu düşünüyorsun, biz neden yanında değiliz evladım?
1: Babamla da konuşabilir miyim?
3: Allah seni esirgesin, korusun evladım. Seninle konuşmak istiyor.
2: Beni duymuyor ki, ne konuşacakmış?
3: Bey, şimdi zamanı mı?
4: Buyur evladım.
1: Babacığım, doğru düzgün vedalaşamadık.
4: Öyle oldu.
1: Beni anlamıyorsunuz değil mi?
2: Niye anlamayayım evladım? Sadece yaptığını tasvip etmiyorum.
1: Baba, yoruldum, bıktım, usandım.
2: Varsa gönlünü değiştirebilecek bir cerrah,
5: ona ameliyat ol o zaman evladım.
2: Varsa kaderini değiştirebilecek bir doktor,
4: selamımı söyle, sana başka bir kader hazırlasın.
1: Sen de benim kaderimi yazana selam söyle baba.
6: Söylemezsen ben gider söylerim.
1: Kendinize iyi bakın.

0: Kabul etmiyorlar mı durumu abi?
1: Nasıl etsinler Cahit?
0: Abi, diyorum ki bir haftadır tansiyonun düşmüyor. Acaba bunda bir hayır mı var?
1: Cahit, ben bu ameliyatı olacağım.
0: Abi, yüzünü, sesini değiştirince ne değişecek ki?
1: Alıp başımı gideceğim. Kimse beni tanımayacak.
0: Ama sen herkesi tanıyacaksın. Daha önce de yaptın ya bunu. Ailenden, sevdiklerinden ne kadar uzak durabildin?
1: Bu sefer duracağım Cahit.
0: Abi, ben seni ortaya çıkarmak istesem, sevdiklerinden herhangi birinin kafasına silahı dayar beklerim. Nasılsa geleceksin.
1: Cahit, ben bu yüzle de, başka yüzle de nasılsa sevdiklerimi kaybediyorum. Her şeye gücüm var. Kaderi değiştirecek gücüm yok.
0: Abi, milletin kaderi. O ne olacak?
2: Yok mu kardeşim bu milletin benden başka evladı?

0: Canım kızım. Ben seni çok özledim. Sen de beni özledin mi?
1: Özledim baba. Oh.
0: Ben seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun?
1: Ben de seni çok seviyorum baba.
0: Nereye gidiyorsun kızım? Gitme. Elif...

0: Hayırdır arkadaşlar? Araç arıza yaptı da. Peki. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, size de.

0: Merkez 8225. 8225. Merkez yakacık ışıklarında saldırı. GU 5776.
1: Atla!
2: Merkez 8226, biz çok yakınız.
0: Merkezden ekiplerimize, saldırıyı yapan otu kayıtlarımızda mavi araç görünüyor. Ancak araçta kaç kişi olduğu belli değil.
3: Merkez araç önümüzden geçiş yaptı, takibi aldı. Araçta 4 şahıs görüldü. Şu anda istikametimiz Çamlık mevkiine doğru. 8226, merkez 8226. Hazır mısınız? Size yaklaştık. Barikat kurduk, yolu kestik, bekliyoruz.

0: Teslim olun!
1: Silahlarınızı bırakın, araçtan inin!
2: Araçtan inin!
0: Ellerini havaya kaldır!
1: Buraya doğru gelin!
0: Aşağı in!
2: Sabri! Geç!
0: Yürü, yürü! Hadi!

Şu anda karakola getirildiler. Nasıl yakalandıklarını bilmiyorum. Buradan çıkarılmazlarsa kimlikleri deşifre olacak. Ben bir şeyler ayarlamaya çalışayım efendim.

0: Sessiz! Oturun! Halkımız özgür olana kadar eylemlerimiz devam edecek. Önderimiz özgür kalana kadar aynı esareti sizler de yaşayacak.
1: Teröristler polislerimizi şehit etmişler.
2: Ne diyorsun sen ya?
1: Karakola götürmüşler. Niçin öldü polislerimiz? Bu teröristler 3 gün yatıp serbest kalsın diye mi?
3: Amirim, halk galyana geldi. Teröristleri daha fazla burada tutamayız.
1: Şuradan taş atlayalım. Açılın, açılın, açılın, istihbarat, açılın.
4: Sen kimsin? Ne işin var burada?
1: İstihbarat. Bunları buradan çıkarmazsanız linç edecekler.

0: Atın silahlarınızı. İn arabadan.
1: Nereye gideceğiz?
2: Mersin'e inin. Oradan Kıbrıs'a geçersiniz.
0: Telefonunu alayım. Alo. Kod 1948. Benim Şamir'le görüşmem lazım. Acil.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Uyanmadı mı daha?
11: Ya bırak elleme ya, uyusun çocuk.
12: İnanın.
13: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
14: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
15: Golcü benim oğlum, golcü.
16: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira. Bim, bim,
2: bim, kalbimle benim. Felix!
3: Yemek getirdim.
2: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödün mamasını dene.
4: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
5: Nazarlar değmesin.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti nazarlar anında hediye.
7: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Gel birebir bankacılığa, mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında Akbank.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Masada yer açın, büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Uyanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın.
4: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
5: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
6: Golcü benim oğlum, golcü.
7: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.
8: Annem, annen günü kutlu olsun.
7: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Kendini keşfedin. MediaMarkt.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Hepsiburo Oto'nun büyük Mayıs indirimleri başladı. Ev yaşam, moda ve kosmetik markalarında tüm indirimlere ek 250 TL anında indirimi kaçırma. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makinesi Tekno Club'a özel 18.999 lira.
8: Bu Salı Bim'de Ariel Dağ Esintisi Toz Deterjan 439 lira. ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 189 lira.

0: 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Şahmer Hanım, seni örgütün en tepesinde görmek istiyoruz.
9: Önder yaşadığı müddetçe kimse örgütün tepesine birini getiremez.
8: Kurucu lider misyonunu tamamladı. Yeni lider, önderinizi terörist sıfatından halk kahramanlığına taşıyacak olandır. Ve bunu sen yapacaksın. E tabi bizim desteğimizle.
9: Benim bunu kabul ettirebilmem için TC'ye karşı büyük eylemlerde bulunmam lazım.
8: Sana bölgenin ilk nükleer eylemini yapma fırsatı vereceğiz. Seni sadece Türkiye değil, bütün dünya tanıyacak.
10: Özür diliyorum böldüğüm için. Operasyonda sorun var.
8: Ne sorunu?
10: Tim yakalandı.
8: Ne?
10: Müdahalemizle karakoldan kaçırıldılar. Ancak gidecek yerleri yok.
8: Şu anda neredeler?
10: Adana Mersin arası bir noktadalar. Sizin talimatınıza göre hareket edecekler.
11: Size işi bizimkilerin yapması gerektiğini söylemiştim. Eğer yakalanırlarsa Türkiye ile İsrail arasında savaş çıkar.
10: Efendim, Amerikan üstüne sığınmaları söz konusu mu diye soruyorlar.

0: Irak'taki yeni ordumuza.
1: Geri zekalı neokonlara bunu anlatmamız kaç yılımızı aldı? Boşu boşuna Amerikan ordusu yıprandı. Artık kural yok, basın baskısı yok.
0: Ne güzel meslekler var. Para kazanıyorsun. Ne için?
2: Adam öldürdüğün için.
1: Aaron, Türkiye'deki nükleer silahlarla ilgili bir sorun olduğunu duydum.
0: Ne gibi bir sorun?
1: Oyun oynamaya niyetim yok. İş ayrı, arkadaşlık ayrı.
0: Ankara'dan çok Washington'da düşmanım var.
2: Bu dedikoduları onlar çıkarıyorlar.
1: Türkiye'de Birleşik Devlet Başkanı'nın planlarını, politikasını uygulamak için burada bulunuyorsun. Kendi planların için değil. Sana net bir biçimde soruyorum. Bombalar sende mi, değil mi?
0: Bana bir dakika izin verir misin?
2: Sana bu iyiliği neden yapayım Şamir?
3: Karşılığında ne istiyorsun?
2: Bana ait bir şey var sende. Şamir?
3: Sana geri verilecek.
2: Sen onu geri getirene kadar adamların Amerikan üstünde misafirim olacaklar. Getirmezsen Türkleri teslim ederim.
3: Anlaştık.
2: Amerikan üssüyle konuş. Adamları içeri alsınlar. Gece Amerikan üssünde olacağım. Ben gelmeden hiçbir şey yapmasınlar.
4: Anlaşıldı efendim.
2: Özür dilerim. Nerede kalmıştık?
1: Bombalar sende mi, değil mi?
2: Bana bu soruyu ancak başkan sorabilir. Bundan sonra kendi yetkini aşan konularda karşıma çıkma. Bedelini ağır ödetirim.
1: Davut Tataroğlu'nu odasından arayın, lobide kendisini beklediğimi söyleyin.

0: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Zülfikar Ağa nerede?
1: Yolda.
0: Niye bana erken getirirsin Caver?
2: Dayı, bir saat geç bile geldik.
0: Sen saatini bir saat geri almışsın, hala da değiştirmemişsin.
2: Allah Allah.
0: Kardeş, bu nasıl adalet? Önceden beni getirirsin, Zülfikar sonradan geliyor. Yani şimdi o bizim büyüğümüz mü oluyor?
3: Ben zaten burada bekliyordum Zaza. Şimdi ikinizin birden küçüğü mü oluyorum?
0: Sen mekan sahibisin. Beklemek senin şanını yüceltir.
3: Zaza, benim şanım bana yeter. İkiniz birden beni hakem tayin ettiniz. Şimdi de yan mı çiziyorsun?
0: Yok baba. Bizim çizdiğimiz, yazdığımız bir şey yok. Bekleyek bakak. Bak baştan söyleyeyim. Cevermin bu işte zerre kadar kabahati yok. Bu Angaralı mesele çıkartmak istiyor. İmdat, öyle değil mi?
4: Sen ne diyorsan doğrudur dayı.
3: Zaza, daha mahkeme başlamadan yalancı şahit mi konuşturuyorsun?
0: Haşa. Ya çocuk huzura çıkınca heyecanlanı, yalancı gibi görünü. Ya kat Elemda nerede? Gelmedi ki taziye verek. Adam hem karısını hem çocuğunu yitirdi.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Buyurun.
5: Eyvallah. Selamun aleyküm.
3: Hoş geldin Zülfikar Ağa.
5: Hoş bulduk. Kusura bakmayın. İstanbul'un trafiğine acemiyiz. Ortalık dolu yeziyet.
0: Biz de merak ediydik. Zülfikar Ağa yolunu mu kaybettin ha?
5: Bizim yolumuz bellidir. Ölürüz dönmeyiz.
0: Yok ya ben trafiği deyim. Hiç umu dönmemişsin.
5: Dönmem.
0: Ya diyor ki ters yoldasın. Mecbur döneceksin.
5: Ne demek ters yol? Biz hiçbir zaman ters yola girmeyiz.
0: Ya yatakta sağdan sola da mı dönmüşsün?
5: Dönmem.
3: Zaza. Hayırdır? Neyin peşindesin?
0: Yok yani. Öyle bir söyleyeyim ki Zülfikar Ağa. Sanki kendi gazık biz muzik fırfır dönük.
5: Seni bilmem ama adamların sık sık ortalıkta topaç gibi dönüyor.
1: Abi orada kendini kesiyor. Biz burada racon kesiyoruz.
6: Hayat Abdülcüm. Ne sen hayatı bırakabiliyorsun ne o seni bırakıyor.
1: Polat abi ne yapmaya çalışıyor ya?
6: Kendinden kaçmaya çalışıyor. Ya da kaderinden. Kaçabilir mi? Hiç sanmıyorum.
1: Yok lan. Bu sefer ciddi.
4: Dayı, çay içi misiniz?
2: Yok. İçi misin Zener?
7: İçmiyorum.
4: Ben içem bari.
2: Otur oturduğun yerde imdat.
4: Su içem.
2: İçmeyeceksin imdat.
4: Tuvalete giden bari dayı.
2: İmdat. Su içmek, su dökmek yasak.
4: Sıkılayım ha.
2: Gelmeyeydin oğlum.

0: Sana davetiye yollayan mı oldu? Dayım şimdi çıkar mı kar başımıza, hiç çıkarma.
1: Sana dedim taş çalma diye. Şimdi başa iş çıkaran ben mi oldum?
0: İmdat. Çiğ çiğ yedirtme kendini.
2: Memati. Ne karar vereceksen ver. Bin kere anlattırdın.
3: Senin dediğini Zaza kabul etmiyor. Onun dediğini sen kabul etmiyorsun Zülfikar ağa.
4: Ya niye edecekmişim? Ben hakikati söyleyeyim.
2: Sen bize yalancı mı diyorsun?
4: Ya adamın Zeynel yok mu? Senden korkusundan yalan söyleyeyim.
2: Zeynel yalan söylemez.
4: Ya korkunca ben bile yalan söyleyeyim. Misal yani. Korkmam da korkarsam.
3: Zaza. Cevher Zülfikar Ağa'nın mekanına niye gitmiş?
4: İmdat tutturmuş çocuğum geldi bir yere girek diye. Ya sıkışmış çocuk ha? Galip da biraz büyük. Ne yapsınlar? Girmişler işte bunların mekanına.
1: Dayı Allah'ını seversen girmeyek. Bak tövbe etmiştin ha.
0: Oğlum oynamayacağım. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım.
1: Söyle arkadaşın kimse, onu çağıram burada konuş.
4: Tam çıkacaklarmış ki
2: bizimkiler de yalvarmış. Otur, biz de dördüncü arıyorduk diye.
4: Sen de buna kafayı taktın ha. Niye yalvarsın? Cevher Daş gördü mü dayanami. Ya yemin ettirdim, kitaba el bastırdım ama dayanami. Mamat sen gıcık olduğun birini gördüğünde sıkmadan durabilir misin? Bu da o hesap. Dayanami. Cevher'i tahrik etmişler. Paradan mı korkusun? Yenilmekten mi korkusun? Of o soda diye mi ki dayımdan korkayım diye? Oturmuş masaya. Bir el oynayalım da bunların dersini verem sonra çıkam gidem demiş.
1: Dayı bir el dedin dört parti oldu. Yenilsin işte ha.
0: Senin yüzünden. Ya bir sus, elimin üstüne konuşup durursun. Hadi bir parti daha oynayalım.
5: Yeter, başka zaman.
0: Adam ötüp kalkmak yazı mı lan kitapta? Şşş, oturun oturduğunuz yerde. Bu el büyük oynayacağız oğlum. Kıtıp yozluk yok. Ya herru ya merru.
2: Bir el mi? El için oturmamış. Millet gidelim demiş, bu tutmuş sıkmış.
4: Cevher. Sıkmadı silahı çekmiş öyle mi?
2: Zaza ne diyorsun sen ya? Sıktı ya!
4: Ya ona mı sıkmış? Edepsizlik edenlere sıkmış lan.

0: Dayı, rezil olacağız.
1: Dayı, Allah'ın sevsen yapma.
2: Cevher Usta, fısır fısır olmuyor.
3: Ya boş beleş. Gidek diye tutturayım. Yoksa daştan maçtan anlamaz.
0: Ele olsun dayı. Daha da bir şey demeyeyim.
3: E oğlum, size o kadar avans verdim. İşi bitiremediz. Daş bele oynanır.
4: Utanmıyor musun taş çalmaya?
0: Sen dayımla ne biçim konuşuyorsun?
3: İmdat, niye adamın kafasına tahtayla vurursun?
0: Ben adam öldürmeyeyim ki, döveyim. Sen niye sıkışsın?
3: Sus İmdat, sus. Zaten senin yüzünden bütün gece daş gelmedi. Vır vır vır vır elimin üstüne konuştun. İmdat.

0: Eğer bu iş dayıma intikal ederse, bilirsin değil mi sana ne yapacağımı?
1: Şimdi sen söyle. Biri sana silah doğrultsa, sıkmaz mısın?
2: Hükmü verdim.
0: Hay adaletine kurban oldum. Söyle.
2: Bu işte cevher kabahatli. Aranızda kan davası olmasın diye cevherin kalemini kırmıyorum. Ama yaralanan çocukların kan parasını ödeyeceksin. 10 milyon dolar.
1: Ne?
2: Duydun, 10 milyon dolar.
1: Ya bizimkiler neden kralın çocuklarını mı vurmuşlar?
2: Zülfikar Ağa paranın hepsini çocuklara vermeyecek. O kahvede bir daha kumar oynatmayıp, Cevher'in bir daha kumar oynamaması, bir daha kan dökmesini engellemek için fakire fukaraya sadaka diye dağıtacak.
3: Eyvallah.
1: Sen bu cezayı Cevher'e mi kessin, bana mı?
2: Zaza, sen bu parayı verdikten sonra Cevher bir daha elini kağıda, daşa, domineye uzatır mı? Uzattırır mısın?
1: Ben o paranın yarısına onu iki elini bileğinden keserim.
2: Mesele bitmiştir. Zülfikar Ağa eyvallah dedi. Sen ne diyorsun?
1: Maşallah. Maşallah. Ne diyeyim?

0: Bir daha ara Abdüley. Ne demek telefonu kapalı?
1: Abi arıyorum işte. Müsait değil demek ki. Müsait olunca Cahit arar.
2: Memati abi, sen stresliyken sana hakemlik yaptırmamak lazım.
0: Oğlum, ben duygularımla işimi karıştırmam.
2: Nasıl karıştırmazsın abi? Tamamen duygusal bir karar vermişsin. Kötü kahvehane yaralanmasına 10 milyon dolar racon olur mu?
0: Benim adalet anlayışım bu. Beğenmeyen bir üst mahkemeye gitsin.
1: Cahit, nedir durum?
2: Ne? Ne?
0: Ustaya bir şey mi olmuş?
1: Abiyi kaçırmışlar.

0: Ne dikilisin orada? Bilmiyor musun belim ağrı? Dayı niye öyle bakıyorsun?
1: Hiç. Yani 10 milyon dolar edimisin, etmemişsin, ona bakayım.
0: Bizim muhabbetimiz parayla ölçülür mü dayı?

0: Hayatında hiç 10 milyon doları kumarda kazandın mı? Hele bana onu söyle.
1: Okey'de kim 10 milyon dolar kazan aday? Ele kerizi kim kaybetmiş biz bulak?
0: Doğru söylesin. Benden Allah keriz mi var?
1: Estağfurullah dayı, ben onu mu diyeyim? Memati bize racon kesmedi ki. Aleme racon kesti. Şimdi kimin parmağı kanasa koşup ona gidecek. Bütün racon sahipleri kan kusacak.
0: O zülfikar ağa olmasa ben o Memati'ye bir kapik bile vermem. Bir kapik.
1: Biz niye Zülfikar ağadan korkuyuk dayı?
0: Cevher, dangıl dungul konuşmaya başladın gene ha. Lan senin dayın kimseden korkmaz. Ama herif haklı ha.
1: Nereye haklı dayı?
0: Ulan oğlum, ben sana yemin ettirmedim mi he?
1: Dayı, umumi yemin ettirdin. Benim aklımda kağıt kalmış.
0: Yaz o taş kafana. Bilumum kumar sağa yasak. Tavla oynamayacaksın. Taş atmayacaksın. Kağıda elini bile sürmeyeceksin. Eşek. Sıfa. Katır. At. Map. Bunların hepsi sağa yasak mı? Çekilişli sakızdan, gazozdan bile uzak duracaksın.
1: Dayı, ben ne zaman sakız çatlatmışım?
0: Doğru ya belgim. Senin gibi bir ağa, 10 milyon dolarlık ağa, hiç fakir fukara gibi sakız çiğner mi? Hı? Şimdi söyle, nasıl bulacaksın 10 milyon doları?
1: Dayı müsaade et, son bir kere oynayayım. Bir yer bilin barbut attıkları. Bu artistler martistler, herkes gidiyor. Bak sana nasıl getireyim 10 milyonu.
0: İmdat!
2: Dayı, imameyi bulamayayım.
1: Dayı, dinen bile caiz ha. Bileğinle kazanırsın ya.

0: Abi bütün görüntüleri silmişler.
1: Bu işin içinde bir iş var.
2: Abi ne iş olacak? Kaldırdılar götürdüler.
1: Sen de dal da elma. Bekle ki düşesin.
2: Bin kere söyledim abi. Güvenlik tedbirimizi alalım diye. Biliyorsun kimse bilmeyecek diye tutturdu.
3: Alper ortada yok.
1: Bu iş düşmanın işi olsa Cahit'e de doktorlara da sıkardı.
0: Kamera görüntüleriyle de niye uğraşsınlar değil mi abi?
1: Onu bilmem. Bildiğim iki şey var. Ustanın gözdesi Cahit Efendi ikidir yumurtluyor. Öbürü... Bu işin içinde bir iş var.
3: İhtiyarlar mı diyorsun abi?
1: Yaşlılar ne yapsın Abdüley? Onu çıkarsam yaşlılar derim.

0: Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz?
1: Sana ihtiyacımız var.
0: Ya bir kere sordunuz mu senin neye ihtiyacın var diye?
1: Yeni bir yüze mi ihtiyacım var?
0: Onu yaptırdığınızda da sormadınız. Emrettiniz, yaptım.
1: Polat, sen istemediğin bir tek şey yaptın mı bu hayatında?
0: İsteyip yapamadıklarımın hesabını sizden sormaya kalkarsam...
1: Yeni yüzünle yeni hayatında istediklerini geri getirebilecek misin?
0: Evet.
1: Eşini, kızını, diğer bütün sevdiklerini geri getirebilecek misin?
0: Siz bana engel olarak onları geri getirebilecek misiniz?
1: İntikamını almanı sağlayacağım.
0: Ben bu defteri İskender Büyük'ü kurutup yaprak yaparak kapattım.
1: Yüzünü mü değiştirmek istiyorsun?
0: Evet.
1: Hayatını?
0: Yüreğimi, beynimi, hayatımı, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, her şeyi değiştirmek istiyorum.
1: Bütün bunları ben sağlayacağım sana. Ne istiyorsan vereceğim. Ameliyatını yaptıracağım. Dünyanın neresinde nasıl yaşamak istiyorsan onu ayarlayacağım.
0: Ama
1: son bir kere daha ihtiyacımız var sana.
0: Bir tane daha adam yok mu benden başka bulacak?
1: Polat Alemdar, ölümü göze alıp ameliyata giriyorsun ya, bu işte %99 ölürsün. Bana yaşayacak o %1 lazım.
0: Tansiyonumun düşmemesini de siz ayarladınız değil mi?
1: Teklifimi kabul ediyor musun?
0: Hayır. Adamlarına söylüyoruz, baş getirsinler. Ben gideceğim.
1: Polat, bu işi sen yapmazsan kimse yapamaz.
0: Bizim insanımızı küçümsüyorsun. Bu milletin içinde bir tane, bin tane değil, milyon tane Polat Alemdar var.
1: O zaman sen birini seç. Amerikan üstüne girip oradan polislerimizi öldüren Mossad ajanlarını çıkaracak.
0: Orada ordumuz var değil mi? Polisimiz de var. Girip çıkarsınlar.
1: Savaş çıkar.
0: Orası Amerikan üssü değil, NATO üssü. Biz de NATO üyesiyiz. İçeri girme hakkımız var.
1: Polat Alemdar, işin başka türlü olduğunu sen benden iyi biliyorsun.
0: Mossad'ın ilk eylemi değil bu. Hem niye bu işle siz ilgileniyorsunuz ki?
1: Feller, İsraililerle nükleer silah pazarlığı yapacak.
0: Ne nükleer silahı? Size silahların yerlerini bildirmiştim. Onları almadınız mı?
1: İsrailliler çaldılar.
0: Ya bir kere de bir işi tam yapsak olmaz mı ya? Bu işi yaparım.
1: Yapacağını biliyordum.
0: Şartım var.
1: Ne istiyorsan.
0: Birincisi, bu son işim. Bu işi tamamıyla bitirdiğimde ben yokum.
1: Tamam.
0: Ama yok olabilmem için, gittiğim yerde beni rahatsız etmemeniz için, duygularımı sömürmemeniz için, bütün kurumlardaki bağımsızlık hareketini sonuca ulaştıracaksınız.
1: Tamam.
0: Ben buradan çekip giderken arkamda

0: güçlü ve bağımsız bir sistem olacak.
1: Polat Alemdar, er ya da geç olacak. Dünyayı yeniden biz yöneteceğiz.
2: Alper cevap vermiyorsa başka bir istihbaratçı ara.
3: Abi kimsenin bir şeyden haberi yok.
4: Ünsal Kemal'ı mı arasan abi?
2: Sen işine bak Cahit. Usta.
5: Ne arıyorsunuz burada?
2: Seni arıyoruz usta.
5: Burada mı arıyorsunuz?

0: Şimdi Aytar'ı özel uçağı hazırlasınlar.
1: Usta, Allah'ını seversen önce de ki şöyle oldu, böyle oldu. Ondan sonra uçakta ameliyat de.
0: Ameliyat işi bir süre kaldı.
1: Oh, çok şükür. Üzüleyim mi usta? Biz seni bu yüzünle sevdik saydık. Bir de sesi değiştireceğim diyorsun. Korkarım bunları herkes yer. Ben Polat Alemdar'ım, sen beni tanımıyor musun diye.
2: Abi, ihtiyarlar mı aldılar?
0: Evet.
2: Özel uçak?
0: Bir yere gideceğim, bir işim var.
1: Usta, bir narkozun etkisi geçseydi... En azından bir yere gideceğiz, işimiz var derdin.
0: Siz gelmiyorsunuz.
1: Niye?
0: Çünkü ölmeye gidiyorum.
1: Cahit, uçağa 3 kişilik ayarla, sen gelmiyorsun. İş nedir usta?
0: Amerikan üssüne girip savaş çıkaracağız.
1: Gelmesek de ölürmüşüz usta. Bari ilk biz gidelim.
2: Abi, makara yapıyorsun değil mi?
0: Abdüle, yüzümde öyle bir hal mi var?
3: Yok abi, sadece iplik var. Makarayı almışlar.
2: Abi, Amerikan üstüne kim girmiş ki biz giriyoruz?
0: İsrailliler elini kolunu sallayarak giriyormuş Abdüle.
1: Ha Amerikalı, ha İsrailli. Aynı değil mi bunlar?
0: Ya siz niye durumdan vazife çıkarıyorsunuz ki?
2: Abi, içeri tek giremezsin. Hadi girdin, ne yapacaksan tek yapamazsın.
1: Usta, harbiden ne yapacağız orada?
0: Kahvelerini içeceğiz.
4: Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz general. Aaron Ferrer'in benim burada olduğumu öğrenmeme ihtimali yok.
5: Aaron'un öğrenmesi daha iyi, kendine çeki düzen verir.
4: Bana bunun bedelini ödetir.
5: Davut, sana bir şey yapabilecek olsa çoktan yapardı.
4: Siz Amerikalıların anlamadığı bir şey var. Türkler sömürge valisiyle yönetilmez. Ben size bunu ısrarla söyledikçe siz 20 yılda bir şansınızı deniyorsunuz.
5: Aaron'un Türkiye'ye gelmesi benim muhalefetime rağmen oldu. Benim tarafım belli. Ben parlak Türk çocuklarının Amerika'ya götürülüp sisteme hayran bırakılarak Türkiye'de zirveye getirmelerinden tarafım. Bunun olumlu sonuçlarını sivil ve askeri bürokraside gördük. Ama iş gizli yönetime gelince bizimkilerin kafası karışıyor.
4: Yeniden bana bütün gücü verin. Size istediğiniz Türkiye'yi altın tepside sunayım.
5: Nükleer silahlar Aaron Feller'i yok edecek. Bırakalım son şansını alabildiğine kötü kullansın.
6: Polisi şehit eden teröristlerin yakalandığı iddiası gece kulaktan kulağa yayılınca yüzlerce kişi sokağa çıktı, Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Kalabalık zanlıların kendilerine verilmesini istedi ve asker çağrıldı. Kalabalığı dağıtmaya çalışan askerler havaya ateş açmak zorunda kaldı ama tansiyon düşmedi.

0: Ondan sonra gözden kaybettik. Sonra tekrar buraya.
1: Sadece 2 saat sonrası. Hava daha aydınlık. Halk emniyet durumunun önünde. Çünkü kulaktan kulağa saldırıyı yapan teröristlerin gözaltına alındığı bilgisi yayılıyor. Saat 20 suları. Devriye geç.
2: Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Operasyonun başarısız olmasının bedelini bizzat ödeyeceksiniz. Gidiyoruz.
3: Buradan çıkışınız için bir emir almadık efendim.
2: Ben Aaron'la konuşurum.
3: Aaron Feller birkaç saat içinde burada olacağını söyledi. Kendisiyle yüz yüze konuşursunuz efendim.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Kadil'in çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi.
0: Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
0: Kuaförler.
3: Ne kadar borcunuz?
4: Kargo bedava.
0: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
0: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Neon 1'deyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
7: Ayçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr.

geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi İki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola. Anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bu benim olsun mu?
7: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
8: Bunu.
7: Bu.
8: Bunu.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: Hepsini keşfedin. MediaMarkt.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
7: Uyanmadı mı daha?
8: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
9: İnanın.
10: Uyanmış benim Samba'cığım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Samba'cığım artist oğlum.
11: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
12: Golcü benim oğlum, golcü.
13: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.

0: 9 lira. Maximum ve World Card'da peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Aa, oturun Hüsnü Bey. Ben kaldırırım.
1: Olur mu Endav Hanım? Sultanım, hayatımız müşterek.
0: Ay güzel Allah'ım. Sizi nasıl bir sandık içinde sakladı da bunca yıldır ben sizsiz kaldım.
1: Geçmişi konuşmayalım sultanım. Geleceğe konuşalım. Önümüzdeki 50 yılı konuşalım.
0: 50 yıl mı?
1: 100 yaşından önce ne ölürüm ne de sizin ölmenize müsaade ederim.
0: Bari bir kahve yapayım size de 50 yılın 40'ı hatırımla geçsin.
1: Allah'ım ne bahtiyarım. Bir de yediğim şu sopalar olmasa.
0: Hüsnü Bey, Memati abidir gelen, Allah aşkına saklanın.
1: Daha 2 gün oldu konumu kralı. Memati Bey değildir.
0: Mama hoş gelmiş. Gel. Oo.
2: Memati abi dedi ki Ali Memati durmuyormuş. Eşyalarını toplayıp ona gidecekmişsiniz.
1: Ali Memati Bey, eğer bu geceyi barışmaya taçlandırırsanız bir ömür sizin kulunuz köleniz olur.
2: Barışma marışma yok. Memati abi dedi ki zannetmesinler ki onları affettim.
0: Ama sana ne oluyor bey? Abim öyle der ama yufka yüreklidir.
2: Memati abi, hiç zannetmiyorum.
0: Nereye gittiler?
2: Sana ne bacı?
1: Sen benim biricik sevcemle nasıl konuşuyorsun?
0: Oo, gel. Terbiyesiz. Gel tamam canım.

0: Eğer benden çaldığınız bombanın yerini söylemezseniz, buradan ne sen ne adamların çıkabilir.
1: Aron, bombayı tabii ki sana geri vereceğiz. Ama bizim buradan acil çıkmamız lazım. Adamlarımın er ya da geç burada olduğu öğrenilecek olursa, bu uluslararası bir krize sebep olur.
0: Daha güzel işte. Demek ki karşımda hiçbir şekilde pazarlık yapma şansın yok.
1: Bomba Türkiye'de değil.
0: Nerede?
1: Kuzey Irak'ta. Bana birkaç gün izin ver, geri getireyim.
0: Sen beni Filistinli mi zannediyorsun? Pazarlık yok.
1: Güvendiğin bir adamı bana ver ve bir helikopter hazırla.

0: Abi, sen nükleer silahların yerlerini ihtiyarlara söyledin mi?
1: Söyledim ama İsrailliler erken davranıp Amerikalılardan çalmış.
0: Dört adamı almak için mi Amerikan üssüne gireceğiz?
1: İçeride bombaların pazarlığı var Abdüley. Feller İsrail'in elinden almak için büyük bir koz elde etti.
2: Usta, gireceğiz, Feller'in kafasına sıkacağız, bombalar alacağız, adamların kafasına sıkıp çıkacağız, öyle mi?
1: Aşağı yukarı.
2: Peki içeri nasıl gireceğiz usta?
3: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk binbaşım. Arkadaşları tanıyorsunuz.
3: Gıya ben. Memnun oldum.
1: Buyurun.
2: Usta sen bize kapının yerini göster. Biz sıka sıka girelim.
0: Zaza'nın mekanına mı giriyoruz abi? Amerikan üssü orası. Öyle elini kolunu sallaya sallaya giremezsin.
3: Amerikan üsleri çok sıkı korunur. Bütün bir üs iç içe geçmiş güvenlik halkalarından oluşur. Üssün komuta merkezi, yani kalbi, tam ortadadır. Üssün etrafı elektrikli...

tellerle çevrilidir. Tüm noktalar termal kameralarla gözetlenir. Üssün içinde her an acil durumlara müdahale etmek için hazır bekleyen 3 tim vardır. Eğitimli köpeklere sahip devriyeler 24 saat boyunca üssün içinde gezerler. Hastanesinden yemekhanesine her türlü tesise sahiptir. Küçük bir şehir gibi inşa edilmiştir. Bizim bile girip çıkamadığımız yerler var.

0: Dünyada 70'ten fazla Amerikan üssü var. Bugüne kadar hiçbirine saldırıp da oradan canlı çıkan olmadı.
1: Ama biz buraya bir şekilde gireceğiz. Bir açıkları olmak zorunda.
2: Efendim, şu anda Polat Alemdar'ın yanına gidiyorum. Merak etmeyin efendim. Elimden geleni yapacağım. Tabii, sizi bilgilendireceğim efendim.

0: sessiz durun.
1: Hayırdır Alper?
0: Usta, asıl size hayırdır.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Çok güzel. Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak,

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 4 Mayıs Pazartesi. Herkese iyi haftalar dileriz, iyi haberler verebilmek dileğiyle. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Cemreler düştü. Mayıs ayının 4'ündeyiz ama Türkiye'nin büyük bir bölümü güne lapa lapa kar yağışıyla uyandı. Bolu'dan Manisa'ya, İstanbul'dan Ankara'ya yurdun dört bir yanında kar yağdı. Öyle ki Mayıs ayında kar tatili haberleri bile geldi. İşte Türkiye'den sürpriz kar manzaraları.
1: Mayıs ayında ilk defa kar yağdığını gördüm.
2: İlk değil belki ama uzun bir aradan sonra herkesi şaşırttı. Türkiye'nin büyük bir kısmı güne beyaz örtüyle uyandı.
3: 4 Mayıs 2026. Bakın görüyorsunuz arabaları.
1: Kar yağışı devam etmektedir köyümüzde.
4: Liraya açıdan tabii sıkıntı var.
2: Burası Kütahya. Yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı karın yüksekliği.
3: Ulaşım durdu. Araçları traktörler çekiyor.
2: Olan çiçek açan ağaçları oldu.
1: Geçen yılda bu dönemlerde kar nedeniyle hiçbir meyve alamadık köyümüzde. İnşallah dona çekmez. Bu sezonda don görmeyiz.
4: Erik ağaçlarına baktım ben. Dalları kırılmış.
2: Ve boluğa bant. Beyaz örtü orayı da kapladı. Isparta'da da aynı manzara vardı.
1: Şu an arazimiz karla örtülüdür.
2: Düzce'de gece aralıksız kar yağdı. Kar kalınlığı 1 metreyi geçti.
5: Sabah 09.00 ve yağmaya devam ediyor.
2: Eskişehir'de yollar kapandı, otomobiller kara gömüldü.
4: Şu anda 40 santim falan var.
2: Adana sıcaklığıyla kasıp kavuruyordu ancak orası da beyaza büründü. Kiraz çiçekleri karla kaplandı.
6: Bayağı da kar yağıyor.
2: Manisa Sipildağ'da kar yağışından en çok etkilenen bölgeydi.
7: Şu an zirvedeyiz. Kar yağışı aktif şekilde.
2: 19 ilde kar yağışı hakim oldu.
8: Mayıs geldi, bahar gelmedi.
9: Gerçekten soğuk, bayağı esiyor havalar.
10: Ben çok zorlanıyorum, yazın gelmesini istiyorum artık.
2: Hatta öyle ki Mayıs ayında okullara kar tatili haberi geldi. Afyonkarahisar Valiliği kar yağışı ve sağanak nedeniyle bazı ilçelerde eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verdi. Bazı ilçelerde ise taşımalı eğitim durduruldu. Ve mega kent.
11: Bakın İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkisini gittikçe göstermeye başladı. Saat 23 itibariyle sağanak yağış başlayacak ve yağış oranı %60 oranında kaydedildi. Bu yağışlar 2 gün boyunca devam edecek. Yani montsuz ve şemsiyesiz dışarıya çıkmayın.
12: Şemsiyem yok, bu yüzden biraz çekiniyorum.
2: Peki kış şartları daha ne kadar sürecek? Beklenti 2 gün daha soğuk havanın etkisini göstermesi.
8: Cuma günü herhalde ısınacak hava, onu bekliyoruz.
0: Ve sadece kar değil, yağışlar da etkisini gösterdi. Şanlıurfa ve Gaziantep'i süper hücre fırtınası vurdu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Ve ne yazık ki o fırtınada bir de can gitti.

0: topladı. Kalkar kalkmaz.
1: Bayağı aldı bir bayağı et bayağı.
2: Geliyor geliyor.
1: Yıkanabiliyorlar dur.
3: Facia süper hücre olarak geldi. Sağanak ve fırtına sonrası taş üstünde taş kalmadı. Bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı.
4: Jandarmalar bile mahsur kaldı.
5: Minare cami asfalta yıkıldı, dikkat edin.
3: Şanlıurfa ve Gaziantep'i hem sel hem de fırtına vurdu. Süper hücre fırtınasıyla iki şehirde hayat kabusa döndü.
0: Allah bu evi yapan müteahhitinde. Geri kalanının da yani ne diyeyim ki? Mahvolduk, mahvolduk.
3: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Kafelerdeki masa ve sandalyeler tüy gibi uçtu. Fırtınanın etkisiyle evinin camları patlayan bir kadın da o anları ağlayarak anlattı.
0: Yataktan kalktım, cam patladı. Kalkar kalkmaz. Allah'ım, ev sallandı ya, inanabiliyor musun? Ev sallandı.
3: Fırtınada bir caminin minaresi yıkıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Fırtına öyle etkiliydi ki bir kamyon devrildi. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli de 22 yaşındaki Nur Çakmak'ın bulunduğu otomobilin üstüne düştü. Çevredekiler ve ekipler genç kadını çıkarmak için zamanla yarıştı.
1: Bayağı aldı bir bayağı et bayağı.
2: Geliyor geliyor.
1: Yıkanabiliyorlar dur. Allah. Allah.
3: Ama genç kadın ne yazık ki kurtarılamadı. Kocaeli'de de sağanak etkiliydi. İzmit'te kiraz çayı taştı. Çevredeki bir alt geçit suyla doldu. O esnada oradan geçecek olan bir tır mahsur kaldı. Eskişehir'de de sağanağın ardından Karaöz Deresi taştı. Bir çiftlikle birlikte 100 dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
6: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 2 haftalık aranın ardından kabine toplantısına başkanlık ediyor. Gündem yoğun, öne çıkan başlıksa Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı çıkmayacak mı? Kararın o toplantıdan gelmesi beklenirken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde de ilginç görüntüler vardı bugün.
7: İpek Yolu Rallisi Türkiye etabı dün İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda başladı. Ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde ralli sporcularıyla bir araya geldi. Rallide mücadele eden yerli ve yabancı sporcular araçlarıyla oradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarla sohbet etti. Ardından kabine toplantısı başladı. 2 haftalık aranın ardından yapılan toplantıda masada iç ve dış gelişmeler var. Ama herkesin cevabını aradığı soru, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte bu soru yanıtını bugünkü kabine toplantısında bulacak.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 32. duruşmasında mahkeme başkanıyla sanık avukatları arasında gerginlik yaşandı. Sanık avukatları mahkeme başkanına bakın ne dedi?
7: Yaptıkları savunma değil provokasyondu. Mahkeme salonunda olay çıkardılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın bugün görülen duruşmasında gerginlik yaşandı. Duruşma öncesi sanık avukatları mahkeme başkanından talep dinlemesini istedi. Mahkeme başkanı söz vermeyince sanık Fatih Keleş'in avukatı Barankaya talimatla mı iş yapıyorsunuz dedi. Tansiyon yükseldi. Mahkeme başkanı, ben talebim var diyen her avukata söz hakkı verirsem yargılama nasıl devam edecek? Talimatla mı iş yapıyorsunuz diyorsunuz? Bu üslupla size söz hakkı veremem dedi. Ardından duruşmaya ara verdi. Mahkeme başkanının salonun boşaltılması talimatı sonrası İmamoğlu salondan ayrılmadı. Jandarma komutanı İmamoğlu'nun zorluk çıkarmaması için uyardı. İmamoğlu buradan kalkmayacağım, isterseniz yetkinizi kullanın diye bağırdı. Silivri'de bunlar yaşanırken aynı dakikalarda CHP Genel Başkanı da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde çalışma takvimi açıklıyordu. O da yargıyı hedef aldı.
8: Ancak darbecilerin zorbalığına demokratik cevabı 15,5 milyon vatandaşımız bir pazar günü verdi.
7: Ve ilginç bir çıkış.
8: Seçim çalışmaları yeni bir evreye girmiştir.
7: Bu sözler çok konuşulan iddiaları yeniden alevlendirdi. İmamoğlu'ndan vazgeçen Özel ve ekibinin B planı bu cümlelerde gizliydi.

0: savunma hücumdur arkadaşlar. Seçim çalışmaları yeni bir evreye girmiştir.
1: Usulsüz diploması ve hakkındaki onca iddia nedeniyle adaylık şansı zayıflayan Ekrem İmamoğlu'nun yerine sahneye Özgür Özel'in çıkacağı Ankara'da sıkça konuşulanlar arasına girdi. Hatta Özel'in yakın ekibinin de şimdiden çalışmalara başladığı, partiyi de ona göre dizayn ettikleri öne sürülüyor. Ve dikkat çeken bir gelişme daha. CHP Karabük mitinginde yaşandı bu görüntü. Özel'in söz verdiği Deniz Özgün'ün suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
2: Tek başına miting yapıyor.
1: Tek başına miting yapmamış, suç işlemişti. Özgün'ün 2025 yılında tehdit hakaret suçundan şüpheli, taksirle yaralama suçundan da hakkında işlem başlatılmıştı.
3: CHP'li Antalya ve Uşak belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşandı. Ortaya çıkan ifadeler ve belgeler oldukça çarpıcıydı. Bir tarafta Uşak Belediyesi, Özkan Yalım'ın kızından telefonları kır at talimatıyla gelen delil karartma girişimleri, diğer tarafta Antalya Belediyesi, Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin para dolu bavulla görüntüsü. İşte CHP'li belediyelerde yaşanan aile boyu yolsuzluk suçlarının detayları.
1: Zuhal Böcek, yolsuzluk suçlarından tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin gelini tutuklandı ifadesi ortaya çıktı. Muhittin Böceğin adaylık süreciyle ilgili anlattıkları dikkat çekti. Para vererek aday olduğunu duydum dedi. Soruşturma dosyasına ise yeni bir delil eklendi. Kamera görüntülerinde Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin bir döviz bürosundan para dolu turuncu bir bavulla ayrıldığı görülüyor. Ve Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması.
4: Yaparsa kim yapar?
5: Özkan Yalım yapar.
1: Tutuklanan belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ'ın ifadeleri yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi. Operasyon sırasında telaşa kapılan Özkan Yalım'ın avukat olan kızı Özge Gül Yalım'ın Yeşildağ'ı arayarak telefonlarını kırat şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı.
3: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak dün akşam saatlerinde teknik arıza nedeniyle Ankara'ya zorunlu iniş yaptı. Geceyi başkentte geçiren Sánchez'le CHP lideri Özgür Özel arasında temas kurulmasına yönelik girişimler yapıldığı, ancak bu önerinin kabul görmediği iddia edildi.
6: Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere yola çıkmıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, rota Ermenistan'ın başkenti Erivan'dı. Sánchez'in uçağı arıza yaptı. Acil iniş noktası olarak da Ankara belirlendi. Ve Sánchez'in uçağı sorunsuz şekilde Ankara'ya indi. Haberi CHP lideri Özgür Özel de aldı. Sánchez'le görüşmek için randevu talep etti. Ancak Sánchez'in kurmaylarının Özgür Özel'i reddettiği Ankara kulislerine yansıdı. İspanya Başbakanı geceyi bir otelde geçirdi. Uçak da bakıma alındı. Ve bu sabah Sánchez ve beraberindeki yetkililer gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti. Sánchez'in yaşadığı uçak arızası İlk değil. İspanya Başbakanı son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.
3: Vururuz dediler, vurdular. İran, ABD savaş gemisini vurdu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri çıkarmak için askeri destekli operasyon başlatacağını duyurmasının ardından İran yönetimi res çekmişti. Tahran, bölgeye yaklaşacak ABD unsurlarının doğrudan hedef alınacağını açıklamıştı ve dediğini de yaptı. İki füzeyle ABD savaş gemisi vuruldu, ancak İran vurduk derken ABD vurulmadık dedi.
1: İran ordusu duyurdu. ABD savaş gemisi iki füzeyle vuruldu. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yine yüksek. ABD Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri çıkarmak için askeri destekli operasyon başlatacağını duyurmuştu. İran yönetimi de res çekti. Hürmüz Boğazı merkezli kriz sabah saatlerinden itibaren hızla tırmandı. Yaklaşırsanız vururuz dediler ve dediklerini yaptılar. İran basını iki füzeyle ABD gemisini vurduk dedi. Körfez'de sıcak çatışma ihtimali yeniden gündeme geldi. Ancak ABD kaynaklı

0: uçakları İran basınının haberlerini yalanladı.
1: Orta Doğu'daki savaşta tarafların her hamlesi altın fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak İran'ın ABD gemisini vurması altın fiyatlarını yine düşürdü. Altın düşerken petrol fiyatları çıktı. İşte piyasalardaki son durum.
2: Cuma günü kapanışta altın fiyatlarında bir %2'lik artış vardı.
3: Altın kendini toparlayamadan yine alabora oldu.
2: İran'ın Amerikan gemilerini vurmasıyla birlikte yine bir savaş ortamı doğduğu için altın gene baskılama altında şu anda.
4: İran Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemilerini vurdu. Piyasalarda deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. Petrol fiyatları çıktı, altın fiyatları düştü.
5: Petrolün yükselişi tabii ki altının fiyatını geri çekiyor. İran'ın Amerikan gemisini vurması haberi etkilediğini düşünüyorum.
4: Savaşla bağlantılı olarak bir inip bir çıkan altın Cuma günü %2 değer kazanmıştı. Haftanın ilk işlem gününde ise %2'lik değer kaybıyla işlem görüyor.
3: Bu ay altında sert rüzgarlar beklemeyin.
2: Altın Mayıs ayında durağan döneme girebilir. Mayıs ayından sonra da beklentiler hem yaz sezonuna beraber hem de savaşın seyrine göre yükselişe geçebilir.
5: Tekrar altın yükselecektir.
2: Bu ayda nişanlanmak isteyen, evlenmek isteyen, evlilik alışverişi yapmak isteyene tam bir fırsat yani.
1: Kiracılar ve ev sahipleri merakla bekliyordu. Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Peki bu ay kira artışı yapacakları neler bekliyor? İşte haberin detayları.
6: Kira zam oranına göre mi yapacağız?
7: Yok, ben kafama göre yapacağım. Devletin söylediğine göre biraz daha yakın yapacağım.
6: Sizin kira ne kadardı?
8: Ortalama 30 falan.
6: Eğer bu ay kirasına zam yapılsaydı en az 39.729 liraya yükselecekti.
8: Uygun değil tabii ama yapacak bir şey yok. Hayat şartları bu. Mecburen mücadele etmek durumundayız.
6: TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonu %32,37, aylıksa 4,18 olarak açıkladı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin dört gözle beklediği kira artış oranı da belli oldu.
9: Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Verilere göre ev sahipleri kiracılarına en fazla %32,43 oranında zam yapabilecek.
8: Biraz fazla abartılı olmuş.
7: Gayet iyi. Benim için uygun. Aldığım kira 8, ben 15 lira yapacağım.
9: Mesela 20 bin lira kira ödediğinizi düşünürsek artış oranı 6.486 liraya tekabül ediyor. Yani bir yıl boyunca ödeyecek olduğunuz kira bedeli 26.486 liraya yükselecek.
8: Zam dönemi mi? Aralık gibi.
1: Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli maaş zammında iki kritik veri kaldı. Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesiyle de zam hesabı bir kez daha değişti. Peki bu arana göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Cevabı haberimizde.
6: Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı için son iki veri kaldı. Emekli maaş zammı için 6 aylık enflasyon farkı belirleyici olacak. Nisan ayı enflasyonunun %4,18 olarak açıklanmasıyla zam hesabı yeniden başladı.
4: İlk 3 ayın enflasyon verileriyle birlikte emekliler %10,04 oranında zammı garantilemişti. Nisan ayı enflasyonuyla birlikte toplam enflasyon %14,64 oldu.
6: Peki bu orana göre en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
4: Diyelim ki en düşük emekli aylığı yani 20 bin lira maaş alıyorsunuz. 4 aylık TÜFE oranına göre yani %14,64 oranına göre yeni maaşınız 22.928 lira olacak.
6: 6 aylık TÜFE beklentisi ise %18,05.
4: 6 aylık beklentiye göre baktığımızda ise en düşük emekli aylığı 23.700 lira olacak.
6: Beklentiler Mayıs enflasyonunun %1,82, Haziran enflasyonunun ise %1,52 gelmesi yönünde.
1: İstanbul'da 25 yaşındaki gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı. Cezaevinde olan oğlunu aldattığından şüphelendiğini söylüyor ve gelinini öldürüyor kayınvalide. İfadesinde namusumu temizledim dedi.
0: Gelinini öldürdü, namusumu temizledim dedi. Ocani kayınvalide cezaevine gönderildi.

0: Kahreden olay İstanbul Şişli'de yaşandı.
1: 25 yaşındaki Burçin Şahin'in dini nikahlı eşi hırsızlık suçundan cezaevindeydi. Bu yüzden de genç kadın çocuklarıyla birlikte kayınvalidesiyle yaşıyordu. Ancak o kayınvalide genç kadının sonu oldu.
0: Gelini Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüpheleniyordu.
1: Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çocuklar evde yokken kayınvalide korkunç planı devreye soktu ve gelinin kafasına iki el ateş etti.
0: Ardından pencereye çıktı. Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim diye bağırdı.
1: Üstelik o kayınvalide sabıkalıydı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası vardı.
0: Üstelik eşi de 24 yıl önce aşırı doz uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmişti. O cani kayınvalide verdiği ifadede cinayet anını işte böyle anlattı.
2: Sen oğlumu nasıl aldatırsın? Benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var, utanmıyor musun dedim. Silahımı aldım ve ateş ettim.
0: Cani kadın cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Türklerden farklı, turistlerden farklı fiyat alan bir berberin yaptığı fırsatçılık cezasız kalmadı. İstanbul Haliç'teki bir berberle tıraş için 400 liraya anlaşan turisten 7100 lira para istendi. Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. İş yeri mühürlendi.
4: And I just paid all this the money because in the moment when I was like paying, he gave me the machine and I didn't realize it. I was paying 7,100 euros.
2: Turist dolandırıcılığı cezasız kalmadı. Türklere farklı, turistlere farklı fatura çıkaran berber mühürlendi.
5: Biz şimdi elimizden geleni yaptı çocuğu sana sorulmuş yani. Bizim fiyatlar da belli yani. Yapabileceğimiz bir şey yok, kusura bakma.
2: Önce 400 lira fiyat veriyor, turistleri berbere çekiyorlardı. Ardından saç bakımı, yüz bakımı diyerek faturayı bir hayli kabartıyorlardı.
4: This is not correct. You should ask before. You have a very nice spot here.
2: Hatta öyle ki sürdükleri jöleye bile 1000 lira ücret yazdılar.
4: Guys, be careful, be very careful if you come to this street. Never come to this barber club. They are stole you.
2: Görüntülerin sanal medyada gündem olmasının ardından berber sahibi turiste ulaşıp aldığı 7100 lirayı da böyle geri ödemişti.
5: 7000.
2: İşte bu görüntüler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Turistleri dolandıran berber dükkanı mühürlendi. Bakanlık tarafından güveni zedeleyen hiçbir uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecektir açıklaması yapıldı.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'u tebrik etti. Diyarbakır'da kutlamalar vardı. Havai fişekler kutlama yapan taraftarların ellerinde patladı.
6: Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli Ahmetspor'un bu başarısını tebrik etti.
0: Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Ahmetspor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum.
6: Bahçeli futbolun birleştirici gücüne vurgu yaptı.
0: Ahmetspor'un kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.
6: Diyarbakır'da da kutlamalar vardı. Bir grup taraftar da havai fişek patlatmak istedi. Sokak arasına yerleştirdiler ama kontrolden çıktı. Havai fişek grubun üzerine doğru patladı. Çevredekiler işte böyle kaçmaya başladı. Park halindeki araçların arkasına saklandılar. Olayda bir kişi hafif yaralandı.
3: Adana'da annesiyle kaza geçiren 1,5 yaşındaki çocuk ilaçlı tomografi sonrası neredeyse ölüyordu. Doktor bir şey yok dedi, taburcu etmek istedi. 1,5 yaşındaki çocuk bir anda morarmaya başladı ve 3 günde 2 kez ameliyat oldu.
7: Çocuğun şu an buraya kadar kolları parçalı, açıldı. Bu kadar acıları taşıyamaz yani benim çocuğum.
8: Hiç kimse bana yardımcı olmuyor.
2: Annesiyle kaza geçirdi. Tomografiye girdikten sonra başına gelmeyen kalmadı. 1,5 yaşındaki Mehmet Asil 3 günde 2 kez ameliyata girdi.

0: De, çocuğun şu an buraya kadar kolları parçalı açıldı. Bu kadar acıları taşıyamaz yani benim çocuğum.
1: İddiaya göre ilaçlı görüntüleme sırasında verilen ilaç damar yerine deri altına geçti.
0: Panik yapmayacağımı, bunun bu şekilde geçeceğini, soğuk suyla işte oksijenle falan tampon yapın, buz tamponu, çocuğun elini bu şekilde tutun dedi.
1: Küçük çocuğun eli şişmeye ve morarmaya başladı.
0: Daha acil doktor geldi, çocuğun hiçbir şeyin olmadığını, bizim bu şekilde eve gideceğimizi ve bize taburculuk verildi.
1: Ailenin itirazı üzerine küçük çocuk başka hastaneye sevk edildi.
0: Bu kadar acıları taşıyamaz yani benim çocuğum.
1: Aile sağlık personelinden şikayetçi oldu. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hastane yetkilileri ise damar yolunun 112 ekiplerince açıldığını iddia etti.
0: Benim çocuğum ihmallik yüzünden buraya kadar kesildi.
1: Anne şimdi çocuğunun sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.
2: Şiddet, vahşet her geçen gün artıyor ve bu şiddeti gösterenlerin çocuk olması durumu daha da vehimleştiriyor. İzmir'de sokakta savunmasız ve sessizce uyuyan evsiz bir vatandaşa tekme atıp saldıran çocuklar büyük tepki toplamıştı. O görüntülerin bir benzeri ne yazık ki Adana'da yaşandı. Sokaklarda yaşayan evsiz adam 3 çocuğun saldırısına uğradı.
3: Birden saldırıyor, tanımıyorum.
4: Yolda yürürken birden geldiler. Sokakta yaşayan adamı sıkıştırıp dövdüler.
3: Hiçbir şey yapmadım. Tanımıyorum bile. Bak bu manayı ne tanırım ne çok onu tanırım.
4: Geçtiğimiz günlerde İzmir'de çocukların evsiz bir vatandaşı tekmelediği görüntüler büyük tepki toplamıştı. Vicdanları yaralayan bir görüntü de Adana'da kaydedildi. Sokakta yaşayan 52 yaşındaki Aziz Coşkun yolda yürürken tanımadığı 3 çocuğun saldırısına uğradı.
3: Hiçbir şey yapmadım. Tanımıyorum bile. Bak bu manayı ne tanırım ne çok onu tanırım.
4: Çocuklar köşeye sıkıştırdıkları adama birden yumruk attı.
3: Bak geçti kan durmuyor bak.
4: Adam yaralandı. Çocuklara karşılık vermedi, uzaklaştı.
3: Baş Allah'a bırak. İstesem giderdim bak. Gerek yok.
4: Görüntüleri izleyen ekipler şimdi her yerde o çocukları arıyor.
2: Bursa'da genç avukat Hatice Kocaefe. İcra davası açtığı, insancılık oynayan bir cani tarafından hayattan koparılmıştı. Olayın acısı tazeyken Erzurum'da da bir avukat bıçaklı saldırıya uğradı.
5: Kardeşimiz katledildi. Bu ülkede bir gün arayla iki farklı avukatın cenazesi kaldırılabilirdi.
1: İcralık oldu, faturasını avukata çıkardı.
5: Burada olay ben değilim. Buradaki olay avukatlık mesleğinin ta kendisidir.
1: Bıçakla işte böyle dehşet saçtı. İcralık olunca soluğu avukat Taha Boğaçlı'nın da olduğu hukuk bürosunda aldı. Önce konuştular, sonra adam bıçak çekti. Avukat Taha Boğaçlı kendisini böyle savundu. Saldırıda yara almadı avukat.
6: Avukata yönelik her türlü şiddet adalete yönelmiş bir saldırıdır.
1: Saldırgan da yakalandı ama sonra serbest bırakıldı.
2: Amerika'da hayatını kaybeden fenomen Yağmur Taktaş'ın acılı annesinin feryadı yürek yaktı. 2 yıldır adalet mücadelesi veren anne, kızının ölümünden sorumlu tuttuğu sevgilisinin yakalanmasını istiyor.
7: Yağmur Taktaş podyumda.
8: Kızım mezarda rahat uyusun yani, artık benim sesimi duysunlar ne olur.
4: Feryatları yürek yakıyor. 2 yıldır adalet mücadelesi veriyor. Kızının ölümünden sorumlu tuttuğu sevgilisinin yakalanmasını istiyor.
8: Şu anda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bir an önce onun yakalanmasını istiyorum, o caninin. Aynı acıyı o da yaşasın.
4: Yağmur Taktaş 28 yaşındaydı. ABD'de hayatını kaybetti. Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenmişti.
9: Sonra kendimi ifade edemiyorum.
8: Onsuz bir hayat düşünemiyorum.
4: Taktaş, ABD'de şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Otopsisinden kan donduran bir rapor çıktı.
8: Ayaklarında sigara söndürmüş, aç bırakmış. Yani şiddete uğramış yani.
4: Cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirildi.

0: etti. Arkasında çok fazla soru işareti bıraktı.
1: Kızıma hep tehditler işte. Gelmezsen anneni öldürürüm, babanı öldürürüm. O adam hayatımıza girdi, hayatımız değişti yani.
0: Yağmur'un Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Aile şüphelinin yakalanmasını istiyor.
1: Biraz yürüyen belki rahatlar.
2: Diyarbakır'da 12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babası, öz kızının katilinden şikayetçi olmadığı, eşinin vicdanın rahat mı sorusuna ise bakın ne yanıt verdi.
0: Kızını 12 kurşunla öldüren katilden şikayetçi olmadı. Eşinin vicdanın rahat mı sorusuna rahat diyerek cevap verdi.
3: İlaycacığım, senin baban sana sahip çıkmadı İlaycacığım. Annen sana sahip çıktı ama annen.
0: Olay 2025 yılının Temmuz ayında yaşandı. 22 yaşındaydı İlayda Alkaş. Mutlu bir yuvası ve evlatları olsun istiyordu. Cemal Alparslan'la dini nikahla evlendi, hayatı kabusa döndü.
4: Ben birçok şeye göğüs gerdim yani, yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye. Yani sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim.
0: Şiddet yüzünden bebeğini düşürdüğünü söylemişti İlayda. Bu konuşmanın üzerinden bir ay geçmişti ki Alparslan tarafından 12 kurşunla öldürüldü.
3: Neden kadınlar ölüyor? Neden?
0: O katil bugün hakim karşısına çıktı. İlayda'nın annesi şikayetçi oldu ama babası olmadı. Vicdanım rahat dedi. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan katili gözüm döndü, keşke olmasaydı dedi.
3: Su içmemişim, yemek yememişim, uyuyamamışım. Her gün mezarlıktayım.
0: Duruşma 21 Eylül'e ertelendi.
2: Kavga edenler, ters yönde ilerleyenler, makas atan sürücüler. İşte trafikte yaşanan akıl almaz anlar.
5: Bak görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz değil mi?
6: Bak kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
5: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
6: Tamam özür dile. Özür dile, bitti.
7: İddiaya göre otomobil sürücüsü hatalı U dönüşü yaptı. Önce bu iki motosikletli duruma tepki gösterdi. Aralarında tartışma çıktı. Ancak olay büyümeden sona erdi. Otomobil sürücüsü bu kez de kuryelerin yanından hızla geçti.
6: Camını aç! İndir camını! İndir!
7: Duruma öfkelenen kuryeler otomobilin önünü kesti.
6: Dur. İndir. Aç. Camını aç. Camını aç. İndir camını. İndir.
7: Sopayla işte böyle saldırdılar.
5: Bak görüyorsunuz. Bak. Bak görüyorsunuz değil.
7: 3 sürücüye toplam 366 bin lira ceza yazıldı.
6: Tamam özür dile. Özür dile, bitti.
8: Eyvallah.
7: Bu trafik magandası makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye attı. O sırada bir sürücünün kamerası kayıttaydı. Görüntülerin üzerine ekipler harekete geçti. Sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine ve aracına 30 gün süreyle el konuldu.
6: Yazık
5: gelmiyor.
7: Ekipler bu motosikletliyi durdurdu. 50 yaşındaki sürücü ehliyetsizdi. Polislere zor anlar yaşatan sürücü biber gazıyla etkisiz hale getirildi.
6: Göremiyorum ya. Bir gözüm gitti ya. Ben seni mahkemede şikayet etmiyorum. Hayır.
7: Ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira ceza uygulandı.
6: Arkadaşım su da vereceğim. Göremiyorum kardeşim ya.
7: Bu sürücü ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye attı. Kilometrelerce işte böyle ilerledi. Virajda karşı yönden de araç geliyordu. Araca çarpmaktan kıl payı kurtuldu.
2: Şimdi gülümseten bir görüntü getiriyoruz ekranlarınıza. Osmaniye'de bir düğünde damadın hayvancılıkla uğraşan arkadaşı ne hediye alacağına karar veremeyince damada buzağı taktı.
9: Damada altın yerine buzağı taktı. Görenler gözlerine inanamadı.
10: Buradan okuştular. Bir dişi düğe. Allah hayırlı uğurlu gelsin.
9: İlginç olay Osmaniye'deki Mehmet ve Sıla Özdemir çiftinin düğününde yaşandı.
11: Arkadaşımın düğünü vardı. Düğününe takı merasiminde altın götüreyim, para götüreyim arasında kararsızdı.
9: Uğurcan Okuşlu da buzağı hediye etmeye karar verdi.
11: Sana bir cumhuriyet getireceğim.

0: Bir Adana bulması getireyim dedim. Buzdağı kendisine götürdüm.
1: İlginç takım merasimi kısa sürede izlenme rekorları kırdı. O kuşlu ise bu durumdan bir hayli memnundu.
0: Sosyal medyada da tutulacağını bu kadar bilmiyordum. Çok da memnun kaldım.
2: Tokat'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü. Park halindeki bir araç toprak altında asılı kaldı.
3: Gece duvarda çatlamalar meydana geldi.
1: İşte o çatlamalar facianın habercisiydi. Sitenin istinat duvarı çöktü. Vatandaşlar dehşeti yaşadı. Bir araç yoldan düştü. Diğeri de toprakta asılı kaldı. Tokat'ta iki gün boyunca sağanak yağış etkili oldu. 5 yıl önce yapılan istinat duvarı yıkılacağının sinyallerini verdi. Bina sakinleri de hemen harekete geçti.
3: Biz aşağıya indik buraya. Buradaki alanda arabalar doluydu. Alandaki araçları boşalttırdık.
1: Hemen sonrasında büyük bir gürültü koptu. İstinat duvarı saniyeler içinde böyle yerle bir oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
3: Yani büyük bir facia önlendi. Kaç tane aracımızda hasar var.
1: Bazı araçlar hasar görürken bir araçsa toprak alanda asılı kaldı. Şans eseri faciada can kaybı yaşanmadı.
2: Adana'da yüzlerini gizleyen teyze yeğen girdikleri apartman dairesinin yatak odasındaki içi para dolu poşeti çaldılar. Ardından da çaldıkları parayla alışveriş yaptılar. İşte o anlar.
4: Teyze yeğen eve girdiler, para dolu poşeti çaldılar. O parayla da alışveriş yaptılar. Kibariye S ile yeğeni DK yüzlerini eşarpla gizledi. Kendince kameralara önlem almışlardı. Bir apartmana geldiler, 7. kattaki dairenin kapısını zorlayarak içeri girdiler. Yatak odasına yöneldiler. Gardrop içindeki 51 bin lira ve 30 avro bulunan poşeti çaldılar. Binadan çıkarken bir kişiyle karşılaştılar. Paniğe kapıldılar. Ardından da binadan böyle kaçtılar. Şüpheliler soluğu bir mağaza daldı. Çaldıkları parayla poşet dolusu alışveriş yaptılar. Ekipler hemen harekete geçti. Şüphelilerin evine baskın yaptı. Teyze yakalandı. Polisler şimdi yeğenin peşinde.
2: İstanbul'da hızlı araç kullandığı için uyarılan 17 yaşındaki bir çocuk, asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açmıştı. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Yusuf Arda Özer, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
5: Oğlum yemek hazır gel dedim. Yarım dakika geçmedi. Tak. Bir çıktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor.
4: 17 yaşındaki saldırgan asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açmıştı.
6: Bir şarjör boşalttı ama bir tek bir kurşun Yusuf'a geldi.
4: 17 yaşındaki Yusuf 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
6: Kardeşimin kanı yerde kaldı. O yapan kişi cezasını çeksin.
4: Asker eğlencesine katılmak için toplanan kalabalık sokakta bekliyordu. O sırada 17 yaşındaki Derviş G sokak arasında aracıyla hız yaptı.
6: Arabayla geziyor, herkesi salça oluyordu, herkesi bulaşıyordu.
4: Çevredekiler tarafından uyarı alması üzerine aracından indi. Tartışma sonrasında olay yerine silahla döndü.
7: Hepimiz ateş açmaya başladı. Bizim arkadaşa geldi sadece mermi.
4: Kavgayla ilgisi olmayan 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
6: İçinde kaldı mermi. 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.
4: Ama yaşama tutunamadı. Onu katleden yaşıtı Derviş G ise cezaevine gönderildi.
8: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum.
4: Acılı ailesi cenaze namazında zor anlar yaşadı. 17 yaşındaki Yusuf gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
2: Ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın saçı kokuyor iddiası ortalığı karıştırdı. Devrim Özkan'dan konuya ilişkin yazılı bir açıklama geldi.
9: Sanki doğruları söyledi. Ufak tefek yalan dediğin hayatınmış ya senin.
10: Saçlarının koktuğu iddia edildi. Ünlü oyuncu çileden çıktı.
11: Balkon terliği balkonda kullanılacak. Yes. Dışarıda giyilecek kıyafet dışarıda giyilecek mutlaka.
10: Yeraltı dizisinin genç oyuncusu Devrim Özkan'ın saçlarına yağ sürdü ve kötü koku nedeniyle çekimlerin ertelendiği iddia edildi.
9: Patlamış mısır yapmışlar. Seversiniz sizin.

0: Mısır.
1: Bunun üzerine oyuncudan yazılı bir açıklama geldi.
0: Zamanında bir şey için kavga ettin, bir şeyin mücadelesini verdin.
1: Devrim Özkan iddiaları reddetti. Hukuki süreci başlatacağını söyledi.
0: 6 gün en az 12 saat çalışan insanlarız. Çok ciddi yoğunlukta çalışıyoruz.
2: İstanbul Fatih'te bir hırsız demirlenen tekneleri mesken tuttu. Bir haftada iki kez teknelere giren hırsız en sonunda uyuyan personele yakalandı.
3: Abi.
4: Ne oluyor abi?
3: Yeni kapıydın da.
4: Tamam.
3: Öyle bir giriş olur mu ya?
5: Önce camı açtı, ardından sessizce içeri girdi. Tam hırsızlık yapacağı sırada teknede uyuyan personelle göz göze geldi.
3: Abi,
4: ne oluyor abi?
6: Bir haftada iki sefer oldu. Hatta bir tanesi gemici arkadaşımız yatarken onu gördüğü halde giriyor içeriye.
5: Fatih'teki bu hırsız kıyıya demirli tekneleri mesken tuttu.
6: 4-5 tekneye girdi. 2-3 tane bilgisayar aldı, televizyonu aldı, mikrodalgayı aldı, numaralı güneş gözlüğümüzü aldı. Değerli ne bulduysa alıp gitti.
5: Camlardan giren hırsız içeride değerli gördüğü ne varsa çalıp kaçtı.
6: Şu camlardan giriş yapıyor. Bu camları kilitliyoruz ama böyle açılıyor. Bu şekilde buradan giriyor.
5: Tekne sahipleri bir gün daha olmaz sandı ama önceki gün bir kez daha geldi. Üstelik bu kez teknede uyuyan personel de vardı.
3: Yeni kapıydı mı?
4: Tamam.
3: Yeni kapıydı.
4: Öyle bir giriş olur mu ya?
3: Ben tek tek tek kalp dinliyorum.
4: Abi çıkar mısın ya?
5: Yakalanınca yol sorma numarası yaptı.
4: Öyle bir giriş olur mu ya?
3: Ben tek tek tek kalp dinliyorum.
4: Abi çıkar mısın ya?
2: İzmir 1. Balkan koşusuna ev sahipliği yaptı. Balkanlar ve Türkler İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Balkan ezgileriyle halaylar çekildi.
7: 1. Balkan koşusu İzmir'de yaza merhaba temasıyla yapıldı. Balkan ve Türk kardeşliği bir araya geldi. Etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da katıldı. Sadece spor değil eğlence de vardı. Şebnem Bursalı, Balkan müzikleri eşliğinde Gündoğdu Meydanı'nda halay çekerek bu güzel anı ölümsüzleştirdik dedi. Eğlencenin ardından koşu başladı. Sporcular sahil boyunca 10 kilometrelik parkuru tamamladı. Koşunun üçüncüsüne ödülünü AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı takdim etti.
2: Efendim şimdi kısacık bir ara. Aranın ardından haberlere devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Uyanmadı mı daha?
3: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
4: İnanın.
5: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
3: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
5: Golcü benim oğlum, golcü.
6: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
7: Annem, anneler günü kutlu olsun.
6: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada.
8: Hepsi burada, hepsi bu.
9: Benim iyi uyumam lazım, benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
13: Her şeyin bir ideali var.
14: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Eda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım. Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Hipspor Oto'nun büyük Mayıs indirimleri başladı. Moda, ev yaşam ve kosmetik markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi kaçırma. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
7: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toptan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
8: Nazarlar değmesin.
9: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
7: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.
2: Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili bildiği ama bizim bilmediğimiz bir durumu var. Ve bu bir yolsuzluk dosyası.
3: AK Parti'nin İzmirli'nin gönlünü nasıl fethedeceğine ilişkin bir açıklaması olmuş.
2: Cemil Bey, zannedersiniz ki belediye başkanı değil. Altyapıyı sen yapmayacaksan, arıtmayı yapmayacaksan, orada vatandaşa yol yapmayacaksan belediye başkanlığı makamında niye oturuyorsun?
3: Sayın Özgür Özel'in biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Bu tehdit dilini aslında sıkça da kullandığı gerçekten gözler önüne seriliyor.
2: Bunlar ne yapar biliyor musun? Polis eliyle, jandarma eliyle, kalkıp yargı eliyle bu ülkenin iş adamlarına çökmeye kalkar. CHP böyle bir zihniyettir.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon

0: Sen Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermedim.
0: Herkes gibi.
2: Hakemler.
1: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
2: Kuaförler.
1: Ne kadar borcumuz?
3: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
1: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
1: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
4: Ne istersen ne 11.
5: Bu salı binde falım şekersiz sakız çeşitleri 32 lira 50 kuruş.
6: Anneler gününde anneler ne isterse ne 11'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
11: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları mı? Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fuck you, Hausgeräte.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodin Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Uyanmadı mı daha?
3: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
4: İnanın.
5: Uyanmış benim sambacım.
6: Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
5: Sambacım artist ol.

0: Yine golcü benim oğlum, golcü.
1: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.
2: Annem, anneler günü kutlu olsun.
1: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi
3: bu. Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
4: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
3: Süper. Zaten 5G kalitesi.
4: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
3: Onun özellikleri
4: bu
3: de...
4: Budur ya, budur. Oldu bu iş. Hı?
3: O zaman hayırlı olsun.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Çok iyi seçim.
6: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
3: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
8: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Bir elektronik markasının Anneler Günü reklamı tepki çekti. Köpeği çocuk olarak gösteren o reklama inceleme başlatıldı. Yayından kaldırılan reklam için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, anneliğin sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz dedi.
9: Oğluşum!
10: Evcil hayvanı çocuk olarak tanımladılar. Tepkileri üzerine çeken reklam filmi yayından kaldırıldı. RTÜK inceleme başlattı.
9: Annesiniz galiba. Tahmin edeyim. 5 yaşında.
11: 4.
10: Skandal reklamda bir kadın süpürge alışverişine çıkıyor.
11: Sessiz modu da varmış.
9: Çok iyi. Bizimki biraz korkuyor da.
10: Filmde buraya kadar herkes bir bebek görmeyi bekliyor. Ancak kadraja evcil bir köpek giriyor.
9: Oğluşum.
10: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da reklama tepki gösterdi. Annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir dedi. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten de tepki gecikmedi. Daniş, annelik bir metafor gibi reklam dili ya da iletişim kurgusu değildir dedi. İnceleme başlatılan reklam filmi yayından kaldırıldı.
8: İstanbul Arnavutköy'de bir kişi önce sokakta oyun oynayan çocuklara saldırdı, sonra bıçakla bina sakinlerini hedef aldı. Korku dolu anlar yaşatan kişi kısa sürede yakalandı.
12: Bu adam dedim 3 gündür dedim çoluk çocuğu sürekli rahatsız ediyor.
13: Sokakta oyun oynuyorlardı. Bir anda kabusu yaşadılar.
12: Çoluk çocuğun peşinde niye kaç gündür kabus gibi dolanıyorsun? Benim öyle bir şeyim yok. Yalan söylüyorsunuz.
13: İddiaya göre sadece bu değildi. Günlerdir aynı adam çocukları takip edip rahatsız ediyordu.
12: Çocuğa topunu patlatıyor, veriyor, tekmeyi vuruyor.
13: Engelli raporu olduğu iddia edilen bu adam önce çocukların oynadığı topu istedi. Çocuklar vermeyince tekme ve tokatla saldırmaya başladı. İlk önce olay yerinden uzaklaşmıştı. Daha sonra kendini uyaran bina sakinlerine hedef seçti.
12: Ben hemen buradaki bütün insanlara dedim ki içeri girin. O anda o kapıyı kapatma aklıma gelmeyebilirdi panikle. Annesi gelmiş diyor ki benim çocuğum diyor ya. Ne çocuğu? 38 yaşındaki adam çocuk mu?
13: Üstelik adamın ilk vukuatı da değildi. İddiaya göre kız çocuklarını da taciz etmişti.
12: Senin sevgilin var mı? Bir saçma sapan 8 yaşında 9-10 yaşlarında çocukları sorulacak soru değil.
13: Şüpheli kısa sürede yakalandı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
8: Diyarbakır'da kan donduran bir olay yaşandı. Pompalı tüfekli bir şüpheli okul çevresinde havaya peş peşe ateş açtı. Olayın abi kardeş husumeti olduğu ortaya çıktı.
14: Çocuk buradan geldi, birkaç el buradan attı.
10: Okul çevresinde dehşeti yaşattı. Peş peşe havaya ateş açtı. Öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı.
14: Pompalı vardı, etrafına sıkıyordu.

0: 22 yaşındaki şüpheli eline pompalı tüfek aldı. Çıkış saatinde okulun çevresinde havaya peş peşe ateş açtı. Öğrenciler ve veliler büyük panik yaşadı.
1: Ben karşı karşıyaydım. Bir 15-20 metre aramızda vardı. Bir baktım pompalıydı. Tam arkadan bir tane atayım. Ben duvara hemen içeri girdim.
0: Okulda görevli polisler şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Diyarbakır Valiliği olayın abi

0: kıymeti olduğunu açıkladı.
1: İstanbul'da bir düğün salonunda çalışan kadınlara ait giyinme odasında gizli kamera bulunduğu iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Salon sahibi beraat etti.
2: Giyinme odasına gizli kamera koyduğu iddia edilmişti. Salon sahibi hakkında karar verildi. 28 Kasım 2025'te bir düğün salonunda kadınların giyinme odasında gizli kamera bulunmuştu. Şüpheli sık sık giyinme odasına girdiği iddia edilen salon sahibiydi. Kamera sadece giyinme alanını gösteriyordu. Salon sahibi hakkında dava açıldı. Bilirkişi bu bir suç değil dedi. Çünkü kayıtlarda uygunsuz görüntü yoktu. Yani kamera güvenlik amacıyla oradaydı. Salon sahibi beraat etti.
1: Simitçi, kahveci, gazozcu, Şinanay da yavrum, Şina Şinanay oldu sana, pilavcı, kuaför, takı dükkanı, esnaf değil, zehir taciri çıktılar. Pilav üstü uyuşturucu sattılar. İstanbul'da şifreli siparişle yürütülen uyuşturucu ağı deşifre edildi. Eğlence mekanları, pilavcı ve takıcı gibi paravan işletmelere yönelik dev bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
3: Pilavcı, kuaför, takı dükkanı, hepsi uyuşturucu satıcısı çıktı. İstanbul'da ekipler zehir tacirlerinin izini sürdü.
4: Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. Uyuşturucu ticaretinin şifreli sipariş yöntemiyle yürütüldü. Organize bir ağ deşifre edildi.
3: Peki yöntemleri neydi?
4: Eğlence mekanına gelen müşteriler garsonlara şifreli ifadelerle fısıldıyor ve böylece sistem devreye giriyordu.
3: Şebekenin VIP müşteri kılığındaki üyeleri el çabukluğuyla uyuşturucu teslimatı yapıyordu.
4: Kuaför, bijuteri ve tekel bayisinin uyuşturucu ticaretinde paravan olarak kullanıldığı belirlendi. Özellikle pilavcı dükkanında müşterilere peçete arasında uyuşturucu verildiği tespit edildi.
3: 8 gece kulübüyle 4 farklı işletmeye operasyon düzenlendi. 75 kişi tutuklandı.
1: Kolombiya'da modifiye edilmiş kamyonların yarıştığı canavar kamyon etkinliğinde kontrolden çıkan bir araç kalabalığın arasına daldı. 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Dehşet anları kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Eğlence bir anda felakete dönüştü. Canavar kamyon gösterisi dehşetle bitti. Canavar kamyon etkinliğinde modifiye edilmiş kamyon engeli aştı. Ancak fren sistemi devre dışı kalınca kamyon kontrolden çıktı. Ve doğrudan seyircilerin arasına daldı. Dehşet anları saniye saniye işte böyle kayda alındı. Kazada biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. 40 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır.
1: İstanbul'da bir benzinlikteki tartışmada tekmeler ve yumruklar konuştu. Meydan savaşını aratmayan görüntüler kameraya da yansıdı.
0: Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar. Akaryakıt istasyonunu savaş alanına çevirdiler. Görüntüler Başakşehir'den. Nedendir bilinmez ama benzinlikte iki grup tartıştı. Sinirler gerildi, kavga kaçınılmaz oldu. Meydan muharebesini aratmayan kavgada tekmeler, tokatlar ve yumruklar havada uçuştu. Benzinli bir anda panik havası sardı. Kavgada yerde sürünenler dahi oldu.
1: Güney Afrika'da freni patlayan bir araç dik yoldan aşağı uçtu. O korkunç anlar kameralara da yansıdı.
2: Freni patladı, uçurumdan düştü. Burası Güney Afrika. Trafik normal bir şekilde akıyordu. Bir aracın frenleri patladı, kontrolden çıktı. Dik yamaçtan işte böyle uçtu. Yola düşen araç takla attı. Kazada aracın parçaları yola savruldu. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Araçtan çıktı. Şok geçiriyordu. Bir süre aracın başında bekledi. Sonra kendine geldi. Karşıdan gelen araçları durdurdu. Olası başka kazaları önledi.
1: Efendim, biz bu haberimizle ana haberi tamamladık. Bizden hemen sonra Sürmanşet programı başlıyor. İyi seyirler.

0: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarında Sürmanşet'le karşınızdayız. Siyasetin ve gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. Zira gündem oldukça hareketli. AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Osman Gökçek her zaman olduğu gibi çarpıcı açıklamalarıyla gündeme damga vuracak efendim. Bir pazartesi akşamında daha yine bir klasik Sürmanşet Sayın Gökçek'e hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Gökçek Sürmanşet'e bir kez daha hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Nasılsınız?
1: Hamdolsun iyiyiz. Yoğun bir haftadan geçtik. İnşallah devam ediyoruz çalışmalarımız.
0: Bu hafta da sahadaydınız efendim.
1: Yine bana bir aile sahadaydı. Gezdiniz. Devam ettik. Vatandaşımızla bir arada olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir tavsiyesi var bu noktada. Hı hı. AK Parti'nin milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilatları seçimden seçime değil her zaman vatandaşın arasında olacak diyor. Biz de kendilerinin talimatları doğrultusunda onun dediğini yapıyor. Her gün vatandaşın arasında olmaya özen gösteriyoruz. Bizim için yarın seçim olacak gibi bir çalışma her zaman vardır. Tabii ki seçim zamanında olacaktır. Ama biz bu mantıkta çalışır ve sahada da sürekli oluruz. Zaten artık Duygu Hanım yani Ankara'da inanın ki birçok dükkan sahibinden, efendime söyleyeyim pazarcı kardeşlerime kadar artık birçok kez görüşmüş durumdayız. Hepsiyle devamlı olarak bir araya geliyoruz. Yani ben bir pazarcı kardeşimi bile 5-10 defa gördüğüm pazarcı kardeşlerim var.
0: Videolardan
1: o yüzden, evet,
0: biz de takip
1: hakikaten
0: ediyoruz.
1: Bu bir milletvekilinin yapması gereken. Biz de bunu yapıyoruz.
0: Vatandaşla evet. Bir arada olmak aynı zamanda onların da sıkıntılarına vakıf olmak aslında.
1: Kesinlikle.
0: Bir anlamda. Onlardan size gelen sıkıntılar toplantılarda konuşuluyor mu? Vatandaş bunu da merak eder. Yani bunun
1: bizim
0: amacı
1: birinci
0: da bir
1: vazifemiz
0: anlamda o mu?
1: Vatandaşın sorunlarını gerekli mercilere götürerek çözmek. Çünkü biz iktidar partisiyiz. Hı hı. Ve bizim öğretmenimiz... Bizim bu konudaki öncümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. O kendisi bugüne kadar yaptığı tüm işlerde vatandaşın sorunlarını bizzat gördü ve çözdü. Aynı şekilde de şu anda sokakta biz onun kulakları olarak hep birlikte dinliyor vatandaşın sorunlarını götürüp genel merkezimize yetkili yerlere ulaştırıyoruz. Yine aynı şekilde de çözüme ulaştırıyorlar. Evet.
0: Peki efendim. Kolaylıklar diliyoruz size. Ve Sürmanşet'i başlatalım isterseniz.
1: Buyurun.
0: Biliyorsunuz İspanya Başbakanı'nın uçağı teknik bir arıza yaptı ve Ankara'ya mecburi iniş yapıldı.
1: Evet.
0: Şimdi aslında tam bu konuşulurken Özgür Özel'den bir çıkış geldi ve Özgür Özel biliyorsunuz Pedro Sanchez'den bir kez daha randevu istedi. Kendisiyle görüşmeyi sık sık deniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında da biliyorsunuz kendisine hayran bakışları gündem olmuştu ve çok konuşulmuştu. Şimdi bugün de görüşme reddedilmiş. Neler
1: öncelikle,
0: söyleyeceksiniz?
1: İspanya Başbakanı ile birlikte gelen tüm heyete hakikaten geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Zaten çok önemli de zannediyorum bir arıza yokmuş ama tabii bu teknik olarak mecburi yapılması gereken bir önlem. Hı hı. Bundan dolayı tabii ki Türkiye'de konakladılar. Bu arada da Özgür Özel randevu istemiş. Ve yine kapı dışında kalmış Duygu Hanım. Maalesef.
0: Israrlı fakat vazgeçmiyor yani.
1: İsrarlı,
0: zannediyorum bu dördüncü,
1: vazgeçmiyor.
0: Beşinci talebi.
1: Efendim İhsan'da yüz olmazsa böyle olur. Ya seni kabul etmiyor. İstemiyor. Niye ısrar ediyorsun? Bir kere de hatırlarsınız Avrupa'da başına evet. Böyle bir iş geldi. Sonra kendisiyle bir
0: sitem
1: tanışma ortamındayken
0: hatta.
1: Zannedersiniz ki hani şeylerde olur ya çok ünlülerin konserleri olur. O konserlerde yanında konseri izleyen gençler olur. Hayranlıkla bakarlar da hani bir kere bana baksa, bir kere selam verse de ona sarılsam diye bekleyen gençler olur. O gençler gibi hakikaten İspanya Başbakanı'na bu noktada bir bakışı vardı. Yani bir kere bana bak, bir kere benle konuş dercesine.
0: Beni gör, beni
1: evet.
0: Duy.
1: Yani Allah'tan gidip otelin lobisinde beklememiş. Ne olur bir dakika bana vakit ayır dememiş. Tabii böyle de bir durumun içerisinde şu anda.
0: Enteresan.
1: Allah kimseyi böyle durumlara düşürmesin. Ne kadar kötü bir şey. Aslında buna üzülmemiz de gereken bir nokta da var. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Sen bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin biraz da itibarını düşünmek zorundasın. Seni istemiyorsa adam niye zorla gidiyorsun ya? Bunlar bir garip Duygu Hanım.
0: Israrla görüşmek istediği anlat

0: Yapmak istediği
1: CHP'de
0: şeyler
1: sanki böyle
0: bazen.
1: bir kültür var. Gökhan Günaydın'ı Özgür Özel istemez, peşinden gider. İstemiyor Gökhan Günaydın'ı, zorla gidiyor. Mesela bunu İspanya Başbakanı görüşmek istemiyor, bu da bu zorla onun peşine gidiyor. Demek ki bunlarda böyle bir şey var. İtilince daha fazla gidip görüşmek istiyorlar. Bu da çok garip bir huy. Bundan vazgeçmelerini kendilerine tavsiye ediyorum. İhsan gittiği yerde itibar görmeli. Bir yerde itilip kakılıyorsa da artık oraya gitme. Sonuçta sen bizim muhalefet partisinin burada liderliğini yapıyorsun ama ben sonuçta senin de şu açıdan düşünmem lazım Özgür Özel'i. Özgür Özel'in de kendini bu kadar itibarsız bir duruma düşürmesi memleketimiz adına iyi bir iş değil. Yanındaki kurmaylarına rica ediyorum, yani uyarsınlar. İstemiyorsan gitme kardeşim. Yani.
0: Evet,
1: bu kadar
0: burada
1: basit.
0: Bir evet. ısrar var, bir görüşme isteği var ama Sanchez de ısrarla kabul etmiyor. Evet. Bakalım kim kazanacak bu yarışı, artık böyle karşılıklı
1: hangi
0: bir iddialaşmaya döndü. Yani adam ısrarla
1: hangi yarış,
0: kabul
1: efendim,
0: etmiyor.
1: Alınmıyor. Düşünsenize, Allah'tan diyorum ya, otel lobisine gidip beklememiş.
0: Enteresan.
1: Rezil olurdu. Yaparlar mıydı? Yapabilirler. Çünkü böyle bir durumda da. O bakışı ben hiç unutamıyorum. Yani o programdaki o bakış var ya.
0: Evet, o hayran bakışlar güzeldi. Evet. Ve onlar da çok konuşuldu. Sosyal medyada
1: yazık.
0: Da gündem olmuştu, viral
1: oldu.
0: Tabii
1: biz de gazetelerden okuduk bu randevu işini. İnşallah doğru değildir diye de bir tarafını da düşünmek isterim.
0: Böyle bir iddia var.
1: İnanın.
0: Evet.
1: Ben yani Özgür Özel'in yanında hiçbir danışmanı demiyorum. Efendim kendimizi niye bu kadar rezil ediyoruz? Adamlar bizi istemiyor. Kendimizi bir de toplum önünde böyle bir duruma düşürüyoruz diye hiç düşünmüyorlar.
0: Bakalım devam edelim. Yine Özgür Özel'le devam edelim. Karabük'te bir miting düzenlendi. Size evet. soracağım, Karabük'te devlet hastanesi var mı yok mu? Özgür Özel diyor ki ben araştırdım. Bir baktım bakındım, devlet hastanesi yok diyor. Bir gelsin mi izleyelim.
2: Karabük'te şu anda okudum, inanamadım, sordum. Devlet hastanesi yok. Devlet hastanenizi 2012 yılında yıkmışlar. 2015'te de 5000 evlerdeki kadın doğum ve çocuk hastanesini yıkmışlar. Yıllar geçmiş, yenisi yapılmamış.
0: Şimdi 2012'de yıkılmış, yıllar geçmiş, yapılmamış diyor. Karabük'te bir devlet hastanesi yok. Ben araştırdım, baktım, çok da şaşırdım diyor. Peki işin aslını sizden dinleyelim. Oradaki vatandaş da alkışlıyor. Vatandaş bilmiyor mu Karabük'te devlet hastanesi var mı, yok mu?
1: Bir
0: hiç oradan
1: bir daha
0: hizmet
1: gösterir misiniz?
0: Almamış mı? Durum nedir?
1: Gerçek yandaki ne Duygu Hanım?
0: Evet, devlet hastanesinin görüntüleri.
1: Yazık. Yani bir genel başkanın bu kadar bilgisiz olması çok enteresan. Hayatta hiçbir şey yapmamışlar ki. Taş üstüne taş koymamışlar. Bu memlekette hangi eserim var dese Özgür Özel'e, herhalde dönüp size şunu söyler. Eczacılık döneminde iyi PlayStation oynuyordum der. Hatırlıyorsunuz değil mi o konuşmayı?
0: Evet, evet.
1: Ben PlayStation oynuyordum diyor.
0: Davet edildim.
1: FIFA oynuyordum diyor.
0: Çok
1: top oynuyormuş.
0: Diyor. Evet, evet.
1: Oradan almış getirmişler buraya. Böyle olan bir insanın tabii memleketle ilgili konulardan bir haber olması çok normal.
0: Kurmayları orada evet. araştırıyor. Hani bu gizlenecek bir durum değil ki. Devlet hastanesi ya vardır ya yoktur.
1: Şimdi
0: hani bunun aksini nasıl iddia
1: eder? En büyük
0: edersin?
1: Rezillik ne biliyor musunuz? Ya bunlar değil mi şehir hastanelerini eleştiren? Ha bu da bunlar şehir hastaneleri eleştiriyordu, hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Hastaneleri eleştiriyordu. Niye bu kadar hastane yapıyorsunuz diyordu. Şimdi buraya geldi diyor ki burada hastane diye yok diyor. Hastane çıkıyor.
0: Çok şaşırdım.
1: Bu kadar tezat bir siyasi parti olabilir mi? Ya Sayın Özgür Özel, sizin SGK dönemlerinizde bırakın hastane yapmayı, hastanenin tuvaletlerini dahi yıkayamıyordunuz. Yani elinize bir Arap sabunu alıp o tuvaletlerin içinin temizliğini yapamayanlar, bu ülkede nerede hastane var, hangi hastane yapıldı, hangi hastane yapılmadı, bu konuyla ilgili lütfen bir yorum yapmasın ya. Allah aşkına. Yaptığınız her iş, bir tane kooperatif yapmaya kalktınız İzmir'de. Yarısından çoğunu adamların aldılar, şu anda hepsi yargılanıyor, cezaevine girmeye kalktılar. İnşaatın demirinden çalmışsınız ya. Ya Allah aşkına bir şu işleri bir bırakın. İnşaatın demiri depreme dayanıklı değildi, inşaatı durdurmuşlar. Ya şimdi böyle bir siyasi parti olabilir mi Duygu Hanım? Şimdi gelmiş bize. Hastane yok diyor. E var bu hastane, ne yapacağız? Şimdi bu hastaneyi nerede konumlandırmamız gerekiyor? Soruyorum. Ya Duygu Hanım, bir genel başkan tutarlı olmalı. Ağırbaşlı olmalı. Vatandaşa bir şey söylediği zaman bunun karşılığı olmalı. Ha, hata yapabilirsiniz. İnsanlık halinde.
0: Diliniz sürçebilir,
1: çıkarsınız, dersiniz ki özür diliyorum. Beni yanlış yönlendirdiler. Bu konumdan dolayı da vatandaşlar özür diliyorum dersiniz. Bu da bir erdemdir bu arada, yani bunu söyleyeyim.
0: Evet. Ama pek çok açıklamasını böyle aslında gerçeği yansıtmayan beyanlar oluyor. Kurmaylarıyla ilgili bir sıkıntı mı var? Orada araştırma noktasında bir yanlış mı yapılıyor? Yoksa Özgür Özel'i bilinçli mi böyle bilgiler veriliyor?
1: Efendim,
0: onu bilmiyoruz.
1: Efendim, baklava kutularından euroların fışkırdığını gördük. Buna dahi inanmayan bir Özgür Özel'e ne anlatırsanız inanır. Soruyorum. Bunun bile komplo olduğunu söyledi.
0: Bir genel başkanı da yani birazcık araştırarak aslında bilgi vermesi gerekir. Oradaki vatandaş da enteresan. Yani oradan hizmet aldınız. Neye alkışlıyorsunuz? Hani bir kişi de demiyor ki burada bir hastane var diye. Enteresan.
1: Şimdi şöyle, yani oradaki vatandaşın da hakikaten alkışlaması çok bu konuda enteresan. Yani demesi lazım ki başkanım, burada yaşıyorlar, rezil ediyorsunuz.
0: Hastane var yani, demesi olan şeyi yok saymak enteresan geldi. Peki devam edelim. Ankara'da durum nedir? Elektrikler, sular ne alemde, biraz onu da sorayım mı size? Su sıkıntıları bitti mi?
1: Efendim, kesikler devam ediyor. Geçen hafta yine Keçiören'de bir su kesintileri vardı. Ama tabii arıza dolayısıyla mı, ne için bilmiyorum, onu araştıramadım. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi vatandaşlar bana faturalarını getirmeye başladılar. Hani sular bizim yüzümüzden pahalanmıştı ya.
0: Evet,
1: şimdi
0: düştü
1: o indirimli suları görmeye başladık. Şimdi ne yapmaya kalktılar biliyor musunuz Duygu Hanım?
0: Biz zamlı uygulamak zorundayız demişlerdi. Evet. Böyle şimdi bir açıklamaları
1: var. Şimdi bu süreli başka paraları da ekleyerek yükseltmeye çalışıyorlar. Ama onu da vatandaşa anlatacağız. Şimdi Allah'ın izniyle metreküp fiyatımız, evet, nedir? Suyun maliyeti bütün Ankara'ya Allah'ın izniyle bunu şimdi önümüzdeki günlerde çok daha geniş bir kampanya hazırlığındayız. Bunu bütün vatandaş öğrenecek. 35.5 TL Ankara'da suyun maliyeti var. Bütün vatandaşlarımızın bu rakamı ezberlemesi lazım. 35.5 TL. Bunun üstüne koyarak gönderdiği her rakamda size ne kadar suyu zamlı gönderdiğini anlayabileceksiniz.
0: Onlar ne kadarla evet göndereceğiz diyorlar da 50'nin üstünde gibi.
1: 51'di şey zaten. Evet. Bakalım şimdi ne karar alacaklar? Meclisten ne karar çıkacak? Ne uygulanacak göreceğiz. Tabii Mahsur Yavaş zamların başkanı. Rekorların başkanı, bu açıda bir rekorluk var. Zam rekoru. Evet. Bakın hop, ekmeğe 12,5 liraya çıkarttı halk ekmeği.
0: Bugün itibariyle.
1: Halkın yediği ekmekten bile bu fiyatları yükseltmeni Sayın Mahsur Yavaş anlamak mümkün değil. Hadi bakalım. Erzurum 6 TL. Kayseri, Antep 7 TL. Konya, Samsun 9 TL. Mahsur Bey, seninki niye 12,5 liraya? Malzeme aynı. Bir de benim bildiğim şöyledir ticarette. Bir şeyin sayısı fazlalaşırsa maliyet açısından daha da düşük olması lazım. Hı hı. Yani şu kalemden 1000 tane alırsanız fiyatı bir ayrıdır. 10 tane alırsanız bir ayrıdır. E şimdi bu şehirlerin arasında da en büyük Ankara. Ama en pahalı da Ankara.
0: Ankara halkı halk ekmeği daha pahalıya, alıyor bugünden
1: maalesef
0: itibaren.
1: Niye?
0: Maalesef.
1: Mahsur Yavaş, hizmette yavaş ama maalesef zamlarda hızlı. Müthiş. Suya zam, işte ekmeğe zam, her şeye zam yapıyor. Hani bunlar temel ihtiyaç değil miydi Sayın Mahsur Yavaş? Maalesef Ankara'da konserlere para lazım, vurgunlara. Ankara'nın tepesine diktiği iki tane kazağa 2.2 milyar TL güncel para harcayacaksın. Benim Ankaralı hemşehrilerimin sırtına da ekmek parası üstünden zam yapmaya kalkacağız. Ya insanın ekmeğinden suyundan ne istersin ya? Buna da mı artık, yani buradan da mı para kazanmayı kendinize maalesef bir yol olarak izlediniz? Bunlar doğru şeyler değil Duygu Hanım. Doğru şeyler değil. Ve şunu söyleyeyim. Bunların faturasını Allah izin verirse inşallah seçimde sandıkta ödeyecekler. Bakın. Ben %60 aldım. Vatandaşa istediğim ekmek zammını yaparım. Vatandaşa yol yapmam. Bahçelerini kuruturum. Sularını istersem keserim. Yeni su projeleri yapmam deme hakkın yoktur. Böyle bir kafadaysanız görürüz sandıkta sonucunu. Evet.
0: Evet. Devam edelim. Türkiye Belediyeler Birliği biliyorsunuz seçimleri yenilendi ve Vahap Seçer yeniden başkan seçildi. Evet. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Fakat bir arbede yaşandı, gerginlik yaşandı. Bir taraftan görüntüleri rica edelim. Tutuklu İmamoğlu'nun aslında gönderdiği mektup okunmaya çalışıldı. Fakat orada bir arbede yaşandı, gerginlik yaşandı. Cumhur İttifakı Belediyeler Birliği Başkan Adayı Fırat Görger bu duruma itiraz ediyor.
1: Zannediyorum orada, Sakarya Belediye Başkanı'nın diye.
0: Evet, orada ortalıkta karışıyor aynı zamanda. Peki siz bu gerginliği nasıl değerlendirdiniz? Orada Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi nasıl anlaşılmalı? Ne anladınız?
1: Efendim, şöyle söylemem lazım. Hem Sakarya Belediye Başkanı hem de burada Yusuf Bey hem de burada Fırat Bey Kahramanmaraş Belediye Başkanı.
0: Evet, Kahramanmaraş ve Sakarya.
1: Hakikaten son derece uygun bir hareket yaptılar. Bir suç örgütü liderinin belediyelerle ilgili bir durumda ismi okunamaz ve onun mektubu okunamaz. Okusaydınız ya kendi üstüne geçirdiği villaları 15 milyon TL'ye. Boğaziçi ön görünümden aldığı rüşvetleri de okusaydınız o zaman. O zaman siz oraya çıktığı zaman harfiyat paralarının yurt dışına nasıl kaçırıldığını da okusaydınız Ekrem İmamoğlu'nun. Efendim bunlar başka bir kafaya bürünmüş. Hatırlarsınız bir müze yaptılar Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Evet. Hatta vatandaşın Silivri. Arasında neydi işte hırsız baba diye geçiyordu müzesi diye. Şimdi böyle bir yere hapishane yaptılar. Yatak buraya ziyarete giden bir kitlenin
0: kuyruk olmuştu.
1: Burada da kalkıp ziyaret ediyorlardı. Bu şekilde konuşması
0: maket.
1: Gayet normal çünkü niye? Bunlarda başka bir kafa var. Ya gerçekleri hepiniz biliyorsunuz. En son Cumhuriyet Halk Partililerinin içinde yapılan anket. Bakın bunu iki yayındır söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne her oy veren vatandaşın %57'si yani toplamının %57'si İmamoğlu'nun bu işler karıştığına inanıyor. CHP'lilerin %57'si. Burada hala geliyorlar onun mektubunu okuyamazsınız.
0: Zaten diğer parti belediye başkanları da izin vermiyor buna.
1: Burası Şahibe'ye bulaşmamış, tertemiz. İnsanlara konuşulduğu yer olması lazım. Hem götüreceksiniz hem de mektup mu okuyacaksınız ya? Bu nasıl bir iş Duygu Hanım? Ya Duygu Hanım adam kendi evinin önünün manzarası kapanmasın diye 156 milyon TL'ye o günün parasıyla arsayı kamulaştırıyor. Önüne bir bina bina dikerler de o güzel villasının boğaz manzarası engellenir diye o adamın burada mektubunu okuyacaklar. Yok böyle bir şey. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bunu açık olarak söylemek isterim.
0: Evet. Ciddi bir gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından da seçimlere devam edildi.
1: Ben özellikle Kahramanmaraş milletvekili, Kahramanmaraş'ın belediye başkanı Fırat Bey'e ve Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Bey'e buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. Hakkını savunmak bizim camiamızın. Böyle kişilerin yaptığı bu hareketlere karşı bu şekilde davranış yapmak ben gerçekten bu davranışları doğru buluyorum. Çok açık söyleyeyim.
0: Ya bu gerginlikler aslında olabilir çok da böyle bir yansımamalı ama
1: yani sen bizim kalkıp da orada bir sürü AK Partili arkadaşımıza hakaret edercesine bir suç örgütü liderinin mektubunu nasıl okumaya kalkarsın? Var mı böyle bir şey? Olabilir mi böyle bir şey? Evet.
0: Evet yaşanan gerginliğin ardından da seçimlere devam edilmiş.
1: Ellerine ağızlarına sağlık.
0: Seçim tamamlanmış diyelim. Şimdi biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işte gerçekten çok büyük bir israf olduğu, işte binlerce araç olduğu ve bu araçların çok da gerekli olmadığı yönünde iddiaları vardı. Ve bundan sonra da kendisi bu israfa dur diyeceğiz diyordu. Şimdi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den bir açıklama geldi. Araç sayısının 4 katına çıktığını ortaya koymuş kendisi. Buyurun lütfen.
1: Vallahi buradan özellikle Abdullah Özdemir Başkan'a da çok Ankara'dan sevgilerimizi gönderiyorum. Niye? Kendisini sosyal medyadan takip ediyorum. Hakikaten arı gibi çalışıyor. Nerede baksanız orada toplantılarda vatandaşın hakkını savunurken o samimi duygularını izlerken görüyorum ve hakikaten bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir Ankara milletvekili olarak burada kendisine bolca selamlarımız olsun inşallah.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Evet, kolaylıklar diliyorum kendisine. Şimdi efendim, şimdi Abdullah Başkan çok önemli bir şeyi ortaya çıkartmış. Neyi ortaya çıkartmış? Bakın 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araç sayısı 1857'ymiş. Şimdi hatırlar mısınız? Bütün arabaları böyle yan yana dizdiler.
0: Evet.
1: Suç örgütü İmamoğlu'nun tayfası. Oraya koydular. Bakın şunları. Hatırlıyor musunuz bu görüntüleri?
0: Evet.
1: Ne dediler? İsrafı önlüyoruz, İsrafın tasarruf belgesi. Ediyoruz dediler değil mi? Bakın değerli izleyiciler. Bunlar yalanı esrah gibi söyler. Sağ olsun Abdullah Özdemir Başkan bunların rezilliğini, kepazeliğini, yalancılıklarını ortaya çıkartmış. Ne yapmış? Buyurun. 2025 yılı sayı kaça çıkmış? 7784. 1857'den 7784'e çıkartmış. Bir de bu arabaların bir kısmı kayıpmış. 3565 tanesi, yani bu arabaların 3565 tanesi araç takip sisteminde yokmuş.
0: Nerede o belli değil nerede.
1: Bir tanesini biliyorum ben.
0: Nerede?
1: Gökhan Günaydın'da çıkmıştı hatırlarsınız.
0: Evet, tahmin ettim onu söyleyeceğim.
1: Diğer, ya ondan sonra onu nereye koydular bilmiyorum. Evet. Geri iade ettim etmedi mi bilmiyorum.
0: 3564 tanesi nerede onu bilmiyorum.
1: Ama geri kalan nerede bilmiyorum. İşte böyle Gökhan Günaydın veya ona benzer kişilere mi peşkeş çekildi? Ne oldu bunu bilmiyoruz. Bir tanesi bulundu. Bak,
0: İnanılmaz
1: nerede orada çıkmıştı o zaman.
0: Söz ediyoruz bir belediye için 3565 evet. Araç ne demek?
1: Bakın pardon, efendim 64. 3565 araçta takip sistemi yok.
0: Nerede kim kullanıyor bunları? Belli
1: bilmiyorum.
0: Değil.
1: Ben bilmiyorum.
0: Peki hani israf nasıl? Vardı şimdi, buna dur denecekti nasıl bunlar?
1: Abdullah Başkan ne demiş? Çıktı. Araç çok hizmet yok. Ne yapıyorlar bu arabaları? Mesela bu arabalar mitikleri adam mı taşıyor? Veya eşinizi dostunuzu mu bu arabalara bindiriyorsunuz?
0: Ya bir belediyede bu kadar araca ihtiyaç var mıdır? Yani siz...
1: Efendim tekrarlıyorum. Bakın 1857 araba vardı değil mi? 2019 yılında. Bir daha gösterin şu görüntüyü. Bu görüntü neydi? Tasarruf görüntüsüydü değil mi?
0: Tasarruf edeceğiz bunları azaltacağız
1: şimdi
0: diyorlardı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten o utanmaz CHP'li yöneticilere söylüyorum. Hiç utanmanız yok mu sizin ya? Hiç sizde yüz yok mu Allah aşkına? Soru soruyorum bu sayı 7784'e çıktı. Allah izin verirse önce 2028'de Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar liderliğinde bir kere daha seçildikten sonra İstanbul AK Parti kadrolarına çıktığı zaman o zaman görecekler o tasarruf etmek için o arabaların nasıl meydanlarda olduğunu. Ya insan da utanır ya. 1857 arabayı 7784'e çıkartmış. Ne oldu İstanbul'da? Ne hizmet yapıyorsunuz bir de? Konser yaptınız. Boğaziçi ön görünümlerden rüşvet istediniz. Ben görmedim ki bunlar devasal bir rekreasyon alanı yapsın. Ben görmedim ki bunlar denizlerde. Tekrar Haliç kokmaya başladı efendim.
0: Evet Haliç'te yeniden ciddi bir koku var.
1: İstanbul'un trafiği arttı. İstanbul'da yapılacak olan ulaşım projelerini iptal ettirdiler. Tünelleri kapattırmaya kalktılar. Hatırlamıyor musunuz ya? Bunlar İstanbul'daki Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı hastanenin yollarını yapmadılar. Sırf millet gidemesin diye hatırlıyor musunuz? Yol yapmaz, su projesi koymaz, park yapmaz ama araba sayıları artar. Niye? Beyefendilerin keyfi olsun. Verdikleri maaşları hatırlıyor musun Duygu Hanım o yönetim kurulundakilere?
0: Dudak uçuklatan dudak maaşlardı. Evet,
1: milletvekillerinin iki katı maaş alan bir sürü bürokratları var onların. Görüyorsunuz yani değil mi?
0: Evet. Bir taraftan israf ya. Var biz bunu durduracağız derken bir taraftan araçların bu rakamlara çıkması işte yöneticilere bu kadar maaş verilmesi nasıl bir tezat onu da izleyicinin takdirine bırakalım dilerseniz. Yani ortada büyük bir çelişki var. Görünen
1: efendim
0: tablo...
1: bundan milleti düşünür mü? Deprem olur kaya gider, sel olur Bodrum'da tatile gidenler. Allah aşkına kalkıp da böyle bir şey yaparlar mı? Gittiler Paris'te hatırlayın gazetecileri götürdüler.
0: Evet hatırlıyorum.
1: Kaç lira para harcadılar özel uçak tuttular orada akşam yemeği yediler de geldiler bunlar. Bunlar kim bize tasarruftan bahsedecek? Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet başkanlarıyla görüşmesiyle ilgili gittiği uçağı eleştirenler Paris'te akşam yemeğinde oturup keyif çatmak için bu İstanbullunun parasını nerelere harcadılar ya, hatırlamıyor musunuz? İstanbul'da deprem bütçesini düşürüp konser bütçelerini, eğlence bütçelerini, reklam bütçelerini arttıranlar bunlar değil mi? Bunlar kim bize tasarruftan bahsedecek ya? Perişan ettiler belediyeyi. 10 katına çıkarttılar İstanbul'un şu anda borcunu. Geçen yayın bunu anlattık.
0: 25 milyara vardı demiştiniz zannediyorum.
1: Hayır. Borcu 10 katına çıkarttılar. Evet. Ankara'nın borcu 25 milyar.
0: Öyle mi? Evet. Peki, özür dilerim, ben karıştırmışımdır. Şimdi devam edelim. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası devam ediyor. Bugün evet. 31. günü. Bugün yine bir gerginlik oldu ve biliyorsunuz ki celseye ara verildi ve heyet çekildi. Bir daha da duruşmaya çıkmadı. Buna itirazlar da geldi. Ekrem İmamoğlu'nun biz pimpon topu muyuz, götürüyorsunuz, getiriyorsunuz, bu duruşma devam edecek dediği ve itiraz ettiği konuşuluyor. Buna ilişkin ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Aslında davanın başlangıcından bugüne hep arbedeler, tartışmalar konuşuluyor. Yani biz birazcık da aslında savunmaları tam anlamıyla duyamıyoruz, algılayamıyoruz. Geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz.
1: Genelde şiir okuyor efendim İmamoğlu. Yani savunma yerine şiir okumayı tercih ediyor.
0: Ya da itirazlar geliyor veya heyetle
1: soru bir soruyorlar. Diyorlar ki şu konuyla ilgili aklınızda iddia ne var diyor. Birden şiir okumaya başlıyor. Duygu Hanım, gerçekten normal bir şey değil.
0: Ya hakkındaki iddialara cevap vermesi beklenir. Yani hangi partili olursanız olun bu iddialara ne cevap gelecek diye bir duymak istiyorsunuz. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da sağ kolu olarak bilinen Adem Soytekin biliyorsunuz geçtiğimiz hafta tahliye edildi. Adem Soytekin, Murat Kapki arasında bir tartışma yaşandı.
1: Ne tartışması olmuş?
0: Açıkçası Adem Soytekin kendisine duruşmaya doğru gelirken araçta küfür edildiğini ifade ediyor. Sinkaflı bir küfür. Ben burada dile getiremiyorum çok fazla. İzleyiciye
1: yani
0: de saygımızdan.
1: Yani sinkaflı derken ağırlığı olarak.
0: Çok ağır.
1: Annesi küfürmüş değil mi?
0: Evet, çok ağır bir küfür. Fakat Adem Soytekin bunu duruşmada dile getiriyor. Tutanaklara geçiyor. Murat Kapki bunu tabii kabul etmiyor. Biz seninle ilgili konuşmamıştık diyor. Yani seninle ilgili bir durum yok. Buğra Gökçe de bu tartışmanın içinde. Çok ciddi böyle kavga oluyor. Aslında kavga Ekrem İmamoğlu'nda sonradan dahil olduğu. Evet. Ve Ekrem İmamoğlu
1: küfür etmiş mi? O yok.
0: Hayır, Adem Soytekin'e bağırdı söyleniyor. Bunların hepsi tutanaklarda var. Şimdi bu ortada bu durum varken bu yargılama nasıl devam edecek? Yani CHP'li bir grup duruşmada kendi aralarında küfürleşiyorlar, kendi aralarında sataşıyorlar birbirlerine. Vatandaş gerçeği nasıl öğrenecek yani? Aslında bunu merak ediyoruz.
1: Şimdi Duygu Hanım, başından beri anlatıyoruz. Gören CHP'li, şikayet eden CHP'li, bu davaya siyasi bir dava diyemezsiniz. Bakın, şimdi bu Adem Soytekin'le Murat Kapki arkadaş değil miydi? Hı hı. Birbirlerinin annelerine niye orada küfrediyorlar? Bunun AK Parti ile ne alakası var? Soruyorum.
0: Çok enteresan.
1: Hem birbirlerine küfredecekler, hem bu küfürlerden dolayı birisi bir ifade verecek, diğeri işte ispatlanacak vesaire olacak, durumu olacak. Bunun da suçlusu AK Parti olacak, öyle mi efendim?
0: Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Soytekin itirafçı
1: olması. Ben
0: burada
1: şundan yanayım. Bir insanın annesi çok kutsaldır.
0: Elbette, herkesin.
1: Ya arkadaş, yani birbirinize orada bu şekilde küfür etmek, mahkeme önünde sağda solda küfür etmek olur mu Duygu Hanım? Bunların artık bir kendine çeki düzen vermeleri lazım. Kardeşim, yaptıklarınızı, birbirinizi, pisliklerinizi gördüyseniz de birbirinizin annesine niye küfür ediyorsunuz orada? Bu ne rezillik? Ben böyle şeyleri doğru bulmuyorum.
0: Ya Murat Kapki kabul etmiyor. Biz sana küfür etmedik. Bilmiyorum. Biz kendi aramızda şakalaşıyorduk diyor. Tabii Adem Soytekin bunu da yine sinkaflı bir şekilde reddediyor. Evet. Defol git ya anlamında bir kelime kullanıyor. Ve yine arbede orada devam ediyor. Enteresan. Adem Soytekin de enteresan bir figür anladığımız kadarıyla. Gazetecilerden verilen bilgilere göre hem itirafçı oluyor hem de Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna girdiğinde birden ayağa kalkıp alkışlıyor. Aslında ne yaptığı da ne ettiği de pek belli değil. Değişik bir ruh hali değil mi? Yani hem dosyada itirafçı olduğumuz, biz buna rüşvet verdik, böyle oldu, şöyle oldu diye. Bir taraftan da Ekrem İmamoğlu gelince ayağa kalkıp alkışlıyorsunuz. Nasıl bir tezattır onu da anlayabilmiş evet. değilim. Şimdi devam edelim yine bu duruşmalarla. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuğba Torun, biliyorsunuz yine o da duruşmaları takip ediyor. Ve yine Silivri'de bir açıklama yaptı. Gelsin lütfen.
3: Gelsin.
4: 4 dönem milletin temsilciliğini yapmış Aykut Erdoğdu salınmazsa buradan ilan ediyorum. Bu savaş ilanıdır. Savaş ilanıdır.
0: Savaş ilan etmiş.
1: Ne yapacak?
0: İlan ediyorum, savaş ilan ediyorum, salın diyor.
1: Ya efendim. Yani
0: bir taraftan aslında bunlar biliyorsunuz TCK kapsamında da efendim, suç heyeti bir taraftan tehdit etmiş yani? Oluyorsunuz. Hukuken tamamen yanlış bir açıklama.
1: Ya bir de avukat değil mi?
0: Evet.
1: Efendim bunun her yeri avukat olsa ne olur Allah aşkına. Ya şu konuşma tarzına bakın. Bir kadına yakışıyor mu şu tarzda bir konuşmak? Allah'tan bu ülkede adalet var. Bakırköy Başsavcılığına buradan teşekkür ediyorum. Hemen böyle bir kelimesinin üstüne soruşturma başlatmışlar. Hı hı. Allah razı olsun. Sen kimsin devleti tehdit edeceksin ya? Savaş çıkartacak. Hadi çıkart da görelim. Hadi çıkart da görelim. Neymiş? Dört dönem bu milleti temsilciliğini yapmış kişi hemen salacakmış. Allah Allah, sen hakim misin savcı mısın ya? İsterse 20 dönem yapsın efendim. Yani sen bir suç işleme hakkına sahip değilsin. Ben Osman Gökçek olarak milletvekili yaptıktan sonraki dönemde suç işleme hakkına sahip değilim. Bugün de değilim.
0: Hiç kimse değil. Kimse
1: hemen benim bu konuda değil. Gelir, adalet cezamı verir. Senin bu konuda ayrıcalığı ne ya Aykut Erdoğdu'nun? Ne ayrıcalığı var? Ya 3 gün önce kalkıp demediğinizi bırakmıyordunuz kendi içinizde de Aykut Erdoğdu'ya. Konuşturmayın bizi buradan. Yani kalkacakmış, savaş ilan edecekmiş. Bakırköy Başsavcılığımız, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hangi siyasi partiden olursa olsun devleti kimse tehdit edemez.
0: Elbette. Hele yargıyı bir anlamda baskı altına
1: almak. Bakar mısınız efendim?
0: Almak
1: sen
0: bu
1: kimi
0: ifadeler
1: tehdit ediyorsun?
0: Kabul edilebilir
1: Allah
0: değil.
1: Bu kadının arkadaşlarına da sabır versin. Şu konuşma tarzına bakın. Hakikaten çok rahatsız edici de bir tarzı var.
0: Yani
1: çok
0: gerçekten
1: bir
0: birazcık
1: evet.
0: Tabii sinirlerine hakim olması gerekiyor.
1: Olsun,
0: hele de bir hukukçu olması.
1: Olamıyorsa sebeple da avukat olmasın.
0: Bunun bir suç olduğunu bilmesi
1: gerekiyor. Biz herkesin
0: gerekiyor.
1: Bu tür sinir ve stresini çekmek zorunda değil millet tehditlerini. Hı hı. Ya iyi o zaman Duygu Hanım. Her yargılanan çıksın tehdit etsin. Ya o zaman bu cumhuriyet olur burası. Şu kadının hareketlerine bakar mısınız?
0: Ya ortada bir iddia var. Yargılanıp aklanmak onlar için de en
1: bir
0: doğrusu.
1: Bir avukat devleti tehdit edemez. Bence bu kadının avukatlığı
0: yargıyı
1: noktasında
0: özellikle
1: da mutlaka işlem başlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet.
0: Peki şimdi Ankara Araştırma ve Danışmanlık Şirketi biliyorsunuz bir araştırma yaptı.
1: Evet.
0: Mansur Yavaş'la Sayın Erdoğan arasında yapıldı bu anket. Ankette bir hesap karmaşası var. Sizden dinleyelim isterseniz.
1: Şimdi Mansur Yavaş bu aralar kendini nasıl parlatacağım diye düşünürken bir rezilliğe imza attı. Tabii biliyorsunuz Mansur Yavaş ortaokul ve liseyi 9 senede bitirdi Duygu Hanım. Yani dersleri iyi değil.
0: Bu sizin ve iddianız elbette.
1: Ben bunu Beypazarı'na gidince arkadaşlarından dinledim. Okul arkadaş. Mansur'la biz bu kadar yılda bitirdik dediler. Hı hı. Bana dedikleri o. Aksini ispat ediyorsa yayınlasın desin. Ben 6 yılda bitirdim ortaokulla liseyi. Tabii bu matematikteki kötü durumu buraya yansımış. Bir bakalım dedik. Mansur Yavaş'la ilgili yapılan ankete bakın. Mansur Yavaş 56 alıyormuş ankette. Biliyorsunuz Ankara Yazıyor diye bir site var. Mansur Yavaş'ın tamamen kontrolünde olan, onun yayın organı gibi. 56, Cumhurbaşkanımız da 49. Evet, dağıldığında. 56 ile 49'u topladığımızda kaç yapıyor Sayın Mansur Yavaş? Yani 100 yapmıyor galiba değil mi? Yani bakıyorum 105 zannediyorum yapıyor. Değil mi? 105 nasıl bir rakam Allah adını severseniz. Şav anket yapıyorlar. Sahte anket. Sahte ankette bile buraya 105 oluyor. Bakın 56 ile 49'u topluyorsunuz
0: 105. Ya.
1: Sizin yapacağınız anket de bu kadar olur. Ya Allah aşkına bunlara memleket emanet edelim. Bakın bu sahte yaptıkları bir ankette bile matematiği bilmeyen adamlar bunlar ya. Ya Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezden seni hiç arayıp sormuyorlar mı ya? Sana şunu demiyorlar mı mesela? Ya Mansur abi, anket falan yayınlatıyorsun da bizi rezil ediyorsun, bari ikisi toplayıcı yüz etsin. 49-56. Hay sizi yapacağınız ankete. Bu kadar rezillik olur mu Duygu Hanım? bakarken hakikaten kahkaha atarak izledim.
0: Ya bu ciddi bir iş değil mi anket? Yani efendim, vatandaşın bir anlamda aslında nabzını okuyorsunuz.
1: Çünkü bakın şunu unutmayın. Yalan yaparsanız ayağınıza dolanır. Sen kim Sayın Cumhurbaşkanımıza yan yana gelmek kim ya? Çorba dağıtacaksın. Birisi bütün dünyanın barış elçisi olacak. Köprüler yapacak, nükleer santral, hastaneler, doğalgaz çıkaracak, petrol çıkaracak. Ya sen kimsin? Kalkacaksın, bir de sahte anket yaptıracaksın. Bu sahte ankette de ikisini toplayınca 105 çıkacak.
0: O da yanlış olacak.
1: Ben buradan Mansur Yavaş'ın danışmanlarına bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Acil bir matematik öğretmeni bulun kendisine. Hemen otursun. 56 ile 49 topladığında 100 etmediğini öğretsin. Bunu söylemek lazım Duygu Hanım. Evet.
0: Evet gerçekten bu da Duygu Hanım, hepimizi şey söyleyeyim mi? Güldüren bir anket
1: Allah
0: oldu.
1: Allah var ya bunların ellerini ayaklarına dolaştırıyor. Yalan yapıyorlar ya böyle rezil oluyorlar işte.
0: Vatandaşın da güven duygusunu bir anlamda zedelemiş oluyorlar aslında. Yani,
1: efendim Mansur Yavaş'a neyle güveneceksiniz ki? Su fiyatlarını indireceğim, ucuzlatacağım dedi, pahalılaştırdı.
0: Bedavaya yakın olacak evet diyordu hatta. Yani bedava oldu olması gerekiyor diyordu ama hani ortaya konan belgeler, şey yargı kararları öyle
1: güneş
0: söylemiyor.
1: Bütün barajların üstünü güneş kaplıyordu. Nerede? 58 kilometre metro yapıyordu. Nerede? Ya Mansur Yavaş'ın inanın söylediklerinin birçoğunun zaten yalan olduğu seçimde ortaya çıkıyor.
0: Bu seçimlerde evet ortaya konan vaatler hep böyle vaat olarak mı kalıyor? Hiç gerçekleşmiyor mu?
1: Ne kadar
0: bir
1: kötü
0: anlamda
1: bir şey
0: da gerçekten
1: ne
0: vatandaş için
1: şey
0: oldukça kırıcı.
1: Şey. Hatırlar mısınız Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş dönemlerde bir videosunu koymuşlardı. Cumhurbaşkanımız vaatlerde bulunuyor. İşte Türkiye şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire. Seçim bitiyor. Hepsini yapmış, üstüne kat ve katını yapmış. Ekrem İmamoğlu'na soruyorlar, hatırlıyor musunuz? Cüneyt Özdemir'in bir sohbetindeydi. Deniz altında İstanbul G'si yapacağız, hatırlamıyorum.
0: Evet,
1: hatırlıyorsun.
0: Evet hatırlıyorum. Evet.
1: 100 bin konut yapacağız, biz bunu nasıl yetiştirelim? Hatırlıyorsunuz.
0: Evet. Vaatlerin yerine gelmesi gerekiyor. Vatandaş bunu bekliyor ve bu gerekçeyle de oy veriyor
1: belki. 500 bin deprem konutunu yapacağım dedi, yaptı. Devamını da yapan Recep Tayyip Erdoğan var.
0: İnşallah diyelim.
1: Biri gerçek, biri sahte. Mesele ortada.
0: Deprem konutları vatandaşlarımız için çok önemli konutlardı. Evet. Gerçekten teslim edildi pek çoğu ve yapılmaya da devam ediliyor bir taraftan. Hayati önem taşıyordu gerçekten. Evet. Çok önemli bir projeydi. Şimdi 1 Mayıs'ta gerçekten Ankara'da hepimizi üzen bir kaza yaşandı. Ve iki işçi maalesef hayatını kaybetti. Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de sabırlar diliyoruz. Metanet diliyoruz. Sayın Gökçek siz
1: efendim,
0: bu
1: her yerde
0: vatandaşların aileleriyle bir araya geldiniz mi? Sizden
1: bakın
0: dinleyelim.
1: Şöyle efendim. Her yerde kaza maalesef gerçekleşebiliyor.
0: Evet.
1: Ölümler olabiliyor. Yani bunun AK Partisi, CHP'si, MHP'si yok. Maalesef bazı zamanlarda tabii ki tedbirlerin en yüksek düzeyde olması gerekiyor ama bu noktalarda maalesef bu tür işlerle karşılaşabiliyoruz. Geçen gün ASKİ'ye bağlı olan bir taşeron şirketinde iki tane işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Hı hı. Ben de daha sonra kendilerinin ailelerini aradım, başsağlığı diledim. Birisi Çorum'a, birisi Yozgat'a defnedildi. Bugün bir tanesinin ablasıyla da konuşma imkanım oldu. Cenab-ı Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Gerçekten hakikaten çok üzüldük. Şehrimize böyle bir şey olduğu için. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir belediyede de bir işçi kardeşimiz olsa onlar da bizim canlarımız yani. Böyle
0: elbette
1: bir durum katiyen farklı düşünülemez. Ancak burada beni üzen bir şey oldu. Bakın Ankara Belediyesi bir açıklama yapıyor. Ben bunu Ankara Haber Ajansı'ndan aldım. Hı hı. Hayatını kaybeden emekçiler ASKİ personeli değildir. Buyurun. Bunu Ankara'dan aldım. Özel bir firmaya bağlı olarak çalışan işçilerdir. Ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle ABV ve bağlı kuruluşlarda çalışan personelimiz bugün resmi tatildedir. Ya sizin hiç vicdanınız yok mu? Altında rahmet dilemişsiniz de. Ya bu adam taşeron şirkette. Ve böyle bir kazada da hayatını kaybetmiş.
0: Ve bir işçi sonuçta.
1: Ve bir işçi. Biz işçi bayramında kimseyi çalıştırmıyoruz. Adam o gün hayatını kaybetmiş. Kalkıp sanki bu insanlar mı suçlu? İki candan bahsediyoruz ya.
0: Kolay mı? Dile kolay yani.
1: Ya bu kadar rahat bir açıklama yapılır mı Duygan?
0: Yapılmaz.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışan her personel kardeşim benim için çok değerli. İçinde tanıdığım birçok kişi var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi döneminde de işe alınan birçok işçi kardeşim var. Bunlar evlerine ekmek götürüyorlar. İşini bir adam düzgün yapıyorsa, iyi şekilde de yapıyorsa orada da çalışmaya tabii ki de layıktır. Ama burada iki kişi hayatını kaybetmiş ya.

0: vicdan. Biz bugün kimseye çalıştırmıyoruz. Burada da kimse bu konuyla alakalı sorumluluk bizde değil. Ya niye böyle diyorsunuz? Bize ait bir taşeron şirketidir. Burada da kaybetmiştir. Biz de üzüntüyü paylaşıyoruz dersin. Gönderirsin iki tane personelinin birini Çorum'a, birini Yozgat'a. Var mı kardeşim bir ihtiyacınız dersin. Onların derdiyle dertlenirsin. Böyle açıklama mı olur Allah aşkına ya?
1: Çok da zamansız yani. Aynı günde efendim, yapılacak bakın, bir açıklama da değil. Ortada iki can gitmiş. Bak, ve sonuç olarak taşeron şirketin lazım. İşçileri bunlar.
0: Acı paylaşıldıkça azalır. Biri hayatını kaybediyor. Ankara'da bizim şehrimizdeki, bu bütün Türkiye için geçerli ama biz milletvekili olarak bu şehirde kimin başına bir şey gelse onun acısını paylaşmamız gerekir. Yaptıkları şu açıklamaya bakın. Ankara Belediyesi'nde işçi olmak da zor. Oranın taşeronu olarak çalışmak. Hı hı. Ya bir sahiplenin ya. Ne olur sahiplenseniz.
1: Ailelerin de şikayetleri var zannediyorum yani Sayın var. Mansur Yavaş'ın ilgilenmediğine dair.
0: Bugün Akit
1: dair,
0: TV'de izledim. Ablası sitem ediyor. Ya bir kişi bile bizi aramadı diyor.
1: Evet.
0: Ya hiç mi utanmanız yok ya? Bu öyle sizin taşeronunuzda çalışan bir işçi kardeşimiz. Yani illa askiye birebir çalışmadı diye seninle ilgili bir işte çalışırken hayatını kaybedirse taşeron işçisi olarak bu senin için değer olmuyor mu? Ya bu doğru değil Duygu.
1: Değil.
0: Herkese sahip çıkılmalı. Herkesin yanında olunmalı. Ya bir de bunu ben niye söyleyeyim ki bunlara? Ya sen CHP'li bir belediye olarak da bunu yapmalısın. Bu halk. Ara. Ben hangi partide olduğunu bilmiyorum ki bu kardeşimizin. Ailesinin vesairesinin. Can gitmiş ya. Aramıyorlar. Bir kişi bile göndermiyorlar. Bugün çok ciddi sistemler duydum. Ya,
1: çok ciddi sistemler var. Sizin olmaz aradığınızda Ankara Büyükşehir yani, Belediyesi'nden bir destek gelmediğine ilişkin açıklaması
0: sonuç
1: var.
0: Sonuç itibariyle ailenin, bakın ne diyorum. Bu AK Parti'de de olabilir. Allah korusun.
1: Duyarlı olmak
0: şurada bir
1: gerekiyor.
0: İşçi kardeşimiz çalışırken de Allah göstermesin.
1: İş başına kazası, bir şey gelebilir.
0: Ya bir başsağlığı dilemek bu kadar zor mu?
1: Değil.
0: Anlamak orada mümkün değil.
1: Bir anlamda hemen sorumluluğu üstünden atmanın peşine düşmüş belediye aslında. Evet. Orada önce bir acıyı paylaşmak değil mi? Ölenlerin ailelerini bir sarıp sarmalamak gerekirdi. Çok da yerinde olmuş.
0: Şimdi kendinizi ailenin yerine koyun. Sizin hakkınızda böyle bir yazı çıkıyor.
1: Allah korusun.
0: Ya demez misiniz? Ya benim abim ölmüş, kardeşim ölmüş. Bunlar neyin derdinde? Bir gelip de bana başsağlığı dileyeceğine, bunlar benim personelim değil deyip benim üstümden bu işi atmaya çalışıyor demez misiniz?
1: Ortada iki can gitmişken büyük bir ayıp.
0: Ben şahsen bir şey söyleyeyim. Bir Allah başıma vermesin. Benim başıma böyle bir şey olsun. O yetkili gelsin evin kapısından almam kovarım. Defolun gidin buradan derim.
1: Evet.
0: Hakkım olarak yani değil mi? Evet.
1: Elbette böyle günlerde destek, dayanışma her zaman olduğu gibi önemlidir. Evet. Bizim milletimiz için de daha da önemlidir yani. Türk milleti evet, birbirine bağlı bir millettir. Hele kötü günde bu desteği, bu yardımı bekler. Kimden destek, yardım geldiğini de hiçbir zaman unutmaz diyelim. Devam edelim. Şimdi sosyal medyada provokatif biliyorsunuz röportajları, paylaşımlarıyla ön plana çıkan bir isim vardı. Arif Kocabıyık.
2: Evet.
1: Sayın Özgür Özel'in ona rozet taktığını gördük. CHP evet, rozeti taktığını gördük. Bu medyaya yansıdı. Fakat daha sonra kendisinin pek çok suç kaydı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte CHP'den bir açıklama geldi.
2: Ne geldi efendim açıklama?
1: Ya açıklama şu yönde. Buyurun. Üyeliği, CHP üyeliği durdurulmuştur. Zaten neden? resmiyet kazanmamıştı. Ve biz tanımıyorduk, bilmiyorduk. Meclise pek çok vatandaş geliyor. Onlara da rozet takılıyor. Ama biz tanımıyorduk, öyle rozet taktık. Yani Özgür Özel birebir tanımıyor diyorlar.
0: Kelime şöyle söyle diyor. Okuyorum. Sayın Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde Arif Kocabıyık'a rozet takmıştır.
1: Evet.
0: Ancak daha sonra söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri ve değerlerini bağlamayan davranışı kabul edilemez. Bakın, ben Arif'i savunacak durumda değil.
1: Evet.
0: Burada suçlu sizce Arif Kocabıyık mı, Özgür Özel mi? Şimdi yoğun bir trafiği varmış Özgür Özel'in değil mi? Buyurun. Önce Arif'e rozeti takıyor.
1: Hı hı.
0: Fotoğraf çektiriyor. El sıkışıyor, oturuyor. Sizce böyle oturup sohbet ettiği bir kişi yoğun bir trafikte olabilir mi?
1: Yani
0: soruyorum efendim. Yani bu sadece gelip de bir rozet takma meselesi mi? Yoksa oturmuşlar abi, beraber oturuyorlar. Şimdi burada Arif

0: Hoca bıyık denilen kişinin ki hiç sevmem kendisini, suçu ne? Geçmiş dönemlerde yaptığı paylaşımları ve bununla ilgili durumları Özgür Özel bilmiyormuş, ondan dolayı yapmış. Özgür Özel'in yanındakiler ne işe yarar? Herhalde Arif oraya giderken demiştir ki zaten benim her şeyimi biliyorlar. Hı hı. Her şeyim ortada. Bütün yaptığım işler sosyal medyada ortada. Bunu bilerek gitmiş Arif buraya. Doğru mu? Zaten adam diyor ki ben bunları yapıyorum zaten kardeşim diyor. Sen de beni bile bile alıyorsun diyor. Sonra diyorlar ki geçmiş dönemdeki paylaşımları dolayısıyla gönderdik.
1: Bakın durduruldu diyorlar, evet.
0: Bu ne biliyor musunuz? Aldı partiye, bir tepki geldi milletten, tak bırakmak zorunda kaldı. Mesele bu. Bir genel başkan eğer kendi partisinde rozet taktığı adamın geçmişini bilmiyorsa sen bu partinin başında hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Şimdi bunun devlet yönettiğini düşün. Her önünü gelene yanına oturtturur. Yarın adamın bir suçu çıkar, pisliği çıkar. Ben bilmiyordum, yoğun trafikte yanıma oturtturdular der. Öyle mi?
1: Öyle vatandaşa mi? Hakaret eden Dilara isimli bir şahıs vardı, hatırlıyor musunuz? Yine yanında protokole oturttu. Sonra da dedi ki benim tecrübesiz zamanlarıma denk gelmişti. Yani çok da orada bir okuma yapamadık. Yanlış yaptık.
0: Türkan Hanım.
1: Gibi bir açıklama yapmıştı.
0: Hazineden devasal bir bütçe alan, Türkiye'de ikinci siyasal parti olan muhalefet, ana muhalefet partisinin liderinin yanında bir tane danışmanı, bu kişinin attığı tweetleri, paylaşımları bilmeden bu kişinin yanına getiriyorsa
1: ya hayatın olağan akışına çok
0: uygun değil. Bu kişiden genel başkan olmaz efendim. Buradaki suçlu Arif diyemezsiniz. Buradaki suçlu Özgür Özel. Bakaydın adama. Zaten belli geçmişte ne yaptı. Tam bir AK Parti düşmanıdır. Şimdi kalkıp bu adamın geçmişine bakmayacaksın. Tepkiler geldiği zaman dönüp biz attık, etik ilkelerimizle uyuşmuyor diyeceksin. Ya siz etik ilkelerinizle uyuşmuş olsaydı, şimdi Özkan Yalın'ı daha yeni atıyorlar. Kaç ay oldu Duygu Hanım?
1: Evet, uzun zaman oldu. Yani, neden atılmadığına
0: bize bunları anlatmasınlar,
1: polis bilgileri vardı. Bir türlü partiden neden ihraç edilmiyor diye konuşuluyordu. Sayın Özgür Özel'le ve Ekrem İmamoğlu ile arasındaki ilişkiler konuşuluyordu. Ama şimdilik ihraç edildi. Bakalım ileride neler konuşacağız o dosyayla ilgili. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş biliyorsunuz Brüksel'de esnafla bir araya geldi. Orada ziyaretlerde bulundu. Fakat Sözcü gazetesinden buna ilişkin bir haber geldi ve Sayın Bakan'ın burada vatandaşla esnafla bir araya gelmediği, sokağa çıkamadığı orada çıktı konuşuluyor. Siz nasıl değerlendirdiniz bir kere bu haberi?
0: Mahinur Özdemir Bakanımızın sen Türkiye'de sokağa çıkıp çıkmadığını nereden biliyorsunuz? Bu bir. Siz nereden biliyorsunuz? Yani bir insana iftira atacağız diye artık iyice çirkinleştiniz. Şimdi bunlar neyi bilmiyor biliyor musunuz? Hı hı. Cehaletlerini söyleyeyim. Ben de yurt dışına gidiyorum. Parti programlarıyla ilgili olarak bizim partimizin bir dış ilişkiler gibi başkanlığı milletvekillerini dönem dönem yurt dışına gönderir. Hı hı. Orada çünkü gurbetçi kardeşlerimizle programları yaparız. Bu yaptığınız programların içerisinde yani oranın SKM dediğimiz programlarında biz sivil toplum örgütleri, esnaf gezileri, yemekler, aile ziyaretleri ve buna benzer organizasyonlar yaparız. Bunu o bölgeye gittiğimiz, bizi gezdiren, bize öncülük yapan arkadaşlarımız bize bu programları yazarlar. Mahinur Hanım'a da oradaki esnaflarla ilgili gezi programı yazılmıştır. Ve kendisi de gitmiştir. Oradaki Türk esnaflarını ziyaret etmiştir. Ya senin niye ağrına gitti sözcü olarak? Ha? Niye ağrına gitti? Gurbetçi kardeşlerimizin bir sorunu var da onu bizim oradaki bakanımızın duymasından mı rahatsız oldun? Burada esnaf gezmiyormuş. Nereden biliyorsunuz siz bakanımızın gezmediğini? Bakanımızın açın sosyal medyasını izleyin. Her gün bir yerde. Her gün bir yerde. Dolaşıyor programlarda, kadınlarla, çocuklarla.
1: Bunlarla ilgili evet şu anda biliyorsunuz.
0: Sosyal medyayla ilgili de çok önemli çocuklarımızın korunması adına müthiş bir iş yapılıyor. Dünya yapıyor biliyorsunuz bunu. Hı hı. Duygu Hanım, Fransa'sından evet, diğer ülkelere kadar. Şimdi sağ olsun

0: Gelir Bakanım da bu noktada ciddi bir öncülük yaptı. Bununla ilgili ciddi sunumlar yaptı. Çok araştırmış da bu konuları. Neymiş efendim? Orada esnafı niye ziyaret ediyormuş? Esnafı, yurt dışındaki esnaflarımızı biz ziyaret etmeye devam edeceğiz. Ağrınıza gitse de gitmese de. Ya böyle muhalefet mi olur ya? Esnafı niye ziyaret ediyorlar diyor. Niye? CHP esnaf ziyaret etmez ki.
1: Burada ziyaret edilemiyor, orada ediliyor, evet, gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor.
0: Efendim,
1: bir
0: burada da ediliyor, orada da ediliyor. Bu bize yazılan program eşliğinde yurt dışında, şimdi düşünün, beni Frankfurt'a gönderdiler ya da Berlin'e gönderdiler ya da başka bir yere gittim. Ben oradaki vatandaşlarımı bir Ankara milletvekili olarak bile, gibi bilme imkanım var mı? Yok. Oranın temsilcisi kardeşlerimiz bize diyor ki ABC esnaflarına gideceğiz. Buradan sonra akşam şurada bir yemek programımız var. Gurbetçilerle buluşmamız var. Ramazanlarda genelde daha çok bu büyük yemek organizasyonlarımız da oluyor. Buralara gidiyoruz. Ne var? Buralarda bu tür görüşmeler, konuşmalar oluyor. Esnafa niye gitmiş? Suça bakar mısınız ya? Mahinun Nur Bakanımın suçuna bakar mısınız? Yurt dışında niye esnafa
1: niye
0: gitmiş?
1: Niye esnafı ziyaret etmiş?
0: Anlamak mümkün değil.
1: Evet, şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in enteresan bir açıklaması var. Yine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan var. Ona çarpıcı bir açıklama yapıyor. Gelsin lütfen.
2: Bu iktidar alameti. Muhalefet partileri de böyle elde tutuyor. İktidar partisi bunu getirmiş. Bu iktidar alameti. Muhalefet partileri de böyle elde tutuyor. İktidar partisi bunu getirmiş.
1: Şimdi mikrofonlar böyle standa dizilmiş bir halde görünüyor da Nuri Aslan'a dönüp diyor ki bu iktidar alameti diyor, muhalefete diyor, böyle uzatılıyor. Yani biz iktidar olacağız ya mesajı veriyor bir anlamda orada hem basına hem Nuri Aslan'a.
0: Ya espri ise kötü bir espri. Gerçekse Allah akıl versin demek lazım. Ama yani önüne böyle mikrofon koyulunca iktidar mı olmuş oluyormuşsun?
1: Yani böyle bir çıkarım Duygu Hanım, yapmış mikrofonları ya, oraya Duygu konunca. Hanım.
0: Allah aşkına böyle bir şey olabilir
1: enteresan
0: mi?
1: Enteresan değil mi yani?
0: Yani böyle bir mantıkta mı iktidara yürüdüğünüzü düşünüyorsunuz ya? Önünüzde mikrofon koyulunca siz iktidara gittiğinizi falan mı düşündünüz?
1: Bu kadar kolay mı?
0: Bu kadar kolay.
1: İktidarın taşlarını döşemek öyle.
0: Her konuya düşmansınız. Her konuya düşmansınız. Deprem konutlarını yapamaz dediniz, yapıldı. Siz 3000 kişilik kooperatifin yarıda bıraktınız, milleti mağdur ettiniz, İzmir'de rezil oldunuz. Millet size niye güvensin ya? Allah aşkına söyleyin. Ne yaptınız siz? Bu ülke Cumhurbaşkanımız gibi baraj mı yaptınız? Hava limanları mı yaptınız? Sabiha Gökçen'e uçak inmez diyordunuz ya. Bu diyordunuz yeni havalimanı için, İstanbul havalimanı için burada uçak kalkmaz. Rüzgar buradaki uçağın kalkmasına engel diyordunuz. Avrupa'da birinci, dünyada yedinci oldu. Bugün İstanbul'da üçüncü köprü olmasa İstanbul trafiği ne halde olur? Avrasya Tüneli'ne karşı bugün çıktınız, Marmara'ya karşı çıktınız. Mikrofonla mı iktidar olacağınızı zannediyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti icraat koyuyor ortaya. Nükleer santral yapıyor Duygu Hanım. İHA yapıyor, SİHA yapıyor. Savunma sanayinde Türkiye'yi inanılmaz bir şekilde ileriye taşıdı. Biz bunları görmüyor muyuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? İzmir'in çöpünü toplayamıyorsunuz. Bana söyleyin. Arıtma tesisi yapamayan adam uçak yapabilir mi ya? Ki arıtma tesisinin makinelerini de bunlara yap demiyoruz. Sen %100 Türk imalatı olarak kendi mühendisleri falan yaptır gibi de bir şey değil. Gideceksin, parasını verip bir arıtma tesisi yaptıracaksın İzmir'e. Yapamıyor. Ama Cumhurbaşkanımız Türk mühendislere çok yüksek bir oranda yerli olan savunma sanayinde ürünler yaptırıyor. Ya bunları bir görelim.
1: Savunma sanayinin geldiği nokta Türkiye'nin
0: güvenliği açısından. Bugün sokakta çocuklara soruyorum.
1: Çok başka bir
0: ne olmak taşındı istiyorsunuz diye. Hep mühendis diyenler çoğaldı.
1: Örnek görüyorum çünkü.
0: Bir de ne çoğaldı biliyor musunuz? Tıp o öğrencisi olmak isteyen çoğaldı. Bakın buna inanın. Hı hı. Türkiye yurt dışından muazzam bir şekilde sağlık turizminde vatandaşların buraya geldiği bir ülke haline geldi. Geçen gün biliyorsunuz ben Rusya Dostluk Grubu olarak Rusya'daydım. Rusya'dan inanılmaz bir şekilde Türkiye'ye sağlık turizmi için gelen vatandaşlarımız var. Bunları sakın sadece estetik veya saç ekimi olarak düşünmeyin. Bunun dışında da birçok konuda geliyor.

0: diyorlar. Niye? Doktorlarımız neden? Muazzam bir şekilde bu anlamda nam yapıyorlar artık dünyada. Ya bir bunları bir görün ya. Biz bunlardan bahsediyoruz. Şimdi dün değil evvelsi gün iki tane kız kardeşimiz vardı. Biri 17, biri 18 yaşlarında. Ne olmak istiyorsunuz dedim. İkisi de tıp öğrencisi olmak istiyorum dedi. Hakikaten bu gurur verici bir durum.
1: Elbette.
0: Niye? Şimdi eskiden Türkiye'de kim doktor olmak ister?

0: bütün hastalar geldikleri zaman dört dörtlük ağırlanıyorlar. Yani inanın Türkiye çağ atladı Duygu Hanım. Bundan 20-25 yıl önceki Türkiye'yi yaş itibariyle büyük abilerimiz, ablalarımız çok iyi biliyorlar ya. Bu ülkede bayrak direğinin ipini üretiyoruz diye gururlanan bir ülkeden ip. Bayrak direğinin ipini üretiyoruz diye, hatırlayın Anıtkabir'in, bayrak direğini biz ürettik diye bundan dolayı sevinen bir Türkiye'den kendi uçağını yapan bir Türkiye'ye geliyoruz. Özgür Özel de diyor ki önümüze mikrofon koydular ya diyor, biz iktidar oluyoruz diyor. Allah size akıl versin.
1: Yani bakış açısı.
0: Ya bir iş koyun.
1: Tartışılır vaziyette.
0: Bir iş koyun enteresan. Milletin önüne. Deyin ki ya arkadaş İstanbul'da 100 bin konut sözü verdik. 100 binini de yaptık deyin. Ankara'yı mahvettiniz, bıraktınız. Trafiğimiz felç durumda bizim Ankara'da. Yol yapmak trafiği arttırır diyen bir zihniyetin bu ülkeyi ne kazandıracağını düşünüyorsunuz ya? Bu cahil zihniyetin. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla arada çok ciddi bir farklılık var. Bunu bilmek lazım. Cumhurbaşkanımız bu ülkeye inanılmaz büyük hizmetler yaptı. Elhamdülillah. Yani inşallah şu süreci de atlatacağız. Bu her tarafta savaş varken ülkemizi koruyan bir cumhurbaşkanımız var. Bunun farkında değil miyiz? Bu bizim en büyük kazancımız, biliyor musunuz? Her tarafımızda savaş var. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda bir barış elçisi olarak burada.
1: Bir arabulucu
0: olarak burada.
1: Bütün ülkeler bir arasında bir anlamda.
0: Bir tanesi de bugün İspanya Başbakanı'nın kapısına gidiyor Özgür Özel. Otelden içeri işte oraya gidip görüşecek. İçeri girip görüşecek durumu yok. Almıyorlar. Muhatap almıyorlar. Ya bunlar bu ülkede yönetmeye kalksalar savaşa mı gireriz? Başımıza bir iş mi gelir? Ülkenin ekonomisi ne olur? Ki bu benim tezim. Bir seneye kalmaz bu ülkeyi IMF'nin eline maalesef mahkum ederler. Bakın bunu unutmayın. CHP budur ya. Bunu nereden anlayacaksınız Duygu Hanım? Ankara'nın 3 milyar TL borcu vardı. 25 milyara çıkarttı Mansur Yavaş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 10 katına çıktı. Bunlar devlet yönetseler bütün kasayı boşaltırlar. IMF'den de giderler borç alıp Türkiye'yi gene onların eline mahkum ederler. Bakın buna inanın. Yani bugün Türkiye'de barış ortamı var. Mardin'e giden insanları görmüyor musunuz, turistleri? Şimdi gencecik çocukları görüyorum. Geçen gün şeyde söylediler. İstanbul'da tıp öğrencileri şeye biniyorlar otobüse. Hep birlikte Mardin'e tura gidiyorlar. Orada geziyorlar. Akşamleyin oranın kültürel faaliyetlerinde yararlanıyorlar, geliyorlar. Türkiye'de bir barış ortamı var.
1: Hele tatil evet. Günlerinde orada adım atacak yer olmuyor.
0: Aynen. İnanılmaz. Peki CHP ne demek efendim? Gerilim ortamı demek. Bakın buna inanın. Çocukları ayırırlar. Mehter Marşı'nı sevenler, sevmeyenler. Başörtü takanlar, takmayanlar. Sakalı olanlar, olmayanlar. Buna inanın. Şimdi Türkiye'de böyle bir durum kalmadı ki. Ama bunları yapan hep CHP'dir. CHP gerilimdir. Bunu da söyleyeyim.
1: Evet. Bu ötekileştirme kültürü aslında Türkiye'de çok uzun zamandır.
0: CHP yapar mı?
1: Yok ama birbirimizi işte dediğiniz gibi bu 23 Nisan'larda, kutlamalarda, bayramlarda yine haber
0: işte
1: oluyor.
0: Gerilim yapıyor.
1: Bir ayrıştırma, bir ötekileştirme maalesef, görüyoruz. Maalesef. Görmek de istemiyoruz maalesef. Elbette diyelim. Şimdi İBB Başkan Vekili yine Nuri Aslan'dan bir açıklama geldi. Şimdi siz diyorsunuz ki Sayın Erdoğan zaten dünyada kendini kabul ettirmiş ve kanıtlamış bir lider. Tüm ülkelerle bir sorun yaşandığında ülkeler arasında bir ara bulucu pozisyonunda. Diyor ki Ekrem İmamoğlu 100 yılda gelecek kurtarıcı bir liderdir diyor. Buyurun gelsin.
2: Her 100 yılda bir lider gelir diye kamuoyunda hep konuşulurdu ya. Farkında değil mi devletin çeşitli kademelerini yönetenler? 2. yüzyılda Türkiye'nin gelecek lideri Ekrem İmamoğlu'dur.
1: Şimdi İstanbul Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan diyor ki her 100 yılda bir kurtarıcı lider gelir. Bu yıl 100 yılın kurtarıcısı da Ekrem İmamoğlu'dur diyor. Yıl... Ekrem İmamoğlu da Silivri'de zaten yolsuzluk dosyasıyla yargılanıyor. Efendim...
0: Bu yüzyılın zaten lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konu çok tartışmaya da benim açımdan çok fazla açık değildir. Herkes tartışabilir ama. Hı hı. Yani siz yüzyılın bu noktada rüşvet veya yolsuzluk skandallarına bulaştığınızda

0: ulaşmış ve bu noktada vatandaşa hiç durmadan yalan söyleyen bir adam arıyorsanız, evet, bu Ekrem İmamoğlu'dur diyebilirim. Ekrem İmamoğlu'nun onlarca yalanını burada sıralayabilirim. Ya siz nasıl bunu söylüyorsunuz vatandaşa ya? 500 tane yalanını çıkartırız buraya koyarız Duygu Hanım. Anlamak mümkün değil. Vaktimiz daralıyor, hızlanmak istiyorum.
1: Evet, buyurun. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz 30 tane sulama tankeri kiraladı.
0: Evet.
1: Dudak uçuklatan bir fiyata yapılmış bu kiralama. Gerçekten 6 aylığına 67 milyon 950 bin TL'ye kiralanmış 30 tane sulama tankeri. Bu tankerlerin yani satın alması yapılsaydı efendim, ne olurdu? Neden satın alınmadı da kiralama yapıldı?
0: Efendim şimdi bu tankerler 67 milyon 950 bin liraya kiralanmış. Ve maalesef size şunu sözleşme bedeli bu kadar. Normalde efendim bunlar aylık kirası ortalama 395 bin TL'ye geliyor.
1: Hı hı.
0: Yani bir tır ortalama 5 milyon 925 bin TL bir tır için para harcanıyor. Bir tır için. Yani şu anda bu tırların satış fiyatı ne biliyor musunuz Duygu Hanım? 3,5 milyon TL. Siz 3,5 milyon TL'ye satın alabileceğiniz bir tırı neredeyse iki katına kiralıyorsunuz. Bu reva mıdır ya?
1: Neden böyle bir şey yapılır ki yani? Akla uygun değil. Siz belediyeye bir mal varlığı kazandıracaksınız. Bunu kalkıp almıyorsunuz, kiralıyorsunuz.
0: Evet.
1: Fahiş bir bedelle. Neden? Bu ne amaçla yapılıyor?
0: Sizce
1: yani
0: vurgun yok mudur burada?
1: Bir soru işareti var. İşte
0: biz bunu soralım şimdi. Yarın bunu mahkemeye veririz inşallah. Sağ olsun buradan grup başkan vekilimiz Nihat Bey'e çok teşekkür ediyorum, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Onlar vasıtasıyla bu iş ortaya çıktı. Hı-hı. Şimdi burada soru sormak istiyorum. Bu dandik bir soruşturma mı olacak Sayın Mansur Yavaş?
1: Bu çok önemli.
0: Şimdi ne diyecek Mansur Yavaş biliyor musunuz?
1: Cevap hakkını kullanabilir.
0: Benim diyecek hiçbir suçum yok. Hemen bu kişiyi görevden alıyorum diyecek. Veyahut şöyle bir şey de duyabiliriz. Gökçekler yapmıştır bunu diyebilir. Kendisi görevde ya. Bu ihaleyi ben yapmadım, Gökçekler yapmış diye de atabilir. Kendisi yapmış, yeni yapmış.
1: İşin yeni esprisi.
0: Çünkü biliyorsunuz bir Gökçek fobisi var. Hangi olay olsa o tarafa atmaya kalkıyor ama bunu nereye atacaksın bakalım Sayın Mansur Yavaş, bekliyoruz.
1: Ya her açıklamasında Sayın Gökçeklere karşı bir iddiası var. Yani daha çok bu soruların cevaplarından çok size ilişkin iddiaları biz duyuyoruz.
0: Efendim ben benimle alakalı bütün verdiği iddiaların hepsini ne yaptım? Aldım, götürdüm, mahkemeye şikayet ettim. Duygu Hanım, vaktimiz daraldığı için özür
1: evet,
0: dileyerek
1: buyurun
0: söylemek istiyorum. 18. Buyurun. Maddeye geçebilir miyiz acaba?
1: Evet, geçelim. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki EGO'da evet, zannediyorum sigortayla ilgili, sigorta işlemleriyle ilgili bir usulsüzlük var. Evet. Onu gündeme getireceksiniz. Tam olarak durum nedir? Oradaki sıkıntı nedir? Yine bir vurgun mu var? Usulsüzlük hangi boyutta? Sayın Gökçek'ten dinleyeceğiz.
0: Buyurun. Şimdi efendim bakın, normal şartlarda zannediyorum kağıdı, aşağıda çalışma kağıdı unutmuşum ama şu anda size anlatacağım. Şöyle, normalde siz bir ihaleyi 1 milyon TL'nin altında yaparsanız bu yapmış olduğunuz ihaleyle ilgili olarak bunu istediğiniz firmaya verme şanslarına sahipler. Ama bu ihaleyle ilgili olarak bakın burada doğrudan temine işin kısımlarına bölünmesiyle ilgili aynı ihaleler söz konusu olduğunda mal ve hizmet veya yapım işleri doğrudan teminin sınırlandırması amacıyla kısımlara bölünemez. Yani siz bir işi bölemezsiniz Duygu Hanım.
1: Hı hı.
0: Bir işi bölebilme şansına sahip değilsiniz. Ama Mansur Yavaş, bakın şimdi size göstereceğim. Bir işi sigorta işini, bakın burada ne yazıyor? Sigorta hizmet alımı 394.
1: Hı hı.
0: Duygu Hanım, bir işi 394 parçaya bölüyor.
1: Nasıl olur böyle?
0: Niye şey biliyor musunuz?
1: Neden?
0: Çünkü ihale yapmaya kalksa, bakın buyurun, açık ihale yapmış. Kaç tenzilatla gitmiş? %46. Yani millet ihaleye girmiş, %46 tenzilatla gitmiş. Sonra bir tane daha yapmışlar 21 F'le, bu sefer %7.65'e gitmiş. En son söylediğim şekilde yaptıklarında -10 tenzilatla gitmiş. Bu direkt suçtur. 300, bakın rakamı size tekrar söylüyorum. 360 kaça bölmüş?
1: 364'e
0: bölmüş. Ya sen bir işi nasıl 394'e bölersin ya? Yani 394 milyon TL'lik bir işi nasıl bölersin 394'e? 1 milyon istediği kişiye vermiş.
1: Aslında tek bir parçada evet. yapılması gerekiyor. Efendim, tek bir iş ama
0: niye
1: bölünerek yapılmış.
0: Bakın tek bir firmaya verirse %46 tenzilatla gidecek. Hı hı. Ya hiç utanmadın mı ya? Bu suç.
1: Siz buna ilişkin bir başvuruda bulundunuz mu? Bulunacak.
0: Şimdi hemen arkadaşlarımla oturduk. Bunun hemen savcılığa suç duyurusunu bulunuyoruz. Bunun suç olmama ihtimali yok. Zaten her şey çok açık ve net olarak ortada. Bakın görevi sürdürmeme suçu olur ve bundan dolayı da mutlaka bu konudan dolayı tabii mahkeme ne karar verir bilmiyorum
1: son sözü
0: ama
1: yargı
0: mahkum olacaklarını düşünüyorum.
1: Bir usulsüzlük varsa da vatandaşın gerçekten cebine gidecek paralar
0: bir böyle. Bir de çok anlatmak istediğim anlamda 20.
1: Haksız,
0: madde var.
1: Hukuksuz,
0: eğer mümkünse
1: evet, haksız, ona da geçersek sonra yönde harcanıyorsa da yargı bunun hesabını sorar. Evet. Şimdi Beypazarı'nda Yedikköy'ün kanalizasyon suyu içiliyor iddiası var. Bu gerçekten çok çarpıcı bir iddia. Halk sağlığını tehdit eden bir iddia bir anlamda da. Bu evet. sular gerçekten neden bu halde? Beypazarı'ndaki sıkıntı
0: şimdi
1: ne?
0: Şimdi bu Ankara'da hemşehrilerimi ilgilendiren bir durum. Eğer arkadaşlar orta taraf özellikle bir röportaj var. Bir ortaya bir verebilir misiniz?
1: Bir verelim onu.
2: Solüsyon yok bizde. Derelere akıyor sular.
3: Hep birbirine karışıyor çaylağın suları.
4: Çekmedik kepazelik, rezillik kalmadı. Benim kur adamım. Hep suyu bunlara akıyor. Bunlar da kepazeliğin rezilliğin içindeyiz.
5: Bu nereye akıyor? Nereye akacak, nereye akıyor?
6: Kokuyor, baksana azıcık köylükle.
7: Bir köyde açıktan akan kanalizasyon var ve etrafında çocuklar oynayıp da hasta olma tehlikesi varsa oranın kime oy verdiğinin ne önemi var?
0: Kime oy verdiğinin ne önemi
1: var? Ne önemi var diyor bir kanalizasyon suyunun etrafında çocuklar oynuyorsa. Şimdi vatandaşın yani, bu suyu bırakın etrafında oynamayı içtiği iddiası var.
0: Şimdi şöyle Duygu Hanım. Maalesef Mansur Yavaş Beypazarlılara bu şekilde niye davranıyor ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Kendi hemşehrilerine bu kadar merhametsiz davranan bir belediye başkanı olamaz. Zaten ben Beypazarı'nda da bu anlamda çok sevildiğini düşünmüyorum. Gittiğim zaman farklı şeyler de duyuyoruz. Hı hı. Efendim şimdi buradaki kanalizasyon suları, zaten buraya kanalizasyon yapmamış Mansur Yavaş. İnözü Vadisi'ne iniyor. Yani oraya indikten sonra oranın çok yakınında da kuyular açılmış durumda. Hı hı. Bu kuyulara, bu kanalizasyon suyu indiği için kuyulara karışma olasılığı çok yüksek. Allah muhafaza burada eğer kuyulara bu su karıştıysa vatandaşımız lağım içiyor.
1: Korkunç. Evet. Yani birebir ciddi bir salgın hastalığı.
0: Kendi hemşehrilerine zulüm eden bir adamdan bahsediyorum. Burada halk sağlığını muazzam bir şekilde tehdit eden bir durum var. Tabii bu işin ne kadar doğru olup olmadığını görmek için
1: İddia o yönde.
0: Yarın sabah itibariyle Çevre İl Müdürlüğümüze hemen bir şikayet dilekçesi yazarak bu suların analizlerinin yapılmasını indirimiz. İsteyeceğiz. Ya bir kere şöyle bir durum var. Farz edin ki bu yandaki kuyulara karışmadı. Ya Duygu Hanım, hı hı. Sen kanalizasyon suyunu niye derelere akıtıyorsun ya? Niye? Yani oralara neden bunları bir foseptik çukurları açarak aldırmıyorsun? Sen ne biçim bir belediye başkanısın ya? Hadi Beypazarı eğer böyle bir su içmiyorsa Beypazarı'nın doğasına sen nasıl böyle bir zarar verebilirsin? Bizim göz bebeğimiz olan ilçelerimizden birinin olan Beypazarı'na utanmıyor musun oranın derelerine lağım akıtmaya? Ya siz çevre düşmanısınız. Şimdi CHP'lere soruyorum. Neredesiniz? Ey çakma çevreciler. Hadi gelin bakayım buraya. Lağım akıtıyorlar ya. O lağımın olduğu yerlerde çocuklar oyun oynamıyor mu? Orada o çocuklarımız bir mikrop kapsa sebebi sen değil misin? Ya bir de burası senin doğduğun, büyüdüğün Beypazarı. Adam doğduğu yere lağım akıtıyor Duygu Hanım. Bırakın Ankara'ya bunu yapmaz.
1: Son derece çarpıcı bir iddia gerçekten.
0: Efendim
1: bu
0: iddia değil.
1: Kanalizasyon suları içme suyuna karıştıysa vatandaşın...
0: Ayşen Hanım'a teşekkür ediyorum. Gitmiş orayı çektirmiş.
1: Haber müdürümüz
0: tek Ayşen
1: Hanım.
0: Tek tek orada
1: Hanım'a.
0: Haber müdürü.
1: Ayşen Yükler
0: oradaki,
1: Hanım'a.
0: O zaten bize söyledi.

0: oranın o rezilliğini gözüküyor lağımın aktı. Bütün görüntülerde var.
1: Evet.
0: Peki bu lağım eğer kuyulara karışıyorsa, millet lağım su içiyorsa ne olacak Duygan?
1: Halk bunu sağlığı tehlikede, vatandaş bunu içiyorsa bunun da hesabı evet, elbette sorulacak. Sorun. Bir an önce de inşallah denetlenecektir. Diyoruz efendim, bu akşamlık sür manşeti
0: İnanın,
1: biz sonlandırıyoruz. Evet, çok fazla konuşacak
0: üzüldüm,
1: konumuz vardı ama süremizi de
0: İnşallah
1: aşıyoruz.
0: İnşallah bir dahaki haftalarda başka konuları da yine gündeme getiririz. Müsaade ederseniz lütfen Instagram, YouTube adreslerimizden bizi takip etsinler. Çünkü inanın oralar da çok önemli mecralar. Özellikle bizi destekleyen vatandaşlarımızdan hasreten rica ediyorum. Takipleri çoğaltalım. Ne kadar çok takip, o kadar çok haberlerin yayılmasına vesile oluyor. Facebook, Twitter, YouTube, bu tür mecralarda aktif olalım. Birbirimizi takip edelim. Özellikle Instagram'dan direkt mesaj atanlara cevap da atıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. Efendim Osman Gökçek ve Duygu Çuhadar sosyal medya hesaplarından bizleri takip edip görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Efendim inşallah haftaya biz yine bu ekranlarda olmayı ümit ediyoruz. Sizleri de ekran karşısında görmek istiyoruz efendim. Haftaya buluşalım. Sizlere sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir akşam diliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halk Bank'la yapın.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
1: Biso.
3: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
4: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına güvenle planlar. Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu.
5: Bunu.
2: Bu.
1: Bunu.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
8: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
9: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
10: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
11: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Ben çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
14: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.

0: Çok güzel.
1: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığı yaşa. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
4: şok. Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
7: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
8: Çok güzel.
7: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
6: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Sevince.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.
1: Sevince.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda. Topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
7: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.

0: olsun. Maksimum yenilikleriyle hayat sana maksimum. 25 yıldır sana
1: maksimum. Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu.
3: Bunu.
2: Bu.
1: Bunu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Bir fırtına, bir koçere yorulduk. Bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
1: Biso?
6: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
7: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, Kılçık hocam. Albayrak Finans,
8: yarına güvenme planlar. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.

0: kullanın.
1: Otlaklar uzun süredir bir faaliyete tanık olmadı. Bu defa merkez obayı da yağmalarsak 9 ana kabilenin güçlerini birleştirerek sayımızı arttırmış olacağız. Bu topraklar böyle bir güç hiç görmedi. Hadi!
2: Baba?
1: Mendu hala gelmedi mi?
2: Esirleri serbest bırakıyormuş.
1: Serbest mi?
3: Hadi gidip öldürelim şunları!
4: Öldürelim!
5: Gel buraya.
6: Ne yapacağız?
7: Ashina. Emredersiniz.
4: Öldürün!
7: Durun! Kaan'ım.
8: Kaan'ım.
2: Abi, savunmasız esirleri öldürmek sana yakışıyor mu? Zavallı durumdalar.
7: Onlar artık benim malım sayılır. Canım nasıl isterse öyle yaparım, tamam mı?
1: Ama zamanımız kısıtlı. Mevsimin ilk karı yere düşmeden önce otlaklara çekilmeliyiz.
7: Baba, her yıl ovaları yağmalıyoruz. Ama uzun vadeli kalamıyoruz. Talan sırasında bölünüp bey ordusundan büyük yaralar alacağımıza bu birleşmiş kabile gücünü neden kendi yararımıza kullanmıyoruz? Bu verimli bey araziler üstünde hayvancılık yapabiliriz. Özür dilerim, haddimi aştım. Karar sizin. Otlakların gerçek efendisi sizsiniz.
1: Mendo, başka esir öldürmeyeceksin.
7: Emredersiniz.
9: Bizi bekleyin.
10: Savaş alanında kahraman olunmayacağını bütün eski askerler bilir. Orada sadece ölüler ve çılgınlar vardı. Duygu falan yoktur orada. Sadece savaş vardır.
11: Ama sen olmasaydın hiçbirimiz burada olmazdık. Duygularıyla hayatta kalan tek kişi sensin.
9: Baba, ilaç vakti.
10: İstemiyorum. Bana şarap ver.
9: Tamam. Bir kase doldurayım.
10: Bunu istemiyorum. Ötekini istiyorum. Meğer ilaç bundaymış.
5: Düşmanın zayıf tarafını onun aleyhine kullanıyor. Anlaşılan Mulan babasının savaş taktiklerini çok iyi öğrenmiş.
10: Bütün suç sizde. Ona neden kung fu öğrettiniz? Gün boyu etrafta sopa sallıyor. O genç bir kız, artık kim onunla evlenir ki?
12: Merhaba büyük baba.
7: Kung fu çalışıyor musun?
12: Dün çalıştım, bugün de biraz çalıştım.
7: Ama ben görmedim, hangi ara çalıştın?
12: Horozlar ötmeye başlayıp susana kadar. Yani ben bunu dün ve bugün diye yorumluyorum.
7: Seni şımarık melek.

0: Avar boyları sınırlarımıza dayandı. Vatanı savunmak için askere ihtiyaç var. Her köyden asker ve yiyecek toplanacak. İmparatorun emrine kulak verin. Cavdayu.
1: Burada.
0: Huahu.
2: Burada.
3: Baba, sen hastasın, gidemezsin.
2: Hayır, bir asker asla savaştan kaçmaz.
0: Yangqi.
4: Burada.
0: Yang Wenjai.
5: Burada.
0: Mei Wen.
6: Burada.

0: yaşlı dostum. Bak, tekrar cepheye gitme vakti geldi işte. Sana hazır ol demiştim.
1: Baba. Al biraz şarap iç.

Biraz birikmiş param var. Yatağın altındaki kavanozda saklıyorum. Host da tam sana göre bir koca adayı bulduğunu söyledi. Yeni yılda onunla evlenirsin. Ve artık dövüş sanatlarını bırakmanı istiyorum. Sen genç bir kızsın.

İleride bir gün gökyüzünde hiç görmediğin bir yıldız keşfedeceksin. İşte o yıldız ben olacağım Mulan. Annen uzun zamandır gökyüzünde. Yalnızlıktan sıkılmıştır.

Kızımı terbiye edememişim. Onun adına özür diliyorum. Hua ailesi savaşçı bir aile olarak bilinir. Savaşmak istiyorsan, sonraki hayatında erkek olarak dünyaya gel.

Kuralları biliyorsunuz. Arkadaşının malını izinsiz almanın cezası idamdır. Kabadayılık, tecavüz, karargah, kadın aldak hepsinin cezası idamdır. Büyücülük veya

0: Hayalet söylentileri yaymanın cezası idamdır. Korku yüzünden veya nedensiz yere cepheyi terk etmenin cezası idamdır. Hatalı işaret vermenin, farklı bir yerde gecelemenin cezası idamdır.
1: C Birliği, Tuğ Köyü'nden 400 kilo yiyecek getireceksiniz. Yürüyün!
2: Unutmayın, künyeler yanınızda olacak. Öldüğünüz zaman bunlar sayesinde kimlikleriniz belirlenecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
2: İsim?
3: Kaplan Fey.
4: Hua Hu'nun oğlu Hua Mulan.
1: Önüne bak.
3: Tamam.
4: Teşekkür ederim.
5: Bunları al ve 3 numaralı çadıra geç.
3: Hua Mulan? Sen buraya neden geldin?
4: Babamın yerine geldim.
3: Bunu nasıl yaparsın?
4: Kaplan. Kaplan.
3: Kadınların askeri bölgeye girmesi yasak, cezası ölüm. Biliyorsun, köyün yakılmasını mı istiyorsun?
4: O zaman kimseye bundan söz etme.
3: Beni bir an önce öbür dünyaya göndermek mi istiyorsun?
4: Kaplan lütfen. Bana yardım et. Babam hasta biliyorsun. Bu şartlara dayanamaz.
3: Ama...
4: Kaptan Fi, gel buraya. Buraya gel. Yardım edecek misin?
3: Tabii. Böyle olacağını biliyordum. Sen ne dersen yapacağım ama sen de benim dediklerimi yap. Az konuş, az gül.
4: Neden?
3: Çünkü sen böyle gülüyorsun. Erkekler şöyle güler.
4: Tamam.
3: Ayrıca gözlerini açarak bakma.
4: Nedenmiş o?
3: Bizim gözlerimiz öyle büyük değildir.
4: Sadece senin gözlerin küçük.
3: Seninkiler de kocaman.
2: Bundan böyle benim dediğimi yapacaksınız. Anlaşıldı mı?
3: Biliyor musun, o adam komutanın yeğeniymiş. Adı Hugei. Merhaba bay.
6: Merhaba.
3: Bu Mulan. Bilgin, Tombik.
5: Kaptan kardeş.
3: Bu Mulan. Sen gel buraya. Bu Hulu. Bu da Mulan.
7: Merhaba Mulan.
3: Rica etsem Mulan'la yatakları değiştirebilir misin?
7: Bütün yataklar aynı.
3: Öyle de Mulan sadece duvar yanındaki sessiz yerlerde uyuyabiliyor.
7: Tamam.
1: Otur. Küçük ustayla kumar oynayacaksın.
7: Bana leopar lazım.
1: At.
7: Ne bu?
8: Kül rengi çamurdan Hugi adında bir kaplumbağa gelir. Öyleyse onun adı kaplumbağa olsun.
3: Tamam, kaplumbağa diyelim.
8: Nasıl? Güzel isim, öyle değil mi?
0: Eğitim bitti. Çadırlarınıza dönün.
4: Karayel. Veda etmeden gittiğim için babam çok kızmış mıdır? Burada sahtekarlar kahraman olmuş. Subaylar kendi derdinde. Babam o siniriyle bir dakika bile duramazdı. Haksız mıyım?
7: Haksızsın. Yenilerden misin? Adın ne? Ne o? Yoksa sadece atlarla mı konuşuyorsun?
4: En azından gizlice başkalarını dinlemiyorum.
7: O zaman beni de at olarak kabul et. Adım Ventai. Atımın adı Mehtap Avcısı. Seninkinin adı ne?
4: Karayel.
7: Demek Karayel. Senin adın ne?
4: Adım Hua Mulan.
7: Atın güzelmiş. Gel, yardım et. Atım inanılmazdır. Savaş kahramanıdır.
4: Sahi mi?
7: Bir de lakabı var.
4: Ne?
7: Hua Mulan.
4: Mentai, al.
7: Hua Mulan, al.
3: Mulan kardeş.
4: Bu Ventai.
3: Kaplan.
7: Ben de Ventai. Bu benim abim, Tombik.
9: Boş ver onu, merhaba.
7: Merhaba.
8: Ben de Bilgin.
7: Ne çiziyorsun?
8: Karımı, özledim de.
7: Mulan'a benziyor. Demek evlisin ha?
8: Ailemin tek erkek çocuğu olduğum için babam erken yaşta evlenmeme izin verdi.

0: Tamam. Beni de böyle çiz. Böyle mi durayım yoksa güleyim mi?
1: Yok yok yok. Böyle iyi, böyle iyi. Olamaz. Yine ağlamaya başladı. Sen nasıl askersin?
2: Tamam. Bayi hasta annesine ilaç parası denkleştirmek için zengin birinin yerine gönüllü olarak askere gelmiş. Ama kadın hala hasta. O da bu yüzden ağlıyor.
3: Yine kaybettim. Hadi herif, senin zırlaman yüzünden şansım kaçtı. Ne ağlıyorsun? Annen mi öldü?
4: Ne biçim konuşuyorsun? Kendini ne sanıyorsun ha?
5: Dur! Ne yapıyorsun sen ha?
3: Çekil be!
4: Gelme ya!

0: Efendim, efendim lütfen bağışlayın.
1: Rahat dur. Kendini cepheye sakla.
2: Doğru söylüyor.
3: Molan kardeşi gördünüz mü?
1: Benim de babam hasta. Ama geri dönemeyiz. Annen oğluyla gurur duyuyordur. Seni bekleyecektir.
4: Doğru.
3: Lentay. Bitirdim.
4: Teşekkür ederim.
5: Dön. İleri. Hamle. Dön. Hamle. Hamle. İleri. Hamle. Hamle. Dön. Öne. Hamle. Dön.

Sen hangi taburdansın? Ha? Sana diyorum. Sen kadınsın.

0: kaplan.
1: Aa.
0: Dinle.
1: Ha.
0: Ben Tahir ile karşılaştım.
1: Ha. Aferin sana. Bırak beni.
0: Kaplıca da onunla dövüşmek zorunda kaldım.
1: Peki ya. Mola ne olduğunu anladı mı?
0: Sadece bir kadın gördüğünü biliyor.
1: Ha, yatalım öyleyse.
0: Hadi kalk.
2: Hadi.
3: Saraya geçin.
4: Amca, ben onlarla birlikte eğitimdeydim. O sırada çalınmış.
3: Prens adayımızın yeşim kemerini alan her kimse hemen iade etsin. Sadece elini keseceğim ama arama sırasında bulursam kellenizi alırım. Arayın. Soyunun.
5: Çıkar.
6: Sallanma.
5: Ne yapıyorsun? Hadi.
6: Devam et.
5: Çıkarıyorum efendim.
6: Sana söylüyorum. Hadi.
5: Düğünlenmiş efendim.
6: Hadi. Soyunun. Hepsini çıkarın.
5: Çıkarın hadi.
0: Onu ben çaldım.
3: Getirin onu. Kemer nerede?
0: Kaybettim.
4: Kayıp.

0: Bettin. Mutlaka birine satmıştır.
1: Kemer nerede?
2: Bilmiyorum.
1: Kellesini uçurun.
3: Komutanım. Önce bir soruşturma yapmak gerekmez mi?
1: Yarın öğlen idam.

0: Onu seni çalmadığını biliyorum. Söyle, buraya neden geldin?
1: Babam çok hasta. Ben de erkek kılığına girip onun yerine geldim.
0: Sana nasıl yardım edebilirim?
1: Babamın bundan haberi olmasın. Savaş sırasında öldürüldüğümü söylersiniz.

0: Bu kampa geldiğimden beri her gece korkunç kabuslar gördüm. Cesedimi kendi ellerinle yakmanı istiyorum. Kimse beni görmesin.
1: Tamam. Tüm kabusları yakacağım.

Teşekkür ederim.

0: Dışarı çık.
1: Baş üstüne.
0: Avarlar saldırıyor. Git hadi. Çabuk. Acele et.
2: Bunu nasıl açıklayacaksın? Bu büyük bir suç.
0: Savaş halindeyiz. Farkında olmazlar. Kaç hadi. Hadi.

hanım. Teşekkür ederim. Komutanlarını öldür.

0: Kes başını! Hadi durma! Bu bir kuraldır! Avarların komutanı öldü! Saldırın!
1: Çekilin! Gidiyoruz!
2: Gel, şöyle uzan. Hadi.
0: Telaşlanmayın.
2: Bandaj getirin. Hadi çabuk bandaj getirin.
3: Sen nasılsın?
2: Çabuk hadi.
4: Biri buraya gelsin.
5: Çok acıyor.
4: Amca. Sensiz ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım?
6: Biz yanındayız. Gel hadi.
2: Selam dur.

0: Ulan, sen yetenekli bir savaşçısın. Bu yüzden kimliğini ifşa etmeyeceğim. Böyle devam et. Şu kanları silelim. Aileler lekeleri görüp daha fazla üzülmesin. Eskiden kandan korkardım. Babam da çok kızardı. Bir tavşanı bile öldüremeyen adamdan ne beklenir deyip beni evden kovardı.
1: Bence korkmuyordun. Sadece hazmedemiyordun.
0: Doğru. Sonra çok uğraşıp bu korkuyu yendim. Babamdan nefret ederdim. Ama şimdi anlıyorum ki amacı beni eğitmekmiş. Ve bunu başarmış oldu. Kendimce bir yöntem buldum. Korkularımı bir insanmış gibi düşünüp onlara şöyle bağırdı: sizden korkmuyorum. Ve ondan sonra hiç korkmadım.
1: Senden korkmuyorum.
0: Ne dedin?
1: Hiçbir şey.

İmparatorluğumuz 3. yılında bir kahramanını yitirdi. Kumandan Büyük Feng vatanı uğruna can verdi. Emre göre yeni komutanımız Wen Tai olmuştur. Huan Mulan da yardımcısı olmuştur. 6. taburun

0: ülkesine hizmette öncülük etmesini diliyoruz.
1: Yakında büyük bir saldırıya hazırlanıyorlar. Bu yüzden biz onlardan önce davranmalıyız. Düşmanın toparlanmasına fırsat vermeden tüm taburlarımızın her cepheden saldırıya geçmesini emrediyorum. Emirlerim derhal uygulansın. Sizden başarı bekliyorum.

İmparatorumuzun emri. Savaşta gösterdikleri üstün başarı nedeniyle Bentai ve Hua Mulan'ın generalliğe terfi etmesi uygun görülmüştür. Bu kahramanlarımızın üstün hizmetlerine diğer cephelerde de devam etmesi en büyük dileğimizdir. Hep birlikte yeni zaferlere!

0: Biz ödüllerimizi aldık. Peki onları kim ödüllendirecek? Babamın dediğine göre insanlar öldüklerinde gökyüzünde yerlerini alıp yıldızlara dönüşürlermiş.
1: Kaan'ım, General Ventai ve Huan Mulan Bavuyu'yu yenmişler.
2: Şimdi ne yapacağız? Yine aynı şey.
3: Demek Vei ulusu kendilerine yine kaplan gibi generaller bulmuş.
4: Baba, bir kurt bir kuzuyu kolayca yiyebilir. Ama 10 kurt bir kaplanı devirir. Yalvarırım, güçlerimizi birleştirelim.

0: Avar Birliği bundan 150 yıl önce kuruldu. Ama şu anda üye kabile sayımız çok az ve hayat çok çetin.
1: Baba, Vayne'in kraliçesi olmak istiyorum. Eğer kraliçe olabilirsem, onların içindeki uluslarla da iyi bağlar kurarız. Hayvan postu ve atlarımıza karşılık onlardan tuz ve demir alırız. Sence de güzel olmaz mı?
0: Eğer bir abin olmasaydı, benden sonra Kaan sen olurdun, otlakların efendisi.
2: Kaan'ım.
0: Evlat, seni serbest bırakmıştım. Ama onca yıldır beni bırakıp gitmedin. Umarım öldüğüm zaman manilerin eşliğinde gömülürüm. Daha sonra belki kendi kabile üyelerini bu topraklardan alıp memleketine geri götürürsün. O güne kadar bekle. Avarlara dost lazım, biliyorsun.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
0: Beni coşkulu bir stadyuma gönder.
1: Beni
0: ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
0: Şahanesin Gemini.

0: Yoğun esans. Made in Med.
1: Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
3: Her işin bir korkması var.
4: Haydi gel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Anne! Bu benim olsun mu?
8: Olsun canım.
9: Anne ben bunu alıyorum.
10: Anne bu benim olsun mu ya?
8: Ta buralara kadar gel.
7: Anne ben alayım mı bunu?
11: Anne bunu.
7: Bunu.
11: Bunu.
7: Bu.
9: Bu.
7: Bunu. Anne bunu.
12: Al kızım al.
7: Sana almıştım.
13: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
14: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
15: Uyanmadı mı daha?
16: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
17: İnanın.
18: Uyanmış benim Samba'cığım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
19: Samba'cığım artist oğlum.
20: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
21: Golcü benim oğlum, golcü.
22: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
23: Annem, anneler günü kutlu olsun.
22: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada.
24: Hepsi burada, hepsi.
25: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
26: Tilasör ile mi evlendirdiler? Çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
27: Her gidersen kendimi öldür.
28: Zamanında annem seni neyle suçladıysa aynısını bana yaşatır.
26: Git yanından, gelme bir daha, git.
28: Safiye dur. Safiye.
27: Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun?
28: Ya canın acıya acıya adım atacaksın. Ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.
27: O soğuk kahkası hep kulaklarımda.
26: Anne!
27: Ben
26: hiçbir şey atamam. Sen ya da hiç...
29: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
30: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Kaç yaşına gelmişim? Anneler Günü'nde resim mi yapayım?
31: Tak tak konuşuyoruz.
7: Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
31: Suyolu kolyelerde Anneler Günü'ne özel indirimler Atasay'da.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana. Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana. Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi.
3: Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
3: Kuaförler.

0: borcumuz?
1: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
0: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
0: Puanlara bak. Herkes ultra. Premium. Plus. Abonelik.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
3: Ya bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
4: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
3: Çok iyi ya.
4: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
3: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
5: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta.
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
8: Kredi

0: evde telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: bu
0: de...
1: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: Vatnin üzerine ne koysam ki?
1: Domates olabilir mesela.
0: Aa, ya sana sürpriz yapacaktık.
1: Yaptınız da asıl bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
0: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Trink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi.
1: Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
1: Kuaförler.
3: Ne de

0: borcumuz
1: kargo bedava.
2: Taksiciler.
0: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
2: Hatta astronotlar gibi.
1: Puanlara bak.
0: Herkes ultra.
1: Premium.
0: Plus, plus, plus.
1: Abonelik mi?
3: Ne istersen ne 11.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
5: Anneler gününde anneler ne isterse ne 11'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Anne! Anne!
2: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fakir, Hausgeräte.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Hepsi Brodo'nun büyük Mayıs indirimleri başladı. Küçük ev aletlerinde tüm indirimlere Eksepet'te %10 indirim. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Huawei FreeClip 2 Bluetooth kulak içi kulaklık 8.989 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: General Hua. General Versay'ı keşif sırasında pusuya düşürülmüş. İkinci emre kadar burada beklememizi istiyor.
11: Bilgin.
10: Emredin.
11: Askerin başına geç.
10: Emredersiniz.
11: Atlılar, siz benimle gelin. Hadi.
10: Erzak arabalarını kenara çekin.
12: Hemen.
13: Çekiliyoruz.
14: 5'lerine düşmeyin. Neden geldin?
11: Seni merak ettim.
14: Gidelim.
13: General Hua, siz gidince avarların baskınına uğradık.
10: Bilgin, Bilgin.
15: Bu ülkenin 4 kişi buraya gelsin.
10: Bilgin!
15: Şu hale bak!
13: Yardım edin hadi!
10: Bilgin!
15: Olsun. Çabuk olun!
10: Bilgin! Bilgin! Ne olur dayan Bilgin! Evde senin yolunu bekleyen bir karın var. Dayanmalısın.
16: Hayır kaplan. Ben evli değilim. Ama evden ayrılmadan önce babama bir torun sözü vermiştim. Beni affetsin. Generalim, mallarımızı koruyamadın. Beni bağışlayın. Ve bunu lütfen evime yollayın. Çok üzgünüm.
10: Bilgin! Bilgin! Bilgin! Bilgin!

0: Nereye gidiyorsun?
1: Onları bulmaya.
0: Bir an için duygularına yenik düşme. Onca adamımızın canına mal oldun. Farkında değil misin?
1: Hepsi benim suçum. Bunun sorumlusu benim. Buradan ayrılmamalıydım. Ama geri dönmeyeceksin diye. Çok korktum ben Tay. O kadar çok kardeşimi yitirdim ki. Seni de kaybetmeye dayanamazdım.
0: Babam haklıymış Mulan. Savaşta duygularım kesinlikle yer yokmuş.
1: Peki sen olsaydın... yanıma gelmez miydin?
0: Gelmezdim.

0: Babam savaştan bahsederken heyecanlanırdı. Ben de cepheden cepheye koştum. Ve birçok kardeşimi kaybettim. Artık savaşmak istemiyorum.
1: Askerlerin başlarına geçmeni bekliyorum.

0: artık savaşmak istemiyorum. General olmak da istemiyorum. Sıradan bir insan olmak istiyorum.
1: Savaşmayı kim ister ki? Ben de savaşmak istemiyorum. Hayatımı feda ettiğimde savaşın biteceğini bilsem, bir dakika düşünmezdim. Ama tercih, buna hakkımız yok işte. O zırhı üstüne geçirdin mi? Hayat sana ait olmaktan çıkar. İşte savaş budur. Burada kal. Bu defa kal.

kaçın.

Bentay ölmeden önce bunu sana vermemi istedi. Asla pes etmesin dedi.

0: Ordunun şarabını çalıp içersek bizi kırbaçlarlar.
1: Yapamazdı. Şu anda ordunun başında kimse yok ki.
2: Doğru. General Van öldü. General Hua da uzun süredir eğitimlere katılmıyor. Boş verin, içelim. Hadi dikin kafaya.
3: General Hua. General Hua. Hadi.
0: İyi, kızmadı. Demiştim size. Kimse umursamıyor. Hadi için gitsin. Hadi, hadi içelim.

0: komutanım. General Hua eğitim yaptırmıyor.
1: General dedi ki eğitim durdurulsun.
2: Eğitim yapacağız. Kalkın.
3: Yararı olmaz ki. General bizimle ilgilenmiyor.
4: Hala bir generalimiz var mı?
3: Ne diyorsun sen?
2: Hayır, dur, yapma. İsteyen otursun. Biz çalışırız.

0: Ver onu bana.
1: Sen ölüler için mi yaşıyorsun, canlılar için mi ha?
0: Ver şunu.
1: Yapman gereken şeyleri yapmıyorsun. Bu senin görevin.

asla pes etmesin dedi. Savaşmayı bırakmak isteyen sendin. Ventai'nin ölümünden sen sorumlusun. Bencillik ediyorsun.

Kaplan.

0: Hizaya geç!
1: Tanıdığınız eski General Hua. Savaştan ve savaşmaktan korkan biriydi. Bu yüzden sürekli kaçtım. Gizlenmeye çalıştım. Ama bu korkumun... Hayattaki en iyi dostumun... Ölümüne neden olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Onun ölümüyle... Savaştan kaçarak... Daha fazla insan kaybedeceğimizi anladım. Bundan böyle... Daha güçlü bir komutan olacağım. Hepinizi koruyacağım. Sonuna kadar yılmadan savaşacağım. Sizden de güçlü olmanızı istiyorum. Yanınızdakileri... Korumanızı ve sonuna kadar yılmadan savaşmanızı istiyorum. Bunu yapacak mısınız?
0: Yaşasın General Hua!
1: Yaşasın Wei ordusu!
2: Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua!
3: Entai.
4: Ölsem de ölmesem de Mulan'a öldüğümü söyle. Daha çok güçlenebilmesi için öncelikle aradaki duygusal bağ koparmalıyız. Bana söz ver. Söz ver. Söz ver.

İmparatorun 6. yılında General Hua 5000 askerle avarları nehrin karşı kıyısına püskürttü. Ve adamlarına bendi yıkmalarını emretti. Sayısız düşman askeri nehirde sürüklendi. Hiç kayıp vermeden 10.000 düşman askeri öldürdük. 7. yılda düşmanı 500 kilometre kadar kovaladık. Yoğun kar yağışı vardı. Düşman geri çekileceğimizi sandı. Ancak General Hua zorluklara aldırmadı. Savaşmaya devam etti. Düşmanı saklandıkları yere kadar takip edip hazırlıksız yakaladık. 20.000 avar öldürüp 3.000 tanesini esir aldık. Avarlar onun adını duyunca tir tir titrer oldu. General Hua hep

0: ön cephede göğüs göğüse savaştı. Askerlerine moral verdi. 8. yılda General Hua yardıma ihes.
1: Rütbesini yemek çavuşluğuna indirin.
0: Ama General Hua'nın yemekle ne ilgisi var?
1: Ben senden söz ediyorum. Götürün.
2: Derhal efendim.
3: Hey, kazandığımıza göre şarap içebiliriz. Hadi gelin. Hadi.
4: General Hua. Hadi, senin gibi müthiş biriyle kan kardeşi olmak istedim.
5: Sarhoşsun sen.
4: General Hua. Ben sarhoş değilim.
6: Bence ona gerçeği söylemeliyiz.
7: Hayır. Ordunun morali yerinde. Ve Mulan iyi idare ediyor. Benim istediğim de buydu. Kalbi giderek güçlendi. Duygusallığı bir yana bıraktı. Avarlar buraya saldırdığı sürece bize rahat yok.
6: İkiniz de yalnızsınız.
8: Kaan'ım, Putu Bey'i, Şelun ve Bulu sen dışarıda. Size veda etmek istiyorlar.
9: Saygılar. Maalesef kabilem bu hesap başında çok kayıp verdi. Yurtlarımıza dönüp toparlanmak istiyoruz.
10: Bu defa siz beyleri sırf yağma için toplamadım. Şuadongu, Dayue ve Davan kabileleri birlik olursa Vey'nin merkez ovasını ele geçirebiliriz. Kuzeyin soğuğundan sonsuza dek kurtulup avarların hayalini gerçekleştirebiliriz. Şimdi zaman birlik olma zamanı. Ne diyorsunuz?
11: Büyük Kaan izin verdi. Bize gidebilirsiniz dedi.
12: Evet, evet genç Kaan.
10: Tamam. Babam gerçekten müşfik insandır. Futu, sen de çok çalıştın. Önce sen git.
9: Teşekkür ederim.
10: Başka gitmek isteyen? Baba, Futu diğer beyleri dönmeye zorluyordu. Ben de onu öldürdüm.

0: Evlat, mutsuz olduğunun farkındayım. Yurtluklar arasında koşturup kabileler arasında bir birlik oluşturmaya çalıştın ama olmadı.
1: Baba, bana bu hayatı sen verdin.
0: Şu anda moralleri bozuk. Savaşa dayanamazlar. Avar soyunu korumalıyız. İnsan kaybetmemeliyiz. Kaan olduğunda sen de böyle düşüneceksin.
1: Bu kadarı bana yetmez. Biz güçlü bir orduyuz. Muhtemelen kaybetmeyiz.
0: Kesin kazanırız diyemiyorsun. Bence geri çekilmeliyiz.
1: Baba, küçük bir çocukken bir gün sana biz neden yağma yapıyoruz diye sorduğumda bana ne demiştin? Hatırlıyor musun?
0: Avarların demire ihtiyacı var.
1: Demire neden ihtiyacımız var?
0: Silah yapmak için.
1: Peki o silahları ne yapacağız baba?
0: Tabii ki yağma yapacağız.
1: Evet baba. Kız kardeşim gibi benim de bir hayalim var. Bir gün biz de yağmayı bırakıp Vey halkı gibi verimli topraklarda refah içinde yaşayacağız. Vey topraklarını elimize geçirdiğimiz gün sorumluluğunu yerine getirmiş bir insan olarak mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağım. Baba, sen de bana hak veriyorsun, değil mi?

0: Guda, artık bana hizmet edeceksin. Babamın ruhu göklere ulaştı. Bugünden itibaren ben Mendu, Amarların yeni kağanıyım.
1: Kağanım!
0: Senin annenin soyu da avarlardan. İleride dünyaya hükmedecek. Saf avar kanı taşıyan çocuklarımız olması için seninle yakın zamanda evlenmemiz gerekiyor, anlıyor musun? Hazırlanın!
2: Avarların başına öyle. Yeni Kağan Mendu geçmiş. 200 bin kişilik ordu kurarak öyle. Güneye akın etmeye hazırlanıyormuş. Ne diyorsunuz general?
3: Başkomutanım, ben Mendu'yla savaşmıştım. Çok zalim ve hırslı biridir. Biz yetersiz kuvvetlerimizle 200 bin kişi karşısında ayakta duramayız. Geri çekilip geçitlerimizi korumalıyız derim. Tabii karar size ait efendim.
4: Başkomutanım, geri çekilirsek askerlerimizin morali yerle bir olur. Hele bir de Mendu peşimizden gelirse çok büyük kayıplar verebiliriz. Yalvarırım başkomutanım, geri çekilmeyelim. Emrederseniz ordumuzun başında savaşa giderim.
2: General Hua, çok cesur ve yurtseversin ama bir savaş stratejin var mı?
4: Başkomutanım, genelde biz düşmanın karşısına ani olarak çıkar, onları şaşırtarak çatışmayı kazanırız. Taarruz birliğimiz onlarla çarpışırken bir kolumuzda pusuda bekler. Ama bu kez tam tersini yapmayı düşünüyorum. Ben karşılama birliğinin başında olacağım. Başkomutanımız da daha geride ana taarruz birliğinin başında bekleyecek. Geri çekilerek bizi vadiye kadar takip etmelerini sağlayacağız. Mendu hepimizi kılıçtan geçireceğini düşünerek tedbiri elden tamamen bırakacak. Ve başkomutanınız arkalarından onları kuşatarak geri çekilme imkanlarını yok edecek. Düşman geriye döner dönmez. İşaret verirseniz ben de saldırıya geçerim. Önden arkadan kuşatmış oluruz.
2: Tamam. Sana 20 bin asker vereceğim.
4: Başkomutanım, bu taktikte hız çok önemli. Hemen bu gece yola çıkmalıyım. Bu yüzden lütfen emredin, malzemeleri şimdiden vadiye yerleştirsinler efendim.
2: Bu plan derhal uygulanacak.
1: Emredersiniz.
4: Teşekkür ederim efendim.

0: Ben Yüce Vey ulusunun generali Hua Mulan'ım.
1: Demek başkomutanınız iyice yaşlandığı için senin gibi bir emir erin ölüme yollamış.
0: Burası Vey ulusunun topraklarıdır. Hemen terk edin.
1: Ama ben topraklarını çok beğendim general. Unutma, Vey halkı kuzudur.
2: Ve avarlar da kurttur.
0: Sakin olun. Bizim ordumuzda Hanlar, Şiler var. Zanbeyler var. Cianklar var. Ama hiç kuzu yok. De.
1: Ortalama 20 bin adamları var. 4 saat süre veriyorum. Hepsini öldürün.
3: Baş üstüne.

0: Bey komutanı Hua Mulan bizi dağıttı.
1: Ne demek dağıttı? Hua Mulan. Birlikler hazırlansın.
2: Planımızı yuttular. Süvari birliği, ön grubu geriye alın. Birlikler vadiye çekilirken onları koruyun.
3: Emredersiniz.

Mulan! Mulan! Mulan!

0: Abi, bunlar. Bunlar
1: doktor. Emredersiniz.
0: Sık dişini. Sık dişini.
1: Avarlar geliyor. Generalim, avarlar geliyor.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
6: Kalıcı koku Made in Med.
7: Her şeyin bir ideali var.
8: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
9: Her işin bir korkması var.
10: Haydi gel.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: Uyanmadı mı daha?
14: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
15: İnanın.
16: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
17: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
18: Borcu benim oğlum, borcu.
19: Annen her halini beğen.

0: Anneler günü kutlu olsun.
1: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
2: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira. BİM,
3: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermedi.
3: Herkes gibi.
5: Hakemler.
4: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
5: Kuaförler.
4: Ne kadar borcumuz?
6: Kargo bedava.
5: Taksiciler.
4: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
5: Hatta astronotlar gibi.
4: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
7: Ne istersen Neon 1.
8: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
3: Anneler gününde anneler ne isterse ne 11'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
9: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım?
0: Tak tak konuşuyoruz.
1: Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
3: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
2: Çok iyi ya.
3: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
2: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
4: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Bakın. Tam da leslik.
7: Anne! Bu benim olsun mu?
8: Olsun canım.
9: Anne ben bunu alıyorum.
10: Anne bu benim olsun mu ya?
7: İşte taburalara kadar gel.
11: Anne ben alayım mı bunu?
6: Anne bunu.
7: Bunu?
6: Bunu.
7: Bu?
9: Bu.
7: Bunu. Anne bunu.
11: Al kızım al.
7: Sana almıştım.
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoranlarla.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
0: Süper. Zaten 5G kalitesini...
1: Gerçi şu da çok güzel.

0: gelmiş ya. Ha,
1: onun özellikleri
2: budur
1: de...
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Ha? O zaman hayırlı olsun diyeyim.
0: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: A101'de haftanın yıldızları. Tarabya kaşar peyniri 250.

0: Tarabya kaşar peyniri 259 lira. Peysan tereyağı 469 lira.
1: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir gol.

0: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermedi.
2: Herkes gibi.
4: Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
4: Kuaförler.
3: Ne kadar borcunuz?
5: Kargo bedava.
4: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
4: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Labnenin üzerine ne koysak ki?
8: Domates olabilir mesela.
7: Aa, ya sana sürpriz yapacaktık.
8: Yaptınız da asıl bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Dünya güzellerim benim.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Hepsi Brodo'nun büyük Mayıs indirimleri başladı. Küçük ev aletlerinde tüm indirimlere Exepet'te %10 indirim. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona.
14: Bu benim olsun mu?
15: Anne ben bunu alıyorum.
14: Anne bunu.
16: Bunu.
15: Bu.
16: Bunu.
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
18: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
19: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Ulan doktor.
1: Emredersiniz.
0: Sık dişini. Sık dişini.
1: Avarlar geliyor. Generalim, avarlar geliyor.
2: Birlik geri çekilsin.
1: Generalim, yaralıları alırsak çekilmemiz zorlaşır.
3: Birlik geri çekilsin.
1: Generalim.
0: Kaldıralım.
1: Hadi generalim. Birlik geri çekilsin.
4: Kardeşlerim, tüm gücümüzle generalimizin geri çekilmesini kolaylaştırmalıyız. Hazır mısınız?
5: Hazır!

Oturun ulan. Generalim, doktor da ilaçlar da zehirli ejderha olayı sırasında yok olmuş efendim.

0: Run!
1: Kaan'ım, neden üstlerine gitmiyoruz? Önce Hua Mulan'ı, sonra Zi'yi öldürürüz.
0: Buradan bir yere kaçamazlar ki. Kısıldılar.
1: Kaan'ım, şimdi biz...
0: Ölüm onlar için çabuk bir kurtuluş olur. Çaresiz insanları izlemeyi severim. Özellikle de Hua Mulan gibileri.

0: Her yeri araştırdım. Ama vadide ne erzak ne de su bulabildik gene.
1: Elimizdeki erzağı toplayıp askerlere dağıtın. Atları da öldürün.
0: Atları öldürüp kanlarını saklayın.
2: Emredersiniz.
1: Şimdi tek umudumuz başkomutanın işaret dumanı. İşaretten önce ölürse kardeşlerimize sen önderlik yap.
3: Seni tanıyorum. Güçlüsün. Buna da dayanırsın.

0: Ben de ölmek istedim. Her gece tek tek yıldızları saydım.
1: Gökte yeni bir yıldız görünmediğine göre demek ölmeyeceksin. Yakında iyileşeceksin.
0: Çok iyisin.
2: Çabuk, çabuk! Generalim, generalim!
3: Biberin olsun.
4: Ağlayın! Ağlayın böyle! Ağlayın ki size yardım etsinler!
5: Generalimiz gelip sizi kurtaracak mı? He?
2: Generalim, yalvarırım. Onları kurtarın.
0: Sizi de ölüme yollayan.
2: Bir şeyler yapın generalim. Orada inleyen kaplan sizin kardeşiniz.
6: Hepiniz kardeşimsiniz.
0: Beklemeliyiz.
7: Okey, tuzağa düşme.
2: Geliyorum kaplan.
4: Kaplumbağa. Kardeşim. Kaplan. Kaplumbağa.
8: Oh.

0: Komutan.
1: Emredersiniz kanım. Vadiden çıkmazlarsa...
2: Öldürün!
3: Ya!

0: Sonunda hayalim gerçek oldu.
1: Erzağımız bitti. Daha fazla dayanamayız. Başkomutanın da geleceği yok.
2: İlaç bulamazsak sen de kardeşlerimiz de dayanamazsınız.
1: Öleceksem cephede ölmek isterim. Var mısın Ventai?
2: Varım.

kahraman askerlerim. Burada beklememizin nedeni başkomutanımızın da karşıdan gelecek olmasıydı. Ancak kendisi plana uymayarak bize ihanet etti. Bugün cepheyi kanlarımızla sulayacağız. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Belki de bu son savaşımız olacak. Sizden hep yaptığınız gibi benimle olmanızı istiyorum. Özgürlüğümüz için. Adalet için. Askerlerim, hiç boyun eğmediniz. Asla yalvarmadınız. Şimdi de öyle yapın. Bu son savaşımız en büyük olanıdır. Cesur olun. Korkularınızdan sıyrılın. Kendiniz için değil, geride kalanlar için. Özgür Çin için. Adil Çin için. Tüm benliğinizle.

0: Karayel. Benim cesur yoldaşım. Siyah rüzgarım. Bağışla beni.
1: Yapmayın generalim, lütfen, size ihtiyacımız var. Lütfen yapmayın.
2: Ayağa kalk.
1: Generalim, generalim. Lütfen general, lütfen generalim.
2: General.
1: Generalim.
2: General.
1: Yalvarırım generalim.
2: General.
1: Generalim.
2: General.
1: Generalim.
2: General. Generalim. Dinlenmeniz gerek.
1: Lütfen.

Kaan'ınıza söyleyin hemen buraya gelsin. Ben Wei İmparatoru'nun 7. oğluyum. Adım Toba Hong.

0: Bize doktor, ilaç ve erzak bırakın. Sizine geleyim. Ve kardeşlerimi serbest bırakın.
1: Yani canlı bir prens karşı.

0: Generalim.
1: Kardeşlerimiz iyileştiğinde evlerine yollayın.
0: Generalim, siz nereye gidiyorsunuz?
1: Peşimden gelmeyin.
0: Generalim!
2: Generalim! Generalim!
3: Generalim!
2: Generalim!
3: Generalim!
1: Bu bir emirdir. Hoşça kalın.
2: Generalim!

0: Kaan'ım.
1: Ne yapıyorsun? Topla şunları.
2: Peki.
3: Baban senin karşılığında ne kadar altın verir dersin?
0: Babam beni sevmez. Ümidin boşa çıkabilir.
3: Heh. Bırak insanları, kurtlar bile yavrularını korur. Bu doğa kanunudur.
0: Bir kurtla aynı yerde olacağım. Hiç aklıma gelmezdi.
3: Senin gözünde bir kurtum. Ama avarlara göre dünyaya yüzyılda bir gelecek bir kahraman. Halkının kalbini kazanan bir ulus kazanmış olur.
0: Dünyayı ele geçirebileceğini mi sanıyorsun? Muzaffer bir akıncı olabilirsin ama halkına bir hayat sunamıyorsan, savaş kazanmış olsan bile karşında benim gibi hükümdarlığını alaşağı etmeye can atan binlerce savaşçı bulursun. İskelet istiflemekle ancak kişisel hırslarını tatmin edebilirsin. Aklın bulanmış. İçkiye dayanıklı değilsin.
3: Çekil.
0: Teşekkür ederim.
3: Hop hop. Ne düşündüğünü iyi biliyorum prenses. Merak etme. Bey topraklarını ele geçirip kral olduğunda seni de kraliçe yapacağım. Böylece hayalini kurduğun hayata kavuşursun tatlım.
2: Ben Bey kraliçesi olmayı, artık savaşlar sona ersin, avarlar acı çekmesin diye istiyordum. Amacım seninkinden farklıydı. Yaptıklarını hiçbir zaman onaylamadım. Senin gibi kişisel hırslarım yok. Kimsin sen?
4: Korkmayın prenses.
5: Ben Vey Generali Hua Mulan'ım.
2: Adını duymuştum. Prensesinize karşılık beni mi rehin alacaksın?
5: İki toplum arasında barış yapma fikrinize saygı duyuyorum. Ve bunu gerçekleştirmek istiyorum.
2: Gerçekleştirmek mi? Beni gözünüzde büyütmeyin. Alt tarafı bir kadının. Kardeşim babamı öldürdü. Sesimi bile çıkaramadım.
5: Gördüğünüz gibi ben de bir kadınım.
2: İnanılır gibi değil.
5: Babamın yerine orduya katıldım. Bu kadar başarılı olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hele cephede kasap gibi adam doğrayabileceğimi hiç düşünmezdim. Bu 12 yıl içinde onca zafere rağmen içim hiç rahat olmadı. Prenses, ancak bu savaşın nedenini çözdüğümüzde savaşı durdurma şansımız olabilir. Hem sizin hem de tüm dünyanın kaderi yine sizin elinizde.
3: Sonunda elçiniz geldi. Bütün isteklerim kabul edilmiş. Demek ki aslında baban seni çok seviyormuş. He?
0: Doğrusu bunu öğrendiğime sevindim.
3: Hadi. Herkese haber verin. 3 gün kutlama yapılacak.
6: Emredersiniz kralım.
2: Düşündüm ve sana hak verdim. Kocacığım, bir içki alırsın değil mi?
3: Buna sevindim.

0: Bu ne cüret?
1: İntikamı alınacak ve öleceksiniz.
0: Alacak mı?

0: yaşasın.
1: Çok yaşasın majesteleri.
0: Wan Mulan geliyor.
2: Ne yazık ki başkomutanımız korkak biri çıktı ve tabii hesabı derhal görüldü.
3: Saygılar majesteleri. Seninle gurur duyuyoruz Mulan. Seninle gurur duyuyoruz Mulan. Hoş geldin.
4: Hoş geldin
5: Mulan. Hoş geldin Mulan.
3: Hoş geldin Mulan.
0: Selamlayın.
3: Usta.
6: Hoş geldin.
3: Babam nerede?
6: Her gün yolunu gözleyerek dua etti.

0: gitti.
1: Baba. Ben geldim.
2: Bu vesileyle Huan Mulan'ı Wei'nin başkomutanı ilan ediyorum.
1: Bu görevi kabul edemem. 12 yıldır savaşıyorum. Babamla hiç ilgilenemedim. Kendisi çok hasta. İzin verirseniz evime gitmek isterim.

0: Ben aslında bir kadınım. Vereceğiniz cezaya razıyım.
1: Ne mutlu bize ki bir anne senin gibi cesur bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Hadi kalk, seni affettim.
0: Teşekkür ederim majesteleri.

0: Şimdi yüce ulusumuza bir duyurum olacak. Oğlum Hong'la Avar Prensesi'nin evliliği sayesinde savaşlar bitecek ve iki ulus sonsuza dek dost olacaktır. Bundan böyle bu bölgede barış hüküm sürecektir.
1: Dağılabilirsiniz.
2: Çok yaşa majesteli.
0: Oğlum Hong, Avar prensesiyle evlenmen memleketimiz için çok önemli. Umarım sorumluluğunun farkındasındır.
3: Evet majestelerim.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10 bin TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Hepsi Proton'un büyük Mayıs indirimleri başladı. Moda, ev yaşam ve kosmetik markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi kaçırma. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
11: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
12: Döneri gördüğün an bir taşar.

0: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
0: Herkes gibi.
2: Hakemler.
1: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
2: Kuaförler.
1: Ne kadar borcumuz?
3: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
1: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
1: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
4: Ne istersen ne 11.
5: Arçelik Derin Dondurucular'da bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
6: Anneler gününde anneler ne isterse ne 11'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
2: Süper. Zaten 5G kalitesini...
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
2: Onun özellikleri
3: bu
2: de...
3: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
2: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
1: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
1: Bunu.
6: Bu.
5: Bunu.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
9: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.
0: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Anneler gününe özel Kütahya porselen ürünleri ve nehir markalı çatal bıçak kaşık setleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
10: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Tam da leyslik.
2: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
3: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Hadi başamalız.
2: Oo.
1: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, harika
3: ya mutlu ol. Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu?
7: Bunu?
6: Bu?
7: Bunu?
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi. Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
1: Kuaförler.
2: Ne kadar borcumuz?
3: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
1: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ay.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
5: Uyanmadı mı daha?
6: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
7: İnanın.
8: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
9: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
10: Golcü benim oğlum, golcü.
11: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
12: Annem, anneler günü kutlu olsun.
11: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
13: Ben böyle takside girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Bir fırtına, bir koçarı yorulduk. Bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
13: Biso?
15: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Asu senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
16: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına
17: güvenle planlar. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. 18

0: 8 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Ben aslında bir kadınım. Vereceğiniz cezaya razıyım.
1: Ne mutlu bize ki bir anne senin gibi cesur bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Hadi kalk, seni affettim.
0: Teşekkür ederim majesteleri.

0: Şimdi yüce ulusumuza bir duyurum olacak. Oğlum Hong'la Avar Prensesi'nin evliliği sayesinde savaşlar bitecek ve iki ulus sonsuza dek dost olacaktır. Bundan böyle bu bölgede barış hüküm sürecektir.
1: Dağılabilirsiniz.
2: Çok yaşa majesteli.
0: Oğlum Hong, Avar prensesiyle evlenmen memleketimiz için çok önemli. Umarım sorumluluğunun farkındasındır.
3: Evet majesteleri.

Bir kızının olması çok güzel bir şey. Hep uysal ve itaatkar. Şimdi de güzel ve başarılı bir general oldu. Ha işte geldi.

0: Gel birlikte kaçalım. Ne diye olursam.
1: Bir defasında savaşı durdurabileceğimi bilsem canımı feda ederim demiştin. Şimdi sözünü tut.
0: Hayatından vazgeçmek kolay. Ama sevdiğim kadından vazgeçemiyorum.
1: Daha fazla kaplanın ölmemesi için ailelerin evlerine daha fazla kanlı künye gitmemesi için buna mecbursun.

12 yıl boyunca cephede her uyandığımda aklıma ilk gelen kişi sen oldun. Orada olduğunu bilmek, bana gözlerimi açmak için cesaret ve kuvvet veriyordu. Mentay, bil ki bundan sonra da hep böyle olacak.

0: Ataların dediği gibi, evden çok uzaklaşırsan sonunda kökünü unutursun. Savaşta ölürsen, hayatın toprağa düşen yağmur gibi buharlaşır, yok olup gider. Ama o arada birine aşık olursan, umut tekrar filizlenir. Ve hayata tekrar büyük bir tutkuyla sarılıp yaşama katılırsın. Hayat dediğin de budur zaten.
1: 'Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

0: İyi akşamlar. Derin Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz. Çok önemli gelişmeler var diyemem. Ama çok önemli gelişmeler olacak diyebilirim. Fenerbahçe'de başkan adayları kim olacak? Fenerbahçe'nin başkan adayları kimler? Sayın Mehmet Ali Aydınlar, Sayın Hakan Safi, Sayın Barış Göktürk ve Aziz Bey, Sayın Aziz Yıldırım aday olacak mı, olmayacak mı? Çok çok önemli isimlerden aldığımız bazı bilgiler, bazı tüyolar var. İşte Mehmet Ali Aydınlar var diye işte karşısına geçecek olacak diyenler var. Olmayacak diyenler var. Ortada Fenerbahçe ile ilgili Robertson, Liverpool'un sol beki, Girassi, Borussia Dortmund'un santraforu ve Muhammed Salah. Muhammed Salah, arkadaşlarım içeride şimdi yapıyorlar. Muhammed Salah'a bir Galatasaray formalı, bir de Fenerbahçe formalı yapıyorlar. Bir de Leao'ya Galatasaray forması giydirdi arkadaşlarımız. Bunları sizlerle ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Beşiktaş'ın Konya Spor'la oynayacağı maç var. Sayın İlhan Palut'a bu akşam size gelelim, konuşalım dedik ama İlhan Bey, İlhan Hoca konuşmama hakkını kullanıyor. Sağ olsun, var olsun. Hocaya ya başarılar Allah diliyoruz. Allah. Sevgili onu seyirciler, diyeyim. Bunu da belirtelim.
1: Adam maç konsantrasyonu, maç konsantrasyonu,
0: maça konsantre oluyor. Bir de benim de canım Erkan Karaca abim, Fenerbahçe'nin efsanesi. Yani gerçekten hani bir Süreyya abimiz vardır ya bizim Beşiktaş'ta. Evet. Bir de Erkan abimiz var.
2: Evet.
0: İşin bir sağdaki Süreyya abisi var. Bir de Erkan abimiz var Fenerbahçe basketbolunun. Çok önemli bir kitap çıkardı. Bu kitapla ilgili size ilerleyen dakikalarda bilgi vereceğim. Şimdi Rasim içimizde en çok kitap okuyan adam.
3: Evet.
0: Burada kitabın içerisinde barkodlar var. Şu barkodlar o kadar önemli ki ben mesela baktım yayın öncesinde. Şimdi Erkan Karaca'nın hayatı ve anıları diye sevgili

0: Ufuk Kengil dostum yazdı bunu. Çok önemli, güzelce editlemiş, iyice bir
1: kaleme almış.
0: Süzgeçten geçirip kaleme
2: müthiş,
0: almış.
2: Müthiş kalemi
0: mükemmel. Fenerbahçe basketbolunu şu yaklaşan Final Four öncesinde, Final Four öncesinde Litvanya'ya gideceğiz biliyorsunuz, deplasmana 2-0 öndeyiz. Yenip bu işi bitireceğiz. Sonra Panathinaikos, Olympiakos, Real Madrid muhtemelen gelecek. Hepsi 2-0, 2-0, 2-0.
2: One more time serideler. Yapacağız. Bir kez
0: One
2: daha.
0: One more time. Bir kez Atina'ya daha. Gideceğiz.
2: Bir kez daha
0: Atina'da
2: yapacağız.
0: Fenerbahçe'miz Panathinaikos'la, Olympiakos'la ve Real Madrid'le eşleşecek onlardan biriyle. Ama burada önemli olan şu. Gaza gelmek için hemen şu kitabı okuyun. Hemen şu kitapta, şu barkodda mesela Bogdan Bogdanovic. Telefonunuzu tutuyorsunuz barkoda, bir bakıyorsun Bogdan Bogdanovic mesaj veriyor Erkan abiye. Ben hayatımda ilk defa böyle bir kitap gördüm. Sevgili seyirciler, ilerleyen dakikalarda yine bu kitapla ilgili konuşacağız. Ama bütün Fenerbahçeliler için çok önemli bir yastık altı kitabı. Onu söyleyeyim.
2: Rasim'e hediye edeceğim.
0: Rasim'e edeceğim. Hatta bir dakika, Rasim'e ben veriyorum.
2: Rasim.
0: Rasim. Sana bir tanesini veriyorum. Şimdi Rasim bakar, inceler. Tabii, Ahmet tabii. Hocama da vereceğim.
2: İnşallah
0: hocam,
2: siz de vereyim. Basketbolda böyle işler yaparsınız.
0: Ahmet Hoca'ya da veriyoruz kitabı.
1: Burada.
0: Ahmet Hocama da veriyorum kitabı. Abdülkerim abime de veriyorum.
2: Benim var ama bir tane daha
0: Sinan
2: var.
0: Abimin kitabı bende saklı. Sinan abimin de kitabı burada bende. Canım Sinan abim. Onun kitabı da bende. Vereceğiz. Cumartesi günü vereceğim Sinan abiye kitabını. Ay, cumartesi günü Sinan abi bizle birlikte olacak. Şimdi sevgili seyirciler, yarım sıfır olsun bizim olsun. Hani 1-0 olsun bizim olsun diyebileceğimiz maçlar vardır ya, 1-0 olsun bizim olsun. Şimdi Galatasaraylılar için böyle bir maç Antalya Spor maçı. 1-0 olsun bizim olsun. Antalya Sporlar için yarım sıfır olsun benim olsun.
2: Yarım puan
0: Antalya olsun. Spor Başkanı.
2: Yarım puan olsun.
0: Yarım mesela. Puan bile çok önemli düşme hattında. Volkan Demirel'le yollar ayrıldı. Onu söyleyelim. İlerleyen dakikalarda Rıza Başkan katılacak yayınımıza. Antalya Spor Kulüp Başkanı. Rıza Bey'i yayınımıza bağlayacağız. Saat 23.55 civarında. Galatasaray maçı öncesinde neler söyleyecek çok merak ediyoruz sevgili seyirciler. Antalya Spor Kulüp Başkanı Sayın Başkan yayınımızda olacak. Kendisine sorularımız olacak. Ama öncelikli olarak şu iki numarayı bir daha bir ekrana verelim. Fenerbahçe basketbol takımına bir kez daha başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'mize, Avrupa'daki temsilcimize şu andaki çok çok önemli bu dileklere, dualara da ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin yanındayız. Bir gün o salona geleceğim. Çok merak ediyorum.
2: Ben götüreceğim.
0: Beşiktaş'ımın, ben Beşiktaşlıyım biliyorsunuz. Hem Beşiktaş'ımın hem Fenerbahçe'min ikisinin de basketbol maçlarına gelip o ambiyansı yaşamak istiyorum. Çok istiyorum. Abdülkerim abimle birlikte geleceğiz.
2: Götüreceğim ben seni.
0: Onu
2: ben
0: söyleyeyim.
2: Gidiyorum ben. İki tane Zalgiris maçında da oradaydım. İki Zalgiris maçında.

0: Ali Galatasaray 5 atarı geçer kardeşim, yapmayın böyle. Yok efendim, acaba Fenerbahçe şampiyon olabilirim. Evet,
1: bak bir şey abi, niye olamaz? Rasim, Ahmet Hoca çok enteresan bir şey söyledi.
2: Evet, Ahmet Hoca, bakın şunu söyleyeyim. Rasim,
0: kırmızı kar yağarsa derler.
2: Rasim hakikaten çok objektif ve bilimsel yorum yapıyor. Ben Rasim'le birebir bu konuda aynı görüşteyim.
0: Aynen.
2: Fakat biliyorum Rasim içten içe de Yusuf Yusuf atıyor. Ya bak, ben onu söyleyeyim.
0: Ya Antalya
2: yani bütün ben ya, hayır.
0: Güçlü bir takım olduğunu
2: ya, değil de Rasim'cim anlıyorum ama bak taraftarlık böyle bir şeydir.
0: Tabii, o duygu.
2: Anladın mı? Ulan ya bir şey olursa korkusu her taraftarın içinde olur. Sende o de doğru, o korku var. O yoksa doğru, söylediğin normal. Ben mesela bu maçı 3 üstü oynarım. Yani 3 fark ve üstü oynarım.
1: Galatasaray
2: kazanır diye. Doğru, fakat doğru. Fenerbahçe'nin ümidi olarak bunun acaba Ahmet Çakar'ın dediği gibi bir şey olabilir mi? Der insan. İnsanı çünkü. Sen de bir Galatasaraylı olarak biz 3 atarız tabii falan dersin ama maç günü şöyle olur. Ulan ya bir şey olursa. Sen de o Yusuf Yusuf'u olmayı biraz hissediyorum gibi yani. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum.
0: Vallahi
2: ama Antalya, güzel bir analizliği mi yaptı?
0: O zaman açık söyleyeyim mi?
2: Söyle çekin.
0: Antalya'ya puan kaybetsin, Okan Buruk dönemi bitmişti.
1: %100 doğru söylüyorsun.
0: %100. Antalya'ya puan kaybetsin.
1: Ben katılıyorum.
0: Arvederci Okan Buruk.
2: Son maç Kasımpaşa gelip bile şampiyon ya, olur.
0: Kolay değil. Orada hava bozulur. Orada hava bozulur. Orada bak puan kaybetsin diyor. Hava bozulur. O dakikadan sonra yok, dikiş tutmaz. Antalya yenileceksin ha? Şeyde.
2: Yine şampiyon oluyor. Kasımpaşa'yı yener şampiyon olur. Yine yenilir.
0: Valla Kasımpaşa son hafta.
2: Abi yani olur öyle, hoca mı gönderilir yani? Antalya yenemeden gitti mi adam? Yani Kasımpaşa maçına hocasız mı çıkacak? Olmaz ya.
0: Olmaz ya.
1: Hayır, fiilen biter diyor. Yani fiilen şampiyon biter. Olsa da biter diyor.
0: Az biter. Oradan sonrası hani Aykut'la Oğuz şampiyon olduğu sene Alişen tarafından kovulmuştu, hatırlıyor musun 96'da?
2: Hatırlamaz mıyım ya?
0: Alişen dedi ki kardeşim bunlar dedi mikrop, bu ikisini kovuyorum dedi. Doğrudur, yanlıştır. İstanbulspor'a gittiler.
2: O çok
0: dedi.
2: Aydınlanması gereken bir mevzu.
0: Hala diye gitti.
2: Hala evet.
0: Hala neden oldu belli değil. Evet. 30 sene geçti. Evet. 30 sene.
2: Yani hala o konu konuşulur.
0: Sen sebebi biliyor musun?
2: Ha, bilmiyorum. Millet sen ne biliyorsan ben de öyle biliyorum. Biliyorum. Ama şu an.
0: Hocam o zaman faal hakemdi biliyor musun?
2: Ama şöyle bir durum var. Yani bunun göya maç öncesi prim pazarlığı olduğu söylenir ama he, daha sonra Ali Başkan'ın, Sayın Alişen'in yanlış hatırlamıyorsam şöyle beyanatları da oldu yıllar sonra. O kararımdan pişmanım. Aslında
0: öyle mi?
2: Tabii,
1: evet açıklaması var.
2: Hani Aykut Doğuz'u gönderme kararında fevri davrandım. Hata yaptım, pişmanım diye
1: o açıklamasını bulsanız hemen.
2: Öyleyse yani anladın mı? Yani
0: çünkü okulda Aykut'la Oğuz gol attı.
2: İkisi
0: Fener
2: tabii.
0: 2-1 Trabzon'u yendi.
2: Tabii.
0: Şenol
2: tabii.
0: Güneş'in yine anti zeka dolu takımı oynattı. Önde bastırdı.
2: O bana göre çok, öyle. Yani, o gibi ama.
0: Derim 30 sene o geçti.
2: Ben de, onların golleriyle seçim, şampiyonluk yaşadık.
0: Abi ondan
2: ona
0: sonra
2: rağmen gönderdi. Kovdu. Evet ama yıllar sonra Sayın Alişen zaten o ara bir ara Alişen'e şey dediler. Ne maçtan önce öyle bir şey yaptıysa Ali Baba haklıdır falan dediler.
0: Tabii.
2: Ama Alişen daha sonraki yıllarda bu kararının yanlış olduğunu, aslında olayın öyle olmadığını, biraz haksızlık yaptığını falan pişman olduğunu açıklayan bir beyanatı.
1: Herkes yanlış yapabilir dedi hatta.
2: Ha, hatırlıyorum yani.
0: Hatta bu bizim işimize yaradı. Çünkü
1: benim 90... tek yanlışım da o dedi galiba. Öyle bir şey.
0: Evet. 96-97'de Galatasaray şampiyon olduysa biraz da Alişen'in o Oğuz'la Aykut'u kovmasındandır yani. Takımda oturmuştu Oğuz.
1: Ama Oğuz abiyle Aykut abi de kovulacak insanlar değil yani. Yürüyen Fenerbahçe yani. Hayır, ki bunu başkan da söylüyor yani Ali Başkan da.
2: Açık söylüyorum ben mesela.
1: Çok şifalar diliyorum bu aradan Ali Baba'ya da.
2: Ben ikisi.
0: Durumu çok kötü.
2: Ayrıca ben ikisinin de şampiyonluk bitti maçından önce prim pazarlığı yapacağına inanmam. Kesinlikle inanmam.
0: Onu söyleyeyim ya. Sinsi mi buldu? Sinameki mi buldu?
2: Ya bir bilmiyorum şey ama inanmam. Belki de öyle haber uçurup doldurmuşlar olabilirler. Olabilir,
1: şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor kalan maçlar bir gelsin ekrana. Trabzonspor ikinci olur mu? Fenerbahçe mi ikinci olur? Burada garip matematikler yapacağız şu anda.
2: Ertem'cim ikincilik konusunda kimse elimize su dökemez. İş ikincilik yarışması. Bak iş ikincilik yarışmasıysa Real Madrid'i bile geçeriz. İkinciliği Real Madrid bile alamaz bizden. Biz tabii ikinci olmayı çok iyi beceriyoruz.
0: Runner up takım hocam bu. Runner up. Fenerbahçe,
1: çok, çok enteresan yani Abdülkerim
0: Runner
1: abi.
0: Runner up hocam ya. Bak dikkat et Beşiktaş'ta Ertem'cim, senin Beşiktaş'ın 2021'de şampiyon oldu ama 5 senedir ortada yok. Ama Fenerbahçe her sene ikinci.
2: Ya Ertem ikincilik biraz tehlikeye geldi.

0: Ligin en formda takımı Başakşehir'e hemen 3-1 yendiler, gördün mü? Emre'yi
1: evet,
0: oyunla.
1: Evet.
0: Anladın mı? İkincilik konusunda çok İkinci, şeyler.
2: İkinciliği diyorsun, koruyor.
0: Evet abi. Bir de performans yükseltiyor. Eyvah ikincilik gidiyor diye.
2: Evet,
0: ama
2: evet.
0: Aynı şeyi ulan şampiyon olacaksın şu iki tane ya. Affedersin şeyi kırık maçı desen yani. Hani kusura bakmasınlar ama hakikaten eline gelmiş 90+4'te gol atıp 90+8'de yemek. Hani ben şampiyon istemiyorum demek ya. Bunu da beceremiyorlar abi, inanılır gibi değil ya. Bu sene hocam bak, bu sene var ya Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması var ya tamamen skandaldır ya. Vallahi ya böyle bir.
2: Galatasaray'ın iyi olur bir sene değildi.
0: Abi ben böyle bir şey olur mu ya? Yani böyle ya insan vallahi puan kaybedersin Ertem. 90 dakika oynarsın tek kale, girmez top, 0-0 biter, gitti 2 puan şampiyon. Tamam ama Fenerbahçe'nin puan kayıpları böyle mi ya? Üstüne Ahmet Çakar senaryolar yazdı ya. Değil mi? Işık ayları, yıllar, evet, evet. Gezegenler, olmayacak şey o. Yani futbolda, futbolun doğal akışına uymayan,
2: hayatın olağan akışına
0: uymayan
2: aykırı
0: puan kayıpları. Aykırı. Hem de Kadıköy statında. Evet. Çok enteresan. Evet,
3: şimdi tamam, değerli evet seyirciler, Fenerbahçe'de başkan adayları bir ekrana getirelim. Fenerbahçe başkan adayları gelsin. 12 numarayı bir görelim. Sevgili Ahmet Hocam, Fenerbahçe başkan adayları.
2: Hayda.
3: Fenerbahçe muhtemel
2: Ali Koç
3: başkan adayı. Ben şunu
2: abi
3: söylüyorum. Benim aldığım bilgi
2: Ali
3: Sayın Ali Koç kesinlikle olmayacak.
2: Kesinlikle. Bence
3: hatta
2: eminim.
3: Sayın Ali Koç diyor ki şöyle bir beyanatı var yakın çevresine. Ya yeter aramayın bu konuda, telefon numaramı değiştirtmeyin bana gibi böyle bir ifadesi var. Hatta şöyle bir ifadesi de var. Ben böyle bir karar versem bile ne olur yakın dostlarım önüme geçsin. Sayın Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adayı, Sayın Aziz Yıldırım da Mehmet Ali Bey aday diye şu anda fiilen aday hocam. Ne düşünüyorsunuz? Ali Bey olmayacak bence.
1: Burada eksik var. İki arkadaşımız daha var.
3: Hayır, onlar bak muhtemel bu adaylar. Mehmet Ali Bey daha resmi değil.
1: Muhtemel demek...
3: Hakan Bey'le resmi aday. Hakan Bey'le
1: Barış Göktürk Bey, evet, resmi. İkisi evet resmi. Aziz Yıldırım'ı iyi tanırım.
0: E bak doğru, bunlar
1: tamam,
0: başkan adayı. Doğru.
1: Tamam. Aziz Yıldırım'ı iyi tanırım. Çok akıllı adamdır. Artı 20 küsür senelik bir başkan tecrübesi var. Bu sene asla başkan adayı olmaz çünkü. 2007'de Aziz Bey. Ve Ali Bey de akıllı adamdır.
2: Ali Bey zaten olmayacak ha hocam.
1: 2007'de bir seçim daha var. Yani bir sene sonra. 2027'de. Evet. Bir yıl sonra bir seçim daha var.
2: Bekleyecek.
1: O seçime sen şampiyon başkan olarak giremezsen gömülür gidersin. Gömülür gidersin. Şimdi bakıyoruz. Şu anda soruyorum. Kaç Mayıs? 5 Mayıs mı? Evet. 5 Mayıs. Aldım. Önümüzdeki yılın şampiyonluk favorisi şu durumda. Bu ekonomik krizler, bu kadro eksikliği, bu kadro fazlalığı, gelecek muhtemel paralar. Kim favori?
2: Galatasaray.
1: Tabii. Çünkü ki en az defekti olan, en az eksikliği olan kadro anlamında Galatasaray. Muhtemelen tek başına katılırsa havadan gelecek para 40 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne giden bir Galatasaray'a gelen sponsorlar ve miktar normale göre 2 kat, 3 kat fazla. Şu anda favori bu. Yani Fenerbahçe başkanı olacak kişi 4 seneliğine, 3 seneliğine falan gelse amenna. Diyelim ki Mehmet Ali Aydınlar geldi. Veya Barış Göktürk geldi veya Hakan Safi geldi.
3: Diğer adayları verelim.
1: Diğer arkadaşlarımız.
3: Arkadaşlar bir anket yapar mısınız?
2: Ertemci hocama katılmadım.
3: Ali Bey'i katmayın ama Sayın Ali Koç'u katmayın. Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Bey.
1: Istiyorum. Bir dakika. Şimdi bu Ali arkadaşlarımız Barış Bey ile Hakan Safi Bey.
3: Benden anket yapın.
1: Kesin aday. Geri dönüşler yok gibi görünüyor. Kimsenin evet de altına girmeyiz gibi beyanları görüyor.
3: Hocam ben Hakan Bey'den çok eminim. Barcelona'da beraber tamam maç tamam izlerken bana tamam çok şey anlattı.
1: Evet, tamam. Evet. Diyelim ki Mehmet Ali Aydınlar girdi. Mehmet Ali Aydınlar kazandı. İkinci ihtimal Safi kazandı. Üçüncü ihtimal Barış Göktürk kazandı. Eğer Fenerbahçe gelecek sene şampiyon olamazsa 2007'de seçilemezler. Bir yıl sonra 2020'de seçilemezler. Bunu bilen Aziz Yıldırım efsane kalmak istiyor. Düşün şu anda efsane. Geldi, kötü oldu derler. Bütün karizma, o 20 küsür yıllık doğrusuyla yanlışıyla ki karizma yerle bir olur.
3: Tersten bakalım.
1: Neyin tersi?
3: Geldi, şampiyon yaptı.
1: Kim?
3: 10 sene kimse indiremez.
1: Bilse ki Aziz Yıldırım önümüzdeki sene Fenerbahçe şampiyon olacak, kesin gelir. Ama şimdi sana soruyorum. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali mi fazla? şampiyon olmama ihtimali mi fazla?
0: Şöyle ben sadece o konuda katılmıyorum. Hocaya,
3: çok özür dilerim. Aziz Başkan hani bir hoca, soru var ya, bir beyefendi ya, çocuklar ağlıyor diye. Hadi Aziz Başkan diye. O videoyu bulsanıza bir. Buyur Abdülkerim abi.
0: Katıldığım yön var, katılmadığım yön var. Şimdi şampiyon olmama ihtimali mi daha fazla diyor ya. Ahmet Hoca'nın beklediği cevabı veriyorum. Aynı onun gibi. Evet. Şampiyon olmama ihtimali daha yüksek. Bak niye sebebini söyleyeyim. Çünkü seneye, iki senedir, son iki senedir, üç senedir olduğu gibi ikili bir yarış olmayacak. Bak bundan emin olun. Tamam mı? Bu sene çok hazırlıksız, oyuncularını hatta kalecisini falan satmak zorunda kalan Trabzonspor bile şundan iki hafta önce abuk subuk onlar da puan kaybı yapmasa hala bu yarışın içinde olacaklardı ciddi vaziyette. Trabzon bunun üstüne koyacaktır. Bakın Fatih Tekke ile ikinci sene çok daha tehlikeli bir Trabzonspor olacak. Artı Sergen Yalçın eğer şu Ziraat Kupası'nı da kazanırsa bak bu işten güçlenerek çıkar. Transferlerle takımı da düzeltti. Seneye öyle Beşiktaş'ta Trabzon daha Eylül-Ekim aylarında yarışın dışında kalmaz. Dolayısıyla dörtlü bir yarışta şampiyon olmak tabii ki daha da zorlaşacak.
2: Güzel.
0: Galatasaray'ın şöyle de bir Galatasaray'ın avantajlı evet gözüküyor. Fakat Galatasaray'ın da şöyle avantajları olacak.
2: Dezavantajları.
0: 4 sene üstte şampiyon olsa da kadrosu yıprandı Galatasaray'ın. Bakın 2 senedir 3 senedir çok iyi performans gösteren oyuncularından birçoğu artık eskisi gibi değil. Bakın Torreira'da artık o şekli falan görmüyorsunuz. Kadrosunu onun da bayağı revize etmesi lazım. Bir Icardi'si falan artık herhalde devam etmeyecekler. Tamam mı? 2, 4 sene şampiyon olan takımın, çünkü Türkiye'de bir daha benzeri yok, 5. senesi yok. Bir doygunluğa ulaşması da söz konusu. Yani Galatasaray için de seneye her şey çok kolay falan olmayacak. Bence çok eşit bir yarışma olacak. Bu tufada Fenerbahçe şampiyon olursa, başında kim olursa olsun, tek şampiyonlukla bile bu kulübün efsane başkanı olabilir. Bak söylüyorum. Evet.
1: Kimin için diyorsun?
0: Fenerbahçe şampiyon
1: olursa. Fenerbahçe şampiyon olursa ondan sonra 3 sene daha olur.
0: Yok,
1: başkan olur.
0: O hoca, o başkan ilk defa seçildi diyelim, ilk başkanlığı. İnan bana Fenerbahçe'yi 12 yıl sonra şampiyon yapan başkan olarak tek şampiyonlukla bile efsane başkan olur.
1: Kesinlikle. Olur bile 2020'de karşısına tövbe aşağı kim çıkarsa çıksın.
0: Sadece onu alkışlamaya giderler.
2: Burada ben aslında çok güzel bir tartışma açtık. Şöyle düşünüyorum. Aslında Çakar'ın dediği şöyle doğru. 2026'da başkan olduğu vakit herhangi biri 27'de Fenerbahçe şampiyon yapması çok kolay değil. Apo abi dediklerine katılıyorum. Onu da geleceğim. Ama
3: resim ekrandan almıyor.
2: Şimdi bak ben ilk kez Fenerbahçe kamuoyuna dışarıdan bakıyorum. 3 Temmuz konusunda fanatik, militan, takıntılı yorumcular bile isimlerini söylemeyelim.
3: Mehmet Ali Aydınlar destekliyor.
2: Bu bir kırılma noktasıdır bu. Bu akıl almaz bir şey.
3: Ama haklı ben, gerekçeleri var. Mehmet Ali Aydınlar konusunda çünkü yanlış bilinen şeyler var.
2: Evet. Bir o iki bilim insanlar bıktı. Ben görüyorum. Tanıdıklarım da var. Beraber program yaptıklarım da var. Hele ben bir neyse ismini vermeyeyim. Kendisi de kadın.
3: Rasim çok özür dilerim. Arkadaşlar bunu değiştirebilir misiniz?
2: Değiştirelim.
3: Ben bunu görmemiştim. Ali Bey'i buradan çıkaralım. Çünkü kendi ricası, beyanatı
2: tabii
3: var.
2: Ali Koç yok
3: yakın
2: ya.
3: Çevresine. Ben aday olmayacağım diyor. Ali Bey'i ayıp etmiş olmuyor. Ali Bey'i ayıp etmiş olur.
2: Ya kardeşim Ali Koç özel kalem müdürü gibi adam. Biz biliyoruz Ahmet.
3: Manipüle etmiş gibi oluyoruz.
2: Sonra bak asla girmem diyor.
3: Şeyi veririz birazdan. Sertaç Komutanı'nın bir şeyi var. X'te bir paylaşım var. Onu veririz. Soracağım onu zaten.
2: Gidişat. Dışarıdan bakıyorum. Bak 3 Temmuz diyorlar ki artık Fenerbahçe medyasına hepsine bakıyorum. 3 Temmuz geride bırakalım. 3 Temmuz duymak
3: hatta
2: istemiyorum.
3: Hatta bağlayabiliriz bir de Sertaç'ı.
2: 3 Temmuz lafını duymak istemiyorum diyen adamlar daha Mehmet Ali Aydınlar'a 5 sene önce hain diyordu. Demek ki yani Fenerbahçe başarısızlıktan bunaldı. Bunaldı. Hani Sovyetler Birliği'nin komünizmi bırakması gibi kardeşim diyor artık bırakmak istiyoruz 3 Temmuz muhabbetini. 2 ama Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlar yürüyor gözüküyor. Aziz Yıldırım anket buna verelim. Müsaade etmek istemeyecektir. Ali Koç sallamayacaktır. Ali Koç bekliyor abi dışarıda. Ali Koç'a en nihayet bu Fenerbahçe geri gelecek. Ben size söyleyeyim. Süleyman Demirel gibi gelecek bu Ali Koç. Ama Aziz Yıldırım'ın unutmayalım. Aziz Yıldırım'ın yaşı 74. Başkan oldu. 2 Mehmet Ali Aydınlar'ı yapmak istemeyecektir. Belki kendi Mehmet Ali Aydınlar'a yenilmek de isteyecek mi? Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım başa baş geldiğinde Fenerbahçe kongre dengeleri ne olur? Ona Apo abi daha
0: şimdi,
2: iyi bilir.
0: Evet.
2: Şimdi ama Galatasaray'ın yıllarımın
3: anketi verelim.
2: İlk amacı şu. Başkan olmak değil. Aydınları başkan.

0: gerçekten Nasim, yaptırmamak.
1: Nasim'cim
0: bak, evet, arkadaşlar benden doğru, paylaşım yapmadın.
1: Analizlerin doğru. Diye. Yani genel hatlarıyla doğru. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi bu başkan denen varlık şahsı kongre üyeleri seçiyor. Heh. Şimdi sen dışarıdan sosyal medyaya bakarak çevrendeki...
0: Ama kongre üyelerinin de hava oymuş diyorlar.
1: Diyorlar bak diyorlar.
0: 3 Temmuz'dan bıktık
1: diyorlar. Diyorlar. Hayır yok. İşte öyle bir durum
0: abi,
1: yok.
0: 3 Temmuz'dan bıkılmaz. 3 Temmuz'da o meseleyi başarıyor.
1: Abi tamam da şimdi.
0: Ama ortada...
1: Rasim'cim şimdi herkesi aynı bir kalıp içinde tamam görmek, ben sana bir gerçek tabii bir şey söyleyeyim.
0: Sen daha gerçekçi. Sen bakın, daha iyi bilirsin Fenerbahçe.
1: Bakın Fenerbahçe de kongre üyelerinin içerisinde çok geniş bir katılımı var. 60 bini falan tabii aşmış
0: korkunç,
1: kongre.
0: Korkunç bırak.
1: Bu kongre üyelerince benim de tanıdığım bildiğim öyle insanlar var ki Fenerbahçe 12 sene değil 122 yıl şampiyon olmasa bak evet, 3 Temmuz'dan vazgeçmezler. Bak böyle kemik bir kitlesi var. Onu sana söyleyeyim.
0: Ama Saran onun oldu, için Saran 3 abi, Temmuz'da ya, hiç dik duran bir abi, adam değil.
1: Tamam bak ama evet, dinle şimdi. Saran'ın nasıl seçildiği de az çok malum kimler destekledi.
0: Antalya kimler. Koç'ta.
1: Şimdi şunu söylüyorum. O dönemde neler oldu neler bittiğine ait Fenerbahçe camiasını tam tatmin edecek açıklamalarda bulunmadı Mehmet Ali Aydınlar. Bir şeyler söyledi birkaç programda. Tamam mı? O neler doğru yaşadıklarını falan ama Fenerbahçe kongre üyeleri ve taraftarları
0: doğru söylüyorsun.
1: 3 Temmuz'da daha çok Mehmet Ali Bey tarafından bilgilendirme ihtiyacı var. Mehmet Ali Bey bu konuda Fenerbahçe taraftarlarına bu seçimden
0: ne
1: önce adı olacaksa
0: çıkarttın,
1: çok rahatlatacak. Tamam mı? Bir açıklama o dönemde. Tabii. Biz bile orada o zaman neler olduğunu
0: bombayı kucağımda buldum.
1: Onları anlattıkları kadar biliyoruz.
0: Bombayı kucağımda buldum.
1: Anlatabiliyor muyum? Evet, dolayısıyla evet, Fenerbahçe kamuoyunun Mehmet Ali Aydınlar'ın ağzından kendisini tatmin edecek açıklamalar duymaya ihtiyacı var. Doğru. Yoksa iş o kadar kolay değil. Bak açık söylüyorum sana. Ben Fenerbahçe'nin ilk kutu kongre üyesi değilim ama
0: sosyolojik yapısını
1: o yapıyı bilirim, o iç yapısını bilirim. Birdenbire hiç ummadığım bir şey olur. Ha sen görürsün. Dediğin gibi başarısız bunalmış gençler falan var. Boş ver abi biz mi? Mehmet bizi yani yapacaksa gelsin adam, diyenler var var var ama sen öbür tarafı çok küçümseme.
0: Tabii,
1: öbür
0: tabii
1: taraf daha çoğunlukta bile olur. Onun için zaten doğru olanı da bu. Mehmet Ali Aydınlar bence bir basın toplantısıyla ya da bir televizyon programıyla
0: izah etmeli.
1: İzah etmeli. En azından daha fazla bilgilendirmeli.
0: Ne oldu?
1: Evet.
0: Ne oldu?
1: Evet abi.
0: Onay
1: evet,
0: kamuoyunun,
1: Fenerbahçe kamuoyunun o dönemlerden bildiği hiç olumlu şeyler olmamış kendisi açısından.
0: Tabii.
1: Çok etki altında kalmış falan filan diyorlar.
0: Endişe
1: ama gerçeği
0: korktu.
1: Bir Allah biliyor, bir de Mehmet Ali Aydınlar'ın kendisi biliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe camiasını bence mutmain etmelidir Mehmet Ali Aydınlar. O zaman hakikaten bu yarışın bir numaralı favorisi olur.
0: Tabii öyle gözüküyor.
1: Öbür türlü işi sıkıntıda.
0: Ama Aziz Yıldırım'dan Mehmet Ali. Gerçi Apo abi şöyle şeyler de var. 2018'i hatırlayın. Ana bir baktık bir gün Ertem Mehmet Ali Aydınlar'la Aziz Yıldırım'ın bir fotoğrafı çıktı. İkisi kanka, kavgalar unutulmuş. Tam başkanlıktan düşmeden evvel. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe sponsor oldu 2018'de. Hatta o zaman herkes şok oldu. Lan nasıl Mehmet Ali Aydınlar Aziz Yıldırım yan yana gelir diye. E Nihat Özdemir de pek dik duran bir insandı 3 Temmuz'da. O da o günkü egemen güçlerin kontrolünde bir insandı. Nihat Özdemir de bizzat Aziz Yıldırım'da Nihat Özdemir kazanmamız lazım.
1: Yani,
0: Hakan Bilal Kutlu Alp 3 Temmuz savcıları haklı
1: şimdi
0: diyordu.
1: Bu
0: başka. Bu, yani artık abi
1: tamam
0: da
1: bu sponsorluk yani olayından dolayı Aziz Yıldırım'a da çatanlar var.
0: Çok çatıldı. Diyorlar
1: ki mesela Aziz Yıldırım'a da Sayın Aziz Yıldırım'a. Kardeşim bu 3 Temmuz'un en büyük şeyi zarar göreni sensin. Adamlar el sıkışıp sponsorluk aldın
0: para,
1: diyorlar. Fakat Aziz Yıldırım buna karşı bir ön alabilir. Yani bunu izah edebilir. Öyle öyle ekonomik olarak zor durumda kaldık. Birçok insandan, yardım görmedik.
2: Evet.
1: Kulübün ihtiyacı vardı. Ben kulübün menfaati açısından bunu yaptım
2: abi,
1: diyebilir.
2: Şimdi Rasim bir saniye. Eski
0: Radyo Spor'da 3 Temmuz'da Rasim, Aziz Yıldırım doğranıyordu.
2: Rasim bir saniye. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Rasim'ciğim bak bir ricam var. Ha. Bak zor durumda bırakıyorsunuz. Yani program şu anda 3 Temmuz'daki Radyo Spor değil.
0: Değil. Ama
2: program şu anda başka bir şey. Tamam, bak tamam, çok rica ediyorum.
1: Şu anket önemli ama.
2: Arkadaşım bu olaylara
0: Aziz
2: girmeyin ya.
0: Aziz Yıldırım kazanır mı Ertem sence?
2: Ya ne olur yapmayın ya. Tabii, bak bugün başka geldim, bugüne görev geldim yaptınız. Televizyonda,
0: vallahi
2: YouTube kanallarında ya konuşabilirsiniz. Burada konuşmayalım. Bak evet, burada Fenerbahçe'nin geleceğini konuşalım. Rica ediyorum bana yardımcı ol. Fenerbahçe'de başkan kim olmalı anketi, oyunuzu kime verirdiniz diyorum. X hesabımız Ertem Şener'den. Aziz Yıldırım %62.

0: %24.7. Mehmet Ali Aydınlar %25.5. Hakan Safi %6. Barış Göktürk %5.9. Ahmet Hocam.
1: Evet.
0: Bu matematikten ne anlıyorsunuz? Hocam, ne diyorsunuz?
1: Şimdi bir dakika kardeşim. Bu bir defa 550 oy, 553 oy. Çok kabul edilebilir bir oy fazlalığı
0: değil. Açtık ama bir, daha hocam. Şimdi iki, açtık.
1: He?
0: Şimdi açtık daha.
1: Bir artar defa. Artar. Bir, iki. Bu Fenerbahçe taraftarını başkan seçmiyor ve tabii. Pardon Fenerbahçe taraftarı başkanı
2: kurultay
1: seçmiyor.
2: Kurultay delegeleri seçiyor.
1: 15 bin, 16 bin kişi kaçsa genel kurul delegeleri.
3: Hocam bu seçimde 40 bini falan aşabilir.
1: Öyle mi?
3: Çünkü, hocam çünkü bu hayati bir seçim tamam, olacak olur. Bu. O dediğin seçime mesela birçok kişi oy bile kullanmadı en son. Saadettin Saran onun için bak bir söyleyeyim mi? Saadettin evet. Saran'ın kazanma sebeplerinden biri odur.
2: Katılımın düşüklüğü.
3: Evet. Nasıl Ali Koç kazanır diye Ali Bey'i tutan çok kişi gelmedi bile.
1: Şimdi şu var. Ben şu başkan olsun diyemem. Çünkü başkanları tanımadığım gibi Fenerbahçe'nin içini de bilmiyorum.
3: Seni tebrik ediyorum. Evet. Aynı şeyi ben söyledim. Evet. İki ben gündür, ben. Üç gündür. Ben, abi yani anladın mı yani?
1: Bak beyler o zaman ne olur biliyor musun?
2: Kongre uzman değil mi?
1: Şu hayır. Bu olsun demek insanların bravo. Aklına acaba bir bağlantısı mı var imajı?
3: Bravo.
1: Barış Göktürk'te tanıştım. Hakan Safi kayınvalidemin komşusu. Aziz Bey'i yıllardır tanırım. Mehmet Ali Bey'le bir hani... Ama ben mesela adama sorarlar şu gelsin. Niye bu gelsin dediğim vakit Ahmet Hoca derler. Ahmet Efendi niye o?
2: Fenerbahçe medyasında hep birileri
1: hayır,
2: istiyorlar.
1: Hayır niye o? Hocam? Ama şunu söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın adımın Ahmet olduğu gibi biliyorum gelmeyeceğine eminim.
2: Bence de.
1: Adım niye biliyorum? Ama hiç konuşmadım. Doğru. Hatta bir yerde karşılaşsak selamlaşırız.
2: Aziz Yıldırım'la geçen hafta buluştunuz. Doğruyu söyle.
1: Hasta mısın oğlum sen? Ben Aziz Yıldırım'la belki 10 yıldır konuşmadım, görmedim, el sıkışmadım. Daha ağırını söyleyeyim. Bir lokantaya falan gittik mi? Birbirimizi arkamızı mı döneriz? El sıkıyor onu da bilmiyorum. Kırgınlık var. Müsaade.
2: Davalar var.
1: Müsaade. Ben Aziz Yıldırım'ı tanıdığım için evet. Olmayacağını biliyorum. Adam çocuğuna karakter çok tatlı bir kızı var. Yaz. Fenerbahçe sevdalısı evladı. Doğrusuyla, yanlışıyla, kavgasıyla, gürültüsüyle, cezaevi yatmasıyla, sonra aklanmasıyla, her şeyiyle bir efsane. Kabul etmek lazım.
2: Tabii.
1: İlle efsaneler,
2: fenomen.
1: İlle efsaneler dört dörtlük adamlar ya, olmaz.
2: 20 sene başkanlık yapacak.
1: Müsaade. Almaz. Çünkü önümüzdeki sene olamadığın derler ki sen de fos çıktın, sen de patladın. Şimdi bak Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili 3 tane net bilgim var. Bir, dürüst, namuslu temiz, adam. Namuslu, varlıklı bir iş adamı.
2: Ve kendi yaşını, zengin oldu.
1: Yaşını başını almış. İki.
2: Zengin çocuğu değil.
1: İki. Diğer bütün adaylar gibi o da Fenerbahçe sevdalısı. Yani şu yok. Geleyim de. Polonya'dan bir futbolcu alayım. 20 ona öndüreyim. 5 cebellezin yapayım. Sonra suyun altına basıp
2: hocam,
1: kendimi...
2: kastettin?
1: Efendim kendimi unutturuyorum.
2: Polonya nereden çıktı?
1: Ya aklıma Polonya deme de Portekiz'de. Dur be oğlum.
2: İyi de kimi kastettiği belli.
1: Devam ediyorum.
2: Devam.
1: Bak konumu...
3: Evet.
1: Dördü de Fenerbahçe sevdalısı. Mesela bazı adamlar var. Beşiktaş'ta...
2: İndira Gadici.
1: Galatasaray'da, bazı diğer takımlarda cebinin sevdalısı.
2: Cebellezinci.
1: Bu arkadaşlar, bunu Ali Koç da dahil.
2: Tabii.
1: Asla ve asla cebini değil, sevdasını düşünüyor. Bu uğurda para ve sağlığını da veriyor. Hatta parayla da rezil oluyor bazıları.
2: Tabii.
1: Fakat sıkıntı şu. Mehmet Ali Aydınlar adaylığını koyduğunda seçim yarışması bizler değil.
2: Delege.
1: Fenerbahçe camiası içinde genel kurul üyeleri başkan adayları arasında bel altına girer.
2: Bravo, tam ağzımdan aldım.
1: Şimdi nasıl bel altına
2: çamur girer? Olur, çamur.
1: Müsaade et. Herkes birbirinin açığını ve Fenerbahçe'ye verdiği vereceği zarardan dem vururken mesela şunu diyebilirler. Hakan Safi'ye ama o izale edilebilir. Ya sen Ali Koç'un yanındaydın. Orada başarısızsın niye oldun? Ya, ama Hakan Safi der ki o zaman haklı olarak. Yok. Pardon. Benim yetki bende değil. Bizde başkan şeyi vardır. Yani, mukadderatı vardır.
4: Belki de kalsaydık şampiyon yapacak.
1: Belki de yani, o Hakan Safi.
3: Bize verilen görevlerin hepsini yaptım diyecek adam. Para verdiler verdim. Şunu
4: Kerem Aktürkoğlu'nu getirdik. Bilmem
2: ne. Ne istendiyse verdi adam ya. Ne istendiyse verdi.
1: Bitmeli gider.
4: Ankete devam et. Ankete katılır mısınız? Bu arada buyur Şansal hocam. Abi demiş ki Şansal büyük ağa ellerinden öperim. Büyük usta.
2: Oo,
4: hocamız. Ben duyduğum kadarıyla Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetim kadrosunda devlet ilişkilerinde bürokraside çok

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
2: Ekspertizde güvenin kalesi Otokale Oto Ekspertizle devam ediyor.
3: Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Ya gerçekten sosyal medya çok enteresan. Neyse biz geçelim. Fenerbahçe ile ilgili
4: biz futbol medyasıyız. Magazin medyası değiliz kardeşim. Doğru.
3: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bravo, spor medyası. Futbolun içinde kalmak lazım. Futbolun içinde kalmak lazım. Tekrar söylüyorum. Futbolun içinde kalmak lazım. Futbolun içinde kalmak lazım. Futbol magazini kimsenin magazin umurunda medyası değil. Puan durumuna bakar herkes abi. Kimsenin umurunda değil. Kim kiminle, kim bilmem neyle, şunla şu, bununla bu. Ben buna bakarım. Puan durumuna bakarım. Fenerbahçe teknik direktörü, yok o öbürü bilmem nesi, şusu busu. Ben Fenerbahçe teknik direktörüne buraya bakarım abiciğim. Fenerbahçe teknik direktörüne puan durumuna bakalım. Fenerbahçe teknik direktörü bugün bana ne bıraktı Fenerbahçe ile ilgili, ben buna bakarım. Fenerbahçe teknik direktörü gittikten sonra herkes bir şeyler konuşuyor. O değil abi. Bana ne abi? Bir, söylenen kişiye de, Fenerbahçe teknik direktörüne de, öbürüne de. Şimdi herkes sosyal medyada bakıyor kim kim. Ya boş verin, neyse abi dur. İşimiz o değil. Abdülkerim abi. Ben bu programda Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında hep söylüyorum. Bizim işimiz futbol.
4: Sen niye delirdin futbol kardeşim?
3: Hocam okuduklarıma hocam, inanamıyorum.
4: Hocam şu an ortalık yıkılıyor
3: ya, çok
4: Türkiye'de.
3: Saçma sapan. Futbol, saçma sapan. İşi gücü bırakmış, garip garip.
4: Tedesco'nun sevgilisi kimdi?
3: Ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir rezillik olamaz ya. Bize ne ya? Bana ne ya Tedesco'nun? Bir kere adamın iki tane kızı var. Eşi var. Kimseyi ilgilendirmez böyle şeyler. Ertemciğim, bu kadar basit.
5: Ertemciğim.
3: Aslında bunun çok güzel bir sözü var Abdülkerim abi. Bilmem neyim, bilmem neyi, bilmem neyi mi, bilmem ne yaptı
5: Ertem
3: diye.
5: Ertem Şener.
4: Aa Ertem çok ağır bir laf.
3: Çok
5: Ertem, ya. Ertem Şener. Bak bir şey söyleyeceğim, biraz ağır olacak ama söylemem lazım. Bu kızdığın insanlar maalesef bizler yüzünden böyle. Evet. Şimdi yıllarca en çok izlenen program olursan, yıllarca reyting rekorları kırarsan, beyaz futbol, derin futbol olarak doğru. Seni geçmek için her türlü kepazeliği yaparlar. Anladın mı? Bravo. Biz nasıl beyaz futbol oluruz? Biz nasıl derin futbol oluruz? Onları nasıl geçeriz? Neler yapmamız lazım diye iyice dibe vurdular yani. Çünkü mizah yapmak da, espri yapmak da yeri geldiğinde... Ben

0: el altı yapmak da zeka ister. Anladın mı? Bu işi zeka üstünden, zeka yetmediği halde bu işlere soyunursan, tamam mı? Böyle pespaye adamlar topluluğuna dönersin, pespaye işler yaparsın. Tamam mı?
1: Doğru, doğru.
0: Onun için bir parça kendimizi sorumlu duruyorum. Çıtayı bu kadar yükseğe koyarsan insanlar böyle oluyor maalesef Ertem'ciğim. Haksız mıyım Rasim?
1: Doğru söylüyorsun.
0: Nasıl tamam bir analiz?
1: %100
0: biz bir şey yapmalıyız. Yani. Hatta rezil olmalıyız. Başka türlü bunlarla baş edemeyeceğiz diye bir bunu bu kadar baş, sen de 12 senedir 15 senedir bu kadar başarılı olmayacaktı.
1: Adam düştükten,
2: hep beraber.
1: Adam düştükten sonra hani, sevgili
3: tabii, ya, neyse, biz de çok fazla kazmayalım. Ahmet Hocam, Ozan Kaçmaz abimin çok selamı var. Geçen gün oğlak yedik beraber diyor. Selam söylüyor. Ozan abiye buradan değerli ailesine çok selamlar. Ozan Kaçmaz abimize çok selam söylüyoruz. Büyük Galatasaraylı. Sevgili seyirciler, bu hafta oynanacak maçlar. Bir getirelim ekrana. Ya bu arada şunu söyleyeceğim. Hadi bir Şampiyonlar Ligi'nden çok kısa söyleyeceğim. Abdülkerim abi, Ahmet Hocam. Atletico Madrid. Arsenal, Atletico Madrid ne olur?
2: Arsenal turu geçer.
3: Arsenal geçer mi? Geçer. Arteta.
2: Geçer.
3: Bayern Münih bence geçer Paris Saint Germain'i. Doğru
2: Bayern
3: mu?
2: Geçer.
0: Sakın öyle demeyin. Bayern Münih çok formda olur ama bu Paris Saint Germain tuhaf bir takım.
1: Çok tuhaf bir takım.
0: Anladın mı? Tuhaf bir takım. Bir anda mesela 3-0 geriye düşemiyor. Kızın 6-3 maçı kazanır. Garip garip insanlar var böyle. Yani santraforu yok. O çıkıyor, o geliyor, bir şey oluyor.
3: Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı biliyor musun? Bak.
0: Çok cins bir takım.
3: Messi, Neymar, Mbappe olmadı hiçbir şey. Luis Campos'a dedi ki.
1: Aynen.
3: Bak Luis Enrique dedi ki, çok kısa söyleyeyim. Dedi ki Mbappe'yi satabilirsiniz. Edat da Paris Saint Germain taraftarları, ben bir yerde okudum. Boşuna kızdılar Mbappe'ye. Mbappe aslında gitmek istemiyordu.
1: Tabii.
3: Bir sene daha kalabilirdi. Luis Enrique dedi ki istemiyorum dedi. Dembele'yi orijin 9 yaptı.
0: Evet.
3: Due ile Barcola'yı aldı. Kenarlara Kvaratskhelia'yı koydu. Bambaşka bir hava yarattı. Evet. Takım oyunu yaptı. Evet, Vitinha orta sahada kendini göstermeye başladı.
0: İnanılmaz.
3: Bambaşka bir seviyeye ulaştı.
0: Vallahi
3: tekrar.
0: İnanılmaz.
3: Yani bu işin yıldızlarla olmadığını, bugün Fenerbahçe
1: takım, kulübü,
3: Fenerbahçe başkan adayı kimse alıp Paris Saint Germain'in nasıl bir kadro oluşuma girdiğine bakmadım.
0: Türkiye'yi aşar o.
3: Dembele'yi kanattan alıp 9 numara yaptı.
1: Artık Los Galacticos tarzı bir şey olamayacağı açık mıdır?
3: Barcelona, Arsenal...
1: Los Galacticos dönemi bitmiştir.
3: Kesinlikle.
1: Top Galacticos dönemi başlamıştır. Ertem Dünkü idmanı koyar mısın?
3: Bak Rasim, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok net
1: top
3: söylüyorum.
1: Top Galacticos, o idmanı herkes merak ediyor.
3: Bak, futbol spor markaları var, giyim markaları.
1: Tabii.
3: Olduğu sürece onlar mutlaka bir tane marka futbolcu yaratacaktır kendince. Yaratmak Allah'a mahsustur. Ama mutlaka üretecektir. Bir tane mutlaka böyle bir futbolcu, işte kim? Rasim Ozan diye bir yıldız futbolcu. Mutlaka yapacaktır. Şimdi bak bulamıyorlar. Ronaldo ile Messi niye oynuyor sence?
1: Hayır, ya,
3: sence
1: ya,
3: Ronaldo niye oynuyor?
1: Hayır, ondan
3: borcunu
1: oynuyor.
3: Ödüyor belki de şu anda sponsorundan. Messi tabii. Aynı şekilde. Neyse gelelim.
0: Yani o Bayern Münih maçı, ilk maç 5-4 bitti ya. Bu maç rövanş da bir anda 5-5.
3: Paris Saint Germain bir şey yapabilir.
0: 5-5 bitebilir. 6-5 bitebilir.
3: Çok merak ettiğim bir soru var.
0: Enteresan takım ikisi
3: de. Sence Olise mi Yamal mı?
0: Ben Yamalcıyım. Her türlü Yamalcıyım.
2: Ama Olise de çok
3: değişik.
0: Ben Olise'ciyim. O da değişik.
3: Ben Olise'ciyim.
0: Ben Yamalcıyım. Bu Lamine Yamal bir tuhaf bir adam. Yani.
3: Yamal, çok Neymar ve Ronaldinho'nun hayat tarzıyla gidiyor.
0: Enteresan
3: Olise,
0: ya.
3: Bambaşka, mesela bizim Arda Güler de öyle. Arda, Toni Kroos, Modric, Yamal, Neymar, Ronaldinho.
0: Olise daha kafasında futbolcu şeyi, gösterişi var. Daha böyle ince falan
3: filan ya. Topçu yiyor ya, bağırıyor
0: falan
3: ya.
0: Öbürü de abi nereden gideceği belli
2: Olise
0: değil.
2: Olise Fransa milli takımı değil
3: evet
2: mi?
3: Hocam, başka bir şey ya. Abi.
2: Fransa milli takımı. Mbappe.
3: Hocam alacaklar ya.
0: Yalnız ben sana bizim...
2: Fransa, İspanya.
3: Evet.
2: Sürpriz.
0: Tamam. Ben sana ya. Dünya Kupası'nda da... Gene Lamine Yamal falan filan bu işi bitirirler.
3: Bir şey söyleyeceğim.
0: İspanyollar
3: hocam,
0: var ya.
3: Bodo Glimt'in bu sene neler yaptığını gördük. Şimdi bak Viking orada şampiyon ya.
0: Evet.
3: Onlar da abi, bu sene damga vurur. Sana bir soru hocam.
1: Şampiyonlar gider.
3: Norveç bir sürpriz yapabilir mi? Eski İsveç gibi falan.
0: Efendim? Güzel şeyler yapabilir.
2: Tahir Hoca. Tahir Sarıkaya.
1: Dünya sürprizi giriyor. Dünya sürprizi giriyor.
3: Norveç, Haaland falan bir şey yapamaz mı ya?
0: Abi eskiden bir laf vardı ya. Futbol 11 kişinin oynadığı, sonunda Almanların kazandığı bir oyundur derler ya. Şimdi Fransa Almanya'ya çıkar, İspanya diyeceksin. Futbol 11 kişi oynar,
2: Fransa,
0: İspanya kazanır.
2: Dışına çık.
0: Kimse baş edemez İspanya milli takımıyla.
3: Ben de Fransa, İspanya.
2: Fransa, İspanya.
3: Almanlar.
1: Arjantin yeniden bir şey yok.
2: Hayır abi, sürpriz yok. Her şeye rağmen. Brezilya ve Portekiz.
0: Arjantin.
2: Arjantin'e şans vermiyor.
1: Hocam Türkiye yarı finali bulabilir mi? Bence bulabilir.
3: Türkiye?
0: ki.
2: Bizim ne yapacağımız hiç belli olmadı.
3: Evet, biz sonuncu da olabiliriz.
2: Bir bakmışım yarı abi, İspanya ile yarı final oynuyoruz. Örneğin Arjantin'de Fransa ile oynuyor filan. Oynamadık mı 2002'de?
1: Oldu. Evet.
3: Ya biz Faroe Adaları'na puan kaybedip, Fransa'yı yenen bir ülkeyiz ya. Biz, hani ya. Biz okyanusu geçip leğende boğuluyoruz tabii hocam.
0: Ya. Çok evet. istikrarsız bir takım. Evet.
3: Bir gelebilir mi ekrana bizim şu haftalık kitabı soranlar var hala. Onu söyleyeceğim birazdan. Fenerbahçe'yi sev, efsane ol. Bu da bu arada Erkan Karaca abi Tahsin Kaya'yla Fenerbahçe'nin efsane başkanı.
0: Benim rahmetli başkanım.
3: Tahsin Kaya'yla başlayıp tabii Ali Şen başkanımız, ondan sonra Aziz Yıldırım başkanımız, Ali Koç başkanımız, ondan sonra Saadettin başkanımız, onlarla beraber burada anıları da var, onu söyleyelim. Çok güzel
0: hepsini
3: şeyler var.
0: Hepsini Erkan Karaca yedi onların. Yedi adamları gönderdi.
3: Evet. Abdülkerim abi. Beşiktaş Konyaspor. Ben söyleyeyim mi en başta?
0: Söyle.
3: Beşiktaş 3 Konyaspor 1.
0: Sıra bende mi?
3: Evet.
0: Ben skor vermiyorum. Beşiktaş finale kalacak.
3: Kalacak.
0: Konya'yı yeleyecek.
3: Ahmet hocam.
2: Banko Konya turu finalde.
1: Allah Allah.
0: Sen hocam sana bazen kalkıyorum efendim.
4: Sen
0: azılı bir Beşiktaş düşmanısın. Sen eskiden sana Fenerbahçe'ye düşmanlık yapıyorsun diye kızıyordum ya. Sende çok ciddi bir Beşiktaş şeyi var.
2: Valla bu sizin kararınız. Ben futbol açısından bakıyorum.
0: Saygı duyuyor musun kararıma?
2: Ya abi ne diyeyim, öyle düşünüyorsan nasıl değiştirebilirim?
0: Ama hocam yani şurada neysin adam bunu söylüyorsun?
2: Çok şeye istinaden. Mesela Galatasaray Konya oynasa veya Galatasaray Gençler Birliği elendi ya. Banko Galatasaray 3 fark falan kazanır derdim. Gençler Birliği tur atladı kupada. Beşiktaş iyi değil, iyiymiş gibi görünüyor. Konya kompakt bir takım. Ben Konya'nın ama uzatmada. Ama 90 dakikada. Ama penaltılarla tur geçeceğini düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim. Gönlüm Konya Spor
0: diyor. Hocam böyle deyince ben çok kızardım, mahcup oldum.
2: Ya, tamam,
0: Nasip, futbol analizi bu ama hocam. Finalde. Bütün bilimsel raporlar Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını
4: bir dakika ben bir açıklama yapabilirim.
0: Bilimsel rapor. Evet, ben bilimsel hocam ben, bilimsel. Bütün
4: bir kere bir
0: Beşiktaş kazanır diyor.
4: Beşiktaş finale bile kalsa aldığını düşünelim. Ne oluyor biliyor musun? Ocağa kadar Avrupa'yı garanti. Avrupa Kupası'nda evet. Tek eleme. O tek elemede UEFA Avrupa Kupası'nda apa abi. Başarısız olsa ve Beşiktaş konferans ligine gruplara kalıyor. Yani biliyorsun neydi? Ekim Kasım'da Beşiktaş biter sloganı. Onun için Beşiktaş maçı için Konya çok hayati. Tamam mı? Durum bu.
3: Yani sonuç Beşiktaş finalde diyor. Ben de Beşiktaş finalde diyorum.
2: Beşiktaş hocam.
0: Beşiktaş finalde.
2: Konya Spor Camiası.
0: Çok rahat Beşiktaş finalde.
2: Bu yaşlı buna iyi dinleyin. Yarın akşam bu saatlerde finaldesiniz.
1: Allah Allah.
3: Buyurun. Hocam ben de iddia ediyorum Beşiktaş. Hayatta iddia
0: hocam,
3: etmem böyle Beşiktaş
0: finalde. Hocam Konya Spor Camiası'nı Ertem motivasyonu yapıyor. Bak,
2: ne motivasyonu? Yani futbolcu benimle motive olacak be abi.
0: Motive ediyorsun hocam. Ben nasıl Samsun Spor'u motive ettim? Değil mi? Nasıl motive ettim Samsun Spor'u?
3: Vallahi motive ettim. Bir gelsin diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımızı görelim. Sevgili arkadaşlar, hafta içerisinde, hafta sonu, hayda, cuma günü, cumartesi.
2: Trabzon niye koymadık? Ha, Trabzon öbür hafta.
3: Öbür hafta.
2: Tamam.
3: Süper Lig 33. hafta maçları. Ahmet Çakar, Galatasaray, Antalya Spor. Manyak
2: mantıken, var. Bilimsel olarak Galatasaray'ın en az 3-4 farklı kazanması icap ederken içimden bir ses, bu maçta bir şey olacak. Mesela 10-0 da kazanabilir. İçimden bir şey olacak derken Galatasaray kazanamayacak demiyorum. Bir şey olacak bu maçta. Analizim bu. Konya Fenerbahçe. Fenerbahçe Konya'yı darmadağın edecek. Çünkü çok stresten yarın akşam. Umurundaydı zaten Konya'nın yarın akşam onlar için. Fenerbahçe kazanacak. Beşiktaş-Trabzon maçı berabere bitecek.
3: Hocam yarın Konya Spor elenirse Fenerbahçe maçı bir motivasyon olabilir mi?
2: Tabii olur. Tabii olur.
3: Yani elenirse bu sefer.
2: Elerse ama motivasyon olmaz. Relax olurlar.
3: Ama çünkü elenirse.
2: Konya halkı takımı finale çıkıyor. Fenerbahçe yenilirse çok fazla toz kalkmaz. Nitekim Konya Kupa'da da Fenerbahçe'yi eleyip geldi. Yanlış tamam. Anlamayın.
0: Tamam da Konya Spor elense bile yarın. Fenerbahçe'ye niye motive olacak? Konya Spor'un ligde hiçbir iddiası yok.
2: Yok diyorum işte.
0: Hayır motive yani iki türlü de motive olmaz.
2: Olmaz tamam. Onu kazanırsa hiç olmaz diyorum.
0: Kaybederse de olmaz. Evet. Adam neye motive olacak?
2: Beşiktaş-Trabzon'da
0: yani, ne düşmesi var ne üst sıralar var.
2: Hatta Beşiktaş-Trabzon maçını Trabzon kaybedebilir. Niye? Trabzon'da Gençlerbirliği haftaya oynuyor ya kupa maçı yarı final. Lig bitti.
0: Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Ama sen Beşiktaş elenecek diyorsun ya Konya'ya. Eğer Beşiktaş

0: Avar Birliği bundan 150 yıl önce kuruldu. Ama şu anda üye kabile sayımız çok az ve hayat çok çetin.
1: Baba, V'nin kraliçesi olmak istiyorum. Eğer kraliçe olabilirsem, onların içindeki uluslarla da iyi bağlar kurarız. Hayvan postu ve atlarımıza karşılık onlardan tuz ve demir alırız. Sence de güzel olmaz mı?
0: Eğer bir abin olmasaydı, benden sonra Kaan sen olurdun, otlakların efendisi.
2: Kaan'ım.
0: Evlat, seni serbest bırakmıştım. Ama onca yıldır beni bırakıp gitmedin. Umarım öldüğüm zaman manilerin eşliğinde gömülürüm. Daha sonra belki kendi kabile üyelerini bu topraklardan alıp memleketine geri götürürsün. O güne kadar bekle. Avarlara dost lazım, biliyorsun.
3: General Hua! General Vensa'yı keşif sırasında pusuya düşürülmüş. İkinci emre kadar burada beklememizi istiyor.
4: Bilgin.
3: Emredin.
4: Askerin başına geç.
3: Emredersiniz.
4: Atlılar, siz benimle gelin. Hadi.
3: Erzak arabalarını kenara çekin.
5: Hemen.
6: Peşlerine düşmeyin.
2: Neden geldin?
4: Seni merak ettim.
6: Gidelim.
7: General Hua, siz gidince avarların baskınına uğradık.
8: Bilgin, Bilgin. Bilgin!
3: Şu hale bak!
7: Yardım edin hadi!
8: Bilgin!
3: Olsun. Çabuk olun!
8: Bilgin! Bilgin! Ne olur dayan Bilgin! Evde senin yolunu bekleyen bir karın var. Dayanmalısın.
9: Hayır kaplan. Ben evli değilim. Ama evden ayrılmadan önce babama bir torun sözü vermiştim. Beni affetsin. Generalim, mallarımızı koruyamadın. Beni bağışlayın. Ve bunu lütfen evime yollayın. Çok üzgünüm.
8: Bilgin! Bilgin! Bilgin! Bilgin!
4: Suç bende.
2: Nereye gidiyorsun?
4: Onları bulmaya.
2: Bir an için duygularına yenik düşme. Onca adamımızın canına mal oldun. Farkında değil misin?
4: Hepsi benim suçum. Bunun sorumlusu benim. Buradan ayrılmamalıydım. Ama geri dönmeyeceksin diye. Çok korktum Bentay. O kadar çok kardeşimi yitirdim ki. Seni de kaybetmeye dayanamazdım.
2: Babam haklıymış Mulan. Savaşta duygularım kesinlikle yer yokmuş.
4: Peki sen olsaydın? Yanıma gelmez miydin?
2: Gelmezdim.

0: Babam savaştan bahsederken heyecanlanırdı. Ben de cepheden cepheye koştum. Ve birçok kardeşimi kaybettim. Artık savaşmak istemiyorum.
1: Askerlerin başlarına geçmeni bekliyorum.

0: Artık savaşmak istemiyorum. General olmak da istemiyorum. Sıradan bir insan olmak istiyorum.
1: Savaşmayı kim ister ki? Ben de savaşmak istemiyorum. Hayatımı feda ettiğimde savaşın biteceğini bilsem, bir dakika düşünmezdim. Ama tercih, buna hakkımız yok işte. O zırhı üstüne geçirdin mi? Hayat sana ait olmaktan çıkar. İşte savaş budur. Burada kal. Bu defa kal.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
7: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: kaçın.
1: Koşun. Arkada da yaralılar var. Çabuk çabuk çabuk koşun. Hadi yardım edin. Yaralıları taşıyın, çabuk olun. Acele edin. Hadi sana söylüyorum.

Bentay ölmeden önce bunu sana vermemi istedi. Asla pes etmesin dedi.

0: Ordunun şarabını çalıp içersek bizi kırbaçlarlar.
1: Yapamazdı. Şu anda ordunun başında kimse yok ki.
2: Doğru. General Van öldü. General Hua da uzun süredir eğitimlere katılmıyor. Boş verin, içelim. Hadi dikin kafaya.
3: General Hua. General Hua. Hadi.
0: İyi, kızmadı. Demiştim size. Kimse umursamıyor. Hadi için gitsin. Hadi, hadi içelim.

0: Komutanım, General Hua eğitim yaptırmıyor. Hı.
1: General dedi ki eğitim durdurulsun.
0: Eğitim yapacağız. Kalkın.
2: Yararı olmaz ki. General bizimle ilgilenmiyor.
3: Hala bir generalimiz var mı?
2: Ne diyorsun sen?
0: Hayır, dur, yapma. İsteyen otursun, biz çalışırız.

0: Ver onu bana.
1: Sen ölüler için mi yaşıyorsun, canlılar için mi ha?
0: Ver şunu.
1: Yapman gereken şeyleri yapmıyorsun. Bu senin görevin.

asla pes etmesin dedi. Savaşmayı bırakmak isteyen sendin. Ventai'nin ölümünden sen sorumlusun. Bencillik ediyorsun. Geri dönmezsen sonraki çatışmalarda birçok kardeşimizin ölümünden de sen sorumlu olacaksın. Bunu anla artık.

Kaplan,

0: Hizaya geç!
1: Tanıdığınız eski General Hua. Savaştan ve savaşmaktan korkan biriydi. Bu yüzden sürekli kaçtım. Gizlenmeye çalıştım. Ama bu korkumun... Hayattaki en iyi dostumun... Ölümüne neden olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Onun ölümüyle... Savaştan kaçarak... Daha fazla insan kaybedeceğimizi anladım. Bundan böyle... Daha güçlü bir komutan olacağım. Hepinizi koruyacağım. Sonuna kadar yılmadan savaşacağım. Sizden de güçlü olmanızı istiyorum. Yanınızdakileri... Korumanızı ve sonuna kadar yılmadan savaşmanızı istiyorum. Bunu yapacak mısınız?
0: Yaşasın General Hua!
1: Yaşasın Wei ordusu!
2: Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua!

0: 难猜。
1: Ölsem de ölmesem de Nulan'a öldüğümü söyle. Daha çok güçlenebilmesi için öncelikle aradaki duygusal bağ koparmalıyız. Bana söz ver. Söz ver. Söz ver.

0: İmparatorun 6. yılında General Hua, 5000 askerle avarları nehrin karşı kıyısına düşürttü. Ve adamlarına bendi yıkmalarını emretti. Sayısız düşman askeri nehirde sürüklendi. Hiç kayıp vermeden 10.000 düşman askeri öldürdük. 7. yılda düşmanı 500 kilometre kadar kovaladık. Yoğun kar yağışı vardı. Düşman geri çekileceğimizi sandı. Ancak General Hua zorluklara aldırmadı. Savaşmaya devam etti. Düşmanı saklandıkları yere kadar takip edip hazırlıksız yakaladık. 20.000 avar öldürüp 3.000 tanesini esir aldık. Avarlar onun adını duyunca tir tir titrer oldu. General Hua hep ön cephede göğüs göğüse savaştı. Askerlerine moral verdi. 8. yılda General Hua yardıma...
1: Kes! Rütbesini yemek çavuşluğuna indirin.
0: Ama General Hua'nın yemekle ne ilgisi var?
1: Ben senden söz ediyorum. Götürün.
2: Derhal efendim.
3: Hey, kazandığımıza göre şarap içebiliriz. Hadi gelin. Hadi.
4: General Hua.
3: Hadi,
4: senin gibi müthiş biriyle kan kardeş olmak isterim.
5: Sarhoşsun sen.
4: Nereye? General Hua. Ben sarhoş değilim.
2: Bence ona gerçeği söylemeliyiz.
6: Hayır. Ordunun morali yerinde. Ve Mulan iyi idare ediyor. Benim istediğim de buydu. Kalbi giderek güçlendi. Duygusallığı bir yana bıraktı. Avarlar buraya saldırdığı sürece bize rahat yok.
2: İkiniz de yalnızsınız.
7: Kaan'ım, Futu Bey'i, Şelun ve Bulu sen dışarıda. Size veda etmek istiyorlar.
8: Saygılar. Maalesef kabilen Buhe Savaşı'nda çok kayıp verdi. Yurtlarımıza dönüp toparlanmak istiyoruz.
9: Bu defa siz beyleri sırf yağma için toplamadım. Şuadongu, Dayue ve Davan kabileleri birlik olursa Vey'nin merkez ovasını ele geçirebiliriz. Kuzey'in soğuğundan sonsuza dek kurtulup avarların hayalini gerçekleştirebiliriz. Şimdi zaman birlik olma zamanı. Ne diyorsunuz?
10: Büyük Kaan izin verdi. Bize gidebilirsiniz dedi.
11: Evet, evet, evet genç Kaan.
9: Tamam. Babam gerçekten müşfik insandır. Futu, sen de çok çalıştın. Önce sen git.
8: Teşekkür ederim.
9: Başka gitmek isteyen? Baba, Futu diğer beyleri dönmeye zorluyordu. Ben de onu öldürdüm.

0: Evlat, mutsuz olduğunun farkındayım. Yurtluklar arasında koşturup kabileler arasında bir birlik oluşturmaya çalıştın ama olmadı.
1: Baba, bana bu hayatı sen verdin.
0: Şu anda moralleri bozuk. Savaşa dayanamazlar.

0: Avar soyunu korumalıyız. İnsan kaybetmemeliyiz. Kaan olduğunda sen de böyle düşüneceksin.
1: Bu kadarı bana yetmez. Biz güçlü bir orduyuz. Muhtemelen kaybetmeyiz.
0: Kesin kazanırız diyemiyorsun. Bence geri çekilmeliyiz.
1: Baba, küçük bir çocukken bir gün sana biz neden yağma yapıyoruz diye sorduğumda bana ne demiştin? Hatırlıyor musun?
0: Avarların demire ihtiyacı var.
1: Demire neden ihtiyacımız var?
0: Silah yapmak için.
1: Peki o silahları ne yapacağız baba?
0: Tabii ki yağma yapacağız.
1: Evet baba. Kız kardeşim gibi benim de bir hayalim var. Bir gün biz de yağmayı bırakıp Vey halkı gibi verimli topraklarda refah içinde yaşayacağız. Vey topraklarını elimize geçirdiğimiz gün sorumluluğunu yerine getirmiş bir insan olarak mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağım. Baba, sen de bana hak veriyorsun, değil mi?

0: Guda, artık bana hizmet edeceksin. Babamın ruhu göklere ulaştı. Bugünden itibaren ben Mendu, Amarların yeni kağanıyım.
1: Kağanım!
0: Senin annenin soyu da avarlardan. İleride dünyaya hükmedecek. Saf avar kanı taşıyan çocuklarımız olması için seninle yakın zamanda evlenmemiz gerekiyor, anlıyor musun? Hazırlanın!
2: Avarların başına yeni kağan Mendu geçmiş. 200 bin kişilik ordu kurarak güneye akın etmeye hazırlanıyormuş. Ne diyorsunuz general?
3: Başkomutanım, ben Mendu'yla savaşmıştım. Çok zalim ve hırslı biridir. Biz yetersiz kuvvetlerimizle 200 bin kişi karşısında ayakta duramayız. Geri çekilip geçitlerimizi korumalıyız derim. Tabii karar size ait efendim.
4: Başkomutanım, geri çekilirsek askerlerimizin morali yerle bir olur. Hele bir de Mendu peşimizden gelirse çok büyük kayıplar verebiliriz. Yalvarırım başkomutanım, geri çekilmeyelim. Emrederseniz ordumuzun başında savaşa giderim.
2: General Hua, çok cesur ve yurtseversin ama bir savaş stratejin var mı?
4: Başkomutanım, genelde biz düşmanın karşısına ani olarak çıkar, onları şaşırtarak çatışmayı kazanırız. Taarruz birliğimiz onlarla çarpışırken bir kolumuzda pusuda bekler. Ama bu kez tam tersini yapmayı düşünüyorum. Ben karşılama birliğinin başında olacağım. Başkomutanımız da daha geride ana taarruz birliğinin başında bekleyecek. Geri çekilerek bizi vadiye kadar takip etmelerini sağlayacağız. Mendu hepimizi kılıçtan geçireceğini düşünerek tedbiri elden tamamen bırakacak. Ve başkomutanınız arkalarından onları kuşatarak geri çekilme imkanlarını yok edecek. Düşman geriye döner dönmez İşaret verirseniz ben de saldırıya geçerim. Önden arkadan kuşatmış oluruz.
2: Tamam, sana 20 bin asker vereceğim.
4: Başkomutanım, bu taktikte hız çok önemli. Hemen bu gece yola çıkmalıyım. Bu yüzden lütfen emredin, malzemeleri şimdiden vadiye yerleştirsinler efendim.
2: Bu plan derhal uygulanacak.
1: Emredersiniz.
4: Teşekkür ederim.

0: Ben Yüce Vey ulusunun generali Huan Mulan'ım.
1: Demek başkomutanınız iyice yaşlandığı için senin gibi bir emir erini ölüme yollamış.
0: Burası Vey ulusunun topraklarıdır. Hemen terk edin.
1: Ama ben topraklarını çok beğendim general. Unutma, Vey halkı kuzudur.
2: Ve avarlar da kurttur.
0: Bizim ordumuzda Hanlar, Şiler var. Zan beyler var. Jianglar var. Ama hiç kuzu yok. De.
1: Ortalama 20 bin adamları var. 4 saat süre veriyorum. Hepsini öldürün.
3: Baş üstüne.

Heyecana! Fırlat!

0: 人生百年，
1: 如梦如幻，
2: 有生有死，壮志可汗，保我国土，扬我国。

0: Komutan.
1: Emredersiniz kanım. Vadiden çıkmazlarsa...
2: Öldürün!
3: Yavrum!

0: Sonunda hayalim gerçek oldu.
1: Erzağımız bitti. Daha fazla dayanamayız. Başkomutanın da geleceği yok.
2: İlaç bulamazsak sen de kardeşlerimiz de dayanamazsınız.
1: Öleceksem cephede ölmek isterim. Var mısın Ventai?

Kahraman askerlerim. Burada beklememizin nedeni başkomutanımızın da karşıdan gelecek olmasıydı. Ancak kendisi plana uymayarak bize ihanet etti. Bugün cepheyi kanlarımızla sulayacağız. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Belki de bu son savaşımız olacak. Sizden hep yaptığınız gibi benimle olmanızı istiyorum.

0: ülkemiz için, adalet için. Askerlerim, hiç boyun eğmediniz. Asla yalvarmadınız. Şimdi de öyle yapın. Bu son savaşımız en büyük olanıdır. Cesur olun. Korkularınızdan sıyrılın. Kendiniz için değil, geride kalanlar için. Özgür Çin için. Adil Çin için. Tüm benliğinizle.
1: Zafer!
0: Adil Çin için.
1: Zafer!

0: Karayel. Benim cesur yoldaşım. Siyah rüzgarım. Bağışla beni.
1: Yapmayın generalim, lütfen, size ihtiyacım var. Lütfen yapmayın.
2: Ayağa kalk.
1: Generalim, generalim. Lütfen general, lütfen generalim.
2: General.
1: Generalim.
2: General.
1: Yalvarırım generalim.
2: General.
1: Generalim.
2: General.
1: Generalim.
2: General. Generalim. Dinlenmeniz lütfen. Gerek.

Kaan'ınıza söyleyin hemen buraya gelsin. Ben Wei İmparatoru'nun 7. oğluyum. Adım Toba Hong.

0: Bize doktor, ilaç ve erzak bırakın. Sizinle geleyim. Ve kardeşlerimi serbest bırakın.
1: Yani canlı bir prens karşılığında binlerce asker öyle mi?
2: Tamam.

0: Alın. Bu kadar çabuk iyileşeceğinizi ummuyordum.
1: Daha yapmam gereken bir sürü iş var.

0: Lütfen gelmeyin.
1: Generalim!
2: Generalim! Generalim!
1: Generalim!
2: Generalim!
1: Generalim!
0: Bu bir emirdir.
3: Generalim!
0: Hoşça kalın.
2: Generalim!

0: Kaan'ım.
1: Ne yapıyorsun? Topla şunları.
2: Peki.
3: Baban senin karşılığında ne kadar altın verir dersin?
0: Babam beni sevmez. Ümidin boşa çıkabilir.
3: Heh. Bırak insanları, kurtlar bile yavrularını korur. Bu doğa kanunudur.
0: Bir kurtla aynı yerde olacağım. Hiç aklıma gelmezdi.
3: Senin gözünde bir kurtum. Ama avarlara göre dünyaya yüzyılda bir gelecek bir kahraman. Halkının kalbini kazanan bir ulus kazanmış olur.
0: Dünyayı ele geçirebileceğini mi sanıyorsun? Muzaffer bir akıncı olabilirsin ama halkına bir hayat sunamıyorsan, savaş kazanmış olsan bile karşında benim gibi hükümdarlığını alaşağı etmeye can atan binlerce savaşçı bulursun. İskelet istiflemekle ancak kişisel hırslarını tatmin edebilirsin. Aklın bulanmış. İçkiye dayanıklı değilsin.
3: Çekil.
0: Teşekkür ederim.
3: Hop hop. Ne düşündüğünü iyi biliyorum prenses. Merak etme. Bey topraklarını ele geçirip kral olduğumda seni de kraliçe yapacağım. Böylece hayalini kurduğun hayata kavuşursun tatlım.
2: Ben Bey kraliçesi olmayı artık savaşlar sona ersin, avarlar acı çekmesin diye istiyordum. Amacım seninkinden farklıydı. Yaptıklarını hiçbir zaman onaylamadım. Senin gibi kişisel hırslarım yok. Kimsin sen?
4: Korkmayın prenses.
5: Ben Vey Generali Hua Mulan'ım.
2: Adını duymuştum. Prensesinize karşılık beni mi rehin alacaksın?
5: İki toplum arasında barış yapma fikrinize saygı duyuyorum. Ve bunu gerçekleştirmek istiyorum.
2: Gerçekleştirmek mi? Beni gözünüzde büyütmeyin. Alt tarafı bir kadının. Kardeşim babamı öldürdü. Sesimi bile çıkaramadım.
5: Gördüğünüz gibi ben de bir kadınım.
2: İnanılır gibi değil.
5: Babamın yerine orduya katıldım. Bu kadar başarılı olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hele cephede kasap gibi adam doğrayabileceğimi hiç düşünmezdim. Bu 12 yıl içinde onca zafere rağmen içim hiç rahat olmadı. Prenses, ancak bu savaşın nedenini çözdüğümüzde savaşı

0: durdurma şansımız olabilir. Hem sizin hem de tüm dünyanın kaderi yine sizin elinizde.
1: Sonunda elçiniz geldi. Bütün isteklerim kabul edilmiş. Demek ki aslında baban seni çok seviyormuş. He?
2: Doğrusu bunu öğrendiğime sevindim.
1: Hadi. Herkese haber verin. 3 gün kutlama yapılacak.
3: Emredersiniz kralım.
0: Düşündüm ve sana hak verdim. Kocacığım, bir içki alırsın değil mi?
1: Buna sevindim.

0: intikamı alınacak ve öleceksiniz.
1: Alacak mı?
2: Mola...

0: Ayağa kalkın.
1: Çok yaşasın majesteleri.
0: Huan Mulan geliyor.
2: Ne yazık ki başkomutanımız korkak biri çıktı ve tabii hesabı derhal görüldü.
3: Saygılar majesteleri. Seninle gurur duyuyoruz Mulan.
0: Selamlayın.
3: Usta.
4: Hoş geldin.
3: Babam nerede?
4: Her gün yolunu gözleyerek dua etti.

0: gitti.
1: Baba. Ben geldim.
2: Bu vesileyle Hua Mulan'ı Wei'nin başkomutanı ilan ediyorum.
1: Bu görevi kabul edemem. 12 yıldır savaşıyorum. Babamla hiç ilgilenemedim. Kendisi çok hasta. İzin verirseniz evime gitmek isterim.

0: Ben aslında bir kadınım. Vereceğiniz cezaya razıyım.
1: Ne mutlu bir zeki bir anne. Senin gibi cesur bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Hadi kalk, seni affettim.
0: Teşekkür ederim majesteleri.

0: Şimdi yüce ulusumuza bir duyurum olacak. Oğlum Hong'la Avar Prensesi'nin evliliği sayesinde savaşlar bitecek ve iki ulus sonsuza dek dost olacaktır. Bundan böyle bu bölgede barış hüküm sürecektir.
1: Dağılabilirsiniz.
2: Çok yaşa majesteleri.
0: Oğlum Hong, Avar prensesiyle evlenmen memleketimiz için çok önemli. Umarım sorumluluğunun farkındasındır.
3: Evet majesteleri.

Bir kızının olması çok güzel bir şey. Hep uysal ve itaatkar. Şimdi de güzel ve başarılı bir general oldu. Ha işte geldi.

0: Gel birlikte kaçalım. Nereye olursam.
1: Bir defasında savaşı durdurabileceğimi bilsem canımı feda ederim demiştin. Şimdi sözünü tut.
0: Hayatımdan vazgeçmek kolay. Ama sevdiğim kadından vazgeçemiyorum.
1: Daha fazla kaplanın ölmemesi için ailelerin evlerine daha fazla kanlı künye gitmemesi için buna mecbursun.

12 yıl boyunca cephede her uyandığımda aklıma ilk gelen kişi sen oldun. Orada olduğunu bilmek, bana gözlerimi açmak için cesaret ve kuvvet veriyordu. Entai. Bil ki bundan sonra da

0: Ataların dediği gibi, evden çok uzaklaşırsan sonunda kökünü unutursun. Savaşta ölürsen, hayatın toprağa düşen yağmur gibi buharlaşır, yok olup gider. Ama o arada birine aşık olursan, umut tekrar filizlenir. Ve hayata tekrar büyük bir tutkuyla sarılıp yaşama katılırsın. Hayat dediğinde budur zaten.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Neden bu kadar yıkıldığını biliyorum. Endişelenmekte de haklısın. Yani o adam kızı üzecek. Bakma öyle dışarıdan afili falan duruyor ama... onun kafa normal değil. Hasta ruhlu belli.
1: Baba sen de yangına körükle gitme istersen ha.
2: Ya sen nereden bileceksin ki? Hayatında ikinci kez gördün adamı. Ne? Öyle değil mi?
1: Öyle öyle. Kız babası işte paranoya yapıyor.
0: İçime doğdu diyelim.
2: İnci'yi istemeye geldi buraya. Kovdum evden. Demek o ara evlendi bunlar. Bana inat. Sözümü hiçe sayarak.
1: Yok dedi, onlar evliydi zaten.
2: Nasıl? Buraya geldiklerinde evli miydiler?
1: Evet.
2: Ve sen bunu biliyordun.
1: İnan başının etini yedim dedeme söyledi ama dinlemedi beni.
2: Demek sen de ha?
1: Kaç kere ucundan döndüm ama bana düşmezdi söylemek.
0: Sen doğru olanı yaptın. Yakışmazdı sana ablanı ispiyonlamak.
1: Ama şantaj yapmak yakışırdı değil mi? Bence sen yorum yapma baba.

0: Afiyet olsun canım.
1: Peki, sen ondan
2: bu çikolatanın içinden ne çıkacak?
0: Çok iyi bir avukat buldum Ela. Rahatça hallolur dedi. Bu kadar